Allah ulaştıracak. Ruhunun ölmeden evvel mutlaka Allah'a ulaşacağına kişi kesin bir imanın sahibi. Muhakkak bir imanın. İnne. Muhakkak. Kesinlikle. Böyle bir imanın sahibi olduğunuz gün siz bu imanın üzerine bina ettiğiniz bir tevekkülün sahibisiniz. Bu tevekkül sizde var olduğu an Allah-u Teala sizin iradi yapınızı, iradenizi aklınızın kumanda ettiği bir sistem olmaktan çıkarır. Aklınızın emrinde bir irade olmaktan çıkarır. Allah'ın emrinde bir irade yapar. Sizi bu imanın sahibi yapan Allah'tır. Ve bu imanın sahibi olduğunuz zaman Allah sizi tevekkül sahibi yapar. Yani siz Allah'a karşı artık tevekkül sahibisiniz. Allah'ı kendinize vekil etmişsiniz. Vekaleti Allah'a verdiğiniz nokta, Allah'ın sizi, ruhunuzu mutlak olarak Allah'a ulaştırdığınız, ruhunuzun Allah'a mutlaka ulaşacağına dair sizi kesin inancın sahibi yaptığı noktada tevekkül oluşur. Bu tevekkül Allah'ın iradenizi aklınızın emrinden alarak kendi emrine tahsis etmesidir. Artık iradeniz sizi Allah'a ulaştıracak istikametteki iradeniz sizin emrinizde değildir. O tevekkülün sahibi olduğunuz için Allah'ın emrine girmiştir. Peki sizi tevekkül sahibi yapan kim? Allah. Ama siz Allah'a ulaşmayı tevekkülün sahibi olmadan evvel Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için bu onun mükafatıdır. Allah Teala sizi Allah'a ulaşmaya mutlak olarak inanan, Allah'a ruhunun mutlaka ulaşacağına inanan birisi hüviyetine getiriyor sizi, huşu sahibi yapıyor. Bu inancın sahibi yapan Allah, o inancın sahibi olduğunuz için de Allah'ı o inancın sahibi olmakla vekil yapan sizsiniz. Bu Allah'a tevekkülünüzün kesin işaretidir. Tevekkülü sizde oluşturan o imanın sahibi ise, sizde o imanı oluşturan ise Allah'tır. Birinci etap siz Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz. İkinci etap Allah derhal müdahale ediyor. Sizi huşu sahibi yapıyor. Ruhunuzun mutlaka Allah'a ulaşacağına kesin şekilde inanç, iman sahibi kılıyor. Bu imanın sahibi olduğunuz anda tevekkülün sahibi kılındınız. Artık siz Allah'a ulaşacağına kesin inanan birisiniz. Öyleyse sizin için tevekkül oluşmuştur. Siz Allah'ın sizi mutlaka kendisine ulaştıracağına inanan birisiniz. Allah'ı bu inancın Allah-u Teala tarafından inancın sahibi kılındığınız andan itibaren Allah'ın sizi kendisine ulaştıracağına kesin imanın sahibi olduğunuz cihetle artık tevekkülün sahibisiniz. İradenizin kontrolü aklınızdan alınıyor, Allah'ın emrine tahsis ediliyor. Bu iradi yapıyla mürşidinize ulaşıyorsunuz. Tabi oldunuz. Ne olur?
Bakınız ne diyor Allah Teala? Bakara 156-157. Kendilerine bir musibet isabet ettiği zaman biz muhakkak ki Allah için yaratıldık. Mutlaka ona ulaşacağız. Mutlaka ona rücu edeceğiz. Ruhumuz mutlaka Allah'a ulaştırılacaktır diyenler var ya diyor Allah Teala. İşte hidayete erecek olanlar onlardır. Hangi noktadaki olay bu? Mürşidinize ulaştığınız noktada Allah Teala sizi yeni bir imanın sahibi kılıyor. Bu imanda gene mutlaka ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dileyen birisiniz. Ama bir takım musibetlerden geçtikten sonra buraya ulaşmışsınız. Ve o güne kadar nefsinizin kalbine rahmetle fazl gelirken sadece Nur suresinin 21. ayet-i kerimesine göre bu noktadan itibaren rahmetle fazl ve rahmetle salavat beraberce gelecek. Öyleyse 12. basamaktasınız, 14. basamaktasınız ve bu noktadasınız. Kendilerine rahmetin ve salavatın geleceği insanlardan birisiniz. Burada ikinci defa huşu sahibi oldunuz. Allah-u Teala sizde yeni bir iman husule getirdi. Buradaki iman, birinci kademedeki imandan daha ötede bir iman olarak size ulaştı. Huşu mevzesi bir kat arttı. Ölçü, birinci huşuda size sadece rahmetle fazlın gelmesi söz konusuyken, ikinci huşuda rahmetle fazlın ötesinde rahmetle salavat da ulaşıyor. Burada Allah'ı kendinize bir defa daha vekil tayin ediyorsunuz. Fizik standartlarda artık ruhunuzun Allah'a ulaşması için harekete geçmek üzere bir vekil tayin etmek. Birinci vekalet hazırlanma safhasında, Allah'a yöneldiğiniz safhada, ikinci vekalet Allah'a ulaşma safhasında, fiziksel alanda bir huşunun, bir tevekkülün sahibisiniz. Allah Teala sizi orada tevekkül açısından yeni bir noktaya ulaştırıyor. Öyleyse tevekkül müessesesine dikkatle bakın. İkinci safhadaki tevekkülünüz bu işi sonuca ulaştırmak için kesin bir imanı ifade eder. Ve bu tevekkül üzerine Allah-u Teala zaten iradenizi kontrol altına almıştı. Yeni bir nur daha vererek size bu kontrolünü daha üst seviyeye çıkartıyor. Ve siz buna layık olduğunuz için liyakatinizin başında gene Allah var. Sizi daha üst seviye bir imanın sahibi kılan o Allah. Ve bu daha üst seviye imanla İkinci defa Allah-u Teala'nın size daha üst seviye bir tevekkülünüzün karşılığı olarak, Allah'a vekil tayin etmenizin karşılığı olarak Allah-u Teala nefsinizin kalbini %49 faziletlerle süsleyecek, %2 rahmetle zaten daha evvel birinci safhada ki tevekkülünüzde %2 rahmete ulaşmıştınız, %49 faziletle birlikte Allah ruhunuzu kendisine ulaştırdı. Hiç kimse Allah'a ulaşmayı gerçek anlamda diledikten sonra, ne demek bu? Yani kişi Allah'a ulaşmayı dilerse derhal birinci tevekkül devreye giriyor. Allah Teala kişinin kalbine öyle bir iman müessesesi veriyor ki kişi
kesinlikle emin ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşacağını. Bunun üzerine Allah Teala onu mürşidine ulaştırıyor. Ulaştığı zaman o kişinin zikrinde yeni bir nur vererek daha üst seviyede bir tevekküle ulaştırıyor onu. Bu tevekkül ise Allah Teala'nın o kişiyi kendisine ulaştırması için kesin bir ölçüdür. Allah Teala bir defa daha vekalet almıştır kulundan onun ruhunu kendisine ulaştırmak için. Allah buna kendisini vekil kabul eder. Siz Allah'ı vekil olarak düşünüyorsunuz. Allah'ın ruhunuzu kendisine mutlaka ulaştıracağından emin olarak, siz de ruhunuzu Allah'a ulaştıracağınızdan emin olarak.

Rabbe milaki olmak, Rabbe rücu etmek, her ikisi de aynı şeydir. Ruhun Allah'a ölmeden evvel ulaşması. Kişinin ruhunun Allah'a ulaşacağına inanması ve kişinin ben ruhumu mutlaka Allah'a ulaştıracağım demesi, Allah'ın kendisiyle beraber olduğunun bilincinin kesin işaretini taşır ve vuslattan sonraki, mürşide ulaştıktan sonraki bir vetireyi ifade eder. Burada Allah Teala rahmet ve fazla, rahmet ve salavatı da ilave ediyor. Kişi ikinci defa Allah Teala'yı tevekkül etti, vekil tayin etti. Allah onun ruhunu mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Bu kişinin ruhu Allah'a ulaştı. Allah Teala o kişiye yeni bir tevekkülü sağlayacak olan bir inancı, o kişinin sahip olması için ona sunar. Bu inanç, fizik vücudunu Allah'a teslim etmek inancıdır. Allah herkese inancı sunar. Sadece inanabilenler fizik vücutlarını Allah'a teslim edebilirler. Öyleyse Allah'ın verdiği imanı kuvvetlendirmek ve ona sahip çıkmak, o bizim işimiz. İmanı veren Allah, imanı kuvvetlendirmek, yerlerine oturtmak, sağlam kılmak ve o inançla mücehhez olmak, fizik vücudunu da Allah'ın kendisine teslim alacağını, Allah'ın açısından fizik vücudunu Allah'a mutlaka teslim edeceğini kendi açısından kişinin yerli yerine oturtmasıdır. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, Allah'a ruhunu ulaştırmayı dileyen kişidir. Ama huşu sahibi kişi, Allah'ın mutlaka buna gerçek, altına Allah'ın bunu mutlaka gerçekleştireceğine inanan kişidir. 14. basamakta yeni bir huşu, Allah'ın mutlaka ruhunu kendisine ulaştıracağına, yeni bir imanla, imanına iman katarak arttıran kişinin tevekkülü. Her 7 basamakta tevekkül müessesesine Allah Teala yenilikler katıyor. 3. 7 basamakta da ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra kişi Allah'ın fizik vücudunu da teslim alacağına ve Allah'a fizik vücudunu teslim edeceğine bir imanın sahibi ise Allah mutlaka onun fizik vücudunu kendisine teslim alır. Fizik vücut Allah'a ulaşmaz. Ama Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir hüviyet kazanacaktır. Öyleyse ilk 7 basamaktaki ve ikinci 7 basamaktaki tevekküller mutlaka olgunlaşan birer meyvedir. Çünkü Allah söz vermiştir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka
ben o kişiyi kendime ulaştırırım diyor. O kişinin ruhunu mutlaka kendime ulaştırırım diyor. Garanti etmiş bunu. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde. Kişi bu garantinin ışığında kesin iki kademede öyle bir imanın sahibi oluyor ki bu iman onu Allah'a tevekküle otomatik olarak götürüyor ve bu tevekkülün neticesinde kişi Allah'a ruhunu teslim etmiş oluyor. Daha doğru bir ifadeyle Allah onun ruhunu kendisine ulaştırıyor. Ama Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de kim fizik vücudunu bana teslim etmek isterse ben onun fizik vücudunu mutlaka teslim alırım ifadesi yok. Ama Kur'an-ı Kerim bütün sahabenin fizik vücutlarını Allah'a teslim ettiklerini söylüyor. Öyleyse burada tevekkül müessesesinin yeni bir cephesiyle karşı karşıyayız. Burada Allah'ın garantisi yok. Her ruhunu Allah'laştıran kişiyi ben mutlaka fizik vücudumu, fizik vücudunda onun teslim alırım diye Allah'ın bir garantisi yok. İşte tevekkülün gerçek anlamda kişide var olup olmadığı burada ortaya çıkar. Burası fizik vücudun teslimi tevekkül açısından bir mihenk taşıdır. Bir ölçümleme noktasıdır. Bu garanti olmadığı halde kişi bir imanın sahibi olabilirse ancak o zaman Allah'ı kendisine vekil tayin edebilir. Burada İki hüviyete beraberce bakalım. Bir tarafta Allah var, bir tarafta kul var. Allah'ın kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım sözü üzerine kişide mutlak bir kanaat husule gelmiş. Mutlaka ruhunu Allah'a ulaştıracağından emin. Kesin şekilde buna inanıyor kişi. Muhakkak surette inanıyor. Allah da bunun karşısında iki tevekkül olayıyla bu kişiyi kendisine ulaştırıyor. Birincisinde hazırlık safhası, yönelme safhası, ikincisinde ulaşma safhası, iki tane tevekkül giriyor devreye. İşte insanlardan her kim bu iki tevekkülü yaşayıp da arkasında yatan gerçek faktörü keşfedebilmişse, eğer ben Allah'a ruhumu ulaştırmaya kesin şekilde inanmışsam Allah Teala benim ruhumu kendisine ulaştırıyor. Allah ulaştıracağına dair garanti vermiş ama benim üzerimde bu tevekkülü sağladı. Ben o tevekkülün sahibi oldum ve Allah Teala ruhumu kendisine ulaştırdı. Öyleyse Allah Teala'nın o verdiği sözü yerine getirmesinde benim tevekkülüm birinci derecede rol oynadı. İşte kişi bunu idrak edebilirse o zaman şu noktaya ulaşacaktır. Öyleyse ben Allah-u Teala madem ki beni buraya ulaştırdı, farz kıldığı bir husus bu, ben bu dileğin sahibi olarak kesin şekilde iman edersem ki Allah-u Teala fizik vücudumu da teslim alacaktır. Öyleyse Allah-u Teala mutlaka bunu gerçekleştirir. Bu noktadaki bir imanın sahibi kılmak için Allah-u Teala daima hazırdır. Kişiyi bu seviyede bir imanın sahibi kılmak için Allah-u Teala daima hazırdır. Onun düşünce yapısının
böyle bir seviyeyi bulmasını ister sadece. Ne zamanki kişi Allah-u Teala fizik vücudumu Allah'a teslim etmeyi farz kılmış mı? Kılmış. Öyleyse ben bir kulum. Ben sadece bir yaratıkım. Ve ben bu işi kendi başıma yapamam. Ama Allah-u Teala bunu farz kılmışsa bunun mümkün olması gerekir. Bu mümkün olma da madem ki Allah'a tevekkül etmekle meyvelerini veriyor, öyleyse ben ne yapmıştım? Emindim ki Allah-u Teala ruhumu mutlaka kendisine ulaştıracak. Çünkü sözü var, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Bu sözün dayanağı ise Allah'ın bunu 12 defa üzerime farz kılması. Öyleyse Allah-u Teala madem ki farz kıldığı bir hususu ben o imana sahipsem gerçekleştiriyor, fizik vücudumu da Allah'a teslimi Allah-u Teala farz kılmış. Öyleyse ben fizik vücudumu Allah'ın teslim edeceğine dair, teslim alacağına dair ve ben gerekli imanı oluşturabilirsem, fizik vücudumu Allah'a teslim edebileceğime dair bir imana sahip olduğum gün mutlaka Allah-u Teala benim fizik vücudumu da teslim alacaktır. Dolaylı olarak da ben fizik vücudumu Allah'a teslim etmiş olacağım. Ve biliyorum ki bunu ancak Allah'a tevekkül ettiğim takdirde Allah-u Teala tamamlayacaktır. Öyleyse yolu ne? Yolu daha çok zikretmek. 33 bin zikrin ötesine geçmek, zikirden vazgeçmemek. Tevekkülün anahtarı, tevekkülün müşevvik unsuru, tevekkülü harekete geçirici faktör zikirdir. Zikir, insanın Allah'a olan tevekkülünü arttırır. Ruhun Allah'a ulaştırılmasında ne yapmıştır kişi? Allah'ı vekil tayin etmiştir. Ve Allah, onun aklının kontrolünde olan iradesini Allah'ın kontrolüne almıştır. Ve şeytanı kesinlikle müdahale etmenin dışında tutarak Allah kendi kontrolünde o kişinin ruhunu kendisine ulaştırmıştır. Şeytanın müdahale edememesinin arkasında Allah'a tevekkülün kesin sonucu var. Allah o kişinin şeytanın tasallutuna açık olmasına müsaade etmiyor. Çünkü kişinin iradesi Allah'ın kontrolünde. Bu irade yapı şeytanla her seferinde şeytana galip gelecek bir savaşın içindedir. O iradeyi, o seviye bir irade yapan, iradenin Allah'ın kontrolünde olmasıdır. Daimi zikirde olan bir kişinin iradi yapısı gibi, o iradi yapı kişiyi negatif faktörlerden korur. O kişiye bu iradi yapıyı teslim edense, ya da onun iradesini teslim alıp da onu bu hedefe götüren ise Allah'tır. İşte her kim, madem ki Allah-u Teala bunu benim üzerime farz kılmış ve ben eğer gerçek anlamda inanırsam ki, bu imanın sahibi olursam ki, Allah mutlaka benim fizik vücudumu da teslim alacaktır. O zaman kişi böyle bir düşünceyle imanın sahibi olur. Buna iman ettiği zaman Allah-u Teala tarafından derhal işitilir, bilinir ve görülür. O zaman Allah-u Teala o kişinin iradesini vuslata ulaştıktan sonra kendisine teslim etmişken, Allah'ın kontrolünden çıkarıp kişiye iade etmişken,
tekrar Allah vekalet almıştır kişiden bu iman sebebiyle ve o kişinin zikrini arttırmasına yardımcı olarak Allah Teala onun fena makamından beka makamına geçişini, beka makamından züht makamına geçişini, zikrini günün yarısından öteye çıkarmasını hep sağlar. Ve sonra da onun fizik vücudunu teslim alır 25. basamakta. Sadece tevekkül edebilenler için ruhun tesliminden sonra fizik vücudun teslimi asıldır. İki teslim arasında birincinin garantide olması, ikincinin garantide olmaması gibi büyük bir fark vardır. Kim bu imanın sahibi ise, bu iman seviyesine ulaşmışsa, nasıl Allah Teala benim ruhumu, benim imanım üzerine teslim almışsa, kendisine ulaştırmışsa, bunu bana garanti etmişse, fizik vücudumu da Allah'a teslim etmemi farz kıldığına göre, ben buradaki bilmeceyi çözersem, buradaki imanımı güçlendirirsem, farz kıldığına göre Allah Teala ruhumu teslim aldıktan sonra mutlaka fizik vücudumu da teslim alacaktır. Beni oraya da mutlaka ulaştıracaktır. İmanının sahibi olursam Allah beni mutlaka oraya ulaştırır. İşte iman hüviyeti. Bu böyle bir imanın sahibi olan kişi Allah Teala yeniden tevekkül etmiştir. Bu tevekkülün neticesinde Allah tekrar irade yapıyı kontrolüne alacak, kişiyi fizik vücudun teslimine götürecektir. O noktadan itibaren kişi Allah Teala daimi zikri farz kıldığına göre ve benim fizik vücudumu teslim aldığına göre ruhumdan sonra, öyleyse ben bu inancın sahibi olursam daimi zikre ulaşmak konusunda mutlaka Allah Teala beni daimi zikrine de ulaştıracaktır. İmani yapısına sahip olan bir kişi bu imana Allah Teala tarafından ulaştırılır. Böyle bir imanın kökleşmesini isteyen kişi Allah'tan mutlaka imanının yerleşmesi için, kökleşmesi için mutlak olarak yardım alacaktır. Burada söz konusu olan şey kişinin temayülüdür. Hangi istikamete yönelmesidir? O kişi daimi zikre ulaştıktan sonra da devam ederse aynı düşünceye, Allah Teala irşada ulaşmamı da farz kıldığına göre beni mutlaka irşada ulaştıracaktır. İman seviyesine ulaşan kişiyi Allah Teala mutlaka gene iradesini serbest bıraktı, iradesini gene kontrolüne alarak onu irşad da ulaştıracaktır. Sonra Allah Teala beni irşada ulaştırdığına göre

bütün dünya düşmanınız olsa, eğer siz bana tevekkül ediyorsanız, galip gelecek olan biziz diyor Allah Teala. İşte sevgili kardeşlerim, tevekkülü sağlayan müessese imandır. Tevekkül imanın fonksiyonudur. İman tevekküle mutlaka ulaştırır. Ve sadece madem ki Allah ruhumu Allah'laştırmayı farz kılmış, öyleyse ben ruhumu Allah'laştırmayı dilersem mutlak olarak Allah Teala benim ruhumu kendisine ulaştıracaktır. İmanının sahibi olan kişiyi nasıl Allah Teala onun ruhunu kendisine ulaştırıyorsa, mutlaka Allah Teala beni fizik vücudun teslimine de götürecektir. Madem ki ruhumu teslim aldı, ispat etti ki bana, ben istersem, ben dilersem Allah beni buna ulaştıracaktır. Böylece kişi ruhun teslimini, fizik vücudun teslimini, nefsin teslimini, irşada ulaşmayı ve iradesinin de Allah'a teslimini, imanının ona sağladığı tevekkülüyle oluşturacaktır. Allah, unutmayın, sizin yardımcınız, ama yardımlarını imanınız üzerine kurar. İman seviyeniz tevekkül seviyenizi arttırır. Artan tevekkül seviyeniz yeni bir teslime, Allah'ın sizi ulaştırması için kesin bir bazdır, sağlam bir dayanaktır. Varsa tevekkül, ruhunuzdan sonra fizik vücudunuzda nefsinizi de iradenizi de Allah'a teslim etmeniz mutlak olarak gerçekleşecektir. Öyleyse ne yapıyor Allah Teala? Vekilin vekaletini kullanıyor. Sizin aklınızın kontrolünde olan iradenizi oradan alıyor, ta sizi fizik vücudun ruhunuzun teslimine kadar, fizik vücudunuzun teslimine kadar, nefsinizin teslimine kadar, iradenizin teslimine kadar devam ettiriyor. Her teslimden sonra iradeniz serbest bırakılır. E zaten düşme olursa burada olur. Kişi böyle bir inancın sahibi değilse, Allah beni mutlaka fizik vücudun teslimine de ulaştıracaktır inancının sahibi değilse, o kişinin zikri 33 binde kalır ve bir kısmının da yavaş yavaş aşağı doğru inmeye başlar. Onlar tevekkül sahibi olmayanlardır. Tevekkül sahibi olan, mütevekkil olan bütün insanlar için Allah onların dostudur. Allah mütevekkilinin, Allah'ı kendisine vekil edenlerin dostudur. Vekil nasıl? Müvekkil, yani vekil edilen, nasıl vekil eden kişinin bütün işlerini onun dışında, vekil edenin dışında bir hüviyette, kendi iradesiyle derifte etmişse, onları sonuçlandırıyorsa, Allah da vekil olarak aynı şeyi yapar. Söylediği şey kesindir. Allah vekil olarak yeter. Kafidir diyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'a tevekkül, bütün merhaleleri aşabilmeniz için, bütün safhaları aşabilmeniz için Allah'ın bir muhteşem nimetidir sizler için. Bu müvekkilliği kainatta en üstün şekilde yapan Allah'tır. Allah'a inanıyorsanız mutlaka ona tevekkül edin. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyin.

ederek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. El Fatiha ve as salavat. Allah'a salli ala Muhammed.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnsanoğlu hayatı devamlı olaylarla geçen bir varlıktır. Her an etrafımızda bir takım olaylar cereyan eder. Bu olaylardan Allah-u Teala'nın muhakkak ki muradı var. Herkesin etrafında farklı olaylar cereyan ettiği cihetler, herkesin ders alması lazım gelen standartlar birbirinden farklı hüviyetler arz ediyor. Ve böyle farklı bir dizayn içerisinde biz insanlar yaşadığımız olaylardan sonuçlara gitmek mecburiyetindeyiz. Her olay yaşanır. Bize ya derecat kazandırır ya da kaybettirir. Önemli olan bu olaylardan bizi Allah'ın hedef gösterdiği sonuçlara ulaştıracak olan neticeleri çıkartabilmek ve bir karara varabilmek, Allah'a ulaşmayı bilemek. İşte önemli olan bütün olayların arkasında yatan bu gerçeğe ulaşmak ve onu geleceğimizin bir merdiveni olarak kullanmak. Unutmayın ki bütün insanlar tekamül için yaratılmıştır. Nefslerinin ruh hüviyetine bürünmesi tekamül adı verilen müesseseyi olgunlaştırır. Tekamül, kamil insan olma vasıflarının insanın sinesinde toplanması anlamını taşır. Kimdir insanı kamil? Tekamülün en üst noktasına ulaşmış olan kişi. Nasıl ulaşır? Buradaki son aşama daimi zikrin bir insanı ulaştırabileceği son aşamadır. Daimi zikir ulul elbab kademesinde elde edilir. Daimi zikri ulaştığımız zaman ulul elbab oluruz. Kısa bir süre sonra nefsimizin kalbindeki %9 çevresindeki karanlık da yok olur. Nefsimiz pür ipak olur. Yani sadece Allah'ın nurlarından oluşan ruhumuzun bir kopyası hüviyetine gelir. Bu bizi ihlas noktasına ulaştırmıştır. Yani halis olmuştur nefsimiz. Nefsimizin kalbinde afetlerden eser kalmamıştır. Nefsimizin kalbinde sadece ruhumuzun hasletleri yer almıştır. Faziletler adıyla. Ve Allah-u Teala bize zemin kattan itibaren birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci katları bütün sırlarıyla beraber gösterir kalp gözümüze. Hala ihlastayız. Yedinci katın yedinci aleminin sonuna kadar ihlas makamı devam eder. Ne zaman ki zirvedeki müntahaya ulaşırız kalp gözümüzle bütün gök katlarını görerek, yedinci gök katının yedi tane alemini görerek, yedinci alemin sonunda bulunan, en üst noktasında bulunan zirvedeki müntahaya ulaştığımız zaman İhlas noktası, ihlas standartları sona erer ve salah makamı için hazır hale geliriz. Allah-u Teala da bizleri tövbe-i nasuh'a davet etmek suretiyle son sırrı da açığa kavuşturur. Tövbe-i nasuh, Allah'ın daveti üzerine gerçekleşen bir tövbe şeklidir. İnsanlar bunu yaşamadıkları için mahiyetinde bilmektedirler. Zannederler ki insan tövbe-i nasuh'la tövbe edebilir ve de ettiği zaman da her şeyi halleder. Tövbe-i nasuh bir insanın kendi kendine etmesi mümkün olmayan bir tövbedir. Allah'ın davetiyle gerçekleşir. Ve göğün yedi katının yedisini de görmeden, yedinci katın yedi tane alemini görmeden hiç kimse tövbe-i nasuh'a davet edilmez. Kim tövbe-i nasuh'a davet edilmişse ihlas makamının bu standartların hepsini tamamlamış olan birisidir o. Ve Allah-u Teala onun salah makamına layık görmüştür. Ve tövbe-i nasuh'a davet eder. Tövbe-i nasuh, ihlastan salaha bir geçiş kapısıdır. İşte kim tövbe-i nasuh'a davet edilirse, o Allah'ı işitebilen birisidir. Çünkü tövbe-i nasuh'a yalnız Allah davet edebilir. Ve davetin arkasından da Allah-u Teala tövbe-i nasuh için lüzumlu olan kelimeleri birer birer söyler. Bu kişi Allah'ın söylediği her kelimeyi Allah'ın arkasında tek tek tekrar etmek mecburiyetindedir. Tamamlandığı zaman Tevbe-i Nasuh tamamlanmıştır. Kişi ihlastan salaha geçmiştir. Allah-u Teala kimi irşat makamına tayin ederse mutlaka bu kişi salahtandır. İşte bu salah makamından birisini, ki herkesi irşat makamına tayin etmez salaha ulaşmasına rağmen, birisini Allah-u Teala Tevbe-i Nasuh'a davet ettikten sonra eğer irşat makamına getirecekse, irşat makamına tayin edecekse, o zaman hemen aklımıza Secde Suresinin 24. ayet-i kerimesi gelmeli. Allah Teala buyuruyor ve cealna minhum eymeten yehtune bi emrina lemma saberu ve kanu bi ayatina yuqinun. Diyor ki Allah Teala onlardan, insanlardan imamlar tayin ettik. Niçin? Bizim emrimizle insanları hidayete erdirsin diye. Sabrın sahibi olmalarından dolayı ve ayetlerimize yakin hasıl etmelerinden dolayı. İşte burada Allah Teala sabrın sahibi olmak diyor. Nefsin bütün afetlerinden ve bazen sabırsızlık afetinden kurtulmak. Ruhun bütün hasletlerine ve bazen sabır hasletine kavuşmak. Bütün afetlerin yok olduğu, bütün hasletlerin gelip nefsin kalbine yerleşip nefsin kalbini tamamen doldurduğu, nefsin kalbine Allah'ın nurlarının tamamen hakim olduğu bir işaret bu. İşte Allah Teala burada ilmen yakini, aynen yakini aşmış olan bir insanı devrinin içine alıyor. İlmen yakin 29 basamaktan 26 tanesini kaplar. Ta fizik vücudun teslimine kadar insan olaya ilmen yakin denir. Ne zaman aynen yakinin sahibi oluruz, ne zaman daimi zikrin sahibi olup ulul-i elbab olursak. İlm vel yakin hikmet kademelerinin hiçbirisi değildir. Hikmetten evvelki kademedir. İrfan kademelerinin hiçbirisi değildir. İlim kademesinin ifadesidir. İlm vel yakini kim aşarsa aynel yakinin sahibi olur. Burası daimi zikrin başlangıç noktasıdır. Nefsin kalbinde hala 119 çevresinde karanlık mevcuttur. Kişi ulul elbab olmuştur. Hikmetin birinci kademesindedir. Yalnız zemin katı görebilir. Kalp gözü mutlaka açılmıştır. Kalp kulağı mutlaka açılmıştır. Allah'ın bütün söylediklerini işitir. Ve zemin katı görür. Kalp gözüyle. Zemin katı ait olan bilgileri Allah Teala ona ulaştırır. Ve ona dair olan ayetleri birer birer ona öğretir. Sonra kişi nefsindeki %9 nispetindeki karanlıkları temizlediği zaman geçer ulul elbab makamından ihlas makamının sahibi olur. Burası hikmetin ikinci ve son kademesidir. Bütün gök katları birer birer gösterilecektir kişiye. Birinci kattan başlayarak Allah-u Teala göğün 7 katını ve 7. kattaki 7 tane alemi bu kişiye birer birer gösterir. Ve 7. katın son alemine kadar zikircileri buradan hemen biraz evvel, bir kademe evvel başlar ve biter. Zikircilerinden sonra ulaşacak olan son makam, son yer sitesinin müntehadır. Yani varlıklar aleminin en üst noktasında bulunan bir ağaç. En son noktadaki ağaç. İşte bu görüldüğü zaman o kişi için aynel yakin sona erer. Hikmetin ikinci kademesi sona erer. Ve Allah Teala onu, bu kişiyi Tevbe-i Nasuh'a davet eder. Tevbe-i Nasuh tamamlandığı zaman artık kişi ihlastan salaha geçmiştir. Ve başının üzerinde salah nuru gelmiş yerleşmiştir. Önündeki ve sağındaki 30 santim ne kadar küçülebilen, büyük bir solanın genişliği kadar büyüyebilen, bir bulut kümesine çok benzer daire şeklinde bir nur. Ve böylece kişi salah makamının sahibi olur. Eğer Allah Teala söylediğimiz gibi onu irşat makamına tayin edecekse tayinini yapar. Bir çağda memur ve mezun kılındın bütün Allah Teala'nın mürşitlerine Allah'ın irşat makamını tayin ettiği müşterilere verdiği emir cümlesidir. İrşada memur ve mezun kılındı. Bunun anlamı kişinin aynel yakini bitirip hakkül yakine ulaşmasıdır. İlmel yakin ilim kademesidir. Aynel yakin ve hakkül yakin irfan kademesidir. Ve hikmet birinci ve ikinci makamlarını ullelbap ve ihlas makamında tamamlar. Hikmetin ötesi salah makamıdır. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Bakara suresinin 151. ayet kelimesinde bütün bu makamların sahibi olduğunu Allah-u Teala'nın diliyle dinliyoruz. Diyor ki kema ersellâ fîküm resûlen minküm yetlû aleyküm ayetina ve yüzekkîküm ve yuallimükümül kitâbe ve hikmete ve yuallimükümül mâlem tekûnû tâlemin. Ey sahabe, size sizin aranızdan birini Allah Resulü olarak, Allah'ın peygamberi olarak gönderdi. Buradaki Resul Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Size Allah'ın ayetlerini okusun diye, birinci göre. Sizin nefsinizi tezkiye etsin diye, ikinci göre. Size kitabı öğretsin diye, üçüncü göre. Size hikmeti öğretsin diye, dördüncü göre. Ve size hikmetin ötesinde bilmediklerinizi öğretsin diye, beşinci göre. İşte bu beş tane görev bir peygambere Allah-u Teala'nın verdiği görevdir. Onun dışında peygamber olmayan bütün mürşitler dört görevle görevlidirler. Allah'ın ayetlerini okumak ve anlatmak bir. İkincisi, o kişinin tezkiyesi, nefs tezkiyesini gerçekleştirmesi, başkalarında nefs tezkiyesini gerçekleştirmesi, yönetlerinde nefs tezkiyesini gerçekleştirmesi, üçüncüsü onlara kitap öğretmesi. Bu üç kesim tam 25 basamak sürer. Ve hikmetin öğretimlerine gelince ulu'l-elbab ve ihlas makamlarıdır bunlar. 25 ve 26 ve 27. makamlar, basamaklar ve salah makamı hakkül yakini ifade eder. O hikmetin ötesini öğrenmektir. Öyleyse 28 basamağın her birisi Allah'ın katında bir değer ifade ediyor. Ancak bu makamları geçenler bu makamlar hakkında Allah'tan öğrendiklerini sizlere öğretebilirler. Yoksa insanların kendi kendilerine öğrenebilecekleri bir ilim değildir. Allah öğretir ve öğrettiklerinin de başkasına öğretmesini ister. İşte böyle bir dizaynda bir insanın hedefine, nihai hedefine ulaştığını ve irşat makamının sahibi olduğunu görüyoruz. Herkes olayları yaşar. Eğer mutlu olmayı daimi zikirden evvel ulaşacağımız bir makam olarak görmek istiyorsak, o zaman yapmamız lazım gelen şey Allah-u Teala'ya teslim olmaya çalışmaktır. Nasıl teslim olacağız? Evvela ruhumuzu teslim edeceğiz. Allah-u Teala'ya 21. basamak. Sonra fizik vücudumuzu teslim edeceğiz. 25. basamak. Sonra nefsimizi teslim edeceğiz. 27. basamak. Ve ondan sonra selam makamına sahip olacağız. Öyleyse bu geçiş kademelerinde Allah-u Teala'ya teslim olmak asıldır. Allah-u Teala teslimi farz kılmış mı? Son derece açık olarak farz kılmış. Zümer suresi 54. ayet-i kerime Allah-u Teala buyuruyor ve enibü ila rabbiküm ve eslimu lehu min kabli en yetiyekümün azabe. Üzerinize kabir azabı gelmeden önce mezarda yapılacak olan manevi azap, mezarda sizin nefsinize tatbik edilecek olan manevi azap gelmeden önce Allah'a. Öyleyse Allah'a dönmemiz ve Allah'a teslim olmamız söz konusu. Nasıl gerçekleştireceğiz bunu? Basamakları biraz daha aşarak. Kim daimi zikrin sahibi ise o mutluluğun tamamına erişmiştir. Yani sadece cennet saadeti değil, 21. basamakta mutlak olarak elde edilir cennet saadeti. Ki zamanımız ölçülerinde yaklaşık 4 aylık bir zaman alır. Daha yavaş giden bir kişi 6 ayda, 7-8 ayda bilemediniz mutlaka bu hedefe ulaşır. Allah'ın cenneti onun olur. Allah-u Teala bizlere yalnız cennet saadetini emretmemiş, dünya saadetini de hedef göstermiş. Bir insan daimi zikre ulaşmadan da daimi zikirde yaşayan insanların mutluluğuna yakın bir mutluluk yaşayabilir mi? Yaşayabilir. Böyle bir yaşantı için kişinin daimi zikrin sahiplerini kendisine esas ittihaz etmesi lazım. Örnek ittihaz etmesi lazım. Allah-u Teala onları değil, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i örnek almamızı emrediyor. Ashab suresinin 21. ayet-i kerimesinde. Diyor ki Allah'a ulaşmayı dileyenler için ve Allah'ı çok zikredenler için peygamberinizde ahsen bir örnek vardır. Ne demek? Siz de onun yaptığını yapın demek. Ne yapmış? Farzların hepsini gerçekleştirmiş. Ne yapmış? Daha öteye geçmiş. Allah Teala 5 vakit namazı farz kılıyor. 7 vakit namaz kılıyor her gün. Ramazan ayı boyunca orucu farz kılıyor Allah Teala. Onun ötesinde her perşembe günü oruç tutuyordu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. 7 vakit namaz kılıyordu kuşluk sünneti ve teheccüd sünnetiyle birlikte 5 vakti ilaveten. Zekat bütün sahabe en az 2 kat veriyordu. Ve hepsi Mekke'yi fethettiler, hacı gerçekleştirdiler. Bütün güzellikleri yaşadılar ve dikkat edin sözlerime, Kur'an-ı Kerim'in bütününe tabi olarak yaşadılar. Ali İmran Suresinin 119. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki ey sahabe, onlar size buğz ettikleri halde siz onlara karşı gene de muhabbet göstersiniz. Çünkü siz Kur'an'ın bütününe tabi olursunuz. İşte sahabe Kur'an'ın bütününe sahip olan ve asırlarca sonra gelecek bütün insanlara ışık tutan birer güneş gibiydiler. Allah-u Teala onları zaten yıldızlar diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de aynı şeyi kullanmış. Hadis-i şerifinde diyor ki benim sahabem yıldızlar gibidir. Kim onlara tabi olursa mutlaka hidayete erer. Ne demek o? Bütün sahabenin tabi olunca kimseler olduğunu ifade ediyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Allah-u Teala zaten bunu kesinleştiriyor Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde. Diyor ki o sabikunel evvelin var ya, onların bir kısmı muhacirindendi, yani Mekke'den Medine'ye geç edenlerdendi. Bir kısmı da ensardandı, Medine'deki yardımcılardandı. Bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. Yani onlara tabi olan, sahabeye tabi olan tabiinden bahsediyor Allah Teala. Ve onların hepsinin, bütün sahabenin irşat makamının sahip olduğunu görüyoruz. Neden görüyoruz? Çünkü kendilerine tabi olunduğu bu ayetle kesinlik kazanıyor. İşte böylece Allah-u Teala'nın dinde sahabe çok özel bir yerin sahibi oluyor. Ne yapmışlar? Hepsi daimi zikrin sahibi olmuşlar. Bir insan daimi zikre sahip olmadan daimi zikirde olanların durumuna yakın bir noktaya gelebilir mi? Gelebilir. Ne yapacak? Kendisine daimi zikirde olanları örnek alacak. İki kaynaktan besleniyoruz. Birisi nefsimiz, öteki ruhumuz. Nefsimiz şeytanın kontrolünde başlangıçta, ruhumuz başlangıçta da sonuçta da hep Allah'ın kontrolünde. İnsan ruhu öyle bir yapının sahibidir ki programlandığı an ahsendir. Yani ahsenamanın birinci manası güzellerin en güzeli olmak demek. Zaten öyledir. Neden? Çünkü muhtevasında sadece hasletler var. Bir adım daha öteye geçelim. İkinci faktör ne? İkinci faktör ahsenamanın ikinci açıklaması. İkinci bir açıdan incelenmesi. Ahsen olmanın temel standartını veriyor. Ahsen olmak demek, Allah'ın bütün emirlerine mutlak olarak itaat etmek demek, yasakların hiçbirini çiğnememek, Allah'ın yasak ettiği hiçbir şeyi kesin olarak yapmamak. İşte kim böyleyse, bu noktaya ulaşmışsa, o kişi ahsen olmuştur. Şimdi burada gördüğümüz şey şu. Ruhumuz programlandığı an ahsen olmuştur. Allah'ın bütün emirlerini mutlak olarak yapar. Yasak ettiği hiçbir şeyi yapmaz. Ne zaman programlanmış? Ezelde. Ve ulaşılabilecek olan en son rütbeye, en son noktaya bütün insanların ruhları ulaşmış durumdadır. Allah-u Teala'nın söylemek istediği şey ne? Nefsimizin de bu hedefe ulaşması. Nefsimizin ahsen olarak yaratıldığını, sonra eskili safihine reddedildiğini söylüyor Allah-u Teala. Öyleyse nefsimize dikkatle bakalım. Ruhumuzla nefsimiz arasındaki fark, akla karar arasındaki farka eşittir. Ne demek? Nefsimizin kalbi hiçbir yerden ışık almayan kapkaranlık bir dünyayı aksettirir. Başlangıçta nefsimizin kalbine bir damla bile nur girmesi mümkün değildir. Madde 1 göğsümüzle kalbimiz arasındaki yol açılmamıştır. Madde 2 nefsimizin kalbi mühürlüdür. Madde 3 nefsimizin kalbindeki nur kapısı şeytana dönük durumdadır. Bu bir sebepten dolayı Allah'ın nurlarının nefsimizin kalbine girmesi mümkün değildir. Böyle bir ortamda olayların bizi ezmesine müsaade etmemeliyiz. Nasıl olabilir böyle bir şey? Olayların bizi ezmesine müsaade etmememiz Allah'a teslim olmaya çalışarak gerçekleşir. Allah'a teslim olmuş olan bir kişi nasıl bir teslimiyetin içindedir? Düşüncenin esası şu. Ya Rabbi, sen her şeyden haberdarsın. Benim başıma neler geldiğini ve niçin geldiğini en iyi sen bilirsin. Ben sana teslim olmak istiyorum. Birçok insan başına gelen olayları, onu üzücü olaylarsa Allah'ın bir cezalandırması şeklinde tecelli ettirir. Öyle düşünür. Allah'ın yolunda olmayanlar için de bu bir vakadır. Ve o kişinin, Allah'ın yolunda olmayan kişinin başına bir takım üzücü olaylar gelmesi yine Allah-u Teala'nın onu terbiye etmesi istikametinde bir olaydır. Ama aynı zamanda da bir cezalandırmadır. Cezalandırmadır. Haddini bilmeyen insanların cezalandırılması. İnsanlar ait oldukları duvarı aşıp da sahip olmamaları gereken bir yere kendi kendilerine ulaştırmışlarsa orada mutsuz olmayı hak etmişlerdir. Orada cezalandırmayı hak etmişlerdir. Neden? Onlar zaten Allah-u Teala'nın yoluna girmeyecek olanlardır. Hep yolun dışında kalmaya mahkumdurlar. Allah-u Teala böyle insanlardan bahsediyor. Nisa suresi 167-168-169 şöyle buyuruyor. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَسَّدُّ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَزَلَمُوا لَمْ يَكُنُ اللّٰهِ لِيَافِرَ لَهُمْ وَلَا يَهْدِيَهُمْ طَر۪يكًا İlla tarika cehenneme. Halidine fiha ebeda. ve kâne zâlike alallâhü yesîrim. Allah Teala diyor ki o küfür üzere olanlar var ya diyor, onlar ki Allah'ın yolundan saptırırlar, kendileri Allah'ın yolunda değillerdir ve başkalarını da Allah'ın yolundan saptırırlar. Onlar uzak bir dalalet içindedirler. Kat dalyu dalalen ba'ida diyor Allah Teala. Onlar uzak bir dalalet içindedirler. Onlar küfürlüdedirler ve zalimdirler. Başkalarını Allah'ın yoluna saptırarak onların helakine sebebiyet verdikleri için, onları mahvettikleri için, onları cehenneme mahkum ettikleri için. Ve onlar için diyor Allah-u Teala, Allah onları mağfiret etmez, onların günahlarını cevabı çekip çevirmez. Çünkü hiçbir zaman müşriklerine ulaşmayacaklardır. Allah onları sırat-ı müstakime de ulaştırmaz. Ancak onları cehennem yoluna ulaştırır. Mutlaka cehenneme giderler ve ebediyen de o cehennemde kalırlar. Allah için de bu zor değildir diyor Allah-u Teala. Öyleyse nereye varıyoruz? İnsanların Allah'ın yolundan saptırdıkları, başkalarının da vebalini yüklendikleri bir grup oluşturması. İşte onlar sizlerin dışında kalanlardır. Yapacakları her olayın hesabını Allah'a ödemekle mükellefler. Ben sizlerden bahsetmek istiyorum. Sizler ki Allah'ın yolundasınız. Ne yapmanız lazım? İhlas makamında olanları, salah makamında olanları kendinize örnek almanız lazım. Onlara dikkatle bakın. Başkasına ne gelirlerse gelsinler, başlarına ne gelirlerse gelsin, onlar huzur içindedirler. Neden? Çünkü hedefleri Allah'a teslim olmaktır. Allah Teala onların başlarına bir musibet getirdiği zaman onlar bilirler ki Allah Teala Allah'a teslim olmak yolundaki bir insanı böyle bir olayla cezalandırmaz. Hiçbir zaman böyle bir ceza söz konusu değildir. Bütün musibetler Allah'ın yolunda olanları olgunlaştırmak için, kemal derecelerine ulaştırmak için Allah'ın bir vesilesidir sadece. Öyleyse iki nevi insan var. Tasavvufun dışındaki insanlar her yaptıklarının karşısında bu dünyada devamlı cezalandırma meselesiyle karşı karşıyadırlar. Tasavvufun içindeki insanlar, Allah'a ulaşmayı dileyen insanlar, başlarına bir musibet geldiği zaman o musibeti güzel yüzle karşılarlar ve derler ki ya Rabbi sen bana ne yaparsan yap. Başkalarının hani cezalandırma dediği olayların hangisini bana tatbik edersen et, ben bilirim ki sen beni cezalandırmıyorsun. Sen bana sadece olgunlaşma vasıtalarından birini daha kullanıyorsun. Ve muradın beni kemal derecelerine ulaştırmak, insanı kamil yapmak. Ya Rabbim başkalarının ne kadar üzüleceğini bildiğim bu olaylar eğer benim başıma geliyorsa, ben kesin olarak şuna inanıyorum ki senin buradaki muradın beni huzursuz etmek değildir. Bana ceza vermek değildir. Böyle olduğunu biliyorum. Sen söylüyorsun bana bunları. Öyleyse sen bana ne yaparsan yap. Başkalarının çok fazla üzüleceği hangi olayı benim başıma getirirsen getir, ben sana teslim olmak niyetinde ve idealindeyim. Öyleyse hiçbir olayın beni cezalandırmak maksadıyla vücuda gelmediğini en iyi bana sen öğrettin. Öyleyse yüce Rabbim sen bana ne yaparsan yap, benden asla isyanı görmeyeceksin. Hangi standartların içinde yaşarsan yaşayayım, sana asla isyan ettiğini görmeyeceksin. Ya Rabbi bu konuda Hazreti Eyüp biz insanlar için çok büyük bir örnek. Biz biliyoruz ki sen Kur'an'da yazıyorsun ki onun vücudunun dışında yara olmayan hiçbir uzvu kalmamıştı. Onun vücudunun içinde yara olmayan hiçbir uzvu kalmamıştı. Ve onu çok büyük sabır sahibi yapmıştın. Kur'an'dan öğrendiğiniz en önemli nokta odur ki Hazreti Eyüp sana hiç isyan etmedi. Ve sen ona ayağını yara vur. Oradan çıkan suyu iç ve yıkan dediğin ana kadar ondan o kadar büyük ızdıraplar çekmesine rağmen en ufak bir şikayet gelmedi. Aslında büyük ızdıraplar diyoruz ama gene de biliyoruz laf aramızda onun bütün ızdıraplarını sen yok ettin. Onun o büyük tevekkülü sana olan o büyük teslimi sıfatıyla. Şimdi insanlara bak etrafımızdaki. En ufak bir şeyinden yılan. Ben böyle mi olacaktım? Ben bunlara layık mıydım diye dövünen, her şeyden kendisine üzüntü payı çıkaran birçok insan yaşıyor dünya üzerinde. Birbiriyle kavgalı, birbirini öldürmeye meyyal, birbirine küfreden, birbirinin kuyusunu kazan, şeytanın elinde oyuncak olmuş zavallı insanlar. Ama onlar bizi alakadar etmez. Ben onlara vermiyorum bu nasihatları. Allah'ın bana öğrettiklerini ben onlara öğretmiyorum, size öğretiyorum. Tasavvufun içindekilere. Öyleyse siz Allah'a teslim olacak olanlarsanız, etrafınızda vücuda gelen olayların mahiyeti ne olursa olsun, öyle söyleyeceksiniz Allah'a. Yüce Rabbimize öyle söyleyeceksiniz, ya Rabbi diyeceksiniz. Biliyorum ki sen her şeyden haberdarsın. Biliyorum ki benim bu başıma gelenleri isteseydin başıma getirmezdin. Öyleyse eğer getiriyorsan ben biliyorum ki bunları beni cezalandırmak için değil, beni kemal derecelerinde olgunlaştırıp insanı kamil yapmak için vücuda getiriyorsun. Ben ki sana teslimim, ne yaparsan yap bana. Hangi şartların içinde koyarsan koy. Hiçbir zaman sana asi olduğunu görmeyeceksin. Öyleyse her şeye hazır mısın? Allah'ın sizin için hedef gösterdiği o güzelliklere ulaşmanız için bir takım imtihanlardan geçmeniz gerek. O imtihanlara tahammül edebilecek misiniz? İsterseniz beraberce bakalım Hazreti Musa'ya. Diyor ki ya Rabbi diyor, bana öyle birini ver ki bana ilmin ötesini öğretsin, fiziğin ötesini öğretsin. Allah Teala diyor ki kabul ettim. Nerede bulacağım onu diyor? İki denizin birleştiği yerde bulacaksın. Harun'u yanıma alabilir miyim? Benim dilim biraz peltek. Onunki normal konuşuyor. Alabilirsin diyor Allah Teala. Ve Hazreti Harun'la Hazreti Musa Allah'ın iki Resulü beraberce yola çıkıyorlar. Yanlarına kuru balıklar almışlar. Karınları acıktığı yerde duruyorlar. Kuru ekmekle kuru balıkları yiyip yollarına devam ediyorlar. Denizin kıyısında bir oturmuşlar. Balıklardan birazını yemişler. Sonra çıkmışlar yola. Tekrar karınları acıktığında Hazreti Musa soruyor. Hadi soframıza hazırla dedik. Hazırladım. Ama balıklar yok piyasada. Balıklar nerede? Hazreti Harun diyor ki balıklar suya gitti. Nasıl gitti diyor Hazreti Musa. Canlandılar mı gittiler diyor. Nerede oldu bu iş diyor. İki denizin birleştiği yerde. Eyvah diyor Hazreti Musa. İşte oradaki adamdı diyor. O ağacın dibinde bekleyen adamdı diyor. Oydu Allah'ın tayin ettiği. Hadi hemen geri dönelim. Dönüyorlar ve adamı hala orada buluyorlar. Hazreti Musa diyor ki sen diyor muhakkak ki benim bilmediklerimi bilirsin. O zat da ona aynı şeyi söylüyor. Sen benim bilmediklerimi bilirsin muhakkak diyor. Sarılıyorlar birbirlerine. Ve Hazreti Musa'nın talebi. Senin kölen olmam kaydıyla bana bildiklerini öğretir misin? ve cevap. Hızır Aleyhisselam'ın cevabı. Sen benimle yapamazsın. Hazreti Musa diyor ki söz veriyorum diyor. Ne yaparsan yap ben tahammül ederim. Peki diyor Hazreti Musa, sana üç hak veriyorum ama göreceksin ki benimle yapamayacaksın. Yola çıkıyorlar. Bir köye ulaşıyorlar. Köyde insanlardan ekmek istiyorlar. Kimse bunları acıyıp ekmek vermiyor. Sadece bir fakir bir evin insanları bunlara bir şeyler veriyorlar. Ve oraya giderken oradan ayrılacakları sırada Hızır Aleyhisselam evin bahçe duvarını yıkıyor. Yıkınca duvarı bizim Hazreti Musa'nın tepesi fena halde atıyor. Ya diyor, bu köyde hiç kimse bize ekmek vermedi, hiç kimse bize yiyecek vermedi. Bir tek ev verdi, sen de sanki onları mükafatlandırmak ister gibi cezalandırdın. Heriflerin evinin duvarını yıktın. Hazreti Musa diyor ki, hani diyor, benimle yapabilirdin. Ben sana demedim mi diyor, sen benimle yapamazsın. İşte diyor, ilk itirazın geldi. Hazreti Musa diyor ki, bir daha yapmayacağım ama diyor, şunun ne olur söyle sebebini. Bu diyor, bu duvarın altında bir hazine var diyor. Bu evde de yetimler var. Yetimlerin hakkının helaldar olmaması için onların üzerine bu duvarı yıktım diyor. Ve Hazreti Musa'nın cevabı, sen benim bilmediklerimi bilirsin. Dikkat edin. Birisi zahirin, birisi batının hakimi, sultanı. Onun için birbirlerine böyle söylüyorlar, sen benim bilmediklerimi bilirsin diye. Ve yollarına devam ediyorlar. Bir yere gidiyorlar, bir nehrin kıyısına. Gemiler var. Gemilerden de yiyecek istiyorlar. Kimse vermiyor. Bir geminin sahibi bunlara veriyor biraz yiyecek. Hazreti Musa'nın hayretle açılan gözleri önünde bizim Hızır Aleyhisselam eline baltayı almış. Gemilerden birinin kaburgasını parçalamış. Gemi karaya oturmuş. İçi su dolu. Hazreti Musa gene dayanamıyor. Yahu diyor, hiç kimse bize yardım etmedi. Bir tek kişi yardım etti. Onun da gemisini batırdın. Ocağını söndürdün adamın diyor. Ben sana demedim mi diyor, benimle yapamazsın diye. İki diyor. Bir hakkın kaldı. Bak diyor, şu karşı sahile bak diyor. Orada bir derebeyi var diyor. Ve şimdi göreceksin, bütün bu gemiler karşıya geçecek. Hepsini diyor yakalayıp forsaya çekecek diyor. Kendi gemilerime. Ama diyor, bir geminin sahibini çekemeyecek. Çünkü gemi burada kaldı. Hazreti Musa fena halde üzülüyor. Yaptığı kafa. Bundan sonra diyor, katiyen diyor. Artık diyor, bu son olsun. Artık sana bir şey sormam. Hiçbir işine de karışmam. Nereye kadar devam ediyor dersiniz mi? Bir pınarın başına kadar. Pınarın başına geliyorlar. Orada su içmekte olan bir delikanlıyı Hızır Aleyhisselam öldürüyor. Hazreti Musa diyor, bu kadar da fazla diyor. Bitti diyor. Benim gözümün önünde diyor, suçsuz bir insanı öldürdün diyor. Bitti artık diyor. Halbuki Hazreti Musa da Allah Teala'nın peygamberi olmadığını ve birisini öldürmüş hep aramızda. Kur'an-ı Kerim öyle yazıyor. Ve Hazreti Musa diyor ki, yaşasaydı annesini de babasını da öldürecekti diyor. Allah Teala ona cezayı, onun ona yükleyeceği o ağır azabı tattırmamak için şimdiden emanetini geri aldı. Bir söyleyeceğin kaldı mı diyor? Kalmadı diyor. Ne haber? İşte Allah Teala'nın yolunda insanlar. Siz de onlardan birilerisiniz. En ufak bir problemde sızlanıp ben buna dayanamam, ben bunları yapamam, ben şöyle şöyle şöyle olmasını isterim dediğiniz zaman gemileri kaçırmış olursunuz. Siz Allah'ın yolunda, sizin koruyucunuz olan Allah'ın, sizin sahibiniz olan Allah'ın size uygun gördüğü standartlarda yetişmek mecburiyetindesiniz. Yetişmek istediğiniz için buradasınız. ve başkalarına ceza olarak verilen şeyler size sadece sizin olgunlaşmanız için ihsan edilir. Ve bu istikamette her geçen gün bu düşünce standartlarından hareketle hedefinize varabilirsiniz. En ufak bir standartta, en ufak bir problemde hemen şeytana teslim olursanız, karşınıza çıkan en küçük bir güçlükte yılıp onu yapmaktan vazgeçerseniz, zamanı bir miras yedinin harcaması gibi harcarsanız, Allah-u Teala'nın yolunda onun sizi ulaştırmak istediği hedefe ulaşamazsınız. Dikkat edin, sizin ulaşmak istediğiniz hedef demiyorum. Onun sizi ulaştırmak istediği hedef, daima sizin ulaşmak istediğiniz hedefin daha ötesindedir. Ve sizin ölçülerinize göre layık olmadığınız şeyleri dahi size ihsan etmek için hazırdır. Yeter ki siz ona layık olmanın gayretini yaşayın. Bir olayda mağlup olduğunuz zaman her zaman şunu söyleyebilmelisiniz. Ben Allah'ın bana verdiği bu vücutla, bu nefsle, bu ruhla, bu akılla bana verilen her şeyi kullandım. Ama başaramadım. Emin misiniz kullandığınıza? Emin misiniz? Eğer eminseniz bilin ki affedildiniz. Anlıyor musunuz ne demek istediğimi? Son derece önemli şeylerden bahsediyorum size. Tasavvufun, Allah'ın sırlarını veriyorum. Önemli olan başarmak değildir. O başarı için size verilen bütün imkanları seferber edip sonuna kadar her şeyi kullanmak, iradenizi bütünüyle bu işe sevk etmek ve bir dairetin içinde ulaşmak için bütün çabanızı, bütün gücünüzü harcamak, ama bunun neticesine ulaşamazsanız o zaman da Ya Rabbi, senin bana verdiklerin benim takatimin ulaştığı son hadde kadar beni buraya kadar getirdi. Ama şimdi anlıyorum ki benim niyetimle senin nasibin aynı şeyler değilmiş. Eğer sen de benim bana verdiğin, bana ihsan buyurduğun şeyleri sonuna kadar kullandığım kanısındaysan, senin bana ihsan ettiğin her şeyi, zaten senin olan her şeyi, senin bana emrettiğin hedefe ulaşmak için eğer harcadığıma sen de eminsen, ben bunun standartlarını yaşadığım kanısına ulaşacağım. Beni bağışlamanı dileyeceğim senden. Bunu gönül rahatlığıyla söyleyebiliyor musunuz? Başardınız demektir. Sakın bu sözlerimi kaçmak için bir vesile itaz etmeyin. Olayların üstesinden gelemediğiniz zaman yapmanız lazım gelen şey Allah'a teslim olmaktır. Ve o zaman kendinizden dışarı çıkın. Tarafsız bir hakim olarak kendinize bakın. Ve şunu göreceksiniz. Size verilenleri sonuna kadar kullanmadınız. Hep nefsiniz devreye girdi. Hep şeytan size engeller koydu. Ve başarısızlığınız, eğer Allah'ın size o hedefe ulaştırmak için ihsan ettiği her şeyi kullanmanızı sağlasaydı, o noktada olmayacaktınız. Acı acı düşünüyorsunuz şimdi. Evet, benim elimde şu da vardı, şu da vardı, şu da vardı. Şunları kullandım ama bunları kullanamadım. Bunu samimi olarak kendi kendinize, size dışarıdan bakan bir hakim gibi itiraf ettiğiniz zaman başarı için, yeni bir başarı için hazırsınız demektir. Geçmişin başarısızlıklarından gerekli dersi alarak bilenmiş bir şekilde yeniden sahneye çıkacaksınız, aranaya çıkacaksınız. Bir gladyatör gibi savaşa hazır olacaksınız. Hayır, başkalarıyla değil, nefsinizle. O savaşı kazanacaksınız. Ve siz Allah'tan o savaşı kazanmak için Allah'a inanarak, size %100 yardım edileceğine inanarak isterseniz mutlaka o hedefe ulaşırsınız. Öyleyse o arada diyorsunuz ben mi vardım, mürşidim mi vardı, Allah mı vardı? Hepiniz varsınız. Unutmayın, bütün olayların sonucu üç ayrı cepheden bilinmeşir. Birincisi sizin gayretiniz. İkincisi mürşidinizin himmeti. Üçüncüsü Allah'ın nusreti, yani yardımı. İşte bu üçlü sacayak yerlerine oturduğu an her şey en güzel standartlarda oluşmuştur. Siz, size düşen gayreti eda etmekle mükellefsiniz. Unutmayın. Bu şimdi söyleyeceğimi hiç unutmayın. Eğer Allah Teala size bir vazife verdiyse, şunu bilin ki o vazifeyi gerçekleştirebilecek olan bütün standartlar sizde vardır. O vazifeyi onun için aldınız. Eğer gerçekleştiremezseniz sakın Allah'ın üzerine yıkmayın. Siz size düşeni yapamadınız sadece. Şeytan size çelme taktı. Dışarıdan sizi yönetti. Allah'ın hakikatlerine sırtınızı çevirdiniz. Allah'ın güzelliklerini gören gözlerinizi kapattınız. Onları görmezlikten geldiniz. Ve başkalarının söylediklerine kandınız. Ve Allah'ın dostları hakkında kötü ve yanlış şeyler düşündünüz. Eğer bunlar birer vakaysa, başarısızlığınızı sakın ola ki başkalarına yüklemeyesiniz. Arkasında sadece siz varsınız, sizin nefsiniz var. Ve başınıza ne geliyorsa ondan yüz çevirdiğiniz için başınıza gelmiştir. Her zaman şunu bileceksiniz ki size tasavvufun içindeyseniz gerekli ikaz zamanında mutlaka yapılmıştır. Siz o ikaza değer vermediğiniz için kaybettiniz. Her emir zamanında mutlaka ama mutlaka yerine getirilmesi lazım gelen özellikler taşır. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki Allah abesle iştigal etmez. Size ne zaman hangi standartlar içinde bir emir verilirse o emri onun zaman standartları içinde yerine getirmek mecburiyetindesiniz. Onu o zaman standartları içinde yerine getiremezseniz yerine getirmediğiniz hükmüyle karşılaşırsınız. Zamanı geçtikten sonra tren kaçtıktan sonra istasyona gelmişsiniz. Ne yazar? Hadi ne yazdığını söyleyeyim size. Adamcağızın birisi demiş ki ben arkadaş bugünden itibaren Allah'ın bütün evliyalarını yazacağım. Hemen gitmiş bakkala bana demiş bir tane defter ver. Bakkal defteri vermiş. Arkasından demiş ki beni de yaz. Adam defteri almış çıkıyor, manavın önünden geçiyor, manav sesleniyor içeriden. Beni de yaz diyor. Kasabın önünden geçerken kasap sesleniyor, beni de yaz diyor. Bilmem anlatabildim mi? İşte onlar, o benim söylediğim şeyler var ya, onları Allah'ın bana öğrettiği ve benim sizlere öğretemediğim, benim sizlere sadece söyleyebildiğim o standartlarda gerçekleştiren insanlar da onlar. Onun için siz Osmanlı değilsiniz. Henüz Osmanlı olamadınız. Söylediklerimi ait olduğu yerlere yerleştirmeniz bir şey ifade etmez. Onları tatbikle mükellefsiniz. Allah-u Teala'ya insanlara sadece öğreteyim diye dua etmiyorum. Onlara yaşatabileyim diye dua ediyorum. Öğrenmeniz yetmez. Tatbik etmek mecburiyetindesiniz. Tatbik edeceksiniz. Söylediğim standartları yerine oturtmaya çalışın ve tatbik etmeye çalışın. eğer samimiyetle size verilen bütün imkanları belli bir konunun halli istikametinde bir araya getirirseniz, hepsini kullanırsanız mutlaka başaracaksınız. Ama görüyorsunuz ki bazen birkaç yerden, bazen sadece bir tek yerden hep patlak veriyor olaylar. Bir defa zamana karşı her seferinde yeniksiniz. Hatırlayın olayları, neler gelmişse başınıza. Her seferinde zamana karşı yeniksiniz. Bu Allah'ın en kıymetli hazinesini hovardaca harcadığınızı gösterir. Onun, Allah'ın kaybedecek zamanı yok. Ama sizin var. Zamanı boşuna israf etmek sizin işiniz. Ama o hazineyi en iyi kullanmaya mecbur olan yine sizsiniz. Kendi kendinize sorun, neden bu yolu seçtiniz? Çünkü Allah Teala sizin mutlu olmanızı istiyor ve mutlu olabileceğiniz yegane yol Allah'ın tasavvuf yolu. Yani Kur'an'ın yaşanması yolu. Yani sahabenin yaşadığı hayatı yaşamak yolu. Tasavvuf nedir? Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabenin yaşadığı hayatı yaşamaya tasavvuf diyoruz. Öyleyse nedir tasavvuf? Tasavvuf onların yaşadığı Kur'an'daki İslam'ı yaşamaktır. İşte ben size davranış biçimleri olarak Kur'an'daki İslam'ı anlatıyorum. Ne diyor Allah Teala onlar için? Onlar size buğz ettikleri halde, sizi öldürdükleri halde, size işkence ettikleri halde siz gene de onları seversiniz. Onlara muhabbet duyarsınız. Siz duyabilir misiniz? İnsanlar sizi öldürmek istediler. Onlara kızmamayı başarabilir misiniz? Sizi öldüreceklerinden emin olduğunuz, buna çalışan insanları tanıyorsanız gene de onları sevebilir misiniz? Bir gün seveceksiniz. Onlara her türlü kötülüğü yapmak imkanı elinizde, Allah'tan talebesiniz. Hemen gereğini yerine getirecek. Ama yapamazsınız. O zaman yapamazsınız. Sadece seversiniz. Nefret edemezsiniz. Yapacağınız bir tek şey vardır. Sevmek, sevmek, sevmek. İşte hepinizi oraya ulaştırmak için o sevmek adı verilen en üstteki, en son noktaya ulaştırmak için bir gayretin içindeyiz. (gülüyor) 34 yıldan beri. Ve gayretiniz hep himmetle, hep hüsretle beraber söylediklerimi tatbik etmek için her şeyinizi seferber edebilirsiniz. Mutlaka sizi Allah'ın hedef gösterdiği o en üst noktaya çıkartacaktır. Allah razı olsun. Şimdi inşallah ikinci suale geçelim.
2: Allah razı olsun efendim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Efendimiz, Allah yolundaki gayretlerimizin hangi seviyede olduğunu nereden anlıyoruz? Her şeyimizin sonucunda başarılı veya

bütün standartlarda hep cezalandırıyor. Hissettiğiniz şeye dikkatle bakın. Nerede huzursuzluğu yakalarsanız onu başı ezilecek bir yılan olarak düşünün. Çünkü nerede huzursuzluğu duyarsanız orada siz yoksunuz. Orada şeytan var. Unutmayın ki şeytan size sadece kötülük etmek ister. Bir tek amacı vardır. Bütün insanları mutsuz etmek. Ve kullanabileceği bir tek vasıta vardır. Nefsiniz. Dikkat edin, eğer nefsinizdeki afetler olmasaydı şeytan size hiçbir şey yapamazdı. İşte şeytanın size hiçbir şey yapamayacağı bir noktaya ulaşabilir misiniz? Ulaşabilirsiniz. Ne zaman nefsinizdeki afetleri bütününü yok edebilirsiniz, İhlas makamına ulaşırsanız, nefsinizin kalbi halis olursa, o noktada şeytanın size hiçbir tesir icra etmesi mümkün değildir. Öyleyse içinde bulunduğunuz nokta hangisiyse ona dikkatle bakın. O noktada siz varsınız. Şimdi hissettiğiniz şeye dönelim. Oraya bakalım. Ne hissediyorsunuz? Huzursuzluk. Huzursuzluğun kaynağında sadece iki tane faktör var. Birisi nefsiniz, ikincisi şeytan. Tasavvuf nedir? Kur'an'daki İslam'ı yaşamaktır. Kur'an'daki İslam nedir? Olayların sizin üzerindeki negatif tesirlerini sıfırlamak. Ne demek istiyorum? Olaylar insanların üzerinde iki cins tesir usulüne getirir. Bir, sizi sevindirir. İki, üzer. Hepimizin yanlış yaptığı kesin. Neden? Çünkü hangi olay bizi sevindirirse biz onu hayır zannederiz. Hangi olay bizi üzerse biz onu şer zannederiz. Öyle değil mi? Ama aslında öyle değil. Hadi gelin bakalım Erzurum İbrahim Hakkı Hazretleri ne diyor? Hak şerleri hayır eyler. Zannetme ki gayr eyler. Görelim Mevlam neyler? Neylerse güzel eyler. İşte böyle diyor. Şimdi de Bakara Suresinin 216. ayet-i kerimesine bakıyoruz. Ne diyor Allah-u Teala? Olaylar vardır sizi üzer, siz onları şer zannedersiniz. Olaylar vardır sizi sevindirir, siz onları hayır zannedersiniz. Halbuki şer zannettiğiniz olaylar aslında hayırdır. Hayır zannettiğiniz olaylar aslında şerdir. Siz bilmezsiniz. Rabbiniz bilir. Ne demek istiyor? Bir hırsız birinin arabasını çalmış. Çalan hırsız seviniyor. Arabayla gezecek diye. Ama derecat kaybediyor. Derecat kaybettiği için işlediği şey şerdir. Ama onu sevindiriyor. Arabası çalınana geliyoruz. O da fena halde üzülüyor. Arabası çalınmış. Üzülüyor. Ama aslında bir hayır olayıyla karşı karşıya. Neden? Çünkü kul hakkı doğmuştur. Hırsızın kaybettiği bütün derecat zulüm gelen arabanın sahibine teslim edilecektir. Yani bu olaydan derecat kazanacaktır. Yani hayra ulaşmıştır. Hırsız arabasını çalarak ona hayır sağlamıştır, derecat sağlamıştır. Öyleyse Allah-u Teala ne diyor? Siz bilmezsiniz diyor. Üzülürsünüz ama böyle bir olaya siz bilmezsiniz. O sizin gibi zannettiğiniz gibi bir şer değildir. Bir hayırdır. Şimdi kişinin üzüntüsüne bakalım. Hırsızın kaybettiği derecata bakalım. Hırsız derecatı kaybediyor. Bu bir şer. Ama onun kaybettiği derecatı Allah-u Teala bir tarafa pozitif olarak iade ediyor. Yani şerri hayra tebdil ediyor Allah-u Teala. Ne güzel söylemiş değil mi? Erzurum İbrahim Hakkı Hazretleri.

0: hak şerleri hayreyler, zannetmek ki gayreyler. Başka türlü bir davranış biçimi de yok. Nerede kulak duvarsa bütün şerler hayra dönüşmüştür. Öyleyse her yaptığı güzel değil mi? Eğer size öyle gelmiyorsa o zaman bunun bir tek suçlusu var. Evet. Siz. Kim hangi standartların içindeyse o kişi o standartlardaki bütün üzüntülerin sahibidir. Başka hiç kimse bunun sorumluluğuna sahip değildir. Hangi olay size bir sıkıntı vermişse, sizi üzmüşse zannetmeyin ki başkası size o sıkıntıyı verdi. Hayır. O sıkıntıyı kendinize veren sizsiniz. Sadece bir tek kişi bunu yapabilir. Siz. Sizin nefsiniz, şeytanın da o nefs üzerine tesiri. Şimdi beraberce düşünelim. Böyle bir gün geldi ki nefsinizdeki bütün afetlerden kurtuldunuz. Nefsimizin kalbinde hiçbir afet kalmadı. Hiçbir standartta şeytan sizi üzemez. Ne oldu? Olayların üzerindeki negatif tesiri kayboldu. Unutmayın. Size tesir eden şey olaylar değildir. Olayların sizin üzerinizdeki tesiridir. İşte üç misal. Gecenin saat 3'ü, Paris'in Ücami noktasında bir adam elinde silahla bekliyor karanlıkların içinde. Köşeyi dönmek zorunda adama tabancasını dayıyor göğsüne. Ateş edeceğim diyor şimdi diyor sana. Adam 3 kişiye bunu yapıyor. Şahitlerin huzurunda, şahitler gizli. Birincisi korkudan ölüyor. İkincisi fena halde korkuyor. Üçüncüsünün umurunda bile değil. Gecenin aynı saati, aynı şartlar, aynı silah, aynı adam, aynı yer. Ama üç kişide tesir farklı. Öyleyse olay mı? Hayır, olay değil. Olayın insanın üzerindeki tesiri. İşte bütün sahabede Allah-u Teala olayın negatif tesirini silmiş. Ve onlara sesleniyor, siz diyor, onlar size buz ettiği halde onlara gene de muhabbet beslersiniz, sevgi beslersiniz. Çünkü siz kitabın bütününe tabi oldunuz. Ne demek bu? Hepsi daim zikrin sahibi, hepsi nefslerindeki bütün afetleri yok etmiş. Yok edince, şeytanın üzerlerinde en ufak bir tesir sahası kalmamış. Kalmamışsa ne olmuş? Hiçbir zaman etraflarında vücut bulan A olayı, B olayı, C olayı onları huzursuz edemez. Bu noktadan evvel huzursuz olmamanız mümkün mü? Evet, mümkün. Nefslerini afetlerden tamamen temizlemiş olan insanların davranışı gibi bir davranışa sahip olmalısınız. Eskiden Allah-u Teala'nın evliyası iki nevi savaş verirlermiş nefslerine karşı. Birine mücahede diyorlar, ötekine riyazet diyorlar. Mücahede nefsinize onun istemediği şeyleri zorla yaptırmanız. Riyazet de onun istediği şeyleri ona vermemeniz. Yapmamanız. Ne kazandırır? Bu mücahede ve riyazet sizin zikrinizi arttırır. Zikrinizi arttırmak size ne kazandırır? Zikriniz arttığı zaman nefsinizdeki afetlerin ne kadar zikriniz artarsa o kadar temizlenmiş olduğunu göreceksiniz. Öyleyse sonuç daimi zikir, sonuç nefsinizin bütün afetlerden temizlenmesi, sonuç şeytana tesir edebileceği sahaları tamamen yok ederek şeytanı cas çavlak ortada bırakma. Yapabilir misiniz? Hepiniz buna aynı olarak yapabilirsiniz. Hepiniz. Bu sözlerimi kimler dinliyorsa hepsi buna ehil olarak yaratıldı. Hani fıtratıyla yaratıldı. Şimdi yapmanız lazım gelen şey ne? Daimi zikre ulaşmadınız. Ama daimi zikre olan biri gibi davranmak istiyorsunuz. Onların yaşadığı mutluluğu yaşamak istiyorsunuz. Yapabilir misiniz? büyük ölçüde yapabilirsiniz. Ne yapacaksınız? Nefsinizin sizin üzerinizdeki negatif tesirini almaya çalışacaksınız, yok etmeye çalışacaksınız. Şeytan sizinle en büyük savaşı, meydan savaşını verecek burada. Sizi mağlup etmek için bütün hileleri kullanır. Ama siz Allah'tan ümit alıyorsanız onun hilelerini boşa çıkartırsınız. Çünkü Allah Teala diyor ki Allah'ın hilesi bütün mahlukların hilesinden daha üstün. Şeytan da netice itibariyle bir mahluk Allah Teala'nın. Çok zeki bir mahluk ama size reçeteyi Allah veriyorsa onu her zaman yerle bir edersiniz. Yani neticede şeytan sizin gazoz ağacınız olur. Anlıyorsunuz ne demek istediğimi. Hep hileyle size yanlışlıklar yaptırmak ister. Ama nefsinizin tamamen olmadığı bir yerde daimi zikrin sahibiyseniz hiçbir yanlışına kurban olmazsınız onu. Hep o malum olur. Sizi davet eder. Bir kötülüğü işletmeye çalışır. Eski arkadaşlarınızı gönderir. Her yerden başınıza sizin nefsinize tabi olmanızı sağlayacak olan olaylar ulaştırır. Her birinde de aynı hezimete uğrar ve neticede kahrolur. Çünkü sizin kazandığınız her derece nasıl kazanıyorsunuz? Eğer şeytan size bir şer teklifinde bulunmuşsa o şeri yaptığınız takdirde ne kadar derecat kaybedecekseniz yapmadığınız takdirde o kadar derecatı kazanıyorsunuz. Gördünüz mü? Hep bana soruyorlar. Allah şeytanın insanları bu kadar kötülüğe götüreceğini bilmiyor muydu? Cevap. Biliyordu. Öyleyse neden müsaade ediyor şeytanın bunları yapmasına? Üniversiteden mezun olmanız için. Eğer üniversitede imtihanlara girmese insanlar üniversiteden mezun olamazlar. Her imtihan sizin bir sınanmanızdır. Derecat kazanmanızdır. Eğer kazanabilirseniz. İşte şeytanın vücuda getirdiği her olayda hangi olayda onu yenerseniz o sınıfı geçtiniz demektir. Nefsinizin o afeti. 19 tane sınıftan geçeceksiniz. 19 afetin her birinde hedefe ulaşmanız lazım. Dikkat edin. Bu sonuçlara ulaşmak Allah'ın yardımı söz konusuysa hiçbir zaman zor olmaz. Ama siz kendi başınıza düşünüyorsanız bu işi, elinizde olan imkanlarla ben bu savaşı veririm diye düşünüyorsanız %100 şiştiniz. Çünkü o Allah size yardım etmeye her zaman hazırdır. Siz ondan yardım istediğiniz takdirde her an hazırdır. Elinizin tersiyle Allah'ın bütün güzelliklerini itiyorsunuz. Yolun dışında olanlar şöyle bir şey yapıyorlar. Bir eczane düşünün. Rafta o kişinin bütün hastalıklarını iyileştirecek olan ilaçlar var. Ve Allah Teala hepsinin üzerine yazmış. Bu ilaç şunun karşılığıdır, bu ilaç şunun karşılığıdır, bu ilaç şunun karşılığıdır. Bunları alırsanız tamam hem cennet saadetinin hem dünya saadetinin sahibisiniz. Ve insanların belki %99'u şu anda dünya üzerinde yaşayan insanların ellerinin tersiyle bu reçeteleri, bu ilaçları hep içiyorlar. Ve de mutlu olamıyorlar tabii. Halbuki hepsi var. Bütün reçeteler Allah-u Teala tarafından konmuş Kur'an-ı Kerim'e. Size dünyanın en muhteşem hatları olarak teslim edilmiş. Yalnız mutluluğa götürecek olan, reel saadete ulaştıracak olan şeyler. Öyleyse Allah Teala ne diyor? Kim nefsiyle cihat ederek ıslah olursa diyor. Ne demek ıslah olmak? Nefsin ıslahı o demek işte. Nefsinizdeki bütün afetlerin yok olduğu noktada nefsiniz ıslaha ulaştı. Siz de ıslahın sahibi oldunuz. Yani salihlerden oldunuz. Salah makamı, ıslah olma makamı, ıslah olmanın tamamlandığı yer. Islah olan kişi kimdir? Salih. Makamın adı Salah. Öyleyse bütün insanlar için söz konusu olan şey, daimi zikrin sonunda insanların ulaşacağı bu Salah makamının muhtevasına oraya ulaşmadan evvel sahip olmanın savaşını vermek. Nefsinizle cihatta olacaksınız. Düşmanınızı iyi tanıyacaksınız. Dikkat edin. Siz varsınız. Başka insanlar var. Bir de Allah var. Üç grup oluşturuyorsunuz. Siz birinci grubu, diğer bütün insanlar ikinci grubu, Allah da üçüncüsünü. Ne demek istiyorum? Sizden çevrenize ulaşan neyse bütün çevrenizden size aynı şey geri dönecektir. Ama o davranışta bulunduğunuz kimseden değil, başka insanlardan. Ama eşitlik kimse denilmez. Yani başka birisi size bir kötülükte bulunduysa aslında siz daha başkalarına öyle bir şey yaptığınız içindir. Bundan üzüntü duymamanız mümkün mü? Mümkün. Veyahut da tasavvufun gereklerine riayet edebilirsiniz. Etrafınızda hangi olay cereyan ediyorsa sadece şunu bildiğiniz, o olay sadece Allah-u Teala'nın sizi mutlu etmek için organize ettiği bir olaydır. Size ne kadar kötü görünürse görünsün, aslında hedefi daima budur. Ve siz şeytanın gözlüklerini kullanarak olaylara baktığınız için o olaydaki sizi mutlu edebilecek olan hasreti o gözlükler gözünüzde olduğu sürece asla göremezsiniz. Dikkat edin, şeytanın yaptığı şey Allah'ın bütün güzelliklerini size çirkin göstermek ve bütün çirkinlikleri size güzel göstermek. Ya da Allah'ın bütün emrettiklerini size çirkin göstermek, yasakladıklarını güzel göstermek. İkisi de aynı sonuca ulaşıyor. Eğer siz şeytanın hilesine kanmazsanız, zaten o olayların sizi üzmesi de mümkün değildir. Nerede bir başkasıyla bir tartışmanız olursa, bundan duyduğunuz üzüntünün o kişiden kaynaklandığını zannetmeyin. Sizinle etrafınızdaki insanlar arasındaki ilişkinin %100 sonuca ulaşmasıdır bu. Mutlaka sizden başkasına, belki farkına bile varmadığınız bir negatif davranışın neticede size geri dönmesidir, geri tepmesidir. Her an böyle bir dizi olayların içinde yaşarsınız. Mutsuzsanız sakın o insanlar size onları yaptılar diye mutsuz olduğunuzu zannetmeyin. Onların öyle yapmasına sebebiyet veren gene sizin davranışlarınız. Eşitlik hiç de direnmez. Ne zaman suya bir taş atarsanız en uzak noktalara kadar dalgalar, hissedilmeyecek kadar hafif etse siz göremeseniz bile onlar gizli gizli sahile kadar ulaşırlar. Kilometrelerce yolu devam ettirirler. Evet, bir tek taştan çıkan dalgalar ta en dip sahile kadar ulaşır her zaman. Bir yerden sonra sizin gözleriniz artık onu sezemez. Ama o dalga gitmeye devam eder. Ne demek istiyorum? Etrafınızdaki insanlarla olan ilişkilerinizde ne verirseniz onu aynen geri alırsınız. Ne alırsanız siz de farkına varmadığını iade edersiniz. İşte ne alırsanız onu iade edersiniz diyorum. Mesela zekatı vermiyorsunuz diyelim. Ne yapacak Allah Teala sizden? Onu kat kat fazlasıyla sizden alacak. Bilin ki Allah Teala'nın size kazandırdığı paranın 2 tane %2,5'u, yani 2 tane 1/40'ı size helal değildir. Birisi zekatınız, öteki de birriniz. Eğer onları kullanırsanız hiç farkına bile varamazsınız. Allah Teala hepsini birden sizden geri alacaktır. Şu olayla veya bu olayla. Siz ne kadar hile yapsanız, ne kadar numara yapsanız bundan kurtulamazsınız. Hiç kimse kurtulamaz. Hiçbir zaman kurtulması mümkün değil. Bütün insanlar bir şeyler kaybediyorlarsa, kaybettikleri bir şeyler varsa, çaldırdıkları bir şeyler varsa, hepsinin arkasında onların Allah ile olan ilişkilerinde yaptığı yanlışlıklar yatar. Boşuna başkalarını suçlamayın. Babanı böyle yaptı da onun için böyle oldu. Hayır. Hayır, hayır. Her şey size sizin yaptıklarınızın bedeli olarak döner. her fatura eşit olarak ödenir. Bir ikinci alternatifiniz yok. Ve nefsiniz ve şeytan size hep kendinizi haklı, başkalarını haksız gösterir. Oysa ki bilseniz ki o insanlar size o davranışı, yanlış davranışı yaptıkları zaman aslında sadece sizin etrafınızdaki çevreye ulaştırdığınız yanlışların onlar tarafından cemaatin hepsini bir tek faktör olarak göreceksiniz. Başkaları tarafından ama çevrenizdeki insanlar tarafından yani ikinci grup tarafından sizin onlara intikal ettirdiğiniz her şeyin dalga dalga size tekrar gelmesi söz konusudur. Öyleyse çözümü görüyorsunuz. Allah'a teslim olmak. O zaman başkalarına karşı en iyi davranışların sahibi olacaksınız. O zaman başkaları da, bütün insanlar da size en iyi davranışlarla cevap verecekler. İşte ihlâsa ulaşan kişiler o davranışın içindedirler ve bunun mükafatını alırlar daima çevrelerinden. Çünkü onlar çevrelerine devamlı bir şeyler vermekle meşguldürler. O vermelerinin karşılığını Allah Teala onlara kat kat öder. Her açıdan öder. Aklınıza gelen ne varsa. Ve o noktaya ulaştığınız zaman eskiden değer verdiğiniz şeylerin ayağınızın altına serildiğini göreceksiniz. Ama sizin için değerini kaybetmiş olacak. Harun'u hatırlayın. Karun'u. Dünyadaki en zengin adam tasavvufa giriyor ve bütün servetini dağıtıyor. Eski zenginlerden birisi geliyor. Karun deniz kıyısında oturmuş. Denize bakarken adam geliyor. Yazıklar olsun sana diyor. Onca serveti teptin. Şu haline bak. Denizin kıyısında beş parası oturuyorsun. Karun adama dönmüş şöyle bir gülümsemiş. Bak demiş. Ve Karun'un talebi üzerine balıklar birer birer ağızlarında birer altınla denizin içinden çıkıp oraya kadar ulaşmışlar. Bak demiş bu balıkların hepsi altın getiriyorlar bana. Ama demiş benim onlara ihtiyacım yok. Bitti demiş bak. Şimdi demiş Allah bana ondan daha fazlasını veriyor ama ben almıyorum. İhtiyacım yok diyor. Hayatta en çok kıymet verdiğiniz şeylerin size adeta attığını göreceksiniz. Ama sizin için kıymeti kalmadığı zaman. Belki bir gün o zaman oraya ulaştığınız zaman ne demek istediğimi anlayacaksınız. Yaşamak ve fesh etmek, tatmak, anlayabilmenin en güzel sebebidir. Arifle hedefe ulaşmak ancak arifler için geçerlidir. Onlar manevi olarak tadarlar. Arif ile alim arasındaki fark nedir diye sorarlar size. Deyin ki arif kalbiyle gören, kalbiyle işitendir. Alim de aklıyla gören, aklıyla işitendir. Evet, bu sözün arkasında Zeki Leyli'nin tezekkürünün de manası gizli. Ulaşamadıkları yerlerde ufuklar açılır, Allah-u Teala onlara davet eden ihsanda bulunur. Öyleyse mutluluğunuzun sadece size dayalı olduğunu bileceksiniz. Mutluluğunuzu ne engelliyorsa onunla savaş vereceksiniz. Şeytana inanmayacaksınız. Sizi devamlı aldatmaya çalışır. Ne zaman bir yanlış düşünce kafanıza gelse biliniz ki o sizin düşünceniz değildir. İblis onu kaşla göz arasında sizin düşüncenizmiş gibi size yutturmaya çalışır sadece. Yutarsanız, hele ona esir olursanız yanlış davranışı derhal bulunacaksınız. İşte o yanlış davranışı uygulamanız karşınızdakine daha kötü bir davranış biçimi için zemin hazırlamanız anlamına gelir. Ve de spiral aşağı doğru, şeytana doğru sizi devamlı yaklaştıracaktır iki taraf olarak. Tabii ki yapılanları değerlendirip de insanların size yaptığı kötülüğe siz iyilikle mukabele edebilirsiniz. Meseleyi çözersiniz. Size kötü davranan birisine dediniz ki ben senden bir şey sormak istiyorum. Mutlaka benim sana karşı bir yanlış davranışım, bir hatalı davranışım olmuştur ki bana böyle yaptın. Bana bu hakareti yaptın, bana böyle bir davranışta bulundun. Öyleyse ben Allah'a hesap vermek mecburiyetinde olan biriyim. Söylemek tutumda bulunur musun bana? Hangi yanlış davranışımın neticesinde bunlar bana söylendi? Bunu seni kınamak için söylemiyorum. Hatanı yüzüne vurmak için söylemiyorum. Sadece Allah-u Teala'nın huzurunda senden af dilemek için söylüyorum. Hatamı söylemelisin ki senden af dileyim. Şimdi adamın sizden beklediğine size birisi hakaret ediyor. Siz bunu, ona bunu söylüyorsunuz. Beklediği ne? Beklediği adama ya bir yumruk vurmanız ya da ondan daha büyük bir hakaretle ona hakaret etmeniz. Ki ondan cesaret alıp ikinci hakaretini sürdürecek. Veya size bir tane vuracak. Ama siz böyle söylediğiniz zaman kavga bitti. Adam sizden böyle bir cevabı alamazsa size yumruk atmak için hazırlanan elleri boşlukta kalacak. Sebebi ortadan kaldırmış oluyorsunuz. Adamın size saldırabilmek veya da kötü söz söylemek sebeplerini yok ediyorsunuz. Taraflardan sadece birinin bunu yapması kavganın bitmesi için her zaman yeterlidir. İşte o biri siz olacaksınız. Allah Teala sizlerden öfkelerini yutanlar diye bahsediyor Kur'an-ı Kerim'de. Yapabilir misiniz? Yapabilirsiniz. Hepiniz bu vasıfla donatılarak yaratıldınız. Çünkü hani fıtratıyla yaratıldınız ve fıtratınızda bu var. Öyleyse daimi zikre ulaşmadan da daimi zikre ulaşanlara yakın bir güzelliğin içinde yaşayabilirsiniz. Sadece bir gayretin sahibi olacaksınız. Şeytanın size tesir etmesine, sizin sahanıza at koşturmasına müsaade etmemek suretiyle. Bir zaman ayırt edemezsiniz. Şeytanın düşüncesi mi? Şeytandan da size ulaşıyor yoksa sizin düşünceniz mi? Ayırt edemezsiniz. Ama bir süre Allah-u Teala'nın yolunda güzel davranışlar gösterdikten sonra ansızın çirkinleşiyorsanız, ansızın etrafındaki insanlara haksız davranışlarda bulunmaya başlıyorsanız, ansızın ait olduğunuz yol hakkında kötü şeyler düşünmeye başlıyorsanız, o zaman şeytan size belli zaman aralarında saldırıyor ve sizi alaşağı ediyor. Sizi kontrolüne alıyor demektir. Her zaman sükunetinizi muhafaza edemiyorsanız, yanlış davranışlarda bulunuyorsanız, lüzumsuz kavgalar çıkartıyorsanız, arkasında hep şeytan vardır. Şimdi tanımıyorsunuz. Ama bir gün tanıyacaksınız. O zaman o da sizi çok iyi tanıyacak. Tuzağına hiç düşmeyen biriyle karşı karşıya olduğunu görüp tıdıracak iblis. Küplere binecek. Ama yapabileceği hiçbir şey yok. Dikkat edin, onun yapabileceği hiçbir şey yok. Çünkü size yalan söylemekten başka hiçbir şey yapamaz. Yalnız kurnazlığıyla sizlere tesir edebilir. Dikkat edin. Onu dinlemek mecburiyetinde değilsiniz. İnanmak mecburiyetinde de değilsiniz. Öyleyse onu teşhis edin. Nerede sizi üzen bir düşünce gelmişse kafanıza, arkasında siz yoksunuz. O var. İblis var. Hemen böyle cımbızla hani yakalayıp tereyağdan kıl çekmek derler ya, onun gibi böyle iblisi yakalayıp çıkartın, böyle elinizde sallayın. Behey iblis deyin, behey iblis. Bu numaraları biz yutmayız. Allah bize bunun çarelerini öğretti. Artık bundan sonra, daimi zikirden sonra sen benim kölemsin. Yüzlerce defa denedin ve gördün ki sen Allah-u Teala'nın dostlarını yoldan çıkartamazsın. İhlas makamına geldiğiniz zaman, ihlas ve sanatsa, şeytanın size bir şey yapamaması mümkün değildir, yapması mümkün değildir. Bu sebeple kudurur iblis. Dünyadaki en büyük düşmanı siz olursunuz. Ama dikkat edin, hiçbir şey yapamadığı bir düşman. Her seferinde onu kudurtan, hırsından küplere bindiren bir düşman. İşte Allah ile dost musunuz? Değil, şeytan bütün dünya düşmanınız olsa rızgınır. Ne diyor Allah Teala? Eğer ben sizin dostunuzsam, bütün dünya düşmanınız olsa biz galibiz. Eğer ben sizin düşmanınızsam, bütün dünya sizin dostunuz olsa gene biz galibiz diyor Allah Teala. Öyleyse bu kainattaki en büyük dostunuz, sizi en çok seven, sizi sizin kendinizi sevdiğinizden binlerce kat fazla seven bir Allah var. Allah'ın işi yok da benimle mi meşgul olacak diye mi düşünüyorsunuz? Evet, sizinle meşgul olacak her an. Her an hepimizle meşguldür. Ha, nasıl olur mu diyorsunuz? Eğer Allah-u Teala insan gibi falan bir şey düşünüyorsanız nasıl olduğunu akıl erdiremezsiniz tabii. Ama o sizi yaratan, bütün davranışlarınızdan haberdar olandır. Aynı anda benim de bütün davranışlarımdan, aynı anda Serdar'ın da bütün davranışlarından, aynı anda herkesin davranışlarından haberdar olandır, yetmez. Bütün problemlere çözüm getirebilen ve o problemlerin içinde yaşayan insanları bütün cepheleriyle yaratandır. Sadece sizi yaratmıyor, aklınızı yaratıyor. Sizi yaratmıyor fizik vücut olarak, sadece nefsinizi yaratıyor, ruhunuzu yaratıyor. Ve de doğumunuzdan başlayan bir mucizeler silsilesi sizi devamlı kontrolü altında tutuyor. Allah'ın sünnetullahı. Yaşadıkça ona, Allah'a hayran olmak için çok sebepler göreceksiniz. Ve bir gün ağaçların yeşil olduğunu, dallarda yapraklar bulunduğunu, sonbaharda sararan, kırmızılaşan yaprakların çok güzel bir görüntü arz ettiğini, çiçeklerin güzelliğini ve kokusunu duyacaksınız. Esefle düşüneceksiniz, yahu ben bu yoldan yıllarca evvel de geçmiştim, binlerce defa. Hiçbir günde aklıma gelmedi bu yeşilliklerin bu kadar güzel olduğunu, göğün mavisinin bu kadar güzel olduğunu, bulutlarla göğün renginin arasında bu kadar güzel bir renk ahengi bulunduğunu hiç görmemiştim. Tabii görmemiştiniz. Çünkü o büyük dostunuz şeytan, size onları değil, kendi desteklerini gönderip, gösterip, kim bilir hangi sıkıntılar içinde yoğuruyordu size, siz o yollardan geçerken. Siz giderken biz de geliyorduk. Her şey çok güzel. Bir gün o güzellikleri siz de yaşamaya devam edersiniz. Ve yaşayabilirsiniz. Çünkü standartlarına sahipsiniz. Sadece bunun nasıl yapılacağını bilmiyorsunuz. İşte biz onu öğretmek için buradayız. Sözümüze kulak verin. Biz Allah'tan öğrendik. Yaşadık. Bu saadeti halen yaşıyoruz. Ve onunla görevliyiz ki size de onu öğretmek, size de yaşatmak. Siz de onunla görevli olacaksınız. Bizim yaşadığımız mutluluğu yaşadığınız zaman etrafınıza haykırmak gelecek için ben mutluyum diye. Ve o zaman daha öteye geçeceksiniz ve başkalarına öğretebilecek olan bir seviyeye geleceksiniz. Ve asırlar boyunca insanlar yaşadıkça hep güzellikler nesillerden nesillere, Allah'ın öğrettiği güzellikler aktarılacak, aktarılacak, aktarılacak. Ya da buna aktarılmış, aktarılmış, aktarılmış demek daha doğru olur. Çünkü zaman giderek kısalıyor. Üçüncü Cihan Savaşı'na, kıyamete doğru adım adım yaklaşıyoruz. ve bütün güzelliklerin sizin için olduğunu hiç unutmayın. İkinci sualimizin cevabı da inşallah burada tamamlanıyor. Gelelim üçüncü suale.
1: Allah razı olsun efendim. Üçüncü sualimiz efendim. Zaman bizim en değerli hazinemizdir. Zamanı yenik düşmemeli, zamanı iyi kullanmalı sözlerini. Aslında herkes kendi değerlerine göre değerlendiriyor ve zamanı iyi kullandığını düşünüyor. Bu konuyu kendi standartlarımıza göre mi yorumlamalıyız?
0: Allah razı olsun. Acaba zaman nasıl bir şey? Ne zaman başladı? Ne zaman bitecek? Eskiden zaman yok muydu? Hayır, yoktu. Allah Teala sadece kendisi varken zaman da yoktu. Ve Allah Teala'ya göre şimdi de zaman yok. Ama bize göre zaman var. Ne zaman başladı? Allah Teala ne zaman kainat kadar ağır olan bir tek noktayı patlatıp da kainatı yarattığı zaman, dikkat edin, bir tek noktadan hareket sonsuz sayıda partikül. Bu partiküller bir tek noktadan her tarafa birden dağılmış durumda. Ve sonsuz hızla hareket ediyorlar. Nereye doğru? Ait oldukları yere doğru. Kainatı vücuda getirmek üzere her bir elektron vazifeli. Sonsuz sayıda insanların idrakini alabilmesi çok güç bir olay bu. Çünkü önce bir tek noktadan bahsediyorum. Kainat kadar ağır bir tek nokta bu noktayı patlatıyor Allah Teala. Ve zaman başlıyor. Bir tek noktadan ayrılan bütün partiküllerin hızı sebebiyle zaman var. Dikkat edin. Geçmişten geleceğe doğru uzayan bir zaman, bir tek noktadan hareket eden sonsuz partikülün hızına dayalı bir faktördür. Bu ayrılık var olduğu için ve bu ayrılığın bir hızı olduğu için zaman var. Nereye kadar devam edecek? Kıyamet gününe kadar. Allah'ın bütün partiküllere, kainatı oluşturacak olan bütün partiküllere, ki bu partiküller hala yerinde değiller, hala kainat büyüyor. Yani partiküller hala hareket halinde, o merkezdeki tek noktadan devamlı ayrılıyorlar. Bir insan vücudu şeklindeki kainatın hala büyümekte olduğunu düşünün. Zaman geçmişten geleceğe doğru devam ediyor. Ve itiş enerjisi bu partiküllerdeki onları devamlı büyümeye götürüyor. Ne zaman bitecek? Kıyamet günü. Ne bitecek? Kinetik enerji bitecek. Onları iten güç bitecek. Bitince ne olacak? Duraklama. Sonra gravitasyon, yer çekimi faaliyete geçiyor. Ve merkeze doğru bir çekilme olayına şahit olacaksınız. Güneş dünya ile birleştiği zaman diyor Allah Teala. Dünya ay ile birleştiği zaman diyor Allah Teala. Toprak diyor ölüleri kustuğu zaman diyor. Ne diyor? Her şeyin tersine döneceğini söylemiş oluyor. İşte kıyamet günü bu sebeple nasıl dünya güneşten ayrılmışsa, ayrıldığı zaman bir itiş enerjisi onları birbirine ayırmışsa, birleşirken de tekrar geriye dönüş söz konusu, zamanında tersine çalışması söz konusu. Ta ilk noktaya geri dönüldüğü ana kadar her şey geriye doğru seyredecek. Öyleyse biz şimdi geçmişten geleceğe doğru uzayan bir zamanı yaşıyoruz. Sonunda gelecekten geçmişe dönük bir zamanı yaşayacağız. İnşallah. Ne göreceğiz o zaman? Zaman tersine dönmüş olacak. Bizden evvel ölen bütün insanlar tersine doğru zaman geri gittiği için, ta o tek noktaya kadar geri döneceği için, Adem Aleyhisselam'a kadar dönen zaman parçası içinde Adem Aleyhisselam'la da ayrılmak üzere bütün ölenlerin zaman onların hayatta oldukları noktaya ulaştığı an hayatta olmadığı söz konusu. Öldükleri haliyle hepsi hayatta olacaklar. Ve de Allah'ın katına doğru bilgisayarma söz konusu. İşte zaman o ki hala geçmişten geleceğe doğru uzuyor ve hudutlu. bu hudutlu parçayı bize en çok faydalı olacak şekilde kullanmak Allah-u Teala'nın emri. En kıymetli hazine zaman. Ve bu kıymetli hazineyi onun kıymetini bilerek korumak mecburiyetindeyiz. Her akşam yatağımıza çekildiğimiz zaman bir muhasebe yapmalıyız kendi kendimize. Ben bugün zamanı değerlendirebildim mi? Biliyor musunuz? Eğer samimiyseniz her gün aynı cevabı vereceksiniz. Hayır. Değerlendiremediniz. Düşünün, Allah için kullandığınız faydalı zaman 24 saatlik bir zaman parçasında ne kadar yer alıyor? İşte o kadar kullanabiliriz. Ve 24 saati bütünüyle kullanmak mümkün mü? Evvela eğer bunu derece açısından değerlendirmek istiyorsanız daimi zikirle bu mümkün. Daimi zikir demek her an kalbinizin sesini iç dünyanızda duyarak kalbinizin sesine paralel iç sesinizle daima Allah Allah Allah diye zamanı kullanmanız. İşte o zaman 24 saatlik bir zaman parçasında bütün boyutlarını kullanmış olursunuz. Bu konunun batini yönü. Zahiri yönüne gelince sizden istenen de hangi gün Allah-u Teala sizden ne istedi? Namaz kılmanızı istedi, oruç tutmanızı istedi, dünya işlerini yapmanızı istedi. Ne kadarını yaptınız? Bunu karşınıza koyun, içinizden çıkın. Kendinize tarafsız bir hakim gözüyle bakın. Ne kadarını kullandınız zamanın Allah için? İşte probleminiz burada başlıyor. Siz evvelce yaşadığınız hayat boyunca buna hiç değer vermemiştiniz. Ve büyük kayıplarınız olmuştu. Ama şimdi onun değeri size öğretilmeye çalışılıyor. Gene değer vermeyebilirsiniz. Kendi başarısızlığınızın cezasını atmış olursunuz. Allah-u Teala sizin başarmanızı istediği için biz buradayız. Öyleyse başarabilirsiniz. İşte zaman hazinesini nefsinizin kalbinin her atışında çift sayıda çifteceyle Allah kelimesini iç dünyanızda devamlı yankılandırarak yaşamaya çalışın. Ve unutmayın, Allah'ı en çok sevenler Allah'ı en çok zikredenlerdir. Allah'ın en çok sevdikleri yine Allah'ı en çok zikredenlerdir. Çünkü zikir ibadetlerin en büyüğü olarak geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Ve bir insanın nefsini temizleyebilecek olan bir tane silah var elinizde, onda da zikir. Onun ışığı altında, zikrin ışığı altında hareket etmeye çalışın. Dikkat edin, zikriniz devam ettiği sürece siz bir kötülük işleyemezsiniz. Mümkün değildir. Zikriniz devam ediyorsa bir kötülük işlemeniz mümkün değildir. Bir deneyin, aklınıza kötü bir şey geldiği zaman zikre başlayın, bakın ondan eser kalıyor mu? Ya zikri bırakırsınız, o kötülüğü yaparsınız, ya da zikre devam edersiniz, o zaman kötülük yapmanız mümkün değildir. Neden? Şeytanın kapısını kapatmış oluyorsunuz. Zikir yaptığınız zaman Allah'tan gelen rahmet, fazlasıyla salavat, mührü aşağı indirip şeytanın kapısını kilitliyor. Şeytanın karanlıklarının nefsinizin kalbine girmesi mümkün değil. Düşünce platformunda size ulaşması ise neticeyi değiştiremez. Şeytana hemen hakim olursunuz. İşte bütün güzellikleri yaşadığınız zaman göreceksiniz ki Allah-u Teala ile olan ilişkilerinde mutlu olmanız her zaman mümkün. İşte bu saadeti yaşamanız söz konusu. Bu da sizin elinizde olan bir şey. Nasıl yapacaksınız? Onların yaptığı gibi onları tutamayın. Onlar zamanın bütününe hakimdiler. Anı yaşıyorlardı. Ne demek anı yaşamak? Özellikle namazlarda bunu hissedersiniz. Mesela namaz kılarken şu namaz bittikten sonra gideceğim çarşıya, falanca dükkandan o beğendiğim şey vardı yani onu alacağım diye düşünüyorsanız anı yaşamıyorsunuz, o sırada siz geleceklersiniz. Veya birisinin size yaptığı hakareti düşünüyorsunuz. Vay alçak vay diyorsunuz, bana bunu nasıl yapar? Onu düşünüyorsanız gene anı yaşamıyorsunuz. Bu sefer de geçmiştesiniz. Ya ne yapacaksınız? Allah'ı düşüneceksiniz. Onu görmemeniz önemli değil. Size huzur namazını anlatsak. Huzur namazını düşüneceksiniz. Sanki huzur namazına arkadan ve yukarıdan bakan birisisiniz. Kalp gözünüzde bakıyorsunuz. En başta imamı görüyorsunuz. Onun arkasında iki kişi var. Arkasında bir kişi var. Yine iki kişi. Yedi kişi. Yedi kişi. Ondan sonra onarlık sıra var. Gözlerinizin önüne bu tabloyu getirin. Ve imamın başına yukarıya doğru bakın. Orada yoklukta Allah var. Görmeseniz de orada. Ne zaman baksanız onu orada görürsünüz. O kainatın her noktasındadır. Ama aynı zamanda da oradadır. İşte o Allah-u Teala sizi bu kainatta en çok sevendir. En çok o sever. Madde bir. Ne talep ederseniz yerine getirmeye hazırdır. Liyakatiniz kadar mutlaka yerine getirir. Madde 2 ve 3. Daha ne istiyorsunuz? Ne isterseniz size vermeye hazır. Yeter ki isteyin ve onu elde etmek için gerekli fedakarlığı yapmaya hazır olun. Her fatura ödenir. Her faturanın da bir bedeli vardır. İşte o bedel sizin gayretlerinizdir. Gayretleriniz sizi iskeleden ayıracak olan kayığın kürekleridir. Eğer tasavvufa girmemiş birisi olsaydınız, siz şimdi iskeleye bağlı olan bir kayığı o küreklerle çekmeye uğraşan birisi olacaktınız. Hayatınız boyunca da bunu yapacaktınız ama gemi bağlı olan kayık iskeleden hiç ayrılmayacaktı. Unutmayın, bütün güzellikleri yaşamaya namzetsiniz. Ama Allah'ın en kıymetli hazinesini en iyi kullanmakla vazifeli olduğunuzu unutmamanız kaydıyla. Tekrar ediyorum ki bir emri aldığınız zaman o emri zamanında yapamamanız kaçmış olan bir trenin istasyonuna sonradan girişinize benzer. Emir yapılmamış hükmündedir. O zaman orasını kaybettiniz. Zaten emirlerin hiç yapılmadığı, anlaşılamadığı bir devreden geldiniz. O zaman zaten sizin için emir yoktu. Ama hayatınızın öyle devam edeceğini zannetmeyin. Siz dünyanın en güzel limanına ulaşmak üzere yelken açan bir gemidesiniz. Dünyanın değil, kainatın. Ve o geminin içindeyseniz geminin standartlarına tabi olduğunuz takdirde sizin için mutluluk söz konusudur. O da Allah'ın emirlerini yapmaktır. Daimi abdestli gezeceksiniz. Her gördüğünüz şey size Allah'ı hatırlatacak ve hep iç sesinizle zikir yapmaya çalışacaksınız. Herkesin dostunuz olmasına gayret sarf edeceksiniz. Kötülükleri görmemeyi şiar edineceksiniz. Her güzel şey sizin olacak. Allah razı olsun. Bu sualin de cevabını inşallah burada tamamlıyoruz. Sonraki suale geçelim.
1: Allah razı olsun. Efendimiz, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını yaşayarak ümmetimizle sünneti ihya etmek istiyoruz. Bu dünyadaki insanlara sorun olan para, pul, hastalık, gelecek korkusu, geçmişin baskısı ve daha birçok derslerden uzak, mutlu ve huzurlu bir hayatınız var. Bu hayatı size borçluyum. Her geçen gün bu yolda ilerlemek, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı devirlerdeki sabıkine evlerini bu devirde yaşatmak istiyoruz. Bu konuda sizin dualarınıza ve özlerinize muhtacız. Allah sizden razı olsun.
0: Evet, Allah sizlerden de razı olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, ahir zaman yaşıyoruz. Üçüncü Cihan Harbi, arkasından da Asr-ı Saadet. İnşallah hayatta olanlar bunları görecekler. Öyleyse bu devre dikkatle bakın. Said-i Nursi Hazretleri Mehdi Aleyhisselam hakkında söylediklerini kitaplarında toplamış. İfade başlangıç senesinin 1979 ile 80'i birleştiren bir yerde olduğunu söylüyor. Ve gerçekten bizim Sevil dergisine ilk yazdığımız makale 1979 senesinin Kasım ayı. Ve böyle başlıyor olay. Onun Mehdi Aleyhisselam'ın şimdi hakkındaki birçokunda birçok da yanlışlar yapılmış. Allah-u Teala'nın Kur'an'da söyledikleriyle bazı insanların uydurduğu şeyler birbirleriyle çatışma halinde. Öyleyse bugün Mehdi Aleyhisselam'ın kimliğini kim bilebilir? En iyi kim bilebilir? En iyi kim bizi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber gördüyse o bilebilir.
1: Allah!
0: Ne görmüştür? Birbirimize ne kadar çok benzediğimizi görmüştür. Sonra kim bilebilir? Sonra kim bizim ayak ölçümüzü alıp da taban ölçümüzü alıp da onunkiyle karşılaştırdığı zaman onların tıpatıp birbirinin aynı olduğunu gördüğü zaman bunu bilebilir. İşaretler Allah-u Teala tarafından ne kadar kesin verilirse verilsin, insanlar eğer inanmamak istiyorlarsa bunlar için bir sürü yalan uyduracaklardır. Bu da eşyanın tabiatına son derece uygundur. Çünkü şeytanın şu anda yapabileceği bir tek şey var. İnsanları yalanlarla Mehdi Aleyhisselam'dan soğutmaya çalışmak. Gayreti hep bu istikamette. Ama ne diyorlar? Eskiler bir daha söylemiş. Halep oradaysa arşım burada. İşte İstanbul'dayken bir kardeşimizle ayak ölçümüzü aldık. Ne diyorlar onun adına? Alçı üzerine. Ve karşılaştırdık. Boyları, parmakların boyutu, her şey birbirinin aynı. Unutmayın, Hazreti İbrahim'in ayak izleri de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ayak izleriyle aynı. Onlar peygamberlerdi. Biz peygamber değiliz. Ama bu devirdeki en önemli kişiyiz. Çünkü gelecekte şu dünyada adından en çok bahsedecek olan kişi biziz. Ve onun için buradayız, Amerika'dayız. Ve insanlar şeytanın onların kalplerinde yaptığı telkin sebebiyle her an bizim aleyhimizde bir şeyler söyleyeceklerdir. Kimsenin ağzı torba değil ki onu büzesiniz. Ama delilleri Allah-u Teala'nın söylediği biçimde yerlerine oturttuğunuz zaman bir tablo çıkıyor karşınıza. Sağlam bir tablo çıkıyor. Her zaman ölçülmesi mümkün olan bir tablo çıkıyor. Zaten artık çok uzaklarda değil, yakın bir gelecekte davetül arz çıktığı zaman konuşan bir hayvanla karşılaşacaksınız. Ve o bizim kimliğimizden bahsedecek. Öyleyse Allah-u Teala'nın bize öğrettiği şeylere dikkatle bakın. Bu Allah'ın bize öğrettiği şeyler zamanımızda hiç kimse tarafından bilinmesi mümkün olmayan şeyler. Neden? Çünkü kaybolmuş hepsi. 14 asır içinde İslam'ın insanları cennet ve dünya saatini araştıracak olan bütün şartları kaybolmuş. İnsanlar yeminlerini unutmuşlar. İnsanlar misaklarını unutmuşlar. İnsanlar ahlaklarını unutmuşlar. Ve farzlar arasından Allah'ın insanları cennet saatini araştıracak olan bütün farzlar koparılmış ve devre dışı bırakılmış, tatbik edilmiyor. Kur'an'daki farzlar arasından insanları cennet saatine götürecek olanlar değil sadece, dünya saatine ulaştıracak olan bütün farzlar da Kur'an'da var olmasına rağmen tatbikattan koparılmış, yok edilmiş. Sonuç nereye ulaşıyor? İslam aleminin onları cennet saatine götürecek olan farzlar olduğu için bacaklarının kesilmiş olmasına, dünya saatini ulaştıracak olan farzlar da yok olduğu için kollarının da kesilmiş olmasına. Şimdi eğer Kur'an-ı Kerim bizim söylediklerimizi yazıyorsa, bunlar farzdır diye söylediklerimizi yazıyorsa ve dünyadaki bugün mevcut olan hiçbir kitapta da bu söylediklerimiz yoksa ve bundan 14 asır evvel bütün sahabenin biz bugün size ne söylüyorsak hepsini uyguladıkları kesin olarak Kur'an-ı Kerim'de ispat ediliyorsa, o zaman şu olayla karşılaşmıyor muyuz? Dünya üzerindeki kaynaklardan hiçbiri bunları veremiyor. Ama birisi çıkıyor bir gün diyor ki İslam aleminin bacakları ve kolları kesilmiştir. Allah'ın muradı bütün insanları cennete göndermektir. Allah'ın muradı bütün insanları dünya saadetine ulaştırmaktır. Ve bunlara ulaşmak için şunların yapılması lazım. Ama bunları hiçbir kitapta kimse bulamıyor. Öyleyse biz insanları Allah'ın cennetine mutlaka götürecek olan, dünya saadetine mutlaka götürecek olan bu farzları nereden biliyoruz? Bazı saflar diyorlar ki bu dua mutlaka bunları şeytandan öğrenmiştir. Şeytanı yere vuracak olan şartları şeytandan öğrenmemiz. Ne istiyor şeytan insanlarla? Bir, dünya hayatında onları mutsuz etmek. Devamlı huzursuzluk içinde yaşatmak. İki, bütün insanları kendisiyle beraber cehenneme götürmek. Düşünün bir, şeytan ne yapıyor size? Sizi namazdan alıkoyuyor. Ne yapıyor? Bütün kötülükleri güzel göstermeye çalışıyor. İçkiyi, kumarı, zinayı, bütün kötü şeyleri güzel göstermeye çalışıyor. Sebebi ne? Sizi devamlı günahların içine sokmak için, kendisiyle beraber cehenneme götürmek için. Peki Allah ne istiyor sizden? Sizi cennete götürebilecek olan bütün farzları uygulamanızı, bugün bunlar ortadan kalktığına göre bizim vasıtamızda da Allah-u Teala bütün insanlığa bunları 14 asır sonra bir defa daha sunduğuna göre kim olabiliriz? Bunları yerlerine oturtmaya çalışın. Şeytanın sizi aldatmasına müsaade etmeyin. Aldırırsanız kaybedenlerden olursunuz sadece. Dikkat edin, Allah'ın size ihtiyacı yok. Allah ihtiyaçtan nezzehtir. Ama sizin Allah'a ve bize ihtiyacınız olduğu kesin. Bir defa şu dünya üzerinde ne kadar mürşit varsa, Allah'a eğer hacet namazı kılıp da bizim kim olduğumuzu sormuş olsalardı, bugün etrafımızda binlerce mürşit oluşacaktı. Ama hiçbirisi Allah-u Teala tarafından tayin edilmiş bir mürşit olmadığı için, insanlar tarafından seçildikleri için hep bunu yapmak gereğini duymuyorlar. İşte bizim heyetimizi gönderdik. Adıyaman'a. Bizimkileri dinleyen adamlar

0: da bizim kimliğimizi Allah Teala size mutlaka gösterecektir. Öyleyse o sizin içinizdeki inanca başka insanların hayran olması sebepsiz değil. Çünkü siz etrafınızdaki insanlardan hep bunu duydunuz. Kalp gözleri açık olanlar bizi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber gördüler. Benzerliği fark ettiler. Ve bütün güzellikleri yaşadılar. Neden en üst seviyede olanlar bizi bu kadar çok seviyorlar? Bu söylediğimiz şeyleri Allah Teala onları gösterdi diye. Zamanı gelince siz de göreceksiniz. Ve kendinize ne kadar büyük kötülükler ettiğinizi düşüneceksiniz o zaman. Şeytanın tesirinde kaldığınız sürece. İşte bu dünya bir gün gibi geçer. Zaman çok hızlı akıp gidiyor. Ama gelecekte savaş var. Bu savaş İslam'ın zaferiyle sonuçlanacak olan bir savaş. İnananlar ve inanmayanlar iki grubu oluşturuyor. Ve bu savaşı inananların kazanacağından hiç kuşkumuz yok. Sonucu Allah Teala gösterdi. Öyleyse bütün güzellikleri yaşamak için hazır olun. Unutmayın ki bu savaş dünya üzerinde olurken asıl savaşı siz vereceksiniz kendi içinizde, şeytana karşı ve nefsinize karşı. İşte böylece zaferler birbirinin ardından en iyiye götürecek hem iç dünyanızda hem de dış dünyanızda.
1: Salavat Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın bizde sohbetini yapmaklara Allah-u Teala bizleri ziyaret edermiş. Muhakkak ki Allah-u Teala'nın en kıymetli varlık insandır. Ve Allah-u Teala'nın sana hediye ettiği en büyük ihsan akıldır. Akıl, kontrol itibariyle vücudun asıl kumandanıdır. Akıl, beyni kontrol altındadır. Beyine ve hissiyle vücudu idare etmesine neden olur. Öyleyse insan beyni akıldan aldığı emirleri vücuda tatbik etmeye yarayan bir santral görevini yapar. Bir kompresör santralı. Allah'ın insanlara dağıttığı akıl bütün insanlarda eşit seviyededir. Bütün insanlar aynı aklı kullanırlar. Ama aklın tesirini eda edebilmesi fizik vücudun imkanlarıyla çelişmelidir. Herkesin fizik vücudu başkalarından farklı bir yapıda yaratıldığı için herkesin aklı kullanabilme yeteneği bu yüzden farklılıklar gösterir. Aklın vücuda kumanda edinebilme yeteneği sonsuzdur. Ama bu yeteneğin vücuda ulaşmasında bir aracı var, beynimiz. İnsan beyni yaratılış itibariyle ve sonraki gelişmeler itibariyle hangi kabiliyetin sahibi ise, beyin hangi fonksiyonları eda edebilecek ve organize edebilecek standartlarda ise, aklın vücuda olan fonksiyonu sadece onunla ödüklüdür. Unutmayın ki bir zincirin en zayıf halkası zincirin bütün gücünü gösterir. Bir zincirin gücü onun en zayıf halkasının gücü kadar. Öyleyse bir insanın zihni melekelerinin kontrol altında tutulduğu, emir ve kumanda merkezinden gelen emirlerin vücuda iletildiği sistem

0: beyni ifade eder. Beyin, birçok fıkıhtılardan uzak bir müessesedir. Beynin muhtelif fıkıhtıları çeşitli isimler olmaktadır. Muhakeme bunlardan bir tanesidir. Mantık bir başkasıdır. Şuur bir başkasıdır. Zeka bir başkasıdır. Her birisi ayrı bir fonksiyon ifade eden bu fakültelerin en önemlilerinden bir tanesi de hafızadır. Her biri ayrı bir fonksiyon ifade ederler ama hepsi aklın kontrolü altındadır ve hepsi akılla çalışırlar. Artık dünyanın birçok yerlerinde 5-10 dakikada bir tane araba çıkartan fabrikalar yapıldı. Ama birkaç tanesi insanlardan tamamen arındırılmış vaziyette. İlk örnek Japonya'da oluştu. Tamamen kompütürlerden ve insanların yaptığı robotlardan oluşan bir fabrika. Kontrol merkezini kompütürlerin kullanıldığı bir kontrol merkezinde, her şeyin kontrol edildiği bu kontrol merkezinde insanlar çalışıyor. Sadece robotları kontrol etmek için. Yani bir otomobilin dizayn edilmesinde ve otomobil olarak ortaya çıkışında gerekli olan bütün fonksiyonlar makineler tarafından yapılıyor. İnsanların yaptığı makineler tarafından yapılıyor. Ve her 5 dakikada bir araba fabrikadan dışarıya çıkıyor. Böyle bir sistem sadece makinelerin kontrollerinde yapılabilir mi? Hayır. İnsanların mutlaka makinelerin ötesi itibariyle kontrolü altında tutması lazım. Makine akıldan öteye geçebilir. Eğer fonksiyonların idare edilmesi istikametindeki hız ise söz konusu olan şey, makinelerin hızını çok büyük bir süre arttırmak mümkün. Ve bir insanın zaman itibariyle yapabileceği bir takım sonuçlara ulaşma bilgisayarlarda çok daha hızlı olarak sonuçlara gidiyor. Ama bilgisayarlar inanamazlar. Bilgisayarlar aklın bir fonksiyonu olan düşünceye sahip değiller. Hafızalarına neleri yerleştirmişseniz onu idrak edebilirler, onu uygulayabilirler. Ondan bir adım öteye geçmeleri hiçbir şekilde mümkün değildir. Öyleyse akıl bilebilmenin kabiliyetini temsil eder ve insanlara verilen en büyük hediyedir ki her istikamette bulduğu doğrularla vücudu kontrol altında tutar. Ve tecrübe onun gıdasıdır. Tecrübe onu içinde bulunduğu ortamda tatbikat açısından geliştirecektir. Akıl sonsuz düşünme imkanı sahibidir. Ama gene de sonsuz akla göre, Allah'a göre çocuktur. Bu açıda bir mütefekkirle bir mütezekkir birbirinden ayrılacaktır. Mütefekkir dediğimiz zaman düşünce standartlarının içinde olan insanlardan bahsediyoruz sizlere. Düşünebilen insanlar. Nitekim mütefekkir için zamanımızın bu öz Türkçe dedikleri düşünür adını kullanıyor. Düşünür. Hep bana Nasrettin Hoca'yı hatırlatıyor. Bir gün Nasrettin Hoca pazara gidiyor. Koltuğun altında bir tane hindi. Ve hocam diyorlar, ne yapıyorsun bu hindiyi? Satıyorum diyor. Kaça? 3 altın. Ama diyorlar, bu bir hindi. Niçin diyor, ne var diyor hindi olduysa. Ben diyor, şurada diyor, küçücük kuşlar gördüm diyor, şu kadarcık kuş. Adına diyor, papağan diyorlar diyor. Onu diyor, 4 altına satıyorlar. Bu kadarcık kuş 4 altın ederse, bizim hindi de 3 altın ederdim diyor Nasrettin Hoca. Ama diyorlar, o kuş, o papağan dediğim var ya, o konuşur diyorlar. Bu da diyor, düşünür. Öyleyse konuşmak mı önemli, düşünmek mi önemli? Konuşmak, düşüncenin fonksiyonudur. Eğer düşünemezseniz, konuşamazsınız. Öyleyse düşünce, nedir düşünce? aklı ürünü. Bizim zavallı alimler düşünceyi beynin bir fonksiyonu zannediyorlar. Yani düşünen beyindir. Hayır, düşünen beyin değil. Düşünen akıldır. Düşünceler aklın ortaya çıkardığı bir meyvedir. Dikkat edin. Beyin aklı kullanmaz, aklı üretmez. Akıl zaten var. Allah-u Teala'nın bir mahlukü olarak var olan akıl, Allah-u Teala tarafından bize verilen en büyük hediyedir. Ve öldüğümüz zaman aklımız, fizik hücumuzu kullanmıyor. Bir, gece gerçek uykuya daldığımızda, nefsimiz vücudumuzdan ayrıldığında aklımız yine bizim fizik hücumuzu kullanmayacak. Nefsimizi kullanmayacak. Ne zaman bir gün başınızın üzerinde kendi ruhunuz oluştursa selam makamında, o zaman Allah Teala size bu ruhu aklınızın ona kumanda etmesi ve ruh tayin mekanını yaşayabilmeniz için vermiştir. Öyleyse ruhunuz da, nefsiniz de, fizik vücudunuz da hangi standartlarda olursanız olun aklınızın kontrolü altındadır. Aklınız onu kontrol edebilecek olan durum söz konusu ise, ne demek istiyorum? Yani demin söylediğim gibi, uyku sırasında aklımız fizik vücudumuza kumanda etmez. Bizden ayrılmış olan nefsimize kumanda etmektedir. Hayat devam etmektedir. Uyandığınız andan, gece uyuduğunuz ana kadar veya herhangi bir günün herhangi bir saatinde uyuduğunuz ana kadar akıl fizik vücudumuza kumanda eder. Onu kontrol altına tutar. Uyudunuz. Gerçek uykuya daldığınızda nefsiniz periyadan kol çeker gibi vücudunuzdan ayrılır. Devir sayıları dengeye gelir. Ne demek istiyorum? Nefsinizdeki elektronların devir sayısı fizik vücudunuzda elektronun devir sayısının yarısı kadar. Ve ikisinin dengeye gelmesi lazım ki bir ötekinden ayrılabilsin. Yani bir kamyon düşünün, bir de hızlı giden araba. Bir arabadan 100 km hızla giden, 200 km hızla giden bir arabadan, bir otomobilden 100 km hızla giden bir kamyona atlamak oldukça zor bir meseledir. Ama şimdi ikisinin de birisinin 200'den 150'ye indiğini, ötekinin de 100'den 150'ye çıktığını düşünün ve ikisi yan yana gidiyor. İkisi de 150 km gidiyor. Bir insan bir minnetekine rahatlıkla atlayabilir sanki hiç gitmiyorlarmış gibi. Eğer ikisi de yan yanaysa bir problem değildir. Öyleyse neyi kastediyoruz? Devir sayıları farklı olduğu takdirde nefsimizin fizik vücudunda ayrılması mümkün değildir. Onun için dikkat edin, uyuyan bir insanın nefesleri değişir. Her standartta değişme vardır ki atlama olabilsin. Ki nefs aynı elektron devir sayısında vücut fizik vücudundan ayrılabilsin. Ayrılırken başınızdan yukarı çıkarak ayrılır. Ve bedeninizden yukarısı vücudunuzdan çıktığı andan itibaren aklınız artık fizik vücudunda değil, nefsinize kumanda etmektedir. Aynı akıl. Öyleyse bir mürşidin eğer 1000 tane talebesi varsa, mürşidi varsa, onun her bir mürşidinin başında mürşidin bir ruhu olacağına göre 1000 tane ruhu da oradadır. Her günün başında bir. Eğer 500 bin ise 500 bin tane. Ve onların hepsine Allah kumanda eder. Bütün oruçlara Allah kumanda eder. Sadece mürşidin kendi başının üzerinde bulunan bir tek ruh onun kontrolü altındadır. Öyleyse aklınıza dikkatle bakın. Sizin aklınız bu kainattaki Allah'ın size ihsan ettiği en büyük hediyedir. Onun sayesinde düşünebiliyorsunuz. Onun sayesinde hayatınız devam ediyor. Fizik fonksiyonlarınız değişik bir safhaya gelse ve aklınızı kullanma yeteneğini elinizden kaçırsanız, aklın o kullanmaların içinde sizin fizik gücünüzü yok edebilecek bir sistem uygulaması, yani intihara sebebiyetlerdeki her zaman mümkün. Dolayısıyla akıl, vücudunuzu kuruyan bir temel kuruyucudur. O normal düşünce standartlarının sahibi oldukça hiç kimse idrar standartlarının içine giremez. Kendine kıyamaz. Akıl Allah'tan aldığı standartlarda onu mutlaka kurutur. Öyleyse onun paralize olması mümkün müdür? Evet, şeytan devrediği zaman ve onun yardakçıları olan şeytanla ilişki kuranlar devreye girdiği zaman böyle bir söz konusu olabilir. O zaman akıl normal fonksiyonlarını eda edebilecek olan, onu kullanabilecek olan standartlardan, fizik vücudun onu kullandığı standartlardan yoksun kalmış olur. Öyleyse Allah-u Teala neden yasak ediyor büyüğü, intihamı, yani şeytanla ilişki kuran insanların negatif faaliyetlerini? Çünkü bu faaliyetler insana sadece zarar verebilir. İşte onlardan birisi, bilmem soyadını da hatırlıyorum, Kiraz isimli soyadı olan birisi konuşuyor. Derginin adını unuttum ya, 7. yıldı ya Noktaydı. Bu tarz dergilerden bir tanesi. Soruyorlar Kiraz Efendi'ye. Diyorlar ki, efendi diyorlar, sen diyorlar bir insanı bu büyüyle öldürebilir misin? Öldürürüm diyor. Peki diyorlar, Allah'ın verdiği bir hayatı almaya sen nasıl cesaret edersin? Sizin diyor o aklı selim sahibi o dediğiniz insanların düşünce standartları beni hiç alakadar etmiyor. Ben şeytandan emrimi alırım. Kim bana parayı verirse onun o parayı bana vererek öldürmek istediği kişiyi de büyüyle öldürürüm. Bana gelmesinler, böyle bir teklifte bulunmasınlar. İnsanlar da rahat etsin diyor. Gördünüz mü? Adam bir başkasını öldürmekten sanki bir sineği öldürmek gibi bahsediyor. Şeytan o tarzdaki bir düşünce sahibi olan insanı, onun aklını kendi standartlarında kullanmayı başarır. O kişiyi büyü tesiri için almış. Kişi kendisi teşne buna. İstemiş. Büyüyü öğrenmek istemiş. Ve vakit etmeye başlamış. Paradan başka bir şey falan yok elinde. Parayı veren diyor, bir çalar. Bana diyor, emri verdi bir kişi. Ben diyor, gereğini yaparım. Öldürürüm diyor. Bunu açık açık veriyor. Ve tabii kimse de onu cezalandıramıyor. Hiçbir fizik standart kullanmamış adam öldürürken. Bilmiyorum şimdi ne kadar öldürdüğü var mı? Bunu söylemek istiyorum. Aklın kullanılma alanı daima fizik vücudun kabiliyetleri kadardır. O kabiliyetleri şeytan pozitif standartlardan negatif standartlara taşıyabilir. İşte o zaman kişinin intihar etmesi gibi sonuçlarla karşılaşabilirsiniz. Ve böyle bir olayı takip ettiren şey aklın onlara negatif kumandası değildir. Aklın pozitif kumandasının şeytan vasıtasıyla negatifine çevrilmesidir. Öyleyse şeytanın bu kainattaki en büyük düşmanının olduğunu düşünmemelisiniz. Akıl bulunduğu standartlarda fizik vücudu tecrübelerle daima daha üst seviyelere ulaştırır. Her edindiği tecrübe onu daha üst standartlara, daha üst seviyelere ulaştıracaktır. Bir çocuk elini babaya bir defa değdirip de eli yandığı zaman işini yapmak için sonunda bir babaya yaklaştıramaz. Çocuklar yarayı basar. Neden? O tecrübeyi kazanmıştır artık. Parmağını yanan bir sobaya uzattığı zaman parmak yanacaktır. Bu tecrübenin ışığı altında bir üst seviyeye çıkmıştır. Bütün insanlar için tecrübeler hiç kimsenin, hiç iki kişinin yaşadığı hayat birbirinin eşi olmadığı için dünyada aynı hayatı, aynı standartlarda yaşayabilen, aynı olayları yaşayabilen iki insan mevcut değildir. Herkesin kendi etrafında başkasından farklı olaylar cereyan eder. Bu sebeple herkesin tecrübe standartları başkalarından farklı seviyelerdedir. Ve bu seviyelerin genel olarak herkes başkalarından farklı hareket düzenine sahibidir. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde milyonlarca insan ya da 6 milyar insan her birisi şu anda yaşıyor. bu yaşayan 6 milyar insanın her birisi her an ayrı bir derecede. Merdiven basamaklarının sonsuz sayıda olduğunu düşünün. Herkes o basamaklardan birinde, bir saniye birinde, bir saniye sonra başka birinde. Çünkü her an ya derece kazanıyorsunuz, ya da derece kaybediyorsunuz. Öyleyse Allah'ın dinde belli bir zamanın belli bir koordinatında durdurun zamanı ve kontrol edin insanların her birisi o basamakların bir başkasında. Yaklaşık olarak 6 milyar insanın içinde birbirine eşit olan insan sayısı son derece azdır. Sonsuz geniş bir spektrum içerisinde her an derece kazanan veya kaybeden insanların o andaki durumlarının birbirine eşitliği, bir an için 3 kişinin birbirine eşit olduğunu düşünün. Bir saniye sonra bu eşitlik kaybolmuş. Birisi kazanmıştır, birisi kaybetmiştir. Öteki hem kazanmıştır, hem kaybetmiştir. Biri bitmiştir. Yani şunu söylemek istiyorum. Allah'ın katında bütün insanlar eşit diyoruz. Hangi açıdan eşit? Renkleri itibariyle, dilleri itibariyle, ait oldukları topluluk itibariyle, bir toplumdaki rütbeleri itibariyle, toplumsuzluk rütbeleri itibariyle Allah'ın katında netice değişmez. Sonuçlar birbirine eşittir. Herkes birbirine eşittir. Ama eğer Allah'ın katındaki dereceler söz konusuysa hiç kimse birbirine eşitmeyin. Birbirine eşit olan iki tane insan göremezsiniz. Son an ölüm anında insanların derecelerini mutlaka trilyonlarca derecenin içinde bir farklılık kazanmanı görecektiriz. Öyleyse böyle bir dizaynın amiri kimdir? Akıldır. Memuru kimdir? Beyindir. O memurun emirlerini yaptırdığı içler vücudun organları. Öyleyse beynimiz vücudumuza kumanda ediyor. Beynimize aklımız kumanda ediyor. Onun için akıl son derece önemli bir vasıtadır insanın hayatı için. Her canlı belli bir miktarda aklın sahibidir. Allah'ın ona kullanma yeteneğini fizik gücüyle işaretliği kadar. Öyleyse hayvanların beynine bakarsanız onların beyninin daima insan beyninden küçük olduğunu görürsünüz. Evet, bir filin beyni bir insan beyninden daha küçüktür. Her ne kadar böyle büyük bir küçükle alakası yok bir şey görüyorlar ama aslında fonksiyonun eda edildiği dosyalar her bir sistemde bir yer kaplar beynin içinde. Bu dosyalara dikkatle bakın. Hafıza dosyaları her bakış attığınız noktada bir dosyanın oluşmasını temin eder. Ben şimdi kameraya bakıyorum. Baktığım sürece devamlı dosyalar var. Aklımdan geçen şeyler devamlı filme alınıyor. Kiramen Kâfi Yönetim tarafından konuşmaları filme alınıyor. Benim dış dönüşüm filme alınıyor. İşte bu dış dönüşümle kalbim birbirinden farklı olduğu zaman derecat kaybediyorum. Eğer ikisi her zaman birbirine gitse devamlı bir pozisyon kurucu var. Dikkat edin, insanlar eğer başkalarının güzelliğine dönüp, onların mutlu olmasına dönüp düşüncelerin sahibiyse bu düşünceler onlara her zaman derecat kazandırır. Eğer başkaları hakkında kötü şeyler düşünüyorsanız derecat kaybetmezsiniz. Ama bunun istisnası var. Eğer onlar hakkında düşündüğünüz şey onları zar altına sokabilecek olan bir varsa buradan kaybedersiniz. Öyleyse düşüncelerinizi dizayn ederken sakın başkalarını suçlu mevkiye koymayın zihninizde. O size derece kaybettiriyor. Allah Teala diyor ki zannın bir kısmı size haram kılındı. Zan da düşüncenin aklın bir mahsulü bir nefide itibariyle. Ama suyu zan başkaları hakkında onların suçlu mevkiye düşünecek olan şeyler sizin için haram kılındı. Bunları başkalarına söylediğiniz zaman mutlaka denizden kaybedersiniz. Ama onları Allah'a söylediğiniz zaman denizden kaybetmezsiniz. Ve bu bir dedikodu olmaz, bu bir iftira olmaz. Onunla herhal iken, Allah-u Teala ile herhal iken başka birisi muhatabınız olamaz. Başka bir muhatabınız yoktur. Öyleyse Allah ile olan ilişkinize dikkatle bakın, aklınızı kullanmayı öğrenmek gerekiyor. Aklınız sizi bu dünya üzerinde koruyan en önemli vasıtadır. En büyük koruyucunuz aklınızdır. Şimdi Kur'an-ı Kerim'e bakalım, ne diyor Allah-u Teala? Aklını kullanmayana azap ederiz diyor. Ne demek istiyor? Eğer nefsinizde afetler var ise, ki doğduğunuzdan itibaren nefsiniz sadece afetlerden oluşuyor. Ne zaman nefsinizde afetler kalmaz? İhlasa 27. basamağa ve salaha 28. basamağa ulaştığımız zaman. O güne kadar her an muhtevaya dikkatle bakın. Nefsinizin negatif taleplerini karşı karşıyasınız. Nefsiniz, vücudun kumandanı olan aklınızdan hep negatif şeyler talep edecektir. Yani günahı işlemesini isteyecektir ondan. Ve böylece bütün insanlar için söz konusu olan şey, o günahın işlenmesi konusunda mutlaka akla müracaat yapmalarıdır. Bütün insanlar, nefsleri olan insanlar, nefslerinde afet olan bütün insanlar her an akla şer taleplerde bulunurlar. Bunu ruhunuz derhal işitir. İşittiği anda o da bir hayır talebiyle devreye girer. Ve akla müracaat eder. Nefsin talep ettiği işlerde değil, kendisinin talep ettiği hayrın işlenmesini ister akıldan. Ve akıl bunlardan birini seçme yeteneğinin yegane sahibi. İşte bu seçenekleri gerçekleştirirken akıl nefse bir müşavir olarak ve ruha ikinci bir müşavir olarak sorar suallerini, cevaplarını alır, muhakeme sistemini yürütür ve karar verir. Karar verdiği daima aklınızdır. İki müşavirin kendisine ulaştığı bilgilerin ışığı altında. Bizim iki kafadan müşavire gelince bunlar kavga etmekten hiç kendilerini kurtaramazlar. Çünkü ne nefs talebinden vazgeçer, ne de ruh talebinden vazgeçer. Vazgeçmedikleri için sonsuz bir savaş iç dünyamızda hep devam edecektir. Öyleyse her şeyin en güzel standartlara ulaşmasını temin etmek üzere akıl bilgiler alacaktır. Bu bilgileri muhakeme edecektir, gelip kararı verecektir. Aklınız vücudumuzun karar merkezidir. Vücudumuzu idare eden temel sistemdir. Ama gördüğüm kadarıyla kahveler gelmiş durumda ve sözlerimizin birinci kısmını inşallah orada tamamlamak istiyorum. Allah razı olsun. Ne? Dur anlamadım. Ruh bizden ayrıldı.
1: Teşekkür ederim.
0: Tamam.
1: Tatsızlık.
0: Tamam.
1: Ama hala bizim nefsimizde hala sertler. Sertlere dolduğunda çok tekrar devreye giriyor.
0: Tabii. Yürüyor.
1: Arda yürüyor.
0: Hayır, dönmüyor. Oradan uzaktan kumandayla yapıyor belki. Dönmesine bir şey yok. Allah senden sistemleri sonsuz zaman fizik uzaklıklar her zaman yeterlidir. Evet. Türkiye'den konuşabiliriz telefonla, buradan aynı anda duyuyorsun. Halbuki sesin gelme hızı o kadar hızlı değildir. Orada başka bir enerji kullanılıyor, her salgıları kullanılıyor. Farklı bir olay var. Yani sesten hızlı olan Concorde uçağının Amerika'ya gelmesi bilmem kaç saat sürüyor. Ama sizin telefonla konuşmanız bir saniye içinde buraya ulaşıyor. İkisi aynı şey değil. Ve adeta ışık hızı kadar yüksek bir hızla geliyor. Ruhun da bulunduğu yerini söylemiyor. Ne kadar uzaklıkta olursa, uzaklıkta olursa, bir bize komando etmeklerini, yani bizim ilgili komisyonları devam ettiriyor. Ayrıca ruhumuz gücümüzden ayrılmadan evvel Allah-u Teala başımızın üzerine müslümanımızın ruhunu tutuyor. O da bizim için komisyonu. Yani aklımızla her zaman ilişkide aklın yardımcısı ve müşahidini bütün olayları görüyor. Erkeğin farkında onun da tesiri var tabii. Bu yüzden zaten çok önemli bir şey mümkün olabilmek. Çünkü mümkünün ruhu onun geçirdiği hayat tecrübelerinin kendisinin Allah-u Teala tarafından aldığı bütün özel standartların yanında nedir özel standartlar? Güzellikten hepsini almıştır artık. Ve akıl bir ruh almıştır. Ruh yaratıldığı an, programlandığı an ahsendir. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmediğini, yesekteki hiçbir şeyi işlemediğini bir yapıdadır. Bu yapıya sadece tecrübe eklediktir hayat devresi içerisinde. Onlar ilave edildiği zaman aslında bir tekamül gene söz konusu. Ama tecrübenin kazanılmasıyla ruh yeni hareket sahaları bulacaktır kendisine. Gene aynı güzellik doğrultusunda. Yani onun bütün seyahati son okuklardır. Böyle bir şeyi düşündüğünüz zaman ruhun vücuttan uzak olması veya yakın olması hiç önemli bir şey değil. O kontrolü her zaman yapar, her an gerçek tereddütü duyabilir. Öyleyse böyle bir geliş ve gidiş onun devamlı kontrolünün içindir. Bir an için böyle bir kontrolün yok olduğunu düşünür. O zaman hemen akıl pozitif olarak devreye girer. Çünkü kimlerin hiç ruhu yok. Ama onlarda irade denilen müessese devreye girmiş, aklın bu açıdan, pozitif açıdan yardımcısı olmalı. İnsanlarda da irade denilen bir kuvvet var. Zaten konumuz aklın anlatımıyla beraber iradenin de anlatımı. Öyleyse muhtevaya baktığımız zaman aklımızın karar verebilmek için iki güce ihtiyaç duyduğunu biliyoruz. Bunlardan bir tanesi akıldır. İkincisi, bunlardan bir tanesi ruhtur. İkincisi nefstir. Her ikisi de kendi istikametlerinde aklı kandırmaya çalışır. Ruhun yardımcısı Allah'tır. Nefsin yardımcısı şeytandır. Ne zamana kadar? Nefse afetler bu sürece. Öyleyse aslında ruha giden bütün bilgiler Allah-u Teala'dan gelir. Akla oradan ulaştırılır, ruh üzerinden ulaştırılır. Nefse gelen bütün bilgiler de nefse afetler olduğu sürece şeytandan gelir. Ve şeytan o bilgileri nefsin akla ulaştırmasını sağlar. Ama buraya dikkat edin. Şeytan insanlara olan korkunç nefreti sebebiyle insanlardan mutlaka intikam almak istediği için nefse aklı kandırabilecek olan bir takım taktikleri hep öğretmeye çalışır. Onu kullanmasını ister ve başlangıçta nefs bunu çok büyük ölçüde gerçekleştirir. Ve başlangıçta insanlar devamlı hata işleyen, yanlış yapan, bu sebeple hep huzursuzluk gösteren, huzursuzluğu yaşayan insanlardır. Nefs bir insana hangi ölçüde kumanda ederse o kadar büyük huzursuzluk gösterir. Nefsinin sebebiyle huzursuzluk. Huzursuzluğun arkasında sadece siz varsınız. Onun unutmasında da sadece nefsiniz var. Nefsinizin arkasındaki şeytan var. Şeytan nefsinize verdiği taktiklerle onun aklı kandırmasını ve yanlış davranışlarda bulunmasını teyredir. Akıl eğer nefsin hedeflerine itaat ederse, onlara uygularsa her yapılan şey boşluğu yapacaktır. Sizi en çok güzel şey düşüncelerinizin o andaki topik olabilir. Yani zirvede olabilir. En üst noktada olabilir. Diyelim ki o sizi çok güzel şeyi hallettiniz. Üzülmeyeceğinizden ödersiniz. Hayır, öyle değil. Mutlaka başka bir problem gelecek ve Elif Nesli de bu sefer o yerini alacaktır. Onu da halletmeyi düşünün. Halledene kadar duyduğunuz üzüntünün, onu halletmeyi zaman bittiğini düşünün. Hemen arkasından alttakilerden bir tanesi gene Elif Nesli ettiler. Sizi gene ödecektir. Yani nefsinizde afetler olduğu sürece huzursuzluğunuzun bitmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Neden? Çünkü nefsiniz ve ruhunuz devamlı bir çatışmanın içinde olacaktır. Bu çatışma varsa hep huzursuzsunuz. Madde bir, nefsiniz ve ruhunuz devamlı çatışmada olduğu için, iç dünyanızda nefsin orduları ile ruhun orduları arasında savaş olduğu için huzursuzsunuz. Nerede kaos varsa, kavga varsa, çatışma varsa orada huzursuzluk vardır. Öyleyse kişi nefsiyle ruhu savaş halindeyse devamlı bir huzursuzluk içindedir. Bu iç dünyadaki huzursuzluk. Hem kişi devamlı iç dünyasında bu çatışma olduğu için mutsuzdur. Hem de şeytan nefsine aklı kandırması konusunda bir takım taktikleri devamlı verdiği için sık sık aklı kandırır mı? Bunun manası o kişinin fizik dünyada yeni bir yanlışı işlemesidir. Yeni bir günahı, yeni bir şerri işlemesidir. İşler işlemez, kişi derhal huzursuz olur. Dikkat edin. Bir insan ne zaman hayır işlerse arkasından mutlaka mutluluk ve huzursuzluk hisseder. Ne zaman şer işlerse arkasından mutluluk ve huzursuzluk hissedecektir. Öyleyse madem ki şeytan nefsi kendisine alet ederek, ona taktikler öğreterek, onun aklı kandırmasını ve şer işlenmesini tehdit ediyor, bu şerin arkasından kişi mutlaka huzursuzluk hisseder. Yetmez. Allah-u Teala'nın aklını kullanmayana azap ederim emri gereğince ruh nefse bir azap meclisi sürdürecektir. İşte bir defa daha huzursuz olacaktır. Öyleyse huzursuzluğun arkasında ne var? Aklınızı kullanamamak var. Yani akıl vücudun koruyucusudur dedik. Ne zaman akıl bir şeylere müdahale ederse o vücudu korumuyor. Ona zulmediyor demektir. İşte bu zulmü sağlayan şey aklın verdiği kararın yanlış oluşudur. Bu yanlışı sağlayan şey şeytanın nesne verdiği taktiklerle aklı kandırabilme fikriyidir. İşte akıl çevreler itibariyle çevresinden aldığı taktiklerle bir takım yanlışları her zaman nesne vasıtasıyla çekiliyorlar, işletebilir. Nefsin kendisini kandırması sebebiyle. O zaman akıl kullanılsaydı vücudu koruyacak olan akıl kullanmanın şeklinde kabul ediyor Allah tarafından. Öyleyse aklın temel fonksiyonu vücudu korumaktır. Onu en iyi yönetmektir. Her aklın böyle yapamadığı safhada mutlaka devrede şeytan vardır, nefs vardır ve akıl fonksiyonu olmaktadır. Ama negatif açıdan fonksiyonel olmaktadır. Öyleyse aklımızı kullanmayı öğrenmemiz lazım. Dikkat edin, davranışlarımızın hangisinde biz Allah'ın söylediklerine uymuşsak, yani ruhumuzun söylediklerine uymuşsak, işte o zaman aklımızı kullanmışızdır. Mutlaka bize fizik vücut, nefs ve ruh içine aslında nefsin ruh dünyasına girmesi anında oluşacak olan hayrı emretmişizdir. Yani nefsin fonksiyon eda etmesi, onun muhtevasındaki afetlerin sorumluluğuna bağlıysa onun fonksiyonu hep negatif olacaktır. Büyük ölçüde negatif olacaktır. Eğer nefsindeki afetler kişinin azalmışsa, yerine ruhun hasretleri almışsa, çoğunluk ruhun hasretlerine gitmişse, kişinin artık sadece kazançları kaybettiklerinden daha fazla olacaktır. Yani nefsindeki afetlerin 100 üzerinden değeri neyse, davranış üstündeki adalarda ona paralel yürür. Öyleyse bu hataların azalması, nefsinin afetlerinin azalmasına bağlıdır. Öyleyse aklın gelen talepler çerçevesinde karar verebilme yeteneği hep nefsin iç dünyasının bir aynasıdır. Nefsiniz eğer sadece afetlerden öldüyse başlamışsa davranışlarınızın çok büyük bir kısmında yanlışlıklar vardır. Başkalarını üzersiniz, kendiniz de üzülürsünüz. Başkalarından derecat kazanmasına sebebiyet verirsiniz, siz derecat kaybedersiniz. Yani aklınızı kullanamamak size devamlı kendinize zulmetmek sonucunu sağlar. Bir insanın kendisine zulmetmesi nedir? Birçok insan bu konuyu yanlış telakki etmektedir. Nefsiniz Allah'ın yasak ettiği, şeytanın da mutlaka yapmanızı istediği bir hususu istiyor. Nefsiniz istiyor. Eğer ona o dilediği şeyi vermezseniz nefsiniz üzülecektir. Siz de nefsinizi üzmemek için onun talebini yerine getirirseniz nefsinize iyilik etmiş gibi görürsünüz kendinizi. Allah aslında ona zulmettir. Zulmetmenin ölçüsü derece kaybetmektir. Kim hangi davranışından derece kaybediyorsa bu bir zulümdür. Zulüm iki ayrı cephede oluşur. Bir kendinize zulüm, bir başkasına zulüm. Eğer aksiyon olarak bir başkasına onu üzebilecek olan bir davranışta bulunmuşsanız bu nefsinizden ve şeytandan kaynaklanan bir davranış istediniz ki bir şey istediniz demektir, derecat kaybedersiniz. Ama aynı zamanda kendinize de zulmetiniz. Kim derecat kaybederse, her kaybettiği derecatta aslında zulmü kendisine yapmıştır. Çünkü derecat kaybeden bir başkası değildir. Odur. İstediği işlem zulümdür, şerdir, onu derecat kaybetmiştir. Ne zaman bir başkasına hayır sağlayacak olan, onu müstehcen olan bir davranışta bulursanız, bunun arkasında Allah vardır ve bunun arkasında ruhunuz vardır. Ve içerdiğiniz şeyin adı şer değil, hayırdır. Derecat kazandığınız bütün işlemlerde olay böyle şeyler eder. Öyleyse her ikisinde de emir akıldan gelmiştir. Akıl demek ki başlangıçta bazen şeytanın tesirinde, bazen Allah'ın tesirinde kalıyor. Bazen nefsin tesirinde, bazen ruhun tesirinde kalıyor. Verdiği kararlar ya zulüm oluyor ya da hain oluyor. Öyleyse her iki açıdan da meseleyi değerlendirdiğiniz zaman aklınızın bütün işlemlerinizde asıl fonksiyonu eda ettiğini göreceksiniz. O ne emir verirse vücudunuz onu uygular. Uyguladığı aklın her emri o kişiye ya derecat kazandırır ya da kaybettirir. Öyleyse derecat kazanmanızda ve kaybetmenizde size hakim olan unsur aklınız. İşte Allah'ın verdiği bu en büyük hediyeyi, en büyük yardımcınızı pozitif olarak kullanmanın yollarını size öğreten İbn-i Adına tasavvuf diyoruz. Tasavvuf bundan 14 asır evvel sahabenin ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yaşadığı hayattır. Bir başka ifadeyle Kur'an'daki İslam'dır. Allah-u Teala'nın dininde hepiniz için söz konusu olan şey bu şerefe ulaşmak, bu şerefe sahip olmaktır. Madem sizi insan olarak yaratmış, anlamı şu. Siz kainatta Allah'ın dinindeki en değerli varlıksınız. Bütün Allah'ın diğer varlıklarından daha değerlisiniz. Eğer aklınızı kullanabilirsiniz. İki tane seçeneğimiz var. Bir, Allah'ın cennetine varmak üzere Dolayısıyla onun standartlarına uymak, hakkında dünya sahibini yaşamak. İki, şeytanın standartlarına tabi olmak ve bu dünyada cehennemi yaşamak, kıyametten sonra da mutlak olarak cehennemde mahvolmak. Her ikisi de geçerlidir. Sizin aklınızın vereceği karara göre. Öyleyse dikkat edin. Aklınız size en büyük kötülüğü yapabilir. Aklınız size en büyük iyiliği yapabilir. Bu sizin aklınızdan taleplerinize bağlı olan bir husustur. Öyleyse aklınızı nasıl kullanacağınızı Allah Kur'an-ı Kerim'de size öğretiyor. Diyor ki bana ulaşmayı dileyin diyor. Aklınızı iyi kullanmanın birinci standardı. Diyor ki bana verdiğiniz yemini misaki ve akli gerçekleştirmeye çalışın. Diyor ki zikir yapın. Böylece nefsinizi tezkiye edin, sonra tasfiye edin. Diyor ki daim zikre ulaşın, irşada ulaşın, tezkiye ulaşın. Ve yemin misak ve ahdinizi eda ettiğiniz zaman benim de nefsimin sahibisiniz. Bunu önce kazanırsınız, kıyametten sonra yaşarsınız. Ama yolunuza devam ederseniz, dünya saadetinin sahibi olursunuz, hemen yaşamaya başlarsınız. Demek ki dünya saadeti, cennet saadetinden sonra kazanılan, ama evvel yaşanan bir özellik taşır. Ve hepiniz için aklınızın devreye girmesi, fonksiyonel olması işitecek, manaya ulaşacak. İdrak ettiniz mi o zaman? Hayır, etmediniz. Sadece manayı toparladınız. Sonra onu kalbinize indireceksiniz ve kalbinize idrak edeceksiniz. İdrak, aklın bu istikametteki son fonksiyonudur ki, idrake ulaştığınız zaman artık onun müdafaasını yapacak olan birisiniz. Zaten hangi konuda onun idrakindeyseniz işareti budur. Başkaları o sahip olduğunuz şeyin tersine bir şey söyledikleri zaman onu müdafaa etmek gereğini duyuyorsanız, neyi müdafaa etmek gereğini duyuyorsanız işte onu idrakinize yerleştirdiğiniz demektir. Yani o artık kalbinizin bir meymasıdır. İşte bu idrak pozitif idrak olabilir, negatif idrak olabilir. Nefsinizin kalbinde afetlerinize dönük olan bir sistemi yerleştirdiğinizi düşünün. Başkaları sizi iyiliğe çağırıyorlar. Onları şiddetle reddedersiniz. Dersiniz ki senin düşündüğün şey yanlış. Ben şimdi bilirim. Bana karışmaya kalkma. Doğrusu benim yaptığımdır. Halbuki yaptığınız şey yanlıştır. Nefsinizin tesirindesiniz. Öyleyse hangi davranış biçimi nefsinizin afetlerinden kaynaklanıyorsa orada aklınızı kullanamıyorsunuz demektir. İşte aklı kullanmak ve kullanmamak bu açıdan son derece değerlidir. Aklınızı kullandığınız her olayda mutlaka derece kazanırsınız. Ve ruhunuz tarafından nefsinize azap edilmez. Aklınızı kullanmadığınız her olayda derece kaybedersiniz. Ve mutlaka ruhunuz nefsinize azab eder. Aklını kullanmayanlara azab ederiz diyor Allah-u Teala. Aklınız bu hedefe ulaşabilmek için birçok fonksiyonun sahibidir. İşte bu fonksiyonlardan bir tanesi hafızadır. Nedir hafıza? Geçmiş zaman devrelerinde oluşan olayları hatırlama kabiliyeti. Nereye baksanız her bakışımız bir dosyadır. O dosya, milyarlarca, trilyonlarca dosya hafızanızda yerleşmiştir. Ve bir kısmınız her şeyi hatırlar. Bir kısmınız daha azını hatırlar. Bir kısmınız daha azını hatırlar. Hafıza itibariyle en çok, en büyük hafızanın sahibiyle en küçük hafızanın sahibi arasında koskocaman milyarlarca insanlık bir spektrum vardır. Öyleyse Hani akıl herkese eşit olarak verilmişti. Bu farklılık nereden geliyor? Bu farklılık beynimizin hafıza dosyalarının kabiliyetinden geliyor. Beyniniz herkesin beyninden farklı bir yapıdadır. Sizin beyninizin bu istikametteki sisteminde dosyalama hangi standartlarda ise siz o kadarının sahibisiniz. Aklınız gene bütün olarak var ama kumanda edebildiği sistem o kadar. İşte bizim evdeki bilgisayarda 289 bilmem kaç tane hafıza dosyası var. Bunlardan 37 bin küsurunu kullanamıyor. Demek ki onun muhtevası bu standartlar içinde. Hangi sebeple olursa olsun bozulmuş. Öyleyse bu bozulmayı takip eden sisteme, ettiren sistem her neyse onun hafızayı kullanabilme yeteneğini bu standartlarda etkilediğini tespit ediyoruz. Onun bilgisayarın dışarıya verdiği bilgiler o hafızanın dosyalarında bu kadar kaybın olduğunu söylüyor. Bu kaybın varlığı gene onun ölçümlemeleriyle mümkün. Öyleyse aynı sistem kendi kendisini ölçümleyecek olan yeteneğin de sahibi. İşte zihnimizdeki hafıza dosyalarının hangi ölçüde geçerli olduğunu siz kendiniz düşünebilirsiniz. Eğer sabahleyin yediğiniz yemeği hatırlamıyorsanız çok yüksek bir hafızanın sahibi olduğunuzu boşuna iddia etmeyin. Ama öyle olaylar vardır ki hafızanızda şiddetle iz bırakırlar. Onları hiç unutamazsınız. Öyle olaylar da vardır ki onları başkalarıyla beraber yaşamışsınızdır. Seneler sonra size hatırlatırlar falan gün böyle olmuş diye. Ama siz onları hatırlamayabilirsiniz. Hafızanın bir başka açıdan değerlendirilmesi olaylara vardığınız, verdiğiniz önemin devreye girmesidir. Hangi olaya ne kadar önem veriyorsunuz? Hafızanızı bunu yoklayın. 10 sene evveline doğru gidin. Hangi olaylar hafızanızda değer kazanmış, yerleşmiş? Şöyle bir hatırlayın. Nelere önem verdiğinizi yakalamış olursunuz. Hafızanız bunun temel işaretlerini taşır. Ve herkeste farklı bir hafıza dosyası var. İşte arkadaşlarımdan bir tanesini hatırlıyorum. İlkokulun birinci sınıfından itibaren hangi sınıflarda öğretmenleri kendisine imtihanlarda hangi soruları sormuş hepsini biliyor. Televizyonlarda seyrediyoruz bazı maç hakkıları var. Ömürleri boyunca hangi maçı seyretmişlerse o maçların hepsindeki skorları ezbere biliyorlar. Bunlar genel hafıza dosyası düşünmeyi gösteren işaretler. Ama öyle insanlar var ki yavaş yavaş hafızaları zayıflamaya başlıyor. Kireçlenme diyorlar adına. Sonra unutmaya başlıyor. Unutuyor ve aynı şeyleri tekrar tekrar söylemeye başlıyor size. Size anlatıyor 5 dakika. Bilmiyorsun özellikle. 5 dakika sonra bir defa daha anlatıyor aynı şeyi. Daha zevkli bir defa daha dinliyorsunuz. O da hep devam ediyor. Bunun anlamı hafıza dosyalarında geniş ölçüde tahrip var. Ve zaman ve adelerden müessese beynimizin standartlarında değişiklikler yapıyor. Zaman geçtikçe eskilerin dediği başka bir ifade var. Nüfus kağıdı eskildikçe bu olay tavani ediyor. Ha, nüfus kağıdı aklıma geldi. Bu akşam bizim için nüfus kağıdının eskimesi konusunda bir yeni devreyi ifade ediyor. Bugün 64 yaşıma girmiş oluyor. 29 Kasım 1933 yılında Bursa'nın Yenişehir İznik ilçesinde doğdum. İşte o tarihten bu tarafa geçen 63 yılımızı bugün tamamlamış oldum. Ve 64 yaşımıza adım attık. 6 ay sonra 63,5 yaşında olacağız. Evet. Ondan sonraki ikinci 6 ayda da 64 yaşımı tamamlayıp 65'e adım atmış olacağım. Böylece hayat güzel bir seyir takip ediyor. Yoksa bana mı öyle geliyor? Yani herkes için hayat denilen bu müessesenin bizimki gibi olmasını Allah'tan hep niyaz ederiz. Allah'ın sayesinde mutlu olmuyoruz, öğrendik. Allah'ın sayesinde bunu öğretmeyi öğrendik. Allah'ın sayesinde sadece bunlardan biri hamdolsun ki yaşamak öyle Yüce Rabbimize ne kadar şükürsek, ne kadar hamdetsek azdır. Hep insanlar derler, ah imkan olsa da tekrar çocukluğuma dönsem, o ne mutlu devreydi. Hiç böyle bir temennimiz yok. Allah Teala yaşattığı sürece hep optimal üzerinden hareket eder. Dikkat edin. Hayatınızın her merhalesinde neyi yaşadıysanız o gelecek günlerinizin bir köprüsüdür. Her kazandığınız tecrübe hayatınızın eski günlerinde bir günün size armağanıdır. Başarısızlıklarınız da öyle. Unutmayın her başarısızlık ondan gerekli dersi aldığınız takdirde başarıya götüren bir köprüdür. Yeter ki o köprüyü kullanmasını öğrenin. Aynı hatayı tekrar tekrar işlemezseniz o hatadan ders aldığınızı ve onun sayesinde daha güzel ulaştığınızı keşfedersiniz. Öyleyse Allah-u Teala'nın muradı sizin hataları işlememeniz değildir. Diyor ki sahabeye, eğer siz hata işlememiş ve bundan sebebiyle bizden tövbe ve istiğfarda bulunmamış bize Allah olarak müracaat etmek gereğini duymayan bir toplum olsaydınız, sizi yok ederdim de yerinize bu vasıflardan insanlar getirirdim diyor Allah-u Teala. Öyleyse Allah'ı ait olduğu yere oturtun. O müracaat mercidir. Allah efendim benim kalbimden geçeni bilir. Öyleyse ben niye Allah'a söyleyeyim ki dertlerimi? Allah-u Teala dertlerinizi ona söylemenizi emreder. Ona söylemeniz onun hoşuna gider. O Allah'tır. Siz kulsunuz. Mahluksunuz. Onun yaratığısınız. Her an ona müracaat etmek mecburiyetindesiniz. Bunu ya yaparsınız ya da yapmazsınız. Sizin bileceğiniz iş. Ama yaparsanız o sizi kul mevkiine koyar. Kendisi Rab olur. Sizin terbiyeciniz olur, efendiniz olur ve sizi kul yapar. Müracaat etmiyorsunuz. Hiçbir zaman Allah'ın kulu olamazsınız. Yaratılış itibariyle kul olmakla Allah'ın kulu olmak birbirinden çok farklı şeyler. Herkes doğuşundan itibaren kuldur. Çünkü Allah Teala bütün insanları yaratandır. Yaratılan olduğuna göre insanoğlu mutlaka Allah'ın kuludur. Ama böyle bir kulluk, Allah'ın kulu olmak, kulluğa kabul edilmek anlamını taşımaz. İki kulluk arasında çok büyük bir farklılık var. Her insan doğduğu andan itibaren Allah'ın kuludur. Böyle bir kullukla Allah-u Teala tarafından kulluğa kabul edilmeyi ve Allah'ın gerçek anlamda kulu olmayı birbirine karıştırmayın. Hani bu İslam dairesine girmekle İslam olmak gibi bir şey. Dikkat edin. Ruhunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman kulluğa kabul edilirsiniz. Bu normal kulluktur. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman ekber kulluğa ulaşırsınız. Nefsinizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman azim kulluğa ulaşırsınız. Burada azim vardır. Yani azamet dediğimiz meclise azamiyse, azim kelimesi azami kelimesiyle aynı standartı ifade ediyor. Yani en büyük anlamına geliyor. Yani ulaşılabilecek olan en geniş saha. Bir, askeri kelimesi kullanılıyor. Küçük demek, en küçük demek. Bir de azami kelimesi kullanılıyor. Büyük demek, en büyük demek. Azami dediğiniz zaman en üst noktadır o, daha üstü yok. Asgari dediğiniz zaman en küçük noktadır, en aşağı noktadır, daha aşağısı yok. İşte azim kulluk dediğiniz zaman, azami kulluk dediğiniz zaman kulluğun en üst noktasına ulaşıyorsunuz. Allah-u Teala Zariyat Suresinin 56. ayet-i kerimesinde وَمَا حَلَكْتَ الْاِنْسَانُ وَالْجِنِّ اِلَّا لَيَعْبُدُونَ. Biz insanları ve cinleri sadece bize kul olsunlar diye yarattık diyor Allah-u Teala manasına. Manası şu.

Değil mi artık acaba? Allah yolunda olmanın mutluluğunu yalnız yaşayanlar bilir. O mutluluğu yaşayamamış olanlar hiçbir zaman onların saadetini anlayamazlar. Ve zaten yaşayamazlar. Hayatları boyunca ne dünya hayatına mutlu olabilirler, ne de Allah'ın cennetine ulaşabilirler. Bir vakfının muhterem mensupları, siz istisnasınız. Mutluluğu yaşayan nadir insanlarsınız. Ve bütün insanlar bir gün sizlere ibretle bakacaklar. Mutluluğu herkes sizlerden görecek. Şu zavallı dünyamızda insanlara dikkat kalın. Çıkın sokağa, herkese ayrı ayrı bakın, ibretle. Hep mutsuz insanlar göreceksiniz. Sizin yaşadıklarınızı yaşamadıkları için. Mutluluğun ne olduğunu bilmedikleri için. Bütün dini liderler, dini olmayan liderler, insanlara hep tavsiyelerde bulunurlar. Haram yemeyin, başkalarına kötülük etmeyin. İnsanlara iyi davranın, başkalarının hakkına tecavüz etmeyin falan falan. Bunlar hep söylenir. Ama bir taraftan mahkeme vardır, hakim vardır, savcı vardır, polis vardır. Anlamı? Kötülük vardır. Nefsinin tesirinde olan milyarlarca insan vardır. Onun için hakimler var, savcılar var, mahkemeler var, polis var, jandarma var. Onun için var. Ordular onun için var. Başka ülkelerdeki gözü dönmüş insanların diğer ülkelere saldırmasını önlemek için. Öyleyse hep nefsler var. Nefsler olduğu için de insanlar ceza sistemlerini koymuşlar ve bunlar her zaman yürürlükte. Ama bir gün bir insanın aklını kullanmayı tamamen öğrendiğini düşünün. Kur'an'da böyle insanlara insanı kamil diyor Allah-u Teala. Kemal derecesine ulaşmış insan. Yani iki tane son kademe. İhlas ve salah. Ne zaman ihlastaysanız nefsindeki bütün afetler yok olmuştur. Ne zaman salahtaysanız yok olduktan başka dışınız da pürnür olmuştur. Hani Yunus ne diyor? İçim dışım pürnür oldu diyor. Bir insanın içi ne zaman görünür olur. İhlas makamında nefsinin kalbindeki bütün afetler temizlenmiştir. İç dünyası tamamen nurdan oluşmuştur artık. Hiçbir karanlığa yer yoktur kalbinde. Ama iç dünyası. Bu kişi bu noktadan itibaren birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gökkatını tamamen görecektir. Yedinci katın yedi tane alemini tamamen görecektir. Ve yedinci katın yedinci alemi olan Sitret-i Münteha'ya kadar olan kesimi tamamladığı zaman ne olacaktır? Tamamlanacaktır ihlas. Allah Teala onu Tevbe-i Nasuh'a davet edecektir. Tevbe-i Nasuh'a davet edildiği zaman Allah'ın emrettiği şekilde tövbe edecektir. Kelimeleri aynen tekrar ederek ve salahın sahibi olacaktır. Ne olacaktır? Başının üzerinde bir nur oluşacaktır. Salah nuru. İşte bu dışının da pürnür olması demektir. Yunus bunu söylüyor. İçim, yani nefsimin kalbi tamamen pürnür oldu. Dışım da pürnür oldu. Yani başımın üzerinde artık salah nuru var diyor Yunus. Böyle olduğunu kesinleştiren başka şiirleri var. Diyor ki ben ne dersem Allah tutar, o ne derse ben yaparım. Ne demek bu? Yani Yunus emin olmak seviyesine ulaşmış. Allah Teala'dan neyi isterse Allah Teala ihsan ediyor. Öyleyse Yunus aklını hemen kullanmaya başladı mı? Hayır, başlayamadı. O da bir süre nefsinin afetleri karşısında hep mahcup oldu. Diyor ki benim zalim nefsim bana ne eyledin diyor. Nefsin onu neler yaptığının farkına varıyor Yunus. Ve Yunus'un farkına vardığı yerde ikinci ikram geliyor. Ve bir defa daha sözlerimizi bu noktada durduruyoruz. Ve de ikramlara bakıyoruz. Burada. Hay Allah razı olsun. Neler neler var bu akşam yaşadık.

0: Biliyorsunuz tabii eskiden Ramazanlarda hocalar celre çıkarlarmış. Yani bir takım beylerin, çok zengin konak sahiplerinin, ağaların köşklerinde Ramazan ayı boyunca misafir edilirlermiş. Onlara her gün güzel şeyler anlatırlarmış. Teravih namazları kıldırırlarmış. Ve böylece bir ay geçermiş. İşte böyle bir ayın sonunda iki tane hocayı evin sahibi, köşkün sahibi uğurluyor. Son yemekten yemişler, karınları şişmiş adam akıllı ve soruyor köşkün sahibi. Hoca efendiler diyor, doydunuz mu diyor. Tam o sırada biri çatlamış fazla yemekten. Sağ kalan demiş ki, nerede demiş efendim demiş. Ancak demiş, o demiş işte, o doydu. İşte böylece gördüğünüz gibi insanlar her açıdan güzelliklere açıktırlar. Ama o güzellikleri yaşamayı bilmemektedirler. Tıpkı bugünün dini ve siyasi liderlerinin Allah'ı tanımamaları gibi onun tavsiyelerini ve emirlerini, temel emirlerini bilmedikleri gibi. Bilmedikleri için akıllarını kullanamadılar ve birçok kitle birbirine bu yüzden savaş halinde. İşte insanları bütün bu güzelliklerden mahrum eden şey akıllarını kullanamamaları. Evet, gene dua ederim. Allah-u Teala ki bize bu nimetleri verdi. Her zaman Allah'a şükranlarımızı sunmak, hepimiz için bir zevk oluşturmalı. El-Fatiha ve As-Salavat.
1: Evet.

0: Ey Yüce Allah'ım, bizlere enam buyurduğun bu nimetlerle bizleri rızıklandırdığın için sana sonsuz hamd ve şükür
1: Amin.
0: 63 yaşımızı bitirdiğimiz bu
1: Allah'ım,
0: gecede
1: Allah'ım,
0: bizlere ihsan edildiğin bu nimetlerle rızıklanmak için
1: Allah'ım,
0: senin verdiğin bu nimetleri, onun şükrünü
1: Allah'ım,
0: ve hamdini eda etmek üzere senin için bu akşam yemek istiyoruz. Allah'ım, onları bizlere en hayırlı şekilde nasip eyle. Niyet ettik, senin rızan için İslam buyurduğun nimetlerden bu gecemizi de nasibimize alıyor. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yolumuzda her şeyimiz var. Peki, suali olan var mı? Söyle. Allah razı olsun. Allah Teala buyuruyor ki onlar ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmek istemektedirler. Mücrimler istemese de Allah nurunu tamamlayacaktır. Öyleyse nurun tamamlanmasının ifade ettiği bir mana olması lazım. Bu manaya dikkatle bakın. Burada bir son devir kastediliyor. Allah'ın nurunun bütün dünyayı aydınlatacağı bir son devir. Demişler ki atalarımız, bir rüzgar dalgalanmadan durulmaz. Son bir dalgalanma, yani savaş. Bu silah satmak isteyen, dünyaya hakim olan kuvvetler var ya, onlar son defa hakimiyetlerini yapacaklar. İnsanları yeniden kızıştıracaklar, silahlarını satacaklar, iki tarafta atom bombası kullanacak ve milyonlarca insan, hayır, milyonlarca değil, milyarlarca insan ölecek. Sağ kalanlar asr-ı saadeti yaşayacaklar. İşte o asr-ı saadetin yaşanması Allah-u Teala'nın nurunun tamamlanmasıdır. Ve ondan sonra o nur insanlar sağ kaldığı sürece geçirmeyecek. Ta ki Yecüc Mecüc toprağın altından çıkıp onların üzerine saldırdığı son noktaya kadar. Öyleyse Allah'ın nurunun tamamlanması ne demek? O nurun ışığı altında bütün insanların mutluluğu enine boyunu yaşaması demek. Bir son devre gelecek. Bir saadet devresi gelecek. Bundan 14 asır evvel sahabe nasıl mutluluğu bütün boyutlarını yaşadılarsa sağ kalanlar da yaşayacak. İşte sizler o devirde yaşayacak olan sabıkunel ahirinsiniz. Öyleyse Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın sözlerine dikkat edin. Dünya diyor üç kere kuvvet, hakimiyet alanı içine girecek. Bunlardan birincisi Hazreti Süleyman devrinde diyor. İkincisi Hazreti Zülkarneyn devrinde diyor. Üçüncüsü Mehdi Aleyhisselam devrinde diyor. Ve zamanımız artık o zamandır. Bu Allah-u Teala'nın nurunun mutlak olarak tamamlandığı devredir. Çünkü bundan evvelki bütün savaşlardan sonra yaşayanlar arasında düşmanlar da var. Gene birbirine düşman iki tane zümre ama bu sefer yok. son devre, dünyanın son devresinde, ki kainatın da son devresidir o, asrı saadeti yaşayacak olanlar var. Ve sonunda da yıllar sonra hepsinin şehit olacağı bir son. Öyleyse bütün güzellikler bu devirde yaşanacaktır. Allah'ın nurunun tamamlanması ne demek? Yani bütün yaşayanların o nurdan istifade edecekleri bir devrin gelmesi demek. Ama öyle bir sonuca ulaşmak ancak kıyametten evvelki son devrede mümkün olacak. Ve insanlar o zaman akıllarını başlarına toplayacaklar. Ne yazık ki dünya nüfusunun çok küçük bir kısmı sağ kalmış olacak. Ve sağ kalanlar gerçek anlamda saadete yaşayacaklar. İşte Allah-u Teala'nın nurunun tamamlanması o zaman. Eğer nurun tamamlanmasını öğretim açısından ele alıyorsanız, o zaman son tamamlanma Kur'an-ı Kerim'in tamamlanmasıdır. Yani bir nurun bilgi olarak gelmesi var, bir bilginin nurun tesirini göstererek dünyayı nurlandırması var. İkisi de nurun tamamlanmasıdır. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'i 23 senede tamamladı. Bu bilginin gelmesi açısından bir tamamlanmadır. Dikkat edin. Kur'an-ı Kerim insanları alimler kavuşturacak olan şeriatın son aşamasıdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bildiğiniz gibi Hatem-ül Enbiya'dır. Nebilerin sonuncusudur. Allah Teala ayetinde şöyle söylüyor. O içinizden hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulüdür ve Nebilerin sonuncusudur. Şimdi buradaki o Allah'ın Resulüdür demesi Allah Teala'nın bir sürü softa tarafından o Resullerin de Nebilerin de sonuncusudur diye tercüme edilmeye çalışılıyor. Oysa ki Allah Teala aynı öyle söylüyor. O Allah'ın Resulüdür ama Nebilerin sonuncusudur diyor. Nebilerin de sonuncusudur, Resullerin de sonuncusudur demiyor. İşte ifadeye dikkatle bakın ki ona indirilen Kur'an-ı Kerim isimli son şeriat kitabı peygamberlere indirilen kitapların sonuncusudur. Ve o kitap bütün dünyayı kıyamete kadar o şeriatla idare edecek olan özellikler taşır. Hamdolsun ki Allah-u Teala onu indirmiş bütün dünyaya bir ışık, bir nur olarak. Onun tamamlanması 23 sene sürdü ve Allah-u Teala nurunu bilginin indirilişi itibariyle tamamladı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde zaferler üzerinde zafer kazanıldı. Ama insanların büyük kısmı hep küfrü yaşamakta devam etti. Sonra asırlar geçti. Osmanlı devri geldi. Gene Allah'ın nurunun dünyanın bir kısmına hakim olduğu bir devre geçirdik. Sonra gene küfür duruma hakim oldu. Bu son devrede küfürle nurun son karşılaşması söz konusu olacak. Ve nurun galibiyetiyle neticelenen bu sonuçtan sonra nur kıyamete kadar bütün insanları birden aydınlatacak. Onun için Allah Teala nurun tatbikatı açısından nurun tamamlanması bunu ifade ediyor demektedir. Yani insanların o nurun ışığı altında tamamının nurdan istifadesi. Bu ancak son devirde gerçekleşebilen bir olgudur. Ve o devirde gerçekten ikinci asrı saadet bütün insanlar tarafından yaşanacaktır. Bütün güzelliklerin ne olduğunu yaşarsak inşallah hep beraber görürüz. Allah her şeye kadirdir. Evet, suali olan var mı? Ben bakayım bunlardan biraz bir tabiyim öyle. Biz de varız yani. Dondurmadan dağıtıma başlıyorum şu an. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Ey yüce Allah'ım! Bizlere enam buyurdurdu kayıp nimetlerle. Bu gece de bizlere karnımızı doyurmayı nasip kıldığın için ve bizi rızıklandırdığın için sana sonsuz hamd ve şükrederiz.
1: Amin.
0: Ferah sofraları olsun.
1: Amin.
0: Bereket sofraları olsun.
1: Amin.
0: Allah'ın sofraları olsun.
1: Amin.
0: Allah hepinizden razı olsun.
1: Amin.
0: El-Fatiha ve as-salavat. Bize bu güzel nimetleri hazırlayan kardeşlerimize teşekkür ederiz. Allah hepinizden razı olsun. Tabii Allah Teala yiyenlerden de razı olsun. Bu güzelim içeceklerden içenleri de. Heh. Şey var Serdar. Gözüm burada mı? Allah razı olsun. Sual gelmiş. Efendimiz, Bismillahirrahmanirrahim. İradenin akılla ilişkisi nedir? İradenin insan için önemi nedir? Allah razı olsun. Ve Allah razı olsun. İradenin evvela irade nedir'den başlayalım. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İrade, aklın sözünü geçirebilmesi için kendisine yardımcı olan bir kuvvet vardır. Bu kuvvetin, Allah-u Teala tarafından insana verilen bu kuvvetin adı iradedir. Aklın emirlerini vücuda yaptırabilecek olan dayanma gücü. Bu müessese, irade müessesesi aklın bir emrinin gerçekleştirilmesi konusunda isyan eden uzuvları kontrol altında tutacak olan bir kuvvettir. İşte akıl iradeyle desteklenir. İrade aklın emirlerini yerine getirmek istemeyen sistemleri o emrin yerine getirilmesi konusunda zorlayan kuvvetin adıdır. İrade, aklın standartları içinde aklın bir yardımcısı hüviyetindedir. Eğer irade yoksa, o zaman kişinin nefsinin yapmak istemediği şeyleri o nefse yaptırabilmesi çok zordur. Başka bir ifadeyle, nefsin yapmak istemediği şeyleri o kişiye yaptırabilen gücün adı iradedir. İrade ne kadar kuvvetli olursa nefs o kadar mağluptur. Yani Allah'ın emrettiği şeylerin yapılmasında irade o kadar çok başarı kazanır. Eskiler bu iradenin bu istikamette kullanılmasına, yani nefsin yapmayı istemediği şeylerin ona zorla yaptırılmasına mücahede diyorlar. Sonra bir de nefsin istediği ama Allah'ın yasak ettiği şeyler var. Onları da nefse vermeyecek olan güç yine iradedir. İradenin bu istikamette kullanmasına riyazet deniyor. Her ikisi de nefsin kontrol altına alınması ve insanı mutluluğa götürmesi açısından son derece önemli iki müessesidir. Ama ikisinin de vücuda gelmesinde hakim unsur daima iradedir. Öyleyse iradeye dikkatle bakın. İrade öyle bir yapıdadır ki pozitif irade de söz konusu olabilir. Ne yazık ki negatif irade de söz konusu olabilir. İrade kelimesi Arapça istek anlamına geliyor. Talep anlamına geliyor. Bir isteğin ve talebin pozitif talepte olması mümkündür, negatif talepte olması mümkündür. Mesela bir insan görüyorsunuz, diyelim ki imparator olmuş. Çar deli petrol. Kötülükleri ard arda sıralıyor. kendisine karşı çıkanları yok ediyor. Ve dediğini zorla yaptırıyor, binlerce insanı öldürüyor. Zamanımızda mesela bir Stalin için aynı şeyler rahat rahat söylenebilir. Binlerce insanı ölüme gönderen bu insan iradesini bu yolda sevk etmiştir. İradenin bu istikameti kullanmasının manası ne? O bunları yaparken, başka insanları ölüme gönderirken birçok insanlar ona karşı çıkmıştır. Bütün o karşı çıkanlara rağmen Stalin nefsinin kendisine gösterdiği istikamette bir hedefe varmıştır. Binlerce insanı ölüme göndermiştir. Dikkat edin, burada nefsin korkunç bir afetiyle karşı karşıyasınız. Tahakküm. Başka insanlara onların iradeleri haricinde, iradelerinin isteğinin dışında hükmetme arzusu. Ne yazık ki bütün insanlarda bu vardır. Buraya dikkatle bakın sözlerime, dikkatle ait olduğu manayı vermeye çalışın. Sakın ola ki iradenizi başkalarına hükmetmek istikametinde kullanmış olmayasınız Allah-u Teala'nın yolunda. Eğer Allah size bir makam verdiyse, bir rütbe verdiyse, bir görev verdiyse Allah yolunda, bu görevin verilmesinde işinizin, görevinizin başka insanlara sadece yardım için verildiğini bileceksiniz. Vazifeniz size sadece bu maksatla verilmiştir. Başkalarına yardım etmek için. Hep ülkemizde tenkit ettiğimiz bir şey vardır. Bizim ülkemizde kime bir vazife verildiyse bir devlet dairesinde onun görevi sanki başka insanlara zulmetmek için o görev kendisine verilmiş gibi kullandığını görüyoruz. Onun o görevi kullanması eğer başka insanlara zulmetmek istikametindeyse bu onun iradesini kötüye kullanmasının en kesin işaretidir. Öyleyse aramızdan hiç kimsenin başkalarına hükmetmeye kalkmamasını Allah-u Teala'dan dileriz. Dikkat edin davranışlarınıza. Devam ederseniz görevinizden alınırsınız. Allah-u Teala'nın size verdiği görev başkalarına hizmet etmek içindir. Osmanlı'da olduğu gibi. Biz yeni Osmanlılar, yeni bir nizamın kurucularıyız. Bu nizam başkalarına sadece hizmet etmeyi önerir. Allah yolunda, Allah'ın emriyle başkalarına tahakküm etmek değil, başkalarına hizmet etmek. Onların da, başka insanların da bu hizmete layık olacakları yeni bir devreye doğru gidiyoruz. Pek çok insan öldükten sonra geriye kalanların yaşayacağı bir asr-ı saadette hem idare edenler başkalarına hizmet için var olacaklar, hem de idare edilenler idare edenlere hizmet etmek için var olacaklar. Ne demek istediğimi iyice düşünün. Hizmetinizin daim olmasını diliyorum. Sakın ola ki başkalarının tesiri altında veya şeytanın tesiri altında kendinizi başka insanlara hükmetmeye sahip kılmayın. Onun sahibi gibi görmeyin kendinizi. Çok tehlikeli bir oyunun içinde olursunuz ve bütün haklarınız elinizden alınır. Hizmetinizin fonksiyonu ne olursa olsun onu eda edemez hale gelirsiniz. Bundan sonra çok pişmanlık duyarsınız. Ama ondan sonra dönüş olmaz. Öyleyse hepinize sesleniyorum. Ait olduğunuz mevkilerin sahibi olacaksınız. Sırf başkalarına hizmet için. Tekrar ediyorum, sakın ola ki size verilen vazifeyi başkalarına hükmetmek için kullanmaya kalkmayın. Allah her şeyin sahibidir, her şeyi görür. Kalbinizden geçirilebilir. Hele böyle bir hükme ulaşmak için olayları değiştiriyorsanız, kafanızdan düşündüğünüz şeylere ulaşabilmek için

Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz talep etmek. İslam bir talepler zinciridir. Siz talep edeceksiniz, Allah da mukabele edecek. Talebinizi yerine getirecek. Ne ölçüde talebinizin sahibiyseniz, ne ölçüde talebinize layıksanız. İslam'da ya da Allah'ın kainattaki tek dininde her şey taleple başlar. Başlangıç noktası bir taleptir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a ulaşmayı Allah'tan talep edenler, onlar kurtuluşa erenlerdir. Kurtuluş, felah o insanların harcıdır ki onlar Allah'tan talepte bulunurlar. Ne talebinde bulunurlar? Yiyecek mi, giyecek mi? Hayır. Onlar Allah'tan, Allah'a ulaşmayı dileyerek talepte bulunurlar. Allah önce Allah'a ulaşmayı dilemeye davet eder. Allah'ın daveti kendisidir. Lehu davetül hakkı diyor. Allah'ın daveti hakkıdır, kendisinedir. Allah'ın hak daveti Allah içindir. Öyleyse davetin standartlarına baktığımız zaman birinci davet Allah'a ulaşmayı dilemeye davet. Öyleyse Allah'a ulaşmayı talep etmek. Sonra Allah'a ulaşmak üzere harekete geçmek. Sonra Allah'a ulaşmayı dileyenin menziline ulaşması. Ruhun Allah'a ulaşması. Sonra fizik vücudu Allah'a teslim etmeyi dilemek. Sonra fizik vücudun teslimi. Sonra nefsi Allah-u Teala'ya teslim etmeyi dilemek. Sonra nefsin teslimi. Sonra iradeyi Allah-u Teala'ya teslim etmeyi dilemek. Sonra iradenin teslimi. İrşada ulaşmayı dilemek. İrşada ulaşmak. İradeyi Allah'a teslim etmeyi dilemek. İradenin teslimi. Böylece konu tamamlanıyor. Teslimler art arda geliyor ve konu tamamlanıyor. Öyleyse ilk talep Allah'a ulaşmayı dilemektir. Bu talep olmazsa bundan sonraki hiçbir şey gerçekleşemez. Bu talep, Allah'a ulaşmayı dilemek, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şeyin başı, İslami tatbikatın başlangıç noktası budur. Bu talep yoksa, kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, İslam standartları içine hiçbir şekilde giremez, mümin de olamaz, hidayette de olamaz, Allah'ın dostu da olamaz, Allah'ın kulu da olamaz, küfürden de kurtulamaz. Öyleyse kişinin kurtuluşu Allah yolunda kurtuluşa ulaşabilmesi her halükarda taleple gerçekleşir. Hazreti İbrahim'in Hanif dini, Kur'an'daki ismiyle İslam dini üç temele oturuyor. Bir,
vahdet, Allah'ın tekliği. 2. Tevhid, Allah'a ulaşmayı dileyen insanların oluşturduğu tek zümre, tek fırka. 3. de teslim, ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimini içeren bir teslim müessesi. Her birinin oluşması o konunun talebinin varlığına bağlı. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde Allah-u Teala o kişi hakkında harekete geçer. Mutlaka onu kurtuluşa ulaştırır. Yeter ki bir insan Allah'a ulaşmayı dilesin. Öyleyse kişinin talep dizaynında Allah için kıymetli olduğunu görüyoruz. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hiçbir şekilde Allah'ın cennetine giremez. Daha sonraki işlemlerden hiçbirini gerçekleştiremez. Ne ruhunu teslim edebilir Allah-u Teala'ya, ne fizik vücudunu teslim edebilir, ne Allah-u Teala onu mürşidine ulaştırır, ne nefsini teslime hazırlar Allah-u Teala, ne irşada ulaştırır, ne de teslimi külliyle teslime, iradenin teslimine ulaştırır. Hiçbirisi gerçekleşmez. Peki ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemek, talep etmek konunun temelini oluşturur. Dilemeyen insanın gideceği yer cehennemdir ve o kişi Allah'ın ayetlerinden gafildir. O kişi hüsrandadır. Talebi olmadığı için. Allah-u Teala sadece talep sahiplerine açıyor kapıyı. Hani eskiler mal alıcıya satılır diyorlardı. Mal alıcıya satılır. Ne demek bu? Kişi talep sahibi olduktan sonra ona bir malı verseniz de onun bir kıymeti yoktur. Kıymet eden bir hüviyeti yoktur malın o kişi için. Malın kıymet hükmünü kazanabilmesi için kişide açık şekilde bir talebin mevcudiyeti asıldır. Allah'a ulaşanlar sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişiye Allah-u Teala mutlaka kendi zatına ulaşmak imkanı verir. O kişinin hayatı 5-6 aylık bir zaman parçasında içeriyorsa. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bütün bu güzelliklerin dizaynında kişinin talebi mutlak olarak önde gelir. Talep varsa felah vardır. Talep yoksa felah yoktur. Cehennemden kurtuluş yoktur. Cehennemden kurtulmaksa o kadar kolay bir sebebe dayalı ki bir tek dilek, kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka cehennemden kurtulur. O talebin sahibi olduğu için. Böyle bir talebin sahibi olmayan insanlara bakıyoruz. Câsiye 23'te Allah-u Teala diyor ki, Habibim, o hevalarını, nefslerini, afetlerini kendilerine ilah edinenleri görüyor musun? Allah onları ilim üzere dalalette bırakır. Yani onlar ilim sahibidir ama o ilimleri onları dalaletten kurtaramaz. Ne demek istiyor Allah-u Teala? Diyor ki

Allah Teala insanlardan bahsediyor. Allah'a ulaşmayı dileyen, dinemeyen insanlar.

Sevgili kardeşlerim, Allah'ın bir dizaynı var. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerle başlayan bir dizayn. Allah'a ulaşmayı dilemekle alakalı. Dilemeyen hiçbir zaman bu fasit daireyi aşamaz, Allah'ın yoluna giremez. Allah'a ulaşmayı dileyenler için bakıyoruz. Dalaletten kurtulma var. Bakıyoruz, cehenneme gidecek olanların hepsi Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimsenin Allah'ın cennetine girmesi mümkün değildir. Öyleyse cehennemi cennetten ayıran şey taleptir. Allah Teala kişisel iradeye çok büyük ölçüde bir değer atfediyor. Kişisel irade Allah için değerlidir sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Kişisel irade, iradeyi cüz'iye, cüz'i irade. Öyleyse o cüz'i irade herkes için mutlaka devreye girmesi zorunlu bir nesne. Kişi kendi iradesiyle Allah'a ulaşmayı dileyecek. Allah Teala derhal kalpteki bu talebi işitir, bilir ve görür. Ve derhal rahim atmasıyla tecelliye başlar. Bu kişiyi sıfır kodtan alır. Adım adım Allah'a doğru yaklaştırır. Sonunda ruh mutlaka Allah'a, o kişi hayattayken ulaşacaktır. Ulaştığında kişi için üçüncü kurtuluş söz konusudur. Yani üçüncü kat cennet. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,

Talep yoksa sonuç yoktur. Allah Teala bütün sonuçları taleplere göre oluşturur. Yani kişinin talepleri tek başına bir talep olarak kalmışsa bu o kişiyi kurtarmaz, bir şey sağlamaz. O kişi Allah Teala'dan talep eder de bunun bedelini ödemeye hazır olduğunu söylerse, kalbi de bunu söylerse, o zaman Allah Teala o kişiye mutlaka çok şeyler, nimetler nasip eder. Bütün muhteva talepler üzerine kurulmuştur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde hep aynı dizayn söz konusu. Siz Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Bu bir dilek. Allah sizi evvela irşat makamına ulaştıracak. Ondan sonraki devrede de kendi zatına, ruhunuzu irşat makamına tabi olduğunuz zaman vücudundan ayrılan ruhunuzu size ulaştıracak. Öyleyse ruhunuzun, sizden ayrılmış olan ruhunuzun Allah'a ulaşması söz konusu. Öyleyse böyle bir dizaynda

Kişinin talebi asıldır. O Allah'a ulaşmayı dileyecektir. Allah'a ulaşacaktır. Fizik vücudunu Allah'a teslim etmeyi dileyecektir. Fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi önce ruhunu Allah'a ulaştırır. Kişinin ilk teslimi, ruhun Allah'a teslimi. Sonra fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. Sonra nefsini Allah'a teslim edecektir. Sonra irşada ulaşacaktır. Sonra da iradesini Allah'a teslim edecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde her zaman Allah-u Teala iradenizin işaretlerini görmek ister. Talep, iradenin ortaya koyduğu sonuçtur. İrade etmek zaten lügat anlamıyla istemek demek. Allah dilediği şeyi irade eder, yani ister. İrade bizatihi negatif faktörleri önlemeye çalışan gücün adıdır. İrade Allah Teala tarafından insana verilen bir nimettir. Kötülüklerle savaş için o öncü kuvveti oluşturur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse her şeyin en güzelini dizayn etmiş Allah-u Teala ve cennet şansını kişisel iradeye bırakmış. Kişi Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın cennetine gidecektir. Kişi bunun için daha sonraki talepleri de yapacaktır. Son talebi iradesinin Allah-u Teala'ya bağlanması, iradesini de Allah-u Teala'ya teslim talebidir. Bundan sonra kişi daimi zikrin bütün özelliklerine ulaşacaktır. Ve zikir ehliyken tesbih ehli olacaktır. İradesi tamamen devreden çıkacaktır. Ne zaman? Nefsinin kalbinde hiç afet kalmadığı zaman, hepsini kapı dışarı ettiği zaman nefsinin kalbi tertemiz olacaktır. Ve kişi bu vapta güzel bir sonuca ermiş olacaktır. Öyleyse buradaki muhtevaya dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler kurtuluşa ulaşırlar. Diğerleri ulaşamazlar. Allah'a ulaşma dileği bir anahtardır. Cennetin kapısını açan bir anahtar. İradeyi yapanın devreye girdiğini, iradenin var olduğunu kişinin bilerek, isteyerek Allah'a ulaşma dileğini serdettiğini ortaya koyar. Öyleyse her halükarda bir güzelliğin yaşanması söz konusu. Ruhun, fizik vücudun, nefsin, iradenin Allah'a teslimi birbirinin ardınca
oluşacaktır. Kişi Allah'a ruhunu ulaştırmayı dileyecektir. Allah Teala'nın ilahi iradesi o kişiyi tasarruf altına alacaktır ve onun yanlışlar yapmasına mani olacaktır. Şeytanın o kişiye tasallut etmesine mani olacaktır ve kişiyi mutlaka Allah Teala kendisine ulaştıracaktır. Öyleyse bu kişisel bir sonucu içeriyor. Uzun sözün kısası, hep talep söz konusu. Allah'a ulaşmayı dilediniz, bu bir taleptir. Üçüncü basamaktasınız. Mürşide ulaşmayı dileyeceksiniz, bu da ikinci taleptir. 13. basamaktasınız. Ve Allah Teala derhal talebinizi kabul edecek. Çünkü sizin seviyenizde birisini arıyor. Mürşidini ulaştırmak için Allah'a ulaşmayı dilemiş birisi, 7 tane furkan almış birisi, bu aldığı furkanlarla mürşidine ulaşmayı dilemeye hazırlanan birisi, sonra göğsünden kalbine nur yolu açılmış ve sonra bu kişinin daha öteki, daha üst seviye bir davranış biçimleri dizisine girmesi lazım. Giriyor. Ne yapıyor? Zikir yapıyor. Kalbine Allah'ın rahmeti giriyor %2 ve huşu sahibi oluyor kişi. Huşu sahibi olunca Bakara suresinin 45 ve 46. ayet-i kerimeleri gereğince mürşidini Allah'tan sorma yetkisi doğuyor. Ve kişi soruyor. Ne oldu? Gene talep. Ya Rabbi bana mürşidimi göster ki ben ona tabi olayım diyor. Tabi olma talebinde mürşidin istenmesi söz konusu. İstiyor kişi mürşidini. Ve mürşide ulaşmak, irşat makamının dizaynı içerisine girmek. Allah Teala mürşit sevgisi veriyor. Kimin hangi çeşmeden su içeceğini, kimin hangi mürşide tabi olacağını Allah biliyor. Diyor ki Allahu kastu sevili, sevillerin, mürşitlerin her birinin bir sevili var. Bu sevil bütün mürşitlerin dergahlarını devrin imamının dergahına ulaştırıyor. Öyleyse buradaki muhtevaya dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. İrşat makamına ulaşmak, irşat makamını bir muhteva içerisinde Allah-u Teala'dan istemek, ona tabi olmayı istemek ve Allah-u Teala gösterdiği zaman da bir sevgiyle mürşide ulaşmak, bunların hepsini yaptıran Allah, sevgiyi veren Allah-u Teala, o irşat makamına karşı sevgi veriyor. Ve kişi ona ulaşıyor, mürşidine ulaşıyor. Şimdi böyle bir dizaynda mürşidin de talep edilmesi gerekiyor. 13. basamakta kişi Bakara suresinin 45 ve 46. ayetleri gereğince hacet namazını kılıyor. Ne diyor da orada Allah-u Teala? Vesta'inu bis sabrı ve salatı inneha lekebiretun. Allah-u Teala diyor ki Allah'tan sabırla ve hacet namazıyla, namazla, bu namazın da hacet namazdır, İstihaneyi isteyin diyor. Sonra diyor ki bu zor bir iştir. Kebiretin bir iştir, büyük bir iştir. Ondan sonra diyor ki illa alel haşiyin, ama huşu sahipleri için
büyük değildir. Huşu sahipleri hariç onlar için zor iş değildir. Ondan sonra huşu sahiplerini tarif ediyor. اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ مُلَاكِي رَبِّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Onlar ki diyor Allah-u Teala, Allah'a mülaki olacaklarına, yani ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklarına muhakkak surette inanırlar diyor. Sonra da وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Ve onlar gene muhakkak surette Allah'a rücu edeceklerine, yani ruhlarının ölümden sonra tekrar Allah'a geri döneceğine inanırlar diyor Allah Teala. Kesin şekilde, muhakkak surette inanırlar diyor. Öyleyse o huşu sahipleri Allah'a ruhlarını ulaştıracaklarından emin olan insanlar, bu konuda kesin bir inanç sahibi olan insanlar, onlar soruyor Allah Teala'dan mürşitlerini. Çünkü mürşidine ulaşamazsa ruhunu Allah'a ulaştırması mümkün değil. Ancak tabiyetin arkasından devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine gelecek ve o kişinin vücudundaki ruha hitap edecek. Devrin imamının ruhu, senin Allah'a ulaşma günün geldi, vücudu terk et diyecek. İşte böyle bir dizayn sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ne zaman bu kişi huşu sahibi olmuşsa, Allah'tan mürşidini sormuşsa, yani 12 tane ihsanla Allah-u Teala onu mükafatlandırmışsa, böyle bir insan Allah'tan mürşidini sormuş, Allah ona mürşidini göstermiş, derhal irşat makamına ulaşıp tabiyetini gerçekleştirir. Devrin imamı ve onunla birlikte olan arşı tutan melekler, devrin imamının ruhundan bahsediyoruz. Devrin imamı dediğimiz zaman Allah-u Teala diyor ki onlar mağfiret ederler diyor. Mümin suresinin 7. ayet-i kerimesi, arşı tutan melekler ve onların etrafındaki kişi, yani devrin imamı, bazı insanlar hakkında Allah-u Teala'dan mağfiret talebinde bulunurlar diyor. Derler ki, ya Rabbi, senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. Kim tabi olur da, mürşidine tabi olur da, senin yoluna girerse, ruhu vücudundan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşırsa, o zaman diyor Allah Teala, ya Rabbi, sen onlara mağfiret eyle. Onların günahlarını sevaba çevir ve onları cehennem azabından koru. İşte bu noktada devrin imamının ruhunun kişinin başının üzerine gelmesi gerek. Ne oluyor? Bütün merasimlerde, tövbe merasimlerinde, dünyanın neresinde olursa olsun, kainatın neresinde olursa olsun, devrin imamının bir ruhu ve arşıta meleklerden bir kısım mutlaka saf olarak oradadırlar. Ve sadece 12 tane ihsanla tabiyete gelenler bu noktada hedefe ulaşabilirler. 12 tane ihsanla irşat makamını Allah'tan sormuş 12. İhsanda Allah da ona göstermişse bu 12. ihsandır. 12. ihsanla kişi Allah'ın gösterdiği mürşide ulaştığı anda devrin imamının ruhu ihsanla gelenlerle, hem arşı tutan melekler bilirler ihsanla gelenlerle, ihsanla gelmeyenleri nereden bilirler? İhsanla gelenlerin diğerlerinden farkları var. Huşu sahibi olarak geliyorlar. Göğüslerinden kalplerine yol açılmış olarak geliyorlar. Kalplerinde %2 rahmet birikimi var. Kalplerinin nur kapısı Allah'a dönük. Ve böyle bir statüde gelenler, huşu sahipleri,
derhal belli olur onlar tarafından ve devrin imamının ruhu tövbe merasimi gerçekleşir gerçekleşmez o kişinin başının üzerine yerleşir. Ve Mümin Suresi 15. ayet-i kerime o kişiye der ki senin Allah'a ulaşma günün yevmüttelakın geldi. Yani ey bu vücuttaki ruh vücudu terk et ve yevmüttelakının yani Allah'a mülaki olma gününün gereğini yap, Allah'a geri dön. Senin görevini ben devre alıyorum. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Nebe Suresi'nin 38. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki karşıdan melekler ve onların etrafındaki kişi oradadırlar. Ve sadece kendisine izin verilen konuşur diyor Allah Teala. Konuşan kim? Devrin imamı. Ne söylüyor? O kişiye mağfiret edileceğini söylüyor. Bir, arşı tutan meleklerle devrin imamı Allah Teala'ya müracaat ediyorlar o kişiye mağfiret edilmesi için ve bu mağfiret talebi için devrin imamının ruhu Allah Teala ile konuşuyor. O kişinin arşı tutan melekler de konuşuyor. Yetki verilen kimdir? Bu bir şefaat müessesesi. Şefaat konusunda yetki verilen devrin imamıdır. O konuşuyor. Kendisine izin verilen kişi konuşuyor. Ne izni? Şefaat izni verilen kişi konuşuyor devrin imamı. Allah Teala diyor ki ya Rabbi sen ona mağfiret eyle. Günahlarını sevaba çevir. Çünkü Mümin Suresi'nin

sevabı çevir. Yani Nisa 64'teki müessese. Diyor ki Allah Teala orada Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a, eğer diyor Habibim o nefslerine zulmedenler sana gelselerdi ve önünde tövbe edip günahlarına mağfiret edilmesini dileselerdi, sen de onlar için mağfiret dileseydin, Allah'ın her iki talebi de kabul ettiğini görecektin. Buradaki mağfiret talebi her ikisinin toplamı. Sahabenin talebi üzerine Allah Teala günahlarını affediyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın adına talebi üzerine bir defa daha affediyor. Yani affedilmiş olan, sıfıra ulaşmış olan noktayı sıfırın üzerinde günahları kadar yukarıya çıkarıyor. Yani günahların sevaba çevrilmesi olayı. Furkan Suresi'nin 70. ayet-i kerimesi. Furkan 69'da cehenneme gideceklerden bahseden Allah Teala, ama diyor kim tövbe eder de böylece amini olursa, mümin olursa ve amini salihata başlarsa, nefs tezkiyesi yapmaya başlarsa, Allah onların seyyiatini hasenata çevirir diyor. Günahlarını sevaba çevirir. İşte bu müessese arşı tutan meleklerle birlikte devrin imamının talebi ve devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine gelip yerleşiyor ve söylediğimiz emri söylüyor. Allah'ın emrinden sana, Allah'ın emriyle geliyorum ve emri tebliğ ediyorum. Bu vücudun üzerine artık bundan sonra ben bulunacağım. Sen vücudu terk et, çünkü senin bu sebeple, benim gelişim sebebiyle Allah'a milaki olma günün geldi. Allah'a milaki olacaksın. Allah'ın zatına ulaşacaksın. Ve ruh vücudu terk ediyor, sırat-ı müstakime ulaşıyor. Peki nefs? Nefs tezkiyeye başlıyor. Kişi zikir yapıyor. Allah'ın katından gelen rahmetle, fazla rahmetle, salavat nurları kişinin göğsüne geliyor. Göğsünden o Allah'ın açtığı yolu takip ederek, Allah kişinin göğsünü yarıp o kişinin göğsünü İslam'a açmıştı, teslimi açmıştı. O yolu takip eden rahmetle, fazla rahmetle, salavat kişinin kalbine ulaşıyor. Ve kalbin içinde artık Allah Teala iman kelimesini yazmış. Burası 14. basamak, kalbe iman yazıldığı nokta. Kişi ne oldu? Mümindi. Allah'a ulaşmayı dilediği an mümindi. Şimdi imanı artan bir mümin oldu. Kalbine yazılan iman kelimesiyle imanı tezyid edildi, arttırıldı. İmanı artan bir mümin var artık. Ve bu kişi Furkan Suresi'nin 70. ayet-i kerimesine göre bütün günahları sevaba çevrilen birisi. Başının üzerinde devrin imamının ruhu. Ruh, o kişinin ruhu vücudundan ayrıldı, sırat-ı müstakime ulaştı. O kişinin bütün günahları zaten affedilmişti. Bu sefer bir defa daha affedilip sevaba çevriliyor. Nefs tezkiyeye başlıyor. Fizik vücut, nefsin tezkiyesine paralel olarak Allah'ın emirlerine daha çok itaat etmeye başlıyor. Ruh Allah'a doğru yola çıkmış durumda. Her %7 nur birikiminde Allah'a doğru bir gök katı yükselecek. Ve irade nefsin afetleri, nefs tezkiyesi sebebiyle azaldıkça giderek şeytana ve afetlere karşı daha güçlü oluyor. Daha fazla kuvvet kazanıyor çünkü düşmanı azalıyor. Öyleyse çok yönlü bir olaylar dizisi. Kişinin kalbine imanın yazılması, başın üzerine devrin imamının ruhunun gelmesi, ruhun vücuttan ayrılması, günahların sevaba çevrilmesi, nefs eskiyesinin başlaması, fizik vücudun ve nefsin ve ruhun standartları, her birisi ayrı bir cephesini oluşturuyor. Burada 7 tane nimet söz konusu. Allah Teala o kişiye 1'e 10 verirken o güne kadar 1'e 100 vermeye başlıyor.

0: Kişi gök katlarında yükseldikçe 1'e 100, 1'e 700'e kadar yükselecek. İşte bunların hepsi Allah-u Teala'nın dizaynında taleplerin neticeleri. Kişi hacet namazını kıldı, mürşidini talep etti. Geldi mürşid ve mürşidine ulaştı. Tabiyetini gerçekleştirdi. Bütün olaylar tahakkuk etti. Artık kişinin ruhu Allah'a doğru yola çıktı. Seyr-i sülükte. Ve kişi mürşidine ulaşmayı dileyen kişi şimdi Allah'a ulaşacak. Allah'a ulaşmak konusunda artık konu kuvveden fiile çıktı. Kişi Allah'a ulaşacak. Ruhu hayattayken Allah'a ulaşacak. Ve böyle bir olayda ruh ilk %7 nur birikiminde, nefsin kalbinde fazıl birikiminde, fazıllar iman kelimesinin etrafına yapışıyor. Nefsin kalbindeki fazıllar giderek artıyor, kişiyi fazilet sahibi yapacak bu fazıllar. Ve artan fazıllarla ruh Allah'a doğru yola çıkıyor. Kişi ne istiyor burada? Ruhunu Allah'a ulaştırmak. İşte burada ruhun Allah'a ulaşması söz konusu oluyor. Ruh Allah'a ulaşıyor. 21. basamak. Ne talep etti kişi? Allah'a ulaşmayı diledi. Sonra irşat makamına ulaştı ve ruhunu Allah'a ulaştırdı. Hepsi taleple oluştu. Allah'a ulaşmayı dilemek bir taleptir. Mürşidi istemek ikinci bir taleptir. Allah'ın zatına ulaşmayı isteyen kişinin Allah'a ulaşması bu iki talebin sonucunda gerçekleşir ve kişinin ruhu Allah'a ulaşır. Ruhun Allah'a ulaşmasının arkasından bir başka dizayn söz konusu olur. Ruhun Allah'a ulaşmasıyla beraber kişi ermiş hüviyetinde bir evliya olur. Yani Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren kişi Allah'ın dostudur, evliya olmuştur. Ama asıl evliya, Türkçedeki evliya o evliya değil. Türkçedeki evliya, ermiş kelimesi, ruhunu Allah'a ulaştırmış, ruhu Allah'a ermiş kişiye atfen söylenilir. Öyleyse kişinin ruhu Allah'a ulaşacaktır, Allah'ın zatında yok olacaktır ve kişi ermiş hüviyetine ulaşacaktır. İşte böyle bir olgu söz konusu, ruh Allah'a ulaşınca konu bu istikamette bir Allah'a ulaşma talebinin Allah'a ulaşarak tamamlanması söz konusu. Talep, sonuç, sebep ve netice. Öyleyse kişinin vazifesi Allah'a ulaşmayı dilemektir. Hakkı Allah'a ulaşmaktır. Hak ve vazife kavramında da bir bütünlük oluşuyor. Kişinin vazifesi hakkı doğuruyor. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse o vazifesini yapar. Hakkı Allah'a ulaşmaktır. Allah da onu mutlaka mürşidine ulaştırır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, buradaki dizayna dikkatle bakın. Allah-u Teala'nın bu bapta kişiye ulaştırdığı şey, ruhunu kendisine ulaştırma vaadini yerine getirme sonucuna ulaşıyor. Ve ruh Allah'a ulaşıyor. Ulaştığı zaman eğer kişi tevekkül sahibi ise, Allah'ı kendisine vekil ederse, asıl ifadesiyle ben Allah'a ulaşmayı diledim, işte talebimi gerçekleştirdim. Buna karşılık da Allah beni kendisine ulaştırdı. Çünkü sözü var. Şimdi ben eğer Allah'a fizik vücudumun da Allah'a teslimini Allah'tan dilersem, Allah Teala mutlaka bunu da kabul edecek. kişi Allah'a ulaşmayı da diliyor. Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah'a fizik vücudunu teslim etmeyi de Allah-u Teala'dan diliyor. Ve bu inançta ise kişi Allah'ın sözü vardı, ben Allah'a ulaşmayı diledim diye beni kendisine ulaştırdı diyor Allah-u Teala. Öyleyse bu istikamette bir muhteva söz konusu, kişi Allah-u Teala'nın indinde bir sonuca ulaşıyor sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın bu standartta yaptığı şey, eğer kişi inanırsa ki Allah'a fizik vücudunu teslim edeceğine dair Allah'tan bir talebi olduğunda Allah mutlaka bu talebini de yerine getirecektir. O zaman kişi o talebini de yerine getirecektir. Burada neyi görüyoruz sevgili kardeşlerim? Talebin sonucunu. Kişi talep etmek mecburiyetinde. Allah'a ulaşmayı diledi kişi, Allah'ın sözü var, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Şura 13. Gerçekleştirdi. Şimdi kişi bundan ders alarak bakıyor geleceğine. Bu diyor, bu durumda ben Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde Allah'a ulaşmayı diledim. Allah da beni kendine ulaştırdı. Öyleyse bu noktadan itibaren ben ne yapacağım? Allah'a ulaşmayı dileyen ben Allah'a ulaşacağım. Çünkü Allah-u Teala'nın bana sözü var diyor kişi. Böyle bir dizaynda sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın dizaynına dikkatle bakın. Öyleyse bu bapta Allah'ın yaptığı şey açık ve kesin. Talebimiz var. Allah'a ulaşmayı diledik, ulaştırdı. Şimdi ikinci talebe geçiyoruz. Fizik vücudumu da ben Allah-u Teala'ya teslim etmek istiyorum. Talebim bu. Allah-u Teala bunu da işitiyor, biliyor ve görüyor. Ve talep olduğu için, kişisel irade bir defa daha devreye girdiği için Allah-u Teala bu talebi de kabul edecek ve fizik vücudu teslim alacaktır. Kişinin zikri giderek artacaktır, günün yarısını aşacaktır, daha öteye geçecektir. Ve fizik vücut nefsin kalbinde %19-20 karanlık olmasına rağmen Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeye başlayacaktır. Kişi bununla da yetinmeyecektir. Bu ispatlar açık ve kesin olarak onun ufkunu açıyor. Diyor ki ben Allah'a ulaşmayı diledim. Allah Teala benim ruhumu kendisine ulaştırdı. Fizik vücudumu Allah'a teslim etmeyi diledim. Allah Teala fizik vücudumu teslim aldı. Öyleyse ben daim zikir diliyorum Allah Teala'dan. Bir kişi inanırsa ki Allah Teala'dan daim zikir istediği zaman Allah ona daim zikir de verecektir. Mutlaka Allah ona daim zikir verir. Her birindeki inanç bir talebi oluşturuyor. Bu inanç müessesesi, iman müessesesi talebin varlığına ulaştırıyor kişiyi. Talep varsa sonuç var. Allah Teala bu imana dayalı talebe mutlaka pozitif cevap veriyor ve o kişi daimi zikre de ulaşıyor. Öyleyse her zaman bir sebep ve netice ilişkisi. Sebep Allah'a ulaşmayı dilemek, ruhun Allah'a ulaşması, netice. Sebep fizik vücudunu Allah'a teslim için kişinin talepte bulunması. Sonuç fizik vücudun da Allah Teala tarafından teslim edilmesi, teslim alınması. Sebep nefsin Allah'a teslimi. Bu teslim için daimi zikre ulaşma talebi. Sonuç daimi zikre ulaşmak ve nefsin de Allah'a teslimi. Öyleyse sebeplerle sonuçlar arasında tam bir ilişki söz konusu. Görülüyor ki her şey bir sebep ve sonuç ilişkisine bağımlı. Ve irşada ulaşma talebi sebep, sonuç irşada ulaşma. Tövbe-i nasuh ile tövbe etmek, sonunda da irşada ulaşmak. Son sebep, iradenin Allah'a teslimi talebi ve sonuç iradenin Allah-u Teala tarafından teslim alınması. Her birinde bir sebep ve sonuç ilişkisi var. Bu sebeplerin her birisi talep kelimesiyle ifade edilir. Bütün sebepler talebin hüviyetindedir. Talep sebebin ta kendisidir. Her talep o kişi kendisinden beklenen dikkat ve ihtimamı gösterirse, o kişi buna layıksa, her sebep, her talep mutlaka o kişiyi her konuda sonuca birer birer ulaştıracaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkileriniz hep bir talep ve sonuç, sebep ve sonuç ilişkisine dayalıdır. Sadece talep sahibi olmak yetmez. Arkasından ısrarla o hedefe ulaşmak için gayret sarf etmek mecburiyetindesiniz. Mesela daimi zikir kolay ulaşılan bir netice değildir. Ama ısrarlıysanız, hedefiniz oysa, bütün kalbinizle Allah-u Teala'dan bunu istiyorsanız, daha evvelki devrelerde ulaştığınız sonuçların ışığı altında siz böyle bir neticeye ulaşacağınızdan emin olursunuz. O zaman Allah-u Teala mutlaka bunun gereğini yapacaktır. Çünkü her şey, Allah ile ilişkinizdeki her şey, sizin hangi ölçüde inanç sahibi olmanıza bağımlıdır. Eğer inanabilseniz ki, yer çekimi kuvveti olsa da olmasa da, yer çekimi kuvvetine rağmen ben boşlukta durabilirim. Bu inancın sahibi olabilseniz, boşlukta Allah-u Teala sizi mutlaka durdurur. Ama düşünce platformunuza yerleşik olan statü bunun mümkün olamayacağı merkezinde, onun için bunu başaramazsınız. Ama ben buna inanırsam Allah mutlaka bunu gerçekleştirir sebebine dayalı bir gayret sizi oraya da ulaştırabilecektir. Öyleyse Allah-u Teala'dan talepte bulunanlar, talebin yerine getirileceğine hangi ölçüde inanarak talep ediyorlarsa Allah-u Teala'dan o cevabı alacaklardır. O ölçüde bir pozitif cevap alacaklardır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sevgili kardeşlerim, iman dinin temelini teşkil eder. Ve hangi ölçüde sağlam bir imanın sahibiyseniz, Allah'a o kadar yakınsınız. Allah-u Teala, siz manevi yolculuğunuzda ilerledikçe, size her şeyi gösterecektir. Gök katlarını gösterecektir birer birer. Yedinci katın yedi tane alemini gösterecektir. İradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman, zatını gösterecektir. Kainatı gösterecektir insan vücudu şeklinde. Her şeyin en güzel standartlarda size gösterilmesinin arkasında ne vardır? İmanınızı güçlendirmek. Bu güçlü olan imanla Allah'ın öyle bir dostu olacaksınız ki Allah da sizin dostunuz olsun. Bunun için kuvvetli iman söz konusu. Kuvvetli iman içinde kuvvetli talep söz konusu. Dikkat edin, her safhada sizin talebinizle Allah'ın sizi ulaştırdığı sonuç mutlaka birbirine eşit olur. Siz gerekli netlikte, gerekli güçle, gerekli iştiyakla asılmışsanız, o talebinizin adamı olduysanız, o talebinizi gerçekleştirmek üzere sizden beklenen dikkat ve ihtimamı sarf etmişseniz, bütün bunlar sebep ve netice ilişkilerini en güzele ulaştırır. Talep ve sonuç. Talep ve netice, sebep ve sonuç. Aslında ikisi de talep ve sebepte aynı istikamette geçerli olan iki kavramdır. İkisi de sonucun yani neticenin oluşması için asıldır. Ne kadar büyük bir imanın sahibiyseniz o kadar büyük sonuçlara ulaşırsınız. Fizik alemde olmayacağını zannettiğiniz şeylerin olabildiğini göreceksiniz. Yeter ki o imanın sahibi olun. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde talebin son derece önemli bir rolü olduğunu hiç unutmayın. Onunla her şeyi, her kapıyı açacaksınız. Ne kadar güçlü bir imanın sahibiyseniz, o kadar güçlü bir talebin sahibi olacaksınız. İkisi at başı yürüyeceklerdir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, İşte bir sohbet daha, talep konusundaki sohbet inşallah burada tamamlanıyor. Allah ile sizler ve biz gene bir üçgen vücuda getirdik, bir mutluluk üçgeni. Gene bir saat boyunca beraber olduk mutluluk içerisinde. Allah-u Teala'nın bu mutluluğu sonsuza kadar devam ettirmesi dualarımızla, dileklerimizle, sözlerimizi tamamlamak istiyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden niyaz ederek. El-Fatiha ve as-salavat Allah'a salavat. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: El-Fatiha ve as-salavat Allah'a salavat Allah'a salavat.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere bir araya getirdi. Allah insanları yarattı. İnsanları kainattaki en üst varlık olarak yarattı. Ve kendisi için yarattı. Gerçekten bütün insanlar Allah için mi yaratılmış? İşte Câsiye suresinin 13. ayet-i kerimesi Allah-u Teala buyuruyor. وَسَخَارَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ O yüce Allah'tır ki bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığı her şeyi sizin için yarattı diyor ey insanlar. Demek ki Allah-u Teala insandan başka neyi yaratmışsa bütün yarattığı her şeyi insan için yaratmış ve onları sizlerin emrine sihretti diyor Allah-u Teala. Öyleyse her şey Allah için. Her şey insan için yaratılmış. İnsansa Allah için yaratılmış. Allah için yaratıldığının kesin delili Kur'an-ı Kerim'de mi? Evet, Bakara Suresi 156. ayet-i kerime Allah-u Teala diyor ki onlar derler ki inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Biz muhakkak ki Allah içiniz. Allah için yaratıldık ve mutlaka Allah'a ulaşacağız. Öyleyse bütün insanlar Allah için yaratılmıştır. Allah'a ulaşmak için yaratılmıştır. Ama insandan başka Allah'ın yarattığı her şey insan için. Öyleyse insan Allah için yaratılmıştır. Bunun ötesinden çok derin manalar gelmektedir. Sevgili dinleyenler ve izleyenler, eğer biz Allah için yaratılmışsak kendimize sormalıyız. Allah için ne yapıyoruz? Allah için hizmet ediyor muyuz? Allah için kendimizden ne veriyoruz? Hangi zaman parçamızı Allah'a harcıyoruz? Yoksa dünya işleri bizi Allah'a hizmet etmekten alıkoyuyor mu? Dikkat edin sözlerime. Biz insanlar kendimizden evvel Allah'ın hizmetinde olmak mecburiyetindeyiz. Eğer bizler Allah yolunda yapmamız lazım gelen hizmetleri hiçe sayıyorsak, Allah için çalışacak yerde kendimiz için çalışıyorsak, o zaman biz nasıl Allah için yaratılmış oluruz ki? Biz o zaman kendimiz için yaratılmış oluruz. Biz o zaman daha kötü bir statünün sahibi oluruz. Bundan daha kötü, başka kelimelerle ifade edilecek bir statü. Allah Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim'de kim Allah'ın emrinde değilse şeytanın emrindedir. Ne demek istiyoruz? Son derece açık. 24 saatlik zaman parçanıza dikkatle bakın. Bu zaman parçasının bir kısmını mutlaka Allah için harcamak mecburiyetindesiniz. İbadetlerin dışında bir kısmını. Her akşam yatarken kendinize sormalısınız. Ben bugün Allah için ne yaptım? Bu sualin cevabı her gün negatif olarak vuruyorsa o zaman vurulan sizsiniz. Çünkü Allah için bir şey yapmadığınız her gün nefsinizin önündesiniz. Ve şeytan için yaptığınız yaptıklarınızı. Öyleyse Allah-u Teala'ya dikkatle bakın. O sizi yarattı. Hepimizi yaratan O'dur. Biz O'nun kölesiyiz. Sizler henüz köle olmadınız. Köleliğin ne olduğunu bilmezsiniz. Ama kul olmanın gereklerini yapmanız söz konusuysa bu her şeyden evvel Allah'a hizmetten geçer. Allah için hizmetiniz yoksa, o konuda hiçbir çabanın sahibi değilseniz bir sualim var size. Niçin yaşıyorsunuz? Hayatta olmanızın sebebi ne? Kendinize hizmet için mi yaşıyorsunuz? Bunun için mi yaratıldınız?
Kendinize dikkatle sorun. Yaratılma sebebiniz ne sizin? Eğer kendinize hizmet için yaratıldığınızı düşünüyorsanız buyurun. Dilediğiniz kadar kendinize hizmet edin. Allah için bir şey yapmış olmazsınız. Ama hepimiz onun için yaratıldık. Bakınız, eğer söz konusu olan şey Allah-u Teala'nın bizi mutlu kılmasıysa, ki hepiniz mutlu olmak için yaratıldınız, bunun arkasında hizmet asıldır. Hizmet yoksa mutluluk yoktur. 24 saatinizin her parçasını ibadetle geçiremezsiniz. Namaz kılamazsınız 24 saat. Ama 24 saati Allah için geçirebilirsiniz. 24 saat boyunca rüyanızda da, hakiki hayatınızda da Allah için bir şeyler yapıyorsanız, siz o zaman yaşıyorsunuz. Yoksa Allah Teala'nın sizin için kullandığı kelime ölüler kelimesi. O zaman kendinize ait olan bir kararı vermek mecburiyetindesiniz. Ölü olarak mı yaşamak istiyorsunuz? Yoksa şu dünyada Allah'a layık bir insan olarak mı yaşamak istiyorsunuz? Bunun dizaynını yapıp hesabını önce kendi vicdanınıza vereceksiniz, sonra da Allah'a vereceksiniz. Neden mutsuz olduğunuzu zannediyorsunuz? Mutsuzluğun arkasında sadece bir tek şey vardır, Allah için olmamak. Ne zaman siz başkalarına yardım ediyorsanız, başkalarına hizmet ediyorsanız, bunu Allah'a yaptınız demektir. Ama ne zaman siz başkalarının da ötesinde Allah'a hizmet ediyorsanız, o zaman hizmetiniz gerçek anlamda yerli yerindedir. İşte sizler Mihir Vakfı'nın mensupları. Mihir Vakfı Allah için kurulan bir vakıftır. Bu vakıfta herkes kadınca kaderince Allah'ın ona verdiği imkanları Allah için kullanmak için buraya gelmiştir. Eğer bu yoksa zamanınızı, aklınızı, vücudunuzu Allah için kullanmıyorsanız, o zaman Allah'ın dışında bir ideale hizmet ediyorsunuz demektir. O zaman boşlukta değil misiniz? Hani o tutunduğunuz sağlam ipler? Nerede sizi Allah'a bağlayan o görünmez ipler, altın zincir? Onları bıçakla kestiniz. Eğer Allah'a hizmet etmiyorsanız, o zaman hayatınız bir boş kova gibidir. İçinde hiçbir şey bulunmayan, Allah'ın hediyesi bulunmayan bir boş kova. Her hediye liyakati gerektirir. Neye layıksanız onun hediyesini Allah-u Teala'dan alırsınız. Liyakat ve mükafat birbirinin paralelinde iki tane faktördür ki her zaman mükafat liyakati takip eder. Allah Teala size her an hediye vermeye hazırdır. Beklemediğiniz kadar güzel hediyeler. Ama buna layık olmak mecburiyetindesiniz. Öyleyse yaşantınıza dikkatle bakın, ibretle bakın. Dün için sorun kendinize, dün Allah için ne yaptınız? Eğer bunun cevabı defterinizin bütün sayfalarında hiçbir şey diye yazıldıysa kendinize yazık etmiyor musunuz? Allah yolunda olan sizlerin olmayan öteki insanlardan ne farkınız var? Başka insanlar hizmet etsin. Ben hizmet etmem mi diyorsunuz? Bu sizin seçtiğiniz, size ait olan bir yol oluyor o zaman.
Allah'ın yolu olmuyor. Allah'ın yolunda rahatlığı, mutluluğu, huzuru yaşamak isteyen insan bunu hak ettiği zaman o huzurun, mutluluğun sahibi olabilir. Hak etmek de bedava bir olgu değildir. Her varılan hedef bir alın terinin, bir gayretin, bir çabanın, bir uğraşının neticesidir. Bizler idealleri için yaşayan insanlarız. Eğer başka insanlardan bu konuda kendinizi farklı hissetmiyorsanız bizim aramızda değilsiniz. Biz her şeyden evvel bir ideal sahibiyiz. Allah'ın hizmetinde, en çok hizmetinde olanlar, onlar bizleriz. Eğer bunu hissetmiyorsanız, o zaman bizimle beraber değilsiniz. Fizik vücutlarınız bir boş çuval gibi bizlerle beraber. İç dünyanız bizden ayrı. Ona ihtiyacımız var. İç benliğinize, Allah ile bütünleşecek olan kesime, alışverişinizi şeytanla yapmayacaksınız. Allah'la yapacaksınız. Öyleyse her an niçin yaşadığınızın hesabını hayır, kendinize değil, ona, Allah'a vermekle mükellefsiniz. Yaşamanızın dikkate değer kıymetli bir nedeni var. Çünkü Allah içinsiniz. Eğer o nedene dayalı değilse davranışlarınız, siz bir vasfın sahibi değilsiniz. Boşuna yaşıyorsunuz. Sokaktan geçen herhangi bir insandan farkınız yok. Onlara dikkatle bakın. Onlar hiçbir zaman sizi, eğer siz Allah'ın yolundaysanız, anlayamayacaklardır. Onların idealleri uğruna verebilecekleri hiçbir şey yoktur. Ama sizin var. Var olduğu için buradasınız. Eğer benim Allah'a verecek bir şeyim yok diyorsanız, burada değilsiniz. Sadece şu boş cesediniz burada bizimle beraber hareket ediyor, dinliyor, konuşuyor. Sadece bir boş ceset. Biliyor musunuz? Allah Teala sizin hepinizden sadece kulluğa kadar olanını ister. Daha ötesi insanın arzusuna kalmıştır. Siz köleliği talep edeceksiniz. Ne zaman bir insan salaha ulaşırsa, o zaman köleliği talep etmek için bir yetkinin sahibi olur. Ondan sonra ancak iradeniz bağlanır. Ondan sonra ancak iradeniz ref olur, kaldırılır. Bu hedefe ulaştığınız zaman Allah'ın kulu değil, Allah'ın kölesi olursunuz. Allah'ın emri sizi kul etmeye götürür. Allah'a kul olmaya götürür. Size teklif edilen Allah'a kul olmaktır. Ama bir gün göreceksiniz ki daha ötesini isteyeceksiniz. Eğer bu yolu geçebilirseniz. Sevgili dinleyenler ve izleyenler, her şeyin bir bedeli vardır. Şu kainat üzerinde her an, her saniye yaşayan bütün insanlar her an bir derece kaybederler veya bir derece kazanırlar. Güzel olan odur ki hayatınızı her an derecat kazanan bir statü içine oturtun. Kendi kendinize sorun. Ne kadar zikir yapıyorum? Bunu bütünleştirdiğiniz zaman her an derece kazanan birisi olacaksınız.
Onu gerçekleştirdiğiniz zamansa siz kendiniz için yaşamayan başka insanlara kendini tahsis etmiş birisiniz zaten. Yolun başında sıfır zikir, sonunda daimi zikir. Yolun başında sıfır hizmet, sonunda sonsuz hizmet söz konusu. Allah-u Teala'nın size verdiği şu hayat var ya, geçiyor. Her an merhaleyi adım adım aşıyorsunuz. Hayatınızın bitimine doğru bir yolculuktasınız. Kaybettiğiniz dakikalar bir daha geri dönmeyecek. Öyleyse şu anda aklınızı başınıza toplamak mecburiyetindesiniz. Eğer Allah için hizmet edemiyorsanız, Allah için bir şey yapamıyorsanız, nasıl Allah'a layık olacaksınız ki? Allah-u Teala insanların namazlarından bahsediyor. Onların namazları onlara bir şey kazandırmadı diyor. Onları kurtaramadı diyor. Öyleyse biz size bir sığınak istedik Allah-u Teala'dan. Buraya geldiniz. Allah'ın çatısı altında toplandınız. Allah'a sığındınız. Ne yazık ki çoğunuz bunu yeterli saydınız. Ben kendime düşeni yaptım. Allah'a ulaşmayı diledim. Mürşidine de ulaştım. Benim artık gideceğim yer cennet. Bu doğrudur. Ama bu doğrudur diye Allah-u Teala'nın yolunda sizden bekleneni veremezseniz, Allah için bir gayretin sahibi olamazsanız, yaratılış gayenize ters düşmüş olmaz mısınız? Allah size düşünmek için akıl verdi, çalışmak için bu vücudu verdi ve zamanı tahsis etti size, imkanlar tahsis etti dünya üzerinde. Niçin? Kendiniz için mi? Eğer öyle olsaydı zaten burada olmazdınız. Başkaları gibi kendisi için çalışan, kendisi için yaşayan, her şeyi kendi çevresinde kendisine hasretmek isteyen bütün insanlardan biri olurdunuz. Ama buradasınız. Eğer buradaysanız, onun bedelini ödemek mecburiyetindesiniz. Bu bedel Allah için çalışmaktır. Allah için Allah'ın size verdiği her şeyi Allah yolunda kullanmaktır. Allah yolunda harcamaktır. Ona layık olmak mecburiyetindesiniz. Yükselmeyen aşağı doğru iner. Hiç kimse aynı noktayı devam ettiremez. Zikir yapmadığınız sürece her saniye merdivenden aşağı doğru inersiniz. Devamlı değer kaybedersiniz. Allah'ın size emrettiği görevleri yapmadığınız sürece de aynı şey söz konusudur. Bu görevlerin bir kısmı ibadet adını taşır. Allah'la sizin aranızdaki özel ilişkiler. Allah'ın emirleri ibadetler yapmazsanız devamlı derecat kaybedersiniz. Her emrin yerine getirilmesi statüsü içerisinde, onun zaman parçası içinde siz derecat kaybetmiş biri olursunuz. Onlar yerine gelmedikçe. Ama madalyonun öbür tarafında Allah'ın dışındaki şeyler var. Bunların da temeli insan hüviyetindedir. Öyleyse etrafınızdaki kimler varsa onların her biri sizin için yaratılmıştır. Siz de onlar için yaratıldınız. Onları mutlu etmek için yaratıldınız. Ve bu hizmeti yaptığınız zaman, onları mutlu ettiğiniz zaman anlayacaksınız ki asıl mutlu olan siz olacaksınız. Öyleyse her halükarda
bir insan için söz konusu olan şey bir hedefe yürümektir. Bu hedefe dikkatle bakın. Allah için olmak, Allah için yaşamak aslında Allah'ın kendi üzerine kabul ettiği başkaları için yaşamaktır. Başkalarına yaptığınız her hizmet Allah Teala tarafından Allah için yapılmış, kabul edilir. İşte bu hizmetlerin en büyüğü Allah'ın vakfında hizmet görmektir. Neden? Çünkü her bu konuya sarf ettiğimiz saniye başka insanların da kurtuluşa ulaşması için birer sebep teşkil eder. Sadece siz kurtulmuşsunuz. Yeter mi? Bunca milyar insan dünya üzerinde yaşıyor ve o yaşayanların Allah'ın hakikatlerinden şu kadarcık haberi yok. Şu din konusunda ben bilirim diyenlerin hepsi de bu kategorinin içerisinde. 14 asır evvel İslam yaşandı. O yaşantıya dikkatle bakın. Kur'an'da Allah Teala neyi emretmişse hepsini yaşadılar. Allah'a ulaşmayı dilediler. Mürşitlerine ulaştılar. Sonra ruhlarını Allah'a ulaştırıp teslim ettiler. Sonra fizik vücutlarını Allah'a teslim ettiler. Sonra nefslerini Allah'a teslim ettiler. O sahabenin yaşantısına dikkat edin. Burada size neyi tarif etmeye çalışıyorsam hepsi onların hayatıdır. Hepsi hayatlarını başkaları için yaşadı. Kimin nerede nasıl yardıma ihtiyacı varsa hepsi birden aynı hedefe yöneldiler. Medine'de hiçbir ev yoktur ki bütün sahabe birden o evin yapılması için çalışmış olmasın. Ne mescit, ne evlerden herhangi biri, hiçbirisi toplam emeğin ürünü olmasın. Böyle bir şey hiç mevcut olmadı. Herkes başkaları için yaşadı. Yani Allah için yaşadı. Yani İslam için yaşadı. Ve İslam galip geldi. Öyleyse insanların şu hayat standartlarına dikkatle bakın. Eğer hayatınızı yalnız kendiniz için kullanıyorsanız, siz hayatta değilsiniz. Siz bir ölüsünüz. Allah Teala'nın indinde hayata kavuşabilmek, Allah için hizmet etmekle kesin olarak paralel yürür. Ya Allah için hizmet etmeyi, hizmet etmeyi şiar edineceksiniz, ideal edineceksiniz kendinize ve bir ideal için yaşayan insan olacaksınız. Yahut da içi boş bir insan olarak ömrünüzü tüketeceksiniz. İdeal müessesesi. Bu vakfın mensuplarını vakfın dışındakilerden ayıran bu kainattaki en önemli müessesedir. Siz Allah için yaratıldınız. Herkes gibi. Ama herkes Allah için yaratılmanın karşılığını ona ödemedi, ödemiyor ve ödemeyecek. Ama siz bu yaratıldığınız gayenin farkında olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, bu hedefe yönelik olarak mürşitlerine ulaşmış olanlar, bu hedefe yönelik olarak fizik vücutlarını, önce ruhlarını Allah'a teslim edenler, sizler kurtuluşa erenler, bu kurtuluşa ermeyi eğer yeterli sayıyorsanız, ben nasıl olsa cennetimi kazandım, bu kadarı bana yeter diyorsanız, bunu da şeytan size ruhunuzun bir hasreti olan Allah'tan razı olmak olarak değerlendiriyorsa büyük bir yanılgının içindesiniz. Allah'ın size verdiği her şeyi, şu hayatı,
şu zamanı, şu vücudu, şu aklı hayatınız boyunca hep Allah yolunda, Allah'a ve Allah için insanlara hizmette geçirmek mecburiyetindesiniz. Öyleyse bir idealin sahibisiniz. İnsanların bugün artık unuttukları Kur'an'daki İslam'ı yaşamak ve yaşatmak. Kur'an'daki İslam deyince insanların bundan hiç haberleri yok. Zannediyorlar ki İslam'ın 5 tane şartını yaşadıkları zaman Kur'an'daki İslam'ı yerine getirirler. 5 şarttan bahsederler. Kur'an-ı Kerim ise 5 tane safhadan bahseder. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide ulaşmak, ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek, fizik vücudu Allah'ın bütün emirlerine riayet eden, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen, ahsen standarda ulaştırıp, muhsin kılmak, Allah'a teslim etmek, sonra da nefsi bütün afetlerden temizleyip, daimi zikirle onu da Allah'a teslim etmek. İşte 14 asır evvel sahabe bunu gerçekleştirdiler. Ve Allah'a teslim olmak mı? Ruhunuzun da ve içinizin de nefsinizin de Allah'a teslimi farz. Ve bütün sahabe bunu gerçekleştirmişler. Allah Teala bütün sahabenin Allah'a teslim olduğunu söylüyor. Bunu yapabilmek onlar için sadece başkaları için yaşama safhasına ulaştıktan sonra Allah'ın en büyük ideali oldu. Ondan sonra köle olmayı dilediler ve oldular. Allah Teala'nın size verdiği emir sizin kulluk standartlarınızın içinde başlar ve biter. Son teslim olan nefsinizi daimi zikirle Allah'a teslim ettiğiniz zaman Allah'a gerçek anlamda bir kul olursunuz. O zaman bu söylediğim şeylerin manasını sadece anlamış olan birisi değilsiniz. Bunların hepsini Allah'ın emrettiği vasıf ve boyutta yerine getirmiş olan insanlarsınız. O zaman. Şimdi o noktada değilsiniz. Ve Allah'ın size Allah için olmak konusunda emirlerini lazım gelen biçim ve boyutta yerli yerine oturtamıyorsunuz. Zaman geçiyor. Her saniye Allah Teala size zaman parçalarını veriyor ki o zaman parçalarını başkalarının mutluluğu istikametinde kullanabilirsiniz. Allah'ın bütün insanları mutlu etmek konusunda Kur'an dizaynını başkalarına anlatabilmek için kullanabilirsiniz. Hangi standartta olursa olsun sizin için söz konusu olan şey daima başka insanları huzursuz etmek değil. Daima başka insanların mutluluğu için methaldar olmaktır. O mutluluğa sebep olmaktır. Hepiniz bunun için yaratıldınız. Yaratılışınızın arkasında, Allah için yaratılışınızın arkasında başka insanlara mutluluk ulaştırmak hedefi var. Bu hedefe yönelik olarak varsınız ki Allah Teala sizden mutlu olmanızı istediği zaman siz zannediyorsunuz ki nefsinizin taleplerini yerine getirirseniz mutlu olursunuz. Nefsiniz her zaman taleplerle doludur. Muhtevasında olan o negatif faktörler sebebiyle hep bir şeyler yapılmasını ister. Bütün talepleri
Allah'ın taleplerine %100 terstir. Allah neyi talep eder? Emrettiği şeyin yerine getirilmesini. Nefsiniz neyi talep eder? Allah'ın emrettiği şeyin özellikle yerine getirilmemesini. İşte şeytan nefsinizin afetlerine tesir etmek kapasitesinde olan bu iblis insanlık tarihi boyunca hep insanların nefslerini azgınlaştırmak istikametinde bir gayretin sahibi olmuştur. Öyleyse etrafınızdaki insanlara dikkatle bakın. Onların arasında Allah'a hizmet edenler var. Yani ruhlarının istikametinde yaşayanlar, Allah neyi emretmişse onu mutlaka yerine getirmek isteyen ruhtur. Onu mutlaka reddeden, Allah'ın emrettiğini özellikle yerine getirmemenizi isteyense şeytanla nefsinizdir. Madalyanın öbür tarafına bakalım. Allah'ın nehileri, yasakları. Allah neyi yasak etmişse nefsiniz onu gerçekleştirmek ister. Öyleyse bir taraftan Allah'ın emirlerini yerine getirmemek nefsinizin talebi. Öbür taraftan Allah'ın nehilerini sırf Allah yasak ettiği için mutlaka gerçekleştirmek yine nefsinizin talepleri. Öyleyse toplum halinde yaşayan insanlar birbirlerine muhtaçtırlar. Muhtaç olmayan sadece Allah'tır. Ve siz ne zaman Allah-u Teala'nın sizi başka insanların mutluluğu için yarattığını idrak ederseniz, o zaman hizmetiniz en büyük standarda ulaşmak için gerekli köke sahip olacaktır. Bu sizin idrakinizle %100 alakalı bir müessesedir. Hayatınıza dikkatle ve ibretle bakın. Her akşam yatağınıza yattığınız zaman bir sual sormalısınız kendinize. Ben bugün Allah için ne yaptım? Kime hizmet ettim? Kimin mutluluğuna metaller oldum? İnsanlara bugün ne verebildim? Her gün bunun için yaşamalısınız. İnsanları mutlu etmenin standardı kendi çevrenizden başlar. Sevgili izleyiciler ve dinleyiciler, hizmet etmek Allah'ın bir insana verdiği en büyük zevktir. Ve şeytan bunun için hizmeti yok etmek istikametinde, Allah yolunda yapılacak olan hizmeti yok etmek istikametinde her türlü nefsani talebi temsil eder. Allah'a hizmet etmek, insanlara hizmet etmek, Allah-u Teala tarafından aynı istikamette değerlendirilir. Eğer bu hizmet bu vakıfta yapılıyorsa, Mihir Vakfı'nda yapılıyorsa, o hizmet Allah'a hizmettir. Başka yerlerde de başka insanların mutluluğuna çalışan herkes aslında Allah'a hizmet ediyor. Hiçbir hizmet yoktur ki Allah-u Teala bunun bedelini ödemeyecek olsun. Hesap anında görülür. Kim herhangi bir insana ona huzur verecek olan bir davranışta bulunmuşsa bunun bedeli anında o kişiye ödenmiştir. Amel defterinin her saniyesi devamlı derecat kazanmakla geçer. İnsanlar var, düşünürler. Ben şu anda kimseye bir kötülük etmiyorum. Gerçi ibadette yapmıyorum ama hiç değilse kaybım yok. Öyle mi zannediyorsunuz? Her geçen saniye Allah'ın emrettiği zikir müessesesini gerçekleştirmediğiniz için
bir kayıptasınız. Devamlı derecat kaybediyorsunuz. Ama bundan daha önemli bir başka şey var. O geçen zamanınız var ya, şu her an geçen, bu sohbetin başlangıcından itibaren geçen zamanı da bu zamanın içine katın. Her geçen saniye Allah Teala tarafından size şu hayatı başka insanlara mutluluk ulaştırmak için tahsis etmiştir. Bunu hiç unutmayacaksınız. Her geçen saniyenizi insanlara hizmette, insanlara mutluluk vermekte bir vasıta addetmek durumundasınız. Mutluluğun arkasındaki açık gerçek budur. O hedefe ulaşmak için Allah-u Teala sizden sözüne son derece de dikkatli bakın şu saniye. O insanlara hizmet etmek için Allah-u Teala sizlerden şu anda sahip olduklarınızdan daha fazla bir şeye sahip olmanızı istemiyor. Elinizdeki şu anda mevcut olan şu hayat, şu akıl, şu vücut ve şu zaman, bunu her an başkalarının mutluluğu için kullanabilirsiniz. Zor mu? Bir insanın birkaç kelimeyle gönlünü almanız, ona güzel birkaç söz söylemeniz zor mu? Dün ne yaptınız? Davranışlarınızda hatırlıyor musunuz? Hiç kimseye bir nebzecik mutluluk verebildiğinizi? Dün ne yaptınız? Evvelki günden bahsetmiyorum. En

size öfkelenebilirler. Size kin duyabilirler. Sizden nefret edebilirler. Bunlara rağmen sizin göreviniz o sizden nefret eden, size kin duyan insanlara da mutluluğu ulaştırabilmektir. Bunun için yaratıldınız. Eğer Allah'ın safındaysanız davranış biçiminiz bu olmalıdır. Öyleyse insanlar size ihanet edebilirler. Böyle olmasına rağmen siz ona gene mutluluk vermek durumundasınız. Sadece bunun için yaratıldınız. Öyleyse şu dünyaya dikkatle bakın. Acaba bu söylediklerimi anlayabilen kaç kişi var? Niçin yaratıldığının manasını bilen kaç kişi var? Herkesin nefsinin emrinde olduğu bir dünya nizamında yaşıyorsunuz. Onlar da 14 asır evvel aynı nizam içinde doğdular. Aynı nizam içinde yoruldular. Ta ki Allah'ın emirlerini idrak ettikleri güne kadar. Sonra mı değiştiler? Size anlatmaya çalıştığım yapının gerçek sahipleri oldular. Onlar Kur'an'daki İslam'ı yaşadılar. Başkaları için oldular. Allah-u Teala Ali İmran Suresinin 119. ayet-i kerimesinde diyor ki, ey sahabe, onlar size buğz ettikleri halde, size düşmanlık ettikleri halde, sizi öldürdükleri halde, size işkence ettikleri halde siz onlara karşı gene de sevgi beslersiniz. Çünkü siz Kur'an'ın bütününe iman edersiniz. Kur'an'ın bütününü tatbik edersiniz. Aradan sadece 14 asır geçmiş, insanlar bugüne gelmişler, bütün bunlardan soyutlanmışlar. Yok sayıyorlar söylediklerimizi. Kur'an'ın temelini, sahabenin yaşadığı o Kur'an temeline dayalı hayatı yok sayıyorlar. Bugün aramızdan az kişinin yaşayabildiği bu müstesna hayatı yok sayıyorlar. Sadece İslam'ın 5 tane şartı vardır diyorlar. Namaz kılacaksın arkadaş, oruç tutacaksın, zekat vereceksin, hacca gideceksin. Bir de la ilahe illallah Muhammedun Resulullah dedin mi? Tamam diyorlar. Sen cennetliksin. Sevgili dinleyenler ve izleyenler, hiç kimse İslam'ın 5 tane şartıyla kendisini kurtaramaz. Hiç kimsenin kurtarması mümkün değildir. Allah'ın hükümleri son derece kesin olarak görünüyor. Bütün sahabenin yaşadığı hayata dikkatle bakın. Hepsi daimi zikre ulaşmışlar. O İslam'ın 5 tane şartı namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Onu buraya koyun kenara. Allah'ın 5 tane safha şartını koyun ortaya. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz saçlarına evvel. Birinci şart. Bu kalbinize girdiği anda Allah onu işitecek, bilecek, görecek. Mutlaka içinizden gelen bir şey sizi mürşidinize ulaştıracak. Tabiatıyla insanlar bilmiyorlar. Mürşidine ulaşamayan bir insanın dalalette kaldığını, kalbindeki küfür kelimesinin alınmadığını, kalbinin içine iman kelimesinin yazılmadığını bilmiyorlar. Kur'an ayetlerinden haberleri yok. Böyle yapmadıkları için de kurtulmaları mümkün değil. Son derece açık olarak diyor ki Allah Teala, kim Allah'a ulaşmayı dilemezse

o bundan razıysa, dünya hayatıyla mutmain oluyorsa, o bizim ayetlerimizden gafildir. O Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin hepsinin gideceği yer cehennemdir diyor Allah Teala. Bu kadar açık olarak başlayan bir dileğin pozitif tarafını ortaya koyduğunuz zaman Allah'a hayran olursunuz. Çünkü diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendine ulaştırırım. Ne olur dersiniz? Siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman, gerçek anlamda bu dileğin sahibi olduğunuz zaman Allah onu işitir, bilir ve görür. Derhal harekete geçer. Sizi mutlaka mürşidinize ulaştırır. İçinizden gelen bir şey, bir sevgi halesi sizi oraya götürür, mutlaka ulaştırır. Ama Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız, ne yazık ki Yunus suresinin o demin söylediğimiz 7 ve 8. ayetleri geçerli olur. Her şey, Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan için her şey bir arkasından Allah tarafından vücuda getirilir. Allah ruhunuzu kendisine ulaştırmanızda size şimdi anlayamayacağınız kadar üst seviyede hizmet eder. Çünkü sözü var. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onun ruhunu mutlaka kendime ulaştırırım. Bu söz. Siz yapmayacaksınız. Allah yapacak. Sizin yapmanız lazım gelen şey sadece Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte bu gidişat içerisinde ruhunuzun Allah'a ulaşması sizin cennetinizi sağlar. Ama dünya saadetinizi sağlayamaz. Allah Teala sizlerin sadece şu dünya hayatından sonra, kıyametten sonra yaşayacağınız cennete girmenizi değil, şu dünyada da mutlu olmanızı istiyor. Bunu hedef göstermiş, teslimi farz kılmış. İşte Allah Teala'nın farz kıldığı böyle bir teslim süreci ruhunuzun, fizik vücudunuzun ve nefsinizin Allah'a teslimi safhalarını geçirir ki başkaları için yaşamaya başlamadıkça, bunu kalbinizde hissetmedikçe, nefsiniz size sadece kendiniz için yaşamanızı emrettiği sürece bu safhalardan hiçbirisini gerçekleştiremezsiniz. Allah için olamazsınız. Sadece kendiniz için olursunuz. Sevgili dinleyenler ve izleyenler, siz isteyeceksiniz Allah-u Teala'dan. Onun size başkalarına yardım için, Allah'ın yolunda bu vakfa hizmet için göstereceği hedefleri siz o yolun talebi olduğunuz andan itibaren Allah'ın nasıl gerçekleştirdiğini göreceksiniz. O gerçekleştirecek. Siz sadece buna metaller olacaksınız. Her şey içinizdeki bir arzuyla başlar. Ben Allah'a hizmet etmek istiyorum dediğiniz zaman bunun kapılarını Allah açacaktır. Öyleyse bu kapılar açılmadıkça siz başkalarına yardım etmek, başkalarını mutlu etmek istikametinde bir gayretin sahibi olmadıkça sakın bunu Allah'a mal etmeyin. Siz istemiyorsunuz. İsteyenlerin neler yaptıklarını gördünüz. Bugüne kadar Allah yolunda çok hizmetler yapıldı. Canla başla insanlar Allah yolunda hizmet ettiler. Allah yolunda hizmeti bir şair şöyle dile getiriyor. Neler yapmadık şu vatan için? Kimimiz öldük, kimimiz nutuk söyledik. Nutuk söyleyenlerle şehit olanlar arasındaki farkı ifade etmek için kullandım. İşte Allah yolunda hizmet yapanlar, gene Allah yolunda olduğunu düşünüp de onlara bakanlar, iki grup insan var.
Siz sakın ikincilerden olmayın. Allah için yaratıldınız. Bunun manası başkaları için yaratılmış olmaktır. Bilseydiniz ki başkalarına verebildiğiniz her huzurun, her mutluluğun bedelini daha o mutluluğu ona ulaştırmayı düşünmeye başladığınız andan itibaren Allah Teala size ödemeye başlar. Siz Allah'ın size verdiği aklı, vücudu, imkanları ve zamanı, yani size ait olan her şeyi başka bir insanın veya başka insanların mutluluğu için kullanmaya başladığınız andan itibaren Allah'ın dizaynı içinde yaşarsınız. Sıfır noktasının üzerinde ve mutluluğun ne olduğunu görürsünüz. Deneyin. Ne zaman başka bir insana veya insanlara bir hizmet etmek için, sözüme dikkat edin, onlardan bir karşılık beklemeden hizmet etmek için siz hazırsanız, kapıları size Allah açacaktır. O zaman şunu göreceksiniz ki, değil hizmete ulaşmak, yani hizmeti düşünce platformundan dünya platformuna çıkarmak, eski tabirle kuvveden fiile çıkarmak, hayır, daha onu düşünmeye başladığınız andan itibaren Allah'ın size mutluluğu ulaştırdığını göreceksiniz. Mutlu bir insan olacaksınız. Hizmet ettiğiniz zaman bakmak sıfatında değil de yapmak sıfatında olduğunuz zaman, biliyorum ki birçoklarınız için sözlerim manası anlaşılamayan boş sözler gibi değerlendirilir. Onlar hemen belli olurlar. Söylediklerimiz onların kalbinde sıcak sıcak bir şeylerin oluşmasına sebebiyet veremez. Onlar anlamazlar. Hizmet edenler sadece o sıcaklığı burada yaşayanlardır. Size verilen hedef bu sıcaklığı hissetmek ve yaşamaktır. Bunun için yaratıldınız. Ne yazık ki bir kısmınız bunu hiç anlayamadan öleceksiniz. Ama bir kısmınız anlayacaksınız ve kendinize soracaksınız. Niçin yaratıldım? Herkes birbirine muhtaçtır. İhtiyacı olmayan bir insan yaratılmamıştır. Hiçbir yaratık yaratılmamıştır. Yaşamak için bir şeyler yemek mecburiyetindesiniz. İhtiyacınız barınmak mecburiyetindesiniz. İhtiyacınız sevgi de ihtiyacınız. Başkalarını severseniz size gelecek olan sevgi, başkalarından nefret ederseniz, başkalarından size nefretin geri döndüğünü göreceksiniz. Öyle bir toplum yapısı Allah-u Teala vücuda getirmiş ki, insanlar onun farkında değil ama ne verirseniz aynen size iade edilir. Eğer verdiğiniz şey başkalarını mutlu etmek istikametinde bir gayretse, siz
size verilen her şeyi bunun için kullanmışsanız mutlu olmaya layıksınız. Deneyin. Ne zaman etrafınızdaki insanlardan herhangi birini mutlu etmek istikametinde harekete geçtiyseniz, ne zaman Allah için onun dışında başka bir hizmeti yaptıysanız, Allah için çalışanlara şu veya bu istikamette yardımda bulunmuşsanız, o zaman siz de bu dairenin içindesiniz. Mutluluk çemberinin, mutluluk dairesinin. Sevgili dinleyenler ve izleyenler, sadece iki tür karenin içinde yaşayabilirsiniz. Birinci kare mutsuzluk karesidir. Birinci kenar Allah, birinci kenar affedersiniz şeytan. İkinci kenar nefsiniz. Üçüncü kenar şeytanın ve nefsinizin tesiriyle işlediğiniz şerler. Dördüncü kenar mutsuzluk. Ama başka bir kare daha var. Birinci kenar Allah, ikinci kenar ruhunuz, üçüncü kenar ruhunuzun ve Allah'ın vücuda getirdiği statü içinde vücuda getirdiğiniz hayırlar, dördüncü kenar mutluluk. Birinci karede şeytanın, yani sıfırın altındaki bir dünyada, eksi bir dünyada yaşarsınız. Hayatınızı boşuna tüketirsiniz. Cehenneme gidecek olan bir insan olarak, insan olmanın vasıflarından hiçbirisine sahip olmadan huzursuz bir yaşamla yalnız cehenneme doğru bir yolculuk yapabilirsiniz. Sizin elinizde. Ama başka bir şey de mümkün. Allah'ın karesinde yaşamak da mümkün. O zaman niçin yaratıldığınızı idrak edeceksiniz. Yolunuza devam ederseniz öyle bir gün gelecek ki başkaları için, sadece başkaları için yaşamaya başlayacaksınız. Kendi hayatınızın gözünüzde şu kadar değeri kalmayacak. Ne söylediğimi anlamaya çalışın. Diyorum ki kendi hayatınızın gözünüzde şu kadar değeri kalmayacak. Başkaları için yaşayacaksınız. Zamanınızı, aklınızı, vücudunuzu, paranızı, her şeyinizi onlar için kullanacaksınız. Acaba anlatabiliyor muyum? Bu hayat denilen şey sizlere boşuna verilmedi. Onu zamanın her saniyesinde hak etmek hedefiniz olmalı. Yoksa hayatta gibi görünen bir ölüden farklı olamazsınız. Hiç unutmamanız lazım gelen şey Allah için yaratıldığınız. Hiç unutmamanız lazım gelen şey, siz insanlardan başka her varlığın sizin için yaratıldığı. Öyleyse sadece bunun bedelini ödemek için bile başka insanları baş tacı etmek mecburiyetindesiniz. Onlara hizmet etmedikçe ne demek istediğini anlayamazsınız. O büyük zevki yaşayamadıkça niçin yaratılmış olduğunuzun gerçek anlamına varamazsınız. Allah için yaratılan sizler, başkasına hizmet verebildiğiniz kadar mutlu olursunuz. Allah'a hizmet verebildiğiniz kadar mutlu olursunuz. Ve mutlu olmak üzere yaratıldınız. Öyleyse
dizaynı Allah'ın emrettiği biçim ve boyutlarla yoruma tabi tutun. Kalbinizde, şuranızda bir sıcaklık hissedeceksiniz. Onu hissetmeye çalışın. Size verilen her şeyin başkalarını mutlu etmek ve bunun sebebiyle sizi mutlu kılmak için verildiğini hiç unutmayın. Kendinize her şeyi yonttuğunuz zaman, nefsinizin emrinde olduğunuz zaman belki şeytanın size hedef gösterdiği şeyleri kazanırsınız. Ama mutlu olamazsınız. Sadece başkalarına eza veren, en azından onlara mutluluk veremeyen, kendisini de mutlu edemeyen bir zamanda olursunuz. Öyleyse Allah yolunda, Allah için başka insanlara, Allah yolunda, Allah için Allah'a hizmet etmek için yaratıldığınızı hiç unutmayın. Allah Teala sizden bunu bekliyor. Biz sizlerden bunu bekliyoruz. Allah Teala hepinizi hem cennet saadetine hem de bu prensiplerin ışığında dünya saadetine ulaştırsın dileklerimizle, temennilerimizle ve dualarımızla. Bu konuşmayı inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat.

Allah razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdinâs sırâta'l müstakîm. Sırâta'l lezîne en'amte aleyhim. Ya aleyhim ve la dâllîn. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamdle şükrederiz ki bir defa daha bir aradayız. Bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetini yapmak üzere. Allah'a ulaşmaktan bahsetmek istiyorum size. Gök katlarından bahsetmek istiyorum. Gök katlarındaki olaylardan bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz ki Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hiç kimsenin bunları yaşaması mümkün değildir. Öyleyse baştan başlayalım. Çabucak vuslatın başladığı noktaya ulaşalım. Ondan sonra da gök katlarını anlatalım inşallah. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Kur'an-ı Kerim 28 basamak üzerine dizayn edilmiştir. Vuslat olayı, yani insan ruhunun vücuttan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkması ve Allah'a ulaşması 14. basamakta başlar, 21. basamakta son bulur, ruh Allah'a ulaşır. 22. basamakta da Allah'ın zatında yok olur, Allah'a teslim olur. Öyleyse kısaca 14. basamağa ulaşalım önce. Oradan vuslatı detaylarıyla vermeye çalışalım inşallah. Birinci basamakta insanlar olayları yaşar. İkinci basamakta olayları değerlendirir. Olaylara karşı tavrını ortaya koyar. İşte bu kişinin olayları değerlendirmesi, iç dünyasında nasıl değerlendiriyor, dış dünyasında nasıl dışarı yansıyor diye Allah Teala tarafından bu bilinir. Ve kişinin kalbinde olayları değerlendirmesi açısından Allah Teala hayır görürse o kişiyi seçer. Seçilen kişilerin büyük kısmı Allah'a ulaşmayı dileyecek olanlardır. Ve üçüncü basamakta onlar Allah'a ulaşmayı dilerler. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği anda üçüncü basamaktadır. Ve Allah o dilek vücuda geldiği an onu işitir, bilir ve görür. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir noktada Allah Teala rahim esmasıyla tecelliye başlayacaktır. Dördüncü basamakta rahim esmasıyla tecelliye başlar. Beşinci basamakta bu tecelli kişinin baş gözlerinde bulunan Hicab-ı Mestura adlı bir perdeyi oradan alır ve kişi irşat makamını irşat makamı olarak görmeye başlar. Altıncı basamakta Allah o kişinin kulaklarındaki vakra isimli engeli alır. Kişi irşat makamının söylediklerini işitmeye, yani manasına varmaya başlar. Yedinci basamakta Allah-u Teala kişinin nefsinin kalbinde bulunan Ekinnet isimli bir engeli,
idrake mani olan engeli alır, yerine ifat koyar ve kişi işitip de kalbine ulaştırdığı şeyleri idrak etmeye başlar. Burası idrak noktasıdır o kişi için. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu nokta kişi için idrak noktası. Yedinci basamaktır. Bu yedinci basamakta kişi Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişidir. Ve Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı diler dilemez o kişinin üzerinde derhal bu sonuçları oluşturmuştur. Bununla kalmaz Allah-u Teala. O kişinin kalbine ulaşır ve kalbinin nur kapısını Allah'a çevirir. Sonra Allah-u Teala o kişinin göğsünden kalbine bir nur yolu açar. 10. basamakta kişi. Ve bu noktadan itibaren kişi zikir yapmaya başlar. Bu zikirle Allah-u Teala'dan gelen rahmet ve fazl isimli iki nur kişinin göğsüne gelir, göğsünden kalbine ulaşır. Kalp mühürlüdür. Bu mühürlü kalbin içine sızabilen rahmet nurlarıdır. Rahmet nurları kalbin içine sızar, sızmaya başlar. Burası 11. basamaktır. Bu sızıntı %1, sonra da %2 bulacaktır. Daha fazla artmaz. Ve bu %2 rahmet nurunun kalbe sızmasıyla o kişinin kalbinde huşu oluşur. Ve huşu sahibi olan kişi hacet namazını kılıp da Allah-u Teala'dan mürşidini sorduğu zaman mutlaka Allah-u Teala ona mürşidini gösterecektir. Kişi 13. basamaktadır. 12. basamakta huşu oluşur. 13. basamakta Allah-u Teala o kişiye mürşidini gösterir. Ve kişi Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşarak önünde diz çöküp tövbe eder. Burası 14. basamaktır. Tövbe ile birlikte kişi yeni bir statü kazanır, yeni bir durum kazanır. O artık vuslata ehil birisidir. Vuslata başlayabilecek bir hüviyet kazanmıştır. Önce o kişinin başının üzerine devrin imamının ruhu gelir ve yerleşir. Mücadele Suresi 22. ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki onların başlarının üzerine katımızdan ruh göndeririz. O ruhla onları destekleriz ve onların kalplerinin içine iman yazılır diyor Allah Teala. Allah'ın katından gelen ruh kişinin başının üzerine geliyor ve onunla destekleniyor. Yani orada devamlı kalıyor. Peki ne yapıyor bu gelen ruh? Mümin Suresinin 15. ayet-i kerimesi bunun cevabını veriyor. Dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah, kullarından layık olanların başlarının üzerine ruh gönderir diyor. Allah'ın emrinden ruh gönderilir. Ve onlara yevmüt talakın geldiğini haber vermek üzere. O kişinin ruhuna devrin imamının ruhu başın üzerine ulaşıp orada yerleşiyor ve kişinin ruhuna diyor ki senin Allah'a mülaki olma günün, Allah'a ulaşma günün geldi. Yani bu vücudu terk et ve Allah'a ulaş. Sana bunu tebliğ ediyorum. Devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine gelir yerleşir ve Allah-u Teala arkadan kişinin kalbinin mührünü açar. İkinci nimeti. Kalbin içindeki küfrü alır, küfür kelimesini alır. Üçüncü nimeti, kalbin içine iman kelimesini yazar. Dördüncü nimeti. Ne diyor da Allah-u Teala? Onların başlarının üzerine ruh göndeririz ve kalplerin içine iman yazılır.
kalbinin içine iman yazılmış oldu. 4 nimet aldı kişi Allah'tan. Ve Allah o kişinin bütün günahlarını sevaba çeviriyor. Furkan suresinin 70. ayet kelimesi gelince kişinin bütün günahları sevaba çevriliyor. Allah'ın 5. nimeti. Bundan sonra vuslat için ruhun vücuttan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkabilmesi için 3 hidayet birden başlar. Nefs tezkiye olmaya başlar. Nefs tezkiye şartlarının artık sahibidir. Nefsin kalbindeki ikinde talınmıştır. 1. Yerine ihbat konulmuştur. 2. O kişinin nefsinin kalbine Allah nur yolu açmıştır göğsünü işaret ederek. 3. Her kişinin kalbindeki nur kapısı Allah'a döndürülmüştür. 4. Bunların her biri bundan sonraki vuslat için geçerli. Ve kişi bu şartlarda nefsinin kalbinde iman kelimesi yazılı olarak zikir yapmaya başlar. Bu zikirle Allah'ın katından gelen rahmetle fazl ve rahmetle salavat adlı iki grup nur. O kişinin göğsüne ulaşır, göğsünden kalbine ulaşır. Ve kalbin açılmış olan, hareketli hale gelmiş olan yerin üzerine baskı yapar. 4 grup enerji, rahmet, faz, rahmet, salavat. Bu baskı sebebiyle mühür kalbin alt boyutuna iner. Alttaki zülmani kapıyı kilitler, mühürler. Rabbani kapının üzerinde bulunan mühür aşağı inmiş ve zülmani kapıyı kilitlemiştir. Zikir boyunca şeytanın karanlıkları o kişinin kalbine giremez. Kalpteki kalbi baştan aşağı işgal eden karanlıklarsa Allah'ın nurlarının yukarıdan gelen baskısıyla ve fazılların itme kuvvetiyle salavatın, salavat nurlarının itme kuvvetiyle nefsin kalbini bir iki dakika içinde bütün afetlerden temizlerler. Ve iman kelimesinin etrafında Allah'ın katından inen rahmet, faz ve salavattan salavat nurları iman kelimesinin etrafında onun çekim gücüne tabi olarak toparlanmaya başlar. Karanlıkların gitmesinde ve iman kelimesinin karanlıklar sebebiyle negatif etkilenmesine mani olan salavat nurları da kalbi fazıllarla beraber doldurur. Nefsin kalbinde yapılan zikir sebebiyle Allah-u Teala'nın nur gelmesi devam ederken iman kelimesinin etrafında fazıllar toplanmaya başlarlar. İşte bu nefsin tezkiyesinin başlamasıdır. Bu fazılların toplanması süresince %1, %2, %3, %4, %7'ye ulaştığı zaman nefse emmare tecelli eder. Yusuf suresi 53. ayet-i kerime. Hazreti Yusuf diyor ki ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. İşte burada Rabbin rahim esması tecelli ediyor, fazılları getiriyor ve fazıllar iman kelimesinin etrafında toplanıyor. %7 nur oluşuyor kalpte. Ne demek bu? Şu demek.
Başlangıçta nefsin kalbi %100 afetlerle doluydu. Afetlerin de hepsine şeytanın tesir etme imkanı var. Ayrıca afetler zaten Allah'ın emirlerine mutlaka karşı çıkan, yasak ettiği fiilleri işlemeye hazır olan bir hürriyetle yaratılmıştır. Bu yaratılışın ötesinde şeytanın da onları azdırması söz konusudur. Aynı istikamette, Allah'ın emirlerine karşı çıkma istikametinde, yasak ettiği fiilleri işleme istikametinde şeytan da onları ayrıca azdırır. Peki, bir de ruhumuz var. Ruhumuzun kalbi ise hasletlerle dolu. Nefsimizdeki bütün negatif faktörlere karşı onların tam zıttı olan pozitif bütün faktörler ruhumuzun kalbinde. Ve fizik vücudumuz aklımızın kumandasında. Aklımızsa nefsimizden ve ruhumuzdan gelen sinyallere göre fizik vücudu idare edecektir. İşte akıl eğer Allah'ın bütün emirlerinin devre dışı kaldığı, yasak ettiği bütün fiillerin işlendiği bir ortamda yaşarmışsa, şuur kazanmışsa ve insanlar bunu bir marifet zannediyorlarsa, Allah'ın emirlerine karşı çıkmayı, yasak ettiği fiilleri yerine getirmeyi, aklın orada kazandığı şuur sebebiyle kararını çoğunlukla nefsin talepleri, nefsin afetlerinin talepleri istikametinde vermesi söz konusu olabilir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nefs, Allah'ın yasak ettiği fiilin işlenmesi konusunda akıldan talepte bulunur. Ruh da mutlaka buna itiraz eder. Bunun işlenmemesi gerektiğini ifade eder akla. Ama kararı akıl verecektir. Allah neyi yasak etmişse onun işlenmesi konusunda nefs ısrar eder. Ruh da onun işlenmemesi konusunda, Allah'ın yasak ettiği fiilin asla işlenmemesi konusunda ısrar eder. Nefs ve ruh birbirine ters hüviyette yaratıldıkları için devamlı aralarında çekişme vardır. Kavga vardır. Diyalektik bir kavga. Diyalektik sürtüşme. İşte böyle bir dizaynın ötesinde insan oldu. Nefse ruh arasındaki devamlı çatışma sebebiyle kişi iç dünyasında huzursuzdur. Nerede kaos varsa, nerede kavga varsa, nerede anlaşmazlık varsa orada insanoğlu huzursuzdur. Sıkıntılıdır. Onun için insanlar nefslerinde afetler var olduğu ve duruma hakim olduğu sürece devamlı bir huzursuzluğu yaşayacaklardır. Tatmin olmazlar, huzursuzdurlar. İç dünyalarında devamlı kavga vardır nefsleriyle ruhları arasında. İşte böyle bir ortamın yarıya kadar şekillendiği, yani nefsin kalbindeki afetlerin %50'den fazla yok olduğu bir noktaya ulaştığınız zaman vuslat olayı tahakkuk eder. Ruhunuz Allah'a ulaşır. Bu süreç içinde ruhunuz
7 tane yıl katını aşacaktır. Ve Allah'ın zatına ulaşacaktır. Vuslata nail olacaktır. Bu süreç içinde de bütün gök katlarını aşacaktır. Nefsin kalbindeki nur birikimleri ilk %7'de nefs-i emmare, ikinci %7'de nefs-i levvame, üçüncü %7'de nefs-i mühime, dördüncüsünde nefs-i mutmainne, beşincisinde nefs-i radiye, altıncısında nefs-i marziye ve yedinci gök katında nefs-i teskiye adını alır. Her seferinde %7 fazilet birikimi kalpte gerçekleşir. Evvelce de biriken %2 ile beraber orası vuslata ulaştığınız nokta nefsinizin kalbinin %51 nurlarla kaplanması neticesini doğurur. Bu ise artık nefsinizin kalbinde şeytanın karanlıklarının değil Allah'ın nurlarının hakimiyet sağladığı noktadır. Bu noktaya ulaşmanın anahtarı zikirdir. Kişi ne yapmıştır? Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Ve Allah ona 10 tane ihsanda bulunmuştur. Bu 10 tane ihsanla mürşidine ulaşmıştır. Ve nefsi tezkiyeye başlamıştır. Nefs tezkiyesine paralel bir dizayn içerisinde ruh nefsteki her %7 nur birikiminde bir gök katı yükselecektir. Allah'a doğru bir yolculuk yapacaktır. Bu Allah'a doğru yaptığı yolculuk Allah'a ulaştığı devreye kadar devam eder. Bu yolculuğun adı seyri sülüktür. Allah'a ulaşmak ise vasıl olmak anlamına, vasıl olmaya ermek, yani vuslata ermek, kavuşmaya ermek, Allah'a kavuşmaya ermek denir. Türkçemizde Allah'ın evliyasına ermiş denir. Nereye ermiştir? Allah'a ermiştir. Ne ermiştir? Ruh ermiştir. Kişinin ruhu Allah'tan gelen bir emanettir. Ve bu emanet sahibine geri döndürülmüştür. Sahibine vasıl olmuştur. Kişi vasıl olduğu için vuslata ermiştir. Yani ermiştir. Türkçedeki adı da ermiştir kişinin. Allah'ın bütün evliyasına, Allah'ın bütün velilerine Türkçe'de ermiş denir. Arapçası evliya kelimesidir. Dost manasına gelir. Veli kelimesi dost demek, evliyada onun çoğulu veliler. Ama Türkçemizde tekil olarak kullanılmaktadır. Öyleyse vuslat olayının bize ulaştıracağı yer Allah'ın evliyası olmaktır. Ruhumuz 7 tane gök katını aşarak Allah'a doğru yola çıkacaktır. İşte bunun için ruhumuz devrin imamından aldığı emir gereğince fizik vücudu terk edecektir. Ve hangi dergâhtan tabiyetini gerçekleştirmişse ruhu oraya ulaşacaktır. Sonra ne olacaktır? Sonra ruh %7 nur birikimi sağlandığı zaman ana dergaha ulaşacaktır. Devrin imamının dergahına ulaşacaktır. Ve oradan altın kapıdan bir çıkışla vuslat başlayacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler,
dinleyenler. Allah ile olan ilişkilerimizde en önemli unsur vuslattır. Allah-u Teala ruhunuzun, sizde bir emanet olarak bulunan ruhunuzun mutlaka Allah'a ulaşmasını istiyor. Diyor ki biz emaneti dağlara ve göklere teklif ettik. Ama onlar emaneti yüklenmekten çekindiler, kaçındılar. Ama insan emaneti yüklendi, diyor Allah-u Teala. Öyleyse bir emanetimiz var sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Bu emanetinizin adı ruh. Üç vücuttan oluşuyorsunuz. Nefsiniz var, ruhunuz var, fizik vücudunuz var. Ve ruhunuz Allah'tan gelmiştir, Allah'a geri dönecektir. Allah-u Teala Secde Suresinin 11. ayet-i kerimesinde diyor ki ve nefaha fihi ruhihi, onun insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor Allah-u Teala. Nefrettim diyor, üfürdüm. O üfürdüğü ruhu da kendisine geri istiyor. Tam 12 defa üzerimize farz kılmış bunu sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Ruhumuzun biz ölmeden Allah'a ulaşmasını Allah Teala üzerimize tam 12 defa farz kılmış. Bu anlatacağımız vuslat olayı, ruhumuzun biz ölmeden Allah'a geri dönmesi olayı, emanetin sahibine iade edilmesi olayı. Ne diyor Allah Teala Nisa 58'de? اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدُّ الْاَمَانَاتِ اِلٰى اَهْلِهَا. Allah emanetleri o emanetlerin sahibine iade etmenizi emreder diyor Allah Teala. Emanetleri o emanetin sahibine iade etmenizi, tevdi etmenizi, teslim etmenizi emreder diyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah emanetleri sahibine iade etmeyi, teslim etmeyi, tebliğ etmeyi emreder. Öyleyse emaneti, bu emanetlerden bir tanesi ruhtur. Ruhu mutlaka sahibine teslim edeceksiniz. Bununla vazifelendiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bu teslim keyfiyeti hepiniz için bir farzdır. Tam 12 defa üzerinize farz kılınmıştır. Allah'ın 12 defa farzına gelin beraberce bir bakalım. Ne diyor Allah Teala? Zümer 54. وَاَنِيبُوا اِلٰى رَبِّكُمْ وَاَنِيبُوا اِلٰى رَبِّكُمْ وَاَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلَنْ يَتِيكُمُ الْعَزَابَ سُمَّ لَا تُنْسَرُونَ. Üzerinize azap gelmeden önce Allah'a dönün. Allah'a yönelin. Ve Allah'a teslim olun. Yoksa sonra yardım olunmazsınız. Üzerimize gelecek olan azabı ister kabir azabı olarak düşünün, ister cehennem azabı olarak düşünün, netice değişmez. Her halükarda bu hayattayken emaneti Allah'a iade etmeniz gerekiyor. Allah'a
teslim olmanız gerekiyor. Önce ruhunuzu Allah'a teslim etmeniz gerekiyor. İkinci ayet-i kerime Rum 31. Beni bine ilehi ve yettekun. Ona dön, Allah'a dön. Allah'a yönel ve böylece takva sahibi ol. Üçüncü ayet-i kerime Fecr 28. Üstü'i ila Rabbiki. Rabbine rücu et. Rücu geldiği yere geri dönmek. Ruhumuz Allah'tan geldi, bize üfürüldü ve geri dönecek Allah'ın zatına. Geldiğin yere geri dön diyor Allah Teala. Rücu et diyor. Sonra Allah Teala'nın dizaynını görüyoruz.

Allah 4. ayet-i kerimede diyor ki fefirru ilallahi, öyleyse Allah'a firar et, Allah'a kaç, Allah'a sığın. Zariyat 50. Ve 5. ayet-i kerime Lokman 15. Ve tevi sebila men elave ileyye. Kim bana yönelmişse, dönmüşse, ulaşmışsa, sen de onun yoluna tabi ol. Yani aynı yola tabi olarak sen de bana ulaş diyor Allah Teala. 6. ayet-i kerime Yunus 125. Allahu yedi darüsselamü yehdi men yeşâ'yı ilâ sırat-ı müstakim. Allah selam yurduna, teslim yurduna davet eder ve kimi oraya ulaştırmayı dilerse sırat-ı müstakime ulaştırır. Sırat-ı müstakimse Allah'a ulaştıran yol. Öyleyse Allah-u Teala kendi zatına davet ediyor.

Böylece altı ayet-i kerime ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı üzerimize farz kılmış. Yedinci ayet-i kerime üzerine 8. Besmele Bismillahirrahmanirrahim ve tevekkül ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek ona, Allah'a dön, Allah'a ulaş.

8. ayet-i kerime Rad 21. وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَ. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Allah Teala burada Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği ruhtan bahsediyor. Ulaştırılmasını emretmiş Allah Teala. Emri Allah Teala burada kesinleştirmiş. İşte böyle bir dizayn var sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Emir açık ve kesin. Allah'a ulaştırmamızı Allah'ın emrettiği ruhumuz. Allah emretmiş. 8. ayet-i kerime. 9. ayet-i kerime Şura 47. Üzerinize o değiştirmesi mümkün olmayan gün, ölüm günü gelmeden önce Allah'ın davetine icabet edin. Davete bakıyoruz. Davet Allah'ın zatına davet. Onuncu ayet-i kerime Enam 153 ve bi ahdillahi efum, Allah ile olan Allah'ın ahdini ifa et. Ruhunu da, beçini de, nefsini de Allah'a ulaştır.

10. ayet-i kerime Maide 7. Allah-u Teala diyor ki işittik ve itaat ettik dediniz. O günü hatırlayın ki ezeldeki günü işittik ve itaat ettik dediniz. Allah da misakinizi size vasiyet etti. Allah-u Teala ailesi bir Rabbiküm günü ben sizin Rabbiniz değil miyim diyor. Evet cevabını alıyor. Hepimiz evet diyoruz. Sen bizim Rabbimizsin. Galib dediler ki bela evet. Ondan sonra Allah-u Teala diyor ki ben sizin Rabbiniz olduğuma göre sizlerden yemin istiyorum ey nefsler. Bana teslim olacağınıza dair yemin verin. Sizlerden misak istiyorum ey fizik, ey nefs, ey ruhlar. Fizik vücudunuz ölmeden evvel bana ulaşın. Sizlerden ahd istiyorum. Ey fizik vücutlar, şeytana kul olmaktan kurtulup bana kul olun. Ve böylece ey ruhlar bana teslim olun, ey fizik vücutlar bana teslim olun, ey nefsler bana teslim olun diyor Allah-u Teala. Ve soruyor, sözlerimi işittiniz mi? Diyoruz ki

kesimi de içine alan ruhumuzun, veçimizin, nefsimizin Allah'a teslim konusunda aldığa verdiğiniz yemin, misak ve ahd. Ve sonra Allah Teala diyor ki Nisa 58'de İnnallâhe ye'murikum an tu'addil emanâti ilâ ehlihâ. Allah emanetleri ehline teslim etmenizi emreder. 12. ayet-i kerime. Ayet-i kerime ile ruhumuzun Allah'a gelmesi, Allah'ın zatına ulaşması emrolunuyor. Nerede kalmıştık?

bir muhtevadan bahsediyordu Allah Teala. Allah'a ruhumuzun ulaştırılması. Bunun için ne olması lazımdı? Allah'a ulaşmayı dilememiz lazımdı. Allah'ın 10 tane insanı bizim ışığımıza ulaştırması lazımdı. Ulaştık her ikisine de. Ve mürşidimize ulaştıktan sonraki 10 tane nimeti sayıyorduk. 6. nimet nefs tezkiyesine başlamamızdı. Peki nefs tezkiyesine paralel olarak 7. nimet nedir? 7. nimet de ruhumuzun her %7 nur birikiminde Allah'a doğru bir gök katı yükselmesi. Bugünkü konumuz zaten bu. Bu 7. nimet. Ruhumuz gök katlarında Allah'a doğru bir yolculuk yapacak ve Allah'ın zatına biz ölmeden evvel hayattayken ulaşacak ve misyonunu tamamlayacak. Peki Allah'ın 8. nimetine, 8. nimeti de fizik vücudumuzun, nefsimizin afetlerini yok etmesine paralel olarak şeytana kul olmaktan kurtulması. Aynı paralelde, aynı oranda şeytana kul olmaktan kurtulması. Nefsimizde %7 nur birikim olduysa fizik vücudumuzda şeytana kul olmaktan %7 kurtuluyor. Neden? Çünkü nefsimizin %7 afeti yok. %7 fazilet gelmiş onun yerine. Öyleyse nefsimizin %7'si Allah'ın bütün emirlerine itaat ediyor, yasak ettiği fiillere iştirak etmiyor, işlemiyor onları. Onları işlemek istemiyor. Bir %7 daha nur birikimini, birikimi olduğu zaman nefsimizin kalbinde, nefsimizin kalbindeki nurların %14'ü Allah'ın emirlerine itaat ediyor, yasakları işlemiyor. Yani muhteva adım adım değişiyor. Üçüncü defa %7 nur birikimi belirdiği zaman şeytanın hakimiyeti %7 daha az oluyor. Fizik vücudumuz %7 daha şeytana kul olmaktan kurtuluyor. Allah'a kul oluyor. Böylece huşuda %2 nur kazanmıştık, rahmet. Ondan sonra da 7 defa %7 nur birikimini gerçekleştirdiğimiz zaman %49 fazilet, %2 de rahmetten oluşan %51 oranında bir nur birikimi söz konusudur. İşte burada şeytanın hakimiyeti sona ermiştir. Allah'ın nurlarının hakimiyeti başlamıştır. Nefsin kalbinde başlangıçta Allah'ın nurlarının hakimiyeti sıfır iken sonuçta bu rakam %51'e yükselmiştir. Yani bunun manası şeytanın hakimiyeti %100'den %49'a düşmüştür. Geriden daha aşağıya düşmüştür. Nurların hakimiyeti %0.

Sıfırdan %51'e yükselmiştir. Artık şeytan hakim değildir nefsimizin kalbine. Çoğunluk artık ruhun hasletlerine paraleldir dizayn içerisinde. Ve daha sonraki devrelerde şeytanın hakimiyeti giderek azalacaktır. Fena makamında %61 olacaktır nurların hakimiyeti. Beka makamında %71, zühd makamında 81, muhsinler makamında %91 olacaktır. Ve daimi zikre ulaştığımız zaman %100 nefsimizin kalbi ruhumuzun hasretlerine paralel bir seyir alacaktır, hüviyet alacaktır. Allah'ın bütün emirlerini nefsimiz de yerine getirecektir. Ruhumuz zaten yerine getirmektedir. Böylece iç dünyamızdaki, dış dünyamızdaki ve Allah ile olan ilişkilerimizdeki kavgalar, itaatsizlikler sona erecektir. İşte bu konuda nefsimizin kalbindeki nurlar sıfırken, biz huşudayken %2 rahmet birikimi gerçekleşir. Sadece %2. Sonra irşat makamına ulaşırız. Ve irşat makamına ulaştıktan sonra nefsimizin kalbinde nur birikimi başlar. Nefs tezkiyesi başlar. Ona paralel olarak ruhumuz Allah'a doğru yola çıkacaktır. Bu nefsimizin tezkiyesi 6. ihsan, ruhumuzun Allah'a doğru yola çıkışı nefs tezkiyesine paralel olarak 6. nimetten sonraki 7. nimet ve fizik vücudumuzun şeytana kul olmaktan kurtulmaya, Allah'a kul olmaya başlaması 8. nimet. Peki 10 tane nimet var demiştik. Geri kalanı ne? 9.'su Allah-u Teala'nın bize olan ihsanı. Eskiden 1'e 10'du. Onlar ihsandı. Ama burada artık 1'e 100 oluyor. İhsan nimet hüviyetini alıyor. Öbür 1'e 100 nefsin 7 kademesinde biz geliştikçe, tekamül ettikçe ruhumuz Allah'a doğru yolculuğunu devam ettirdiği sürece 1'e 100'den 200, 300, 400, 500, 600, 1'e 700'e ulaşacaktır.

Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Böylece Allah-u Teala'nın yeni bir nimetiyle karşı karşıya olacağız. Bakara suresinin 261. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki kim ruhunu Allah'a doğru yola çıkarmışsa, fî sebilillah olmuşsa ve elindeki helal rızıklardan başkalarına infak ediyorsa, Allah onlara bir bacağında 100 tane bulunan 7 bacaklı bir nebat kadar nimet verir diyor Allah Teala. 1'e 100'den başlayarak 1'e 200, 300, 400, 500, 600, 1'e 700'e kadar. Allah'ın 9. nimeti. Ve 10. nimet Allah Teala ondan evvel bize o noktaya kadar rahmetle fazla gönderirken zikir yaptığımızda bu noktadan itibaren artık rahmetle fazla rahmetle salavat da ilave edecek. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynla karşı karşıyayız. Allah-u Teala'nın zatına geri dönüş. Ustad, misal, milaki olmak, hidayete ermek, her biri ruhun Allah'a ulaşmasının başka bir ismidir. Allah'a kul olmak da öyle. Ruhumuzu Allah'a ulaştırdığımız zaman Allah'a evvap kul oluruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler,

Allah Teala Kur'an'da bu istikamette çeşitli isimler kullanmış. Allah'a ruhun ulaştırılması sebebinde. Bu açıdan meselemize baktığımızda Allah'ın kullandığı isimlerin 19 tane olduğunu görüyoruz. Her biriyle alakalı ayetlerse ayrı ayrı zeminleri oluşturuyor. Bunlardan bir tanesi hidayet kelimesidir. Nisa 73'te, Ali İmran 73'te Allah Teala diyor ki innel hüda hidallah. İnne muhakkak ki el hüda hidayet hidallah Allah'a ulaşmaktır. Bakara 120'de Allah Teala buyuruyor inne hüdallahi hüvel hüda. Muhakkak ki Allah'a ulaşmak işte o Allah'a ulaşmak var ya işte o hidayettir diyor Allah Teala. Muhakkak ki Allah'a ulaşmak var ya işte o hidayettir diyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler,

Allah ile olan ilişkilerinizde söz konusu olan ruhunuzu Allah'a ulaştırmanız. Bu birinci sırat-ı müstakimdir. Ruhunuzu Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakim, iki yatay, iki dikey yoldan oluşur. Dört tane sebil. İkisi dikey, ikisi yatay. Birinci sebil yatay. Bulunduğunuz noktadan tabi olduğunuz mürşidin dergahına kadar ruhunuz yol alır. O dergaha ulaşır. Sebil bitmemiştir. 107 nur birikiminde oradan ayrılır. Devrin imamının dergahına ulaşır. Birinci sebil tamamlanır. Ve ikinci sebil olan Tarık-ı Müstakim başlar. Tarık-ı Müstakim 7 tane gök katından oluşur. Asıl konumuz da bu. Tarık-ı Müstakim. Bunun 7. katı 7 tane alemden oluşur. O alemlerin hepsi geçinir. Yatay bir seviyeyi ifade eder. Ve nihayet ikinci dikey sevil Sitret-ül Münteha'dan, yani Allah'ın indi ilahisinden Allah'a kadar yapılan direk yolculukta, dikey bir yolculukta Allah'ın zatına ulaşmak söz konusu olur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Nefs tezkiyesi başlar. Ruhumuz vücudumuzdan ayrılmıştır. Hangi mürşide tabi olduysak onun dergahına ulaşmıştır. Orada tecrübe kazanır. Ne zamana kadar? Bizim nefsimizin kalbinde %7 nur birikimi tamamlanana kadar. Ne zaman %7 nur birikimini tamamlarsak nefsimizin kalbinde zikrimizi arttırmak suretiyle

Allah'ın yoluna 7000 zikirle başlanır. Sol göğsünüzün altında 7000'den başlayan zikir 9000, 11000, 13000, 15000'e kadar ulaşır. 15000'e ulaştığı zaman ruhunuz zemin kattan birinci kata ulaşacaktır. 2000 daha ilavesiyle ruhunuz ikinci gök katına ulaşır. 17000. Sol göğsünüzün altından sağ göğsünüzün altına geçtiniz. Üçüncü gök katı 19000. Sol göğsünüzün üstünde. Dördüncü gök katı 21000. Sağ göğsünüzün üstünde. Beşinci gök katı köprücük kemiklerinizin birleştiği yerde 2000 daha. Yirmi beş bin iki kaşınızın birleştiği yerde 2000 daha. Saçlarınız ve alnınızın birleştiği yerde 2000 daha. 27000 ve devam edeceksiniz orada. 29000, 31000 ve 33000. 33 günde ruhunuz Allah'a ulaşır. Görüyorsunuz ki ruhunuzun Allah'a ulaşması için 33000 zikre ihtiyacınız var. 3-4 ayda veya 5-6 ayda bu zikri tamamlarsınız. Ruhunuz da Allah'ın zatına ulaşır. Öyleyse nasıl bir yolculuk? Hangi safhalardan geçer? Şimdi ona bakalım. Ruhunuzu şimdi göremezsiniz. Ama bir gün kalp gözleriniz açılacak. Açılan kalp gözlerinizin ışığı altında bir yerlere ulaşacaksınız. Öyleyse bu muhtevaya dikkatle bakın. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler,

Demek ki herkes 7000 zikirle başlar ve zikri 15 bine

19 bin zikre gelene kadar nefsinin kalbinin sol tarafında zikir yapar kişi. Ve böylece 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 33 bin zikirde kişinin 33 gün zikirde ruhu Allah'a ulaşır.

İşte kim 10 tane insanlığa, mürşidine tabi olduysa o kişinin ruhu derhal devrinin bunun ruhunun talebi üzerine vücudundan ayrılır. Ve hangi mürşide tabi olduysa onun dergahına ulaşır. Bu konumuzun vuslatın başlangıcıdır. Demin söylediğimiz gibi sırat-ı müstakimin birinci sebebinin birinci menzili burasıdır. Eğer kişi doğrudan devrin imamına ulaşmışsa onun ruhu ana dergaha ulaşır. Devrin imamının dergahına. Burası birinci sebebinin son bulduğu noktadır. Çünkü buradan itibaren tarik-i müstakim başlar. Kim 107 nur birikimine ulaşırsa o zemin kattan birinci kata kadar çıkma hakkını elde edecektir.

Böylece sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, ruh birinci katı kadar çıkma yetkisi olduğunda ister direkt olarak devrin imamının dergahında bulunsun ruh, ister bulunmasın o ana kadar başka dergahta olsun, oraya ulaşsın, oraya ulaştığı zaman yolculuk başlar. Zemin kattan birinci kata kadar çıkış. Devrin imamının dergahında insan ruhlarının sıraları onarlıktır. Birinci sıranın sağ tarafında sağ kanat velisi, sol tarafında sol kanat velisi yer almıştır. Ve sıralar onarlıktır.

Anadolu'da devrin imamının dergahında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sağ kanat velisi tarafından, sol kanat velisi tarafından daha sonra Harun Sultan tarafından ediyor ederek sağ kanat velisi en sağda, sol kanat velisi sol tarafta bulunan altın kapının yakınlarında bir noktada, Harun Sultan ise kapının daha ötesinde en solda yerini alır. Ve erkekler safında sağdan itibaren her bir kişi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in elini öperek sağdan itibaren sıralanırlar. Sağ kanat velisinin solundan itibaren başlayan sıralanma sola doğru devam eder. İnsan sıralarının bittiği noktadan itibaren cinlerin sıralanması söz konusu olur. Ve bu sıralanma secde hüviyetinde gerçekleşir. Cinlerin erkeklerin bittiği yerde sol kanat velisi secde eder. Onun sol tarafında hanımlar yer alır. Cinlerin sonra da insan hanımları en solda da sol kanat velisinin en sonunda da Hanım Sultan secde eder. Ve evvela sağ kanat velisi uçarak altın kapıya ulaşır. Altın kapı yolculuğun başlangıç noktasındadır. Sırat-ı Mustakim'in ilk dikey yolu olan Tarık-ı Mustakim'in başlangıç noktasıdır. Tarık-ı Mustakim altın kapıyla açılır, altın kapıyla kapanır. Zemin katta altın kapıdan içeri girerek Sırat-ı Mustakim'e ulaşırsınız. Yedinci katta Sırat-ı Mustakim biter. Tarık-ı Mustakim biter. Fetih için, 7. katının fethi için altın kapıdan bu sefer içeri girmek mecburiyetindesiniz. Birincisinde kapıdan geçerek Sırat-ı Mustakim'e ulaşırsınız. İkincisinde yani Tarık-ı Mustakim, Sırat-ı Mustakim'in ikinci safhası, ilk dikey yol, 7 katlık yol, adı Tarık-ı Mustakim. Tarık-ı Mustakim'in girişinde de çıkışında da iki tane altın kapı vardır. Yani bir girişinde, bir de çıkışında. Girişindeki altın kapı çıkışındaki altın kapıyla her noktasında aynıdır. Yani kapıya baktığınız zaman iki kapı birbirinin eşididir. Yaklaşık 1,5 metre genişliğinde, yine yaklaşık 4 metre yüksekliğinde tek kanatlı bir altın kapı. Üzeri yaklaşık 30 santimlik baklava dilimleriyle oluşmuş. Kapının üzerinde bir tokmak, bir kapı eli mevcut değil. Rezeler sol tarafta. Sağdan içeri doğru açılıyor kapı.
Bu başlangıç kapısı. Bitiş kapısı aynı kapı, aynı hüviyette kapı, şekli %100 aynı ama ilavesi var. O kapının önünde, yani 7. kattaki kapının önünde bir sahanlık var. 7 tane mermer merdivenden sonra ulaşılan bir sahanlık. Genişlik yaklaşık olarak 2,5 metre. İki tarafında trabzanlar var. Ve altında da, sahanlığın altında 7 tane beyaz mermerden merdiven. Trabzanların 5. basamaktakilerde birinden ötekine doğru ulaşan 7 tane altın bakladan oluşan bir zincir. Demek ki 2,5 metre genişliğindeki bir merdivenin bir ucundan öteki ucuna yaklaşık 30-35 santim büyüklüğünde baklalardan oluşan bilek kalınlığında bir altın zincir iki trabzanı birbirine bağlar. Bu Tarık-ı Müstakim'in çıkışıdır. Tarık-ı Müstakim'den 3. katın fethine girilecektir. Öyleyse zemin kattan itibaren yolculuk başlayacaktır. Bu birinci grupta sağ kanat verisi, sol kanat verisi ve Halim Sultan evvela safı dikey olarak boşlukta oluştururlar. Ondan sonra en sağdakinden başlayan Evliya'nın amcetleri, katları çıkanlar, onların yanlarında yer alır. Yükselmek için tek bir sıra oluşturulur. Ayakta dikey vaziyettedir boşlukta duranlar, duran ruhlar ve erkeklerin bittiği yerde sol kanat velisi vardır. Erkeklerin sağ tarafında sağ kanat velisi vardır. Sol kanat velisinden sonra hanımlar başlar. Onların da en sonunda, en solunda hanım sultan vardır. Böylece dikey bir şekilde ayakta safın tamamlanmasını bekleyen ruhlar saf tamamlandığı anda tek bir sıra halinde yukarıya doğru yükselirler. Birisi önde, ötekiler arkada değil. Hepsi aynı hizadadır. Saf halinde yükselme söz konusudur. Saf halinde göklere doğru, yukarıya doğru yükselirler. Cinler seyre süluka Allah'a doğru olan bu yolda iştirak etmezler. Cinlerin ruhları olmadığı için Allah'a ulaştıracak olan bir vücutları mevcut değildir. Onlar için seyre sülük söz konusu değildir. Öyleyse konumuz olan seyre sülük böyle başlar. Altı kata kadar çıkabilecek olan bu insan ruhları evvela birinci gök katına ulaşırlar. Ne zaman bir insanın nefsinin kalbinde %7 nur birikimi gerçekleşmişse o kişi birinci gök katına kadar çıkmak imkanını elde etmiştir. Orada o kişi için söz konusu olan şey birinci gök katına ulaşma yetkisinin kendisine verilmiş olmasıdır. Bütün insanların nefsleri vücutlarının içinde bir rehinedir. Müddessir Suresi 38-39-40 Allah-u Teala buyuruyor.
küllü nefsin vima kesebet rehinetün illa ashabel yemin fi cennet. Bütün nefsler sahip oldukları dereceler itibariyle iktisap ettikleri, kazandıkları dereceler itibariyle rehinedirler. Ama yemin sahipleri onlar cennette olacaklardır diyor Allah-u Teala. Demek ki yemin sahipleri için söz konusu olan şey onların cennette olmaları. Öyleyse buradaki ifade ne? Bütün nefsler rehinedirler. Küllü nefsin mimâ kesebet rehinetün. Ne zaman %7 nur birikimini, fazilet birikimini nefsimizin kalbinde sağlayabilirsek, %2 rahmet birikiminin ötesinde gideri bir gidiş söz konusudur. Böyle bir dizaynda ruhlar Allah'a doğru yola çıkacaklardır. Kim ilk %7 nur birikimini gerçekleştirirse, fizik vücudun içinde bir rehine olan nefs, uzaktan kumandayla birinci gök katının kapısını açacaktır. Açabilmesi için mutlaka kalbinde %7 temizlik söz konusudur. %7 saflığı oluşturduğu zaman, nefsin kalbinde %7 afet yok olduğu zaman, onun yerine %7 fazilet yerleştiği zaman, sistem otomatik olarak çalışır. O kişinin ruhuna birinci gök katının kapısı açılır. Artık o kişi yükselecek olanların arasındadır. Öyleyse böylece şunu görüyoruz ki Allah'a doğru bir yolculuk başlamıştır. Ruhlar önce birinci gök katına ulaşırlar ve ulaştıkları yerde secde ederler. Erkekler önde, hanımlar arkada. Birinci katta bir binanın içinde değil, açıktaki seccadelerde secde edilir. Nasıl indi ilahide yapılan huzur namazı müessesesi bir binanın içinde değilse, çimenlerin üzerinde secde ise, birinci katta da secde binanın içinde değildir ama çimen de yoktur. Toprak üzerinde seccadeler söz konusu. Bu toprağın seccadelere bulaşması, onları lekelemesi falan söz konusu değil. Orada secde. Sadece secde yapılır. Secde tamamlandıktan sonra birinci katı kadar ilk defa çıkanlar ve ikinci kata çıkması yetkisi de henüz alamamış olan daha evvelden beri birinci kata kadar çıkanlar birinci katta kalırlar. Buradaki secde mahalli indi ilahideki gibi değildir. İndi ilahide seccadelerin hepsi
çimenlerin üzerindedir. Burada çimen söz konusu değildir. Birinci özellik. İkinci özellik, huzur namazına arkadan bakıyorsanız huzur namazının ön tarafında solda altın tahtları göreceksiniz. Onların dışında hiçbir şey görünmez. Sadece göz alabildiğine çimen uzanır. Arkaya doğru baktığınız zaman da sıra çok uzaklara kadar uzar. Huzur namazının imamı oradaki o çok uzaklara kadar uzayan sıranın imamıdır. Orası 7. gökkatının 7. ve son alemi. Ama zemin kattaki bu secde sahasının ötesinde ileride bir takım binaların varlığı görünüyor. Ama o binaların içinde değil de bu dışındaki söylediğimiz topra düzenindeki o dümdüz alanda secde edilir. Ama çevrede binaların da olduğu bir kesim burası. Altın filan, altın binalar falan söz konusu değil. Normal bildiğimiz binalar muntazam şekilde yapılmış. Dünyadaki binalara çok benzemeyen özel bir statü içindeki binalar. Zaten arka planda ve filo olarak görünüyor. Asıl önemli olan orada secde yaptığınız yer ve secdede olarak beklerler. Birinci kata kadar çıkabilenler, yukarıya çıkıp da oradan geri dönecek olanları. Ne zaman nefsinizin karın... Burası nefsi emmare kademesidir. Yusuf suresi 53. ayet-i kerime. Ve ma uberri'u nefsi inen nefse le emmaretin bisu'i illa ma rahime rabbi fe rabbi ben nefsi. Diyor ki Hazreti Yusuf, ben nefsimi beraat edemem. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esması ve tecelli ettiği nefsler hariç. İşte Allah'ın rahim esması tecelli edince kişi %7 nur birikimini sağlayacak olan pozisyonda ruhu, o kişinin ruhu birinci gökkatına ulaşır. Rehine kendisine düşeni yapmıştır. %7 temizlik sağlamıştır. Fazıllarda %2 de rahmette. Ama rahmet sonunda hesaba katılacaktır. Önemli olan 7 kademede her seferinde %7 fazilet kazanmaktır. Nefsin kalbi için önemli olan budur. Afetler o kadar az olacaktır. Daha çok zikir yapmaya başlar kişi. Ve bu çok zikrin neticesinde kişi ikinci bir %7 nur birikimini gerçekleştirir. Burası nefsi levvamedir. Levm edilen bir nefsten bahsediyor Allah Teala. Levm edilen bir nefs, kınanan bir nefs. Kişi hataları yapmayı istemiyor. Ama ne yazık ki hataları da yapmaktan kendini medhedemiyor. Nefsine hakim olamıyor. Nefsine kızıyor kişi. Ama hataları da işlemeye devam ediyor. İşte böyle bir dizayn sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Kişinin bu istikametteki dizaynında nefsinde
ikinci defa %7 birikim olmuş. Fazilet birikimi. Diyor ki Allah-u Teala

0: وَلَا اُقْسِمُ بِالنَّفْسِ لَوَّامَةٍ. Kıyamet Suresi 2. ayet-i kerime. O levvame nefse, kınanan nefse kasem ederim. Kasem olsun diyor Allah-u Teala. Levvame nefse kasem olsun ki. Öyleyse kınanan bir nefs var ortada. Rehm edilen. Ve birinci katı aşabilen, ikinci kata ulaşabilen bütün ruhlar, bütün ruhlar birinci kata kadar ulaşanları orada bıraktıktan sonra gene tek bir saf halinde, yatay bir saf, bu saf çoğaldıkça ruhlar sağa ve sola doğru uzar. Büyür. Yani yeni alınan ilavelerle hem erkekler safı hem hanımlar safı devamlı büyüyecektir. Böylece bu tek saf sağ kanat velisi sağ tarafta, sol kanat velisi erkekler safının sonunda, hanım sultan da hanımlar safı. Devam eden safın hanımlar kesimi ondan sonrası en solunda olmak üzere ikinci kata ulaşırlar. İkinci katta bir büyük binanın önünde durulur. Aynı sıra, saf aynı standartlarda o binanın önünde yere konar. O bina çok yüksek bir bina değildir. Belki yerden itibaren tek katlı bir binadır. 4 metre, belki de 5 metre yüksekliğinde bir dünyadaki cam adını verdiğimiz şeffaf bir cam benzeri bir maddeyle ön tarafı kapatılmış olan kocaman bir salon. Binanın soldan sağa doğru uzunluğu ede 60 metre ve bu camlı salonun sol tarafında bir kapı var. Her zaman açık duran bir kapı. Bu kapı bir koridora açılıyor. Koridorun girişten itibaren 3-4 metre ötesinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte devrin imamı gelenleri karşılıyorlar. Ama içeride duruyorlar. Dışarı çıkmıyorlar. Ve sağdan itibaren önce sağ kanat velisi gelip el öpüyor. Sonra geriye doğru koridor boyunca uçuyor. Koridor ...25-30 metre... ...belki 40 metrelik bir... ...koridor. Bu koridorun bittiği yerden... ...sağa... ...sapılıyor. Kapı yok. Ve... ...su arınma havuzlarının bulunduğu... ...yere... ...giriliyor. sağ kanat velisi ilk giren... ...ikinci giren sol kanat velisi... ...üçüncü giren hanım sultan. Sağ kanat velisi... Bu 50-60 metre genişliğindeki salonun karşı taraftaki, dışarıdan baktığımız zaman karşı taraftaki duvarının sağ tarafında secde ediyor. Sol kanat velisi de gene aynı duvarın sol köşesinde secde ediyor. Hanım Sultan ne sağda ne solda secde etmiyor. Onlara göre arka tarafta olan Ama dışarıdan baktığımız zaman ön tarafta olan su arınma havuzlarında en soldaki bir kişilik havuzun, hep havuzlar birer kişilik, o havuzun üstünde secde ediyor. Su arınma havuzları dediğimiz zaman dünyadaki havuzlar gibi havuz düşünmeyin. Şeffaf yerden yüksek havuzlar düşüneceksiniz. Havuz dediğim etrafı camla kaplı, 1 metre genişlikte, 80 santimde bir metre uzunlukta, yani 1 metre uzunlukta 80 santimde içeri doğru derinlikte olan bir havuz düşünün, şeffaf, yerden 2 metre 20 santim civarında yükseklikte, şeffaf, camları bir dikdörtgen şeklinde böylece yerden 2 metre 20 santime kadar iletin. Genişlik yaklaşık 1 metre, derinlik dediğim, yani havuza yukarıdan baktığınız zaman bir dikdörtgen göreceksiniz. Bu dikdörtgenin geniş tarafı 1 metre, dar tarafı da 80 santim civarında. Beton gibi görünen yerin yerden yüksekliği ise 2 metre 20 santim. İçerisi sarıyla bal rengi arasında, yani bir sarı renkte şeffaf bir sıvıyla doldurulmuş bütün havuzların. Bu da 2 metreden daha biraz yüksek. Belki havuzların yüksekliği 2 metre 20 santim değil de 2 metre 40 santim, belki 2,5 metre. Ama sıvı yüksekliği 2,20 civarında. Ve soldan sağa solu sıralamış dışarıdan bakıyorsunuz. Ön tarafı bizim dünyamızda cam adı verilen bir bir tek tabakayla 50-60 metre uzunluğunda bir tek cam söz konusu. İçerisi tamamen görünüyor. Aydınlık. Havuzlar da şeffaf. Havuzların da içerisi görünüyor. Ve secde olayı tamamlandıktan sonra ikinci kattaki secde olayı sağ kanat filisi uçarak havuzların üzerindeki platformun en dışarıdan bakıyoruz içeriye sağ tarafında secde ediyor. Gene aynı istikamete doğru. Yani arkadaki duvar istikametine doğru. Sol kanat filisi de sol tarafta, ortanın epey sol tarafında bir yerde secde ediyor. Hanım Sultan ise zaten en solda secde etmiş durumda. Ve evvela sağ kanat filisi ve sol kanat filisi girip o cam havuzların, içi sıvıyla doldurmuş olan havuzların üzerinde, onların üzerindeki yine cam platformlarda secde ediyorlar. Sağ kanat velisi, sol kanat velisi ve Hanım Sultan. Ondan sonra o öndeki, karşıdaki duvarın önünde secde edenler sağdan itibaren birer birer uçarak geliyorlar ve ayakları aşağıda olmak üzere havuza giriyorlar. Baş
1: Başları yukarıda. Burada çok enteresan bir olay var. Bu can platformunun üzerinde secde ediyor. Sağ kanat velisi, sol kanat velisi ve hanım sultan. O zaman camlar onlara bir destek görevi yapıyor ve o camdan aşağı düşmüyorlar. Camlar onları taşıyor. Ama ne zaman ki birinci kişi geliyor ve en sağdaki hücreye girecek, en sağdaki havuza girecek, sağ kanat velisi bir sola geçiyor ve secde hüviyetine giriyor. Sağ tarafı boşalıyor. O boşalan kesime orada üstte cam olmasına rağmen gelen ruh o cam orada değilmiş gibi o sıvının içine girebiliyor. Yani sağ kanat velisinin üzerinde barındıran cisim hüviyetinde olan onu aşağı göndermeyen cam aşağı girecek olan bir başkası geldiğinde onu havuzun içine geçiriyor. Böyle bir özellik taşıyor müessese. Ön tarafı dışarıdan ayıran o 60 metre uzunluğundaki tek tabakalı, hiçbir parçaya bölünmemiş bir bütün olan camın cam görüntüsünde ayrı bir özelliği var. Eğer yeni gelen birisi, ikinci kata ilk defa çıkan birisi, el öpme işlemini gerçekleştirmeyip secde edilen yere oradan girmezse, kestirmeden o salona dalmak isterse, cam onu geçiriyor. O koca cam, şeffaf cam. Ama içeri giren o ruh orada bir çuval gibi yığılıp kalıyor. Oranın atmosferine henüz muhatap olmamış, alışmamış ve orada vazifeli olan melekler gelip onu alıyorlar, içeriye götürüyorlar. İçeride bizim hastanelerdeki duruma benzer bir tedaviden geçiyor ruh. Onun zulmet derisi alınıyor. Burada gerçekten kahverengi, siyaha yakın bir renkte bir nesne kişinin vücudundan çıkarılıyor melekler tarafından. Ruhun nasıl bir özelliği? Bu bilinmiyor. Ruh tekamülün son safhasında yaratılmıştır. Ama bu adına zümmet derisi deniyor ama muhtevasının ne olduğu bilinmiyor. O çıkartılmadığı için kişi direkt olarak o camdan içeriye girerse o ruh orada yığılıp kalıyor. Ne zaman ki oraya götürüyorlar, alınıyor o. Belki de görüntüsü bir deriye benzediği için böyle bir ifade kullanılıyor. Ama ikinci kata ulaşan bir ruh için orada bir değişiklik yapılıyor. Oranın atmosferine onu uydurmak için alınan bir şey var ondan. Daha serbest kalması için, belki yükselmesini temin edecek olan bir husus veya dünyadaki fizik vücudun hayatında bir takım yanlışlıklar yapıldığı zaman ruhun dışarı çıkmayı, dışarıdan müdahale etmeyi unuttuğu ortamlar söz konusu olabilir. Böyle bir noktada ruhun bir etki alması mümkün olabilir. Bu sadece katlarda yükselmekle alakalı bir konudur. Yoksa nefsin kalbindeki hasletlerin değişmesi hiçbir zaman söz konusu değil. Tekamülün son safhasına göre yaratılmış olan bir mahluk. Allah'ın katından gelmiş zaten. Ama dünya işlerinde nefsin yaptığı kötülükler sebebiyle tesir almış olabilir, negatif tesir. Yani onun hüznünü ifade eden, o gördüğü nefsin yanlışlarından kaynaklanan bir huzursuzluğu belki ifade eden bir muhteva. Madem ki yükselmesi nefsin tezkiyesine bağlı, nefs tezkiye edilmeden evvel bir sürü hatalar işliyor, ruh da bu hatalardan nefse acıyarak, onun kurtulmasını Allah-u Teala'dan dileyerek, kendisinin Allah-u Teala'ya ulaşabilmesi için etkilenmesi söz konusu. Belki böyle bir hüviyet sebebiyle mutlaka ruhtan bir şeyler alınıyor içerideki melekler tarafından. Ameliyenin esasını sadece Allah bilir.

her birini başından o sıvıya bastırıyor. Sıvı o kişinin başından 20 santim, 30 santim, 40 santim yukarıda kalıyor. Kişinin ayakları yere değinceye kadar bastırılıyor. Ruhlar nefes almak ihtiyacında olmadıkları için hiçbir problem yok. Ve daha ilginci, elbiseler, atlas elbiseler ıslanmıyor. Sevgili kardeşlerim, bir ıslanma olayı katiyen tahakkuk etmiyor. Ve en sağdaki kişinin yanında kişi havuza girince sağ kanat verisi sağa çekiliyor. İkinci yer böylece boşalıyor. Yani üzerinde bulunduğu platformun sağa doğru platformdan sağa geçiyor ki ikinci havuzda dolsun. Gelen ruh ayaklarından içeri giriyor. Ayakları aşağıda olmak üzere. Sağ kanat verisi onun da başından bastırıyor. Sonra onun havuzunun üzerine geliyor. Onun soluna gelen üçüncü kişiyi de bastırıyor o şeffaf sıvının üzerine, içine. Ve böylece sağdan sola doğru adım adım her ruh geldiğinde gidiyor. Bu ruhlar birbiri ardından geldiği için sağ kanat verisinin onlara yetişmesi mümkün değil. Arda arda geliyorlar, suya giriyorlar. Ve sol kanat velisi de soldan itibaren bastıra bastıra sağ taraftakilerin başlarına sağa doğru geliyor. Bir yerde sağ kanat velisi sola doğru geliyor. Sol kanat velisi de sağa doğru geliyor bastırarak. En sonunda ikisi yan yana geliyorlar. Üzerinde bulundukları kişileri de oraya bastırdıktan sonra. Bu sırada hanım sultanın bulunduğu kesime gelen hanımların da başlarından aşağı doğru bastırarak soldan sağa doğru da hanım sultan geliyor. Ve neticede herkes havuzun içine girdikten sonra sağ kanat verisi gene en sağda, sol kanat verisi solda ama hanım sultan da en solda olmak üzere orada secde ediyorlar. Sonra ne oluyor?

Burası ikinci kat. İkinci katta bir değişim söz konusu oluyor. Dışarıda bulunan, yani koridorda bulunan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle devrin imamı, herkesin el öpme işlemi bitip de secde olayı tamamlandıktan sonra oradan, o binadan ayrılıyorlar uçarak. Dışarıdan baktığımızda o binanın sağ tarafındaki başka bir binaya geçiyorlar. Oradaki camdan uçarak içeri giriyorlar. Orada bekleyenler var. Bunlar sağdan sonra doğru sıra olmuşlar. Bir tarafına Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geçiyor. Bir tarafına devrin imamı geçiyor. Ve secde devam ediyor. Bu secdeden sonra acaba ne olur? Ne olduğunu anlatmadan evvel bu sade bekleyenlerin kimler olduğuna bakalım. Her gün devrin imamının dergahından 7. kata kadar ulaşamayan, 6. katta yolları biten 1. kafile söz konusudur. Demin söylediğimiz suvarılma havuzlarında suvarılmakta olanlar orada bekleyip bir süre suvarılacaklar. Peki o suvarılanların dışındaki

0: Öteki bekleyenler ne olacak? Onlar yukarıya doğru yükselecekler. Şimdi bu yükselme başlamadan evvel diğer kafilenin yükselmesi söz konusu. Diğer kafile kimdir? Diğer kafile 7. gök katına kadar çıkanlardır ve zemin kattan 2. kata kadar sağ kanat velisi, sol kanat velisi olmadan oraya ulaşırlar. Onların bir taraflarında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vardır. Bir tarafında da devrin imamı. Nasıl bir olgu olmuştur? Devrin imamı ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ikinci katta onları bekler ve onlar beklenirken birinci kafilede, aslında ikinci kafile demek daha doğru, ikinci gök katına ulaşır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile devrin imamı hem zemin kattaki dergâhta vardır, hem ikinci kattaki dergâhta vardır. Zemin katta devrin imamının dergahında salının üst tarafında, sol tarafta bir asma kat var. Bu asma katta devrin imamı 7. kata ve 7. katın her alemine gidecek olanlara ayrı bir eğitim verir. Aşağıdaki 6. kata kadar çıkacak olanların secde olayları başlamadan çok daha evvel bu 7. kata kadar çıkabilenler sağdan sola doğru bir sıralanmaya tabi tutulurlar. Devrin imamın önünü öptükten sonra oradaki zemin kattaki ana dergahın secde mahallinden sonra açılan kapıdan birer birer dışarı çıkıp sağdan sola doğru dikey vaziyette sıralanırlar. Saf halinde birinci kata çıkarlar, secde ederler. İkinci kata çıkarlar, birinci katta açıkta secde ederler. Hiçbirisi kalmaz orada, yükselirler. İkinci katta söylediğimiz yerde sağdaki büyük salonda secde ederler ve beklerler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de devrin imamı sonradan gelecek olan ikinci kafileyi el öptürme işlemini tamamlasınlar. Sıvarılma havuzlarına göndersinler. Ondan sonra kendileriyle beraber yükselmek için gelsinler diye beklerler. Bu bekleme sol taraftaki el öptürme işlemi tamamlandıktan sonra biter ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber devrin imamı biri sağa biri sola geçerek onları ikinci kattan üçüncü kata ulaştırırlar. Üçüncü kattaki ana dergahın üst katında, üçüncü kattaki dergah iki katlıdır. Onun üst katında secde ederler. Bunlar sadece üst katı doldururlar, sayıları diğer kafileye nazaran daha azdır. Diğer kafile birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı katlarda oraya ulaşabilen, oralarda kalan herkesi kapsar. İkinci kafile sadece yedinci kata kadar çıkabilenlerden oluşur. Bu sebeple büyük ölçüde farklılık söz konusudur. Ve onlar üçüncü kata çıkarlar. Üçüncü katta secde ederler üst katta. Ondan sonra mihenk tepesine ulaşırlar. Oradan dördüncü kata ulaşırlar. dördüncü kata secde ederler. Beytül Mescid-i Aksa'nın aslında. Ondan sonra beşinci kata ulaşırlar. Beytül Haram'ın aslında secde ederler. Hiç beklemezler. Ondan sonra oradan çıkarlar. Altıncı kattaki nurlanma hücresinin içine sadece girerler ve çıkarlar. Oradan hiç etkilenmezler. Onun kubbesinden yukarıya doğru çıkmak için oraya girerler. Bütün buralar boştur. İkinci kafile daha oraya ulaşmamıştır. Sonra yükselirler. Fetih kapısı açılır. Sağdan sola doğru hepsi birer birer oradan içeriye girerler. Önce zikir hücrelerine ulaşırlar. Kader hücrelerine ulaşırlar. Orada kalanlar kalır. Geri kalanlar sağa doğru hareket ederler. Ümmü kitabı ulaşırlar. Kalanlar orada 60 kişilik bir grup orada kalır. Ondan sonraki kesim Kudret Denizi'ne ulaşır. Ondan sonraki kesim Makam-ı Mahmud'a ulaşır. Ondan sonraki kesim Divan-ı Saliye'ne ulaşır. Ondan sonraki kesim zikir hücrelerine ulaşır. Ve zikir hücrelerine ulaşanlarla olay tamamlanır. Kafile tamamen ait olduğu yerlere ulaşmıştır. Her bölümde kalacak olanlar bulundukları bölümde yerlerini alırlar. Onlar bu işlemlerini tamamlarlar. Geri kalan kafileden de sıvarılma havuzlarında sıvarılmaya kalanların dışındakiler gene sağ kanat verisi sağ tarafa, sol kanat verisi sola, Hanım Sultan en sola geçerek ikinci kattan üçüncü kata ulaşırlar. Mescidin altlı üstü iki katını da doldururlar. Secde ederler. Bir kısım orada kalır. Mehenk menfezinden yükselirler. Beytül Makdes'in içinde secde ederler. Kapısından uçarak girerler. Sıralarlar. Orada kalanlar kalır. Nasıl üçüncü katta kalanlar varsa dördüncü katta kalanlar da kalır. Beşinci kata yükselirler. Beytül Haram'ın aslında secde edenler. Gene kapıdan uçarak girerler. Hep giriş kapıdandır. Yükselme kubbedendir. Dönüşte de giriş kubbedendir. Çıkış kapıdandır. Ve bu secdelerden sonra her secdede bir kısmı orada kalır. Geri kalanlar daha yukarıya çıkabilirler. Altıncı katta bir işlev yapılır. Orada altıncı katta dışarıya yeşil beyaz bir ışığın sızdığı bir insan vücudu süliyetinde bir kapı olan bir kapısı olan bir yer. Orada bir nur kalıbından içeriye beyaz, çok açık yeşil renkte beyaz nur saçılıyor. Oraya geliyorlar. Sağdan sola doğru dizeleniyorlar. Sağ kanat velisi sağ yukarıda, sol kanat velisi sol yukarıda bir yerden onların durumuna bakıyor. Hanım Sultan içeridekilerle beraber ve o nurdan gelen ışınlarla oradaki nurların, ruhların derileri çatlıyor. Tedavi ediliyor. Sonra aşağı doğru yolculuk başlıyor. Aynı standartlarda her kattakiler toplanarak aşağı iniyorlar. Birinci kattan sonra da ana dergaha geri ulaşılıyor. Ama bir gün onlardan birisinin derisi çatlamıyor. Bu çatlamayanın elbiseleri değiştiriliyor. Fetih kılıcı veriliyor eline ve kubbeden yukarı çıkıyor. Elindeki kılıçla o demin anlattığımız altın kapının üzerine kılıçla bir defa vuruyor. Altın kapının önündeki altın zincire, altın zincir ikiye ayrılıyor. Fetih kapısı açılıyor ve kişi oradan kader hücrelerine ulaşıyor. Burası onun için ilk alemdir. Bundan sonra artık o kafileyle yukarı çıkmayacaktır. Yedinci kata yükselebilenlerle farklı bir hüviyette o kişi yola çıkacaktır. Ve dönerken de artık onlarla beraber inmez. Birinci kafileyle aşağı inecektir. Birinci kafilenin sayısı bir kişi artmıştır. Yedinci kata kadar çıkan yeni bir kişi daha eklenmiştir. Fethini tamamlamış olan evliya olmasına az kalmış olan birisi. Yedi alemi geçtikten sonra yedinci kattaki Allah'ın evliyası olacak kişi. Evvela altıncı kattakiler, beşinci, dördüncü, üçüncü, ikinci, birinci katlara inerler. Orada kendilerini bekleyenlerle beraber olarak hepsi birlikte altın kapıdan tekrar ana dergaha dönerler. Orada içeri girince secdelerini yaparlar ve herkes yerine dağılır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu ikinci kafilenin dönüşüdür, yerleşirler. Ve ikinci kafileden sonra birinci kafile yedinci kattan altıncı, beşinci, dördüncü, üçüncü, ikinci, birinci gök katlarını aşar. Oraya gelir. Ve zemin kattaki salona dağılmazlar. Secdeden sonra onlar o asma kattaki kendi yerlerine giderler. Ve ayrı ayrı iki salonda eğitim veya tecrübe dizisi yeniden başlar her gün. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hangi ruh zikir hücrelerinden sonra sitedin müntahaya ulaşırsa, zikir hücrelerindeki görevi bittikten sonra o dikey bir yolculukla sitedin müntahadan Allah'ın zatına ulaşır ve Allah'ın zatında yok olur. Bunun adı vuslattır. Ruhun Allah'a ulaşması ve bu güzelliği yaşaması. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, kimin ruhu Allah'a ulaşırsa Allah'ın zatında yok olur, sığınağa sığınır. Allah Teala bu olaya vuslat diyor ve kişi meab olan Allah'a sığındığı için evvap hüviyetine kavuşuyor. Ve böylece bu kişi Allah'ın evliyasından biri olmak şerefine nail oluyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hepinizin ruhu isteseniz de istemeseniz de Allah'a geri dönecektir. Ama siz doğru yolu seçtiniz. Ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak üzere Kur'an'da üzerinize 12 defa farz kılınan hususu gerçekleştirmek üzere harekete geçtiniz. Ve mutlaka ruhunuz Allah'a ulaşacak ve bu hedefi tamamlayacaksınız. Anlattığım şeyler birer birer sizlerin de başınızdan geçecek, sizlerine ait olan ruhlarında. Hamdolsun ki çoğunuz oraya ulaştınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah-u Teala'nın hepinizi sadece evliyasından kılmasının ötesinde daha büyük mükafatlara ulaştırması, veçinizi, nefsinizi, iradenizi Allah'a teslim etmeyi nasip kılması dualarımızla sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Sıratı müstakim. Sıratı lezine elham tarihim. Gayrı ve sallallahu aleyhi ve sellem. Amin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Ankara'dan bir öğrencimiz diyor ki, elim nabzımda olduğu halde konuşurken zikir yapmakta, işlerimle uğraşırken de kalp zikri yapmakta zorlanıyorum. Ama dilimle veya sesli yaptığımda hiçbir problem olmuyor. Bu durumdan nasıl kurtulabilirim? Bu neden kaynaklanmaktadır?

0: bu durumdan kurtulmanız gerekmiyor. Siz eğer sessiz zikrinizi zamanın bütününe yaymaya çalışırsanız bir gün daimi zikre ulaştığınızı göreceksiniz. Eğer bu kadar kolaysa, yani dilimle ve sesli yaptığımda bir problem olmuyor diye düşünüyorsanız, o zaman çok kolay sizin işiniz. Bu engeli rahatça aşabilirsiniz. Çünkü dilinizle zikir yaptığınız zaman bir başkasını dinlerken dilinizle zikir yapabilirsiniz. Onlar hiç hissetmez. Mutlaka elinizin altına koyup zikir yapmanız gerekmiyor. Ama dilinizle yaptığınız zikir veya sesli zikir sizin zikri unutmanıza sebebiyet vermiyorsa çok ciddi bir çözümü yakaladınız demektir. Bu sizi mutlak kurtuluşa ulaştırır. Ama emin olduğunuzu görmek isterim. Bir deneyin bakalım. Nereye kadar ulaşabileceksiniz? Allah razı olsun.
1: Kur'an-ı Kerim'de şeytanın iclas sahibi kullarına dokunamayacağını, etkilemeyeceğini söylüyor. Bunu şeytan da itiraf ediyor. Senin sadece iclas sahibi kullarına dokunamam diyor. İnşallah biz de bu iclas sahibi kullarının iclasın ne olduğunu anlatırız. Allah razı olsun.
2: İnşallah. El Fatiha ve as salavat Allah'a selam. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere bir araya getirdi. Konumuz ihlas. İhlas meselesini hepiniz biliyorsunuz aslında. İhlas kelimesi, halis kelimesi, muhlis kelimesi hep aynı kökten geliyor. Ve halis olmak demek, muhtevayı bozan bütün faktörlerden temizlenmek ve arınmak demek. Ne zaman halis olmaktan bahsediyorsak, bunun manası muhtevayı bozan bütün afetler, bütün faktörler, negatif faktörler yok olmuş, saf olan kalmış geriye. Halis zeytinyağı dediğimiz zaman onun içinde çiçek yağı yok, onun içinde kres yağı yok, onun içinde hint yağı yok, yalnız zeytinyağı var. Burada halis kelimesinin muhtevası var. Halis demek onun muhtevasının aslının dışında olan her şeyin devreden çıkması hali. Pür olmak, saf olmak. İşte nefsimizin ihlas makamındaki muhtevası gece ile gündüzün birbirinden ayrıldığı kadar kesin bir ayrılık kadar ediyor. İhlas noktası gecenin tamamen gündüze dönüşmesi halidir. Neden böyle bahsediyorum? Çünkü başlangıçta nefsimizin kalbi afetlerle dolu. Ve afetler karanlıklarla temsil olunuyor. İşte bu karanlıklar, afetlerin karanlıkları tam bir geceyi ifade eder. Başlangıçta nefsimizin kalbi ışıktan yana hiç nasibini alamamış kapkaranlık bir mağara gibidir. Bütün afetler karanlıkları temsil ederler ve karanlıklardan ibarettirler. Ama daimi zikrin sonunda ihlasa ulaştığımız zaman bütün bu muhtevanın değiştiğini ve bir yere ulaştığını görüyoruz. Nereye ulaştığını görüyoruz? Gecenin gündüze ulaştığını görüyoruz. İhlas makamının başlangıç noktasında nefsimiz 19 afeti bütün boyutlarıyla kapsıyor. Afetler var yalnız nefsimizin kalbinde. Sadece afetler. İşte böyle bir muhtevada afetlerin dizaynının ötesine geçmek, afetleri tamamen yok olmak, afetlerin yerini tamamen ruhun hastalıklarına bırakmak, terk etmek, bu ihlasa ulaşmak demektir. Halis olmaya ulaşmak demektir. Muhtevayı bozan faktör, nefsin afetleri, hepsi yok olmuş. Sadece ruhun hasretleri kalmış, halis olmuş nefsimiz. Ruhun bütün özelliklerine sahip olmuş. Bir başka ifadeyle ahsen olmuş. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliğin sahibi olmuş nefsimiz. Ruhumuzun aynı olmuş. Öyleyse ihlas noktasına nasıl girindiğini her basamaktan sadece birer cümleyle bahsedip geçerek, yürüyerek gidelim. Birinci basamakta olayları yaşıyoruz. İkinci basamakta olayları değerlendiriyoruz. Eğer bu değerlendirmemiz Allah'a ulaşmak dileğiyle noktalanırsa üçüncü basamağa geçiyoruz. Yoksa geçemiyoruz. Üçüncü basamak Allah'a ulaşmayı dilediğimizin kesin işaretidir. Böyle bir şeyi Allah-u Teala işitiyor, biliyor ve görüyor nefsimizin kalbinde ve üzerimize rahim esmasıyla tecelliye başlıyor. Dördüncü basamaktayız. Bu tecelli beşinci basamakta irşat makamıyla aramızda bulunan hicab-ı mestureyi yok ediyor. Gizli perdeyi yok ediyor. İrşat makamına sevgi duymaya başlıyoruz. Altıncı basamakta kulaklarımızdaki vakayı yok ediyor. Manaya varmayı engelleyen faktörü yok ediyor. Yedinci basamakta ise nefsimizin kalbinde idraki önleyen ekinli sistemli bir kompütür sistemi var. Sünnetullah'ın bir kompütür sistemi. Bunu alıyor Allah-u Teala. Sünnetullah nefsimizin kalbine yeni bir kompütür sistemi getiriyor. Bu idraki engelleyen değil, idraki sağlayan bir müessese. Böylece amin oluyoruz. Allah'a ulaşmayı dileyen bir iman sahibi oluyoruz. Farklılığımız da başkalarından bir Allah'a inanıyoruz. İki, Allah'a ulaşmaya da inanıyoruz. Ruhumuzun ölmeden önce Allah'a ulaşmasına da inanıyoruz. Üç, konu zaten tamamen bununla alakalı bu basamakta. Hani fıtratıyla yaratıldığımız için bu yetkinin, bu vasıfların bizde mevcut olduğuna inanıyoruz. Hem Allah'a ulaşmaya, yani ruhumuzu teslim etmeye, hem fizik vücudumuzu hem nefsimizi Allah'a teslim etmeye ehil olarak yaratıldığımız idraki içindeyiz. Ve dört, Allah-u Teala'nın bunu üzerimize farz kıldığını idrak ediyoruz. Ruhumuzun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını Allah-u Teala'nın farz kıldığını idrak ediyoruz. Burası ameli olma basamağıdır. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes bu basamaktadır. Ve bunların hepsinin kurtuluşa ulaştığını söylüyor Allah-u Teala. 8. basamakta nefsimizin kalbine sünnetullah yeniden ulaşıyor. Yeni bir maksatla. 9. basamakta maksat hasıl oluyor. Nefsimizin kalbi şeytana dönük durumdayken nefsimizin kalbindeki nur kapısı Allah'a dönüyor. Sonra 10. basamakta Allah göğsümüzden nefsimizin kalbine bir nur yolu açıyor. 10. basamakta Allah-u Teala'nın açtığı bu nur yolundan sonra zikir yapmaya başlıyoruz. Ve bu zikri yaparken Allah'ın katından gelen rahmet de fal göğsümüze geliyor. Göğsümüzden nefsimizin kalbine ulaşıyor. Ama nefsimizin kalbi mühürlü. İçeri girmesi mümkün değil. Ve mümkün olmadığı için sızmak için fırsat bekliyor. Rahmet ve sıravat. Bunlardan yalnız rahmet nefsimizin kalbine sızabiliyor. Bu sızıntı 11. basamakta başlamış oluyor. Ne zaman sızıntı %2'yi bulursa nefsimizin kalbinde huşu müessesesi oluşuyor. Huşu sahibi oluyoruz. Ve huşu sahibi olduğumuz için bir hak doğuyor bize. Hacet namazını kılınca Allah-u Teala mutlaka verdiği sözü tutuyor ve bize mürşidimizi gösteriyor o gece rüyamızda. Basamak 13. 14. basamakta mürşidimize ulaşıyoruz. Önümüzde diz çekiyoruz. Tövbe ediyoruz. El yapıyoruz. La ilahe illallah Muhammed'in resimde atıyoruz. Burası 14. basamaktır. Burası mümin olduğumuz yerdir. Burası dalaletten kurtulduğumuz yerdir. Burası hidayete adım attığımız yerdir. Burası cenneti bir defa daha hak ettiğimiz yerdir. Burada nefsimizin kalbine Allah-u Teala imanı yazıyor. Nasıl yazıyor? 5 tane kalp şartı oluşmuştu. 6. kalp şartı nefsimizin kalbinin mührünü açmak. 7.si de kalbimizin içine imanı yazmak. Kalp şartlarına bir defa daha bakalım. 1.si Allah'ın ekinleti kaldırması nefsimizin kalbinden. 2.si ihfatı yerleştirmesi. 3.si nefsimizin kalbindeki nur kapısının şeytana dönük konumdan Allah'a dönük konuma getirilmesi. 4.si kalbimizin içine göğsümüzden bir yol açılması. 5.si huşuya ulaşmamız. 6.si Allah'ın kalbimizin mührünü açması. Ve 7.si kalbimizin içine iman yazması. 6 ve 7. şartlara dikkatle bakın. Mürşide ulaşmadan böyle bir şeyin gerçekleşmesi mümkün değil. Ne zaman mürşide ulaşırsak o zaman tavsiye ediyoruz. Burası belayetten kurtulduğumuz yer. Çünkü mürşide ulaşmayan kişinin belayeti olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Burası mümin olduğumuz yer. 3 sebepten dolayı. Nefs tezkiyesine burada başlıyoruz. 1. Ruhumuz vücudumuzdan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkıyor. 2. Ve kalbimizin içine asıl önemlisi bu. İman yazılıyor. Bu sebeple müminiz. Mümin olduğumuz için de kurtuluşumuz garanti. Çünkü Mümin Suresinin 40. ayet kelimesi bunu garanti ediyor. Kim müminse onların gideceği yer mutlaka cennettir. Allah-u Teala. Şimdi bundan sonra ne olduğuna bakalım. Nefs tezkiyesi başlıyor. Nefsimizin kalbinde Allah'ın nurları birikmeye başlıyor. Ruhumuz da vücudumuzdan ayrılmış, Allah'a doğru yola çıkmış. %7 nur birikimiyle nefsimizin kalbinde nasıl birikiyor nurlar? Nefsimizin kalbindeki iman kelimesi Allah'tan gelen 3 tane nurdan, rahmet fazla salavattan fazla çekiyor, etrafında toplamaya başlıyor. Bu toplanma devam ettiği sürece nefsimizin kalbinden o kadar karanlık, yani afet, dışarıya atılıyor. %7 nur birikimi nefsi emare, yani tamamen kötülüğü emreden nefsimiz %100 kötülüğü emrederken artık %93'ü kötülüğü emrediyor, %7'si hayrı emrediyor. Ruhumuz mu? Bizden ayrılan ruhumuz Allah'a doğru yaptığı seyir-i sülükesinin yolculuğun 1. katına ulaşıyor. Sonra bir daha %7 nur birikimi nefsi levame. Nefsimizi kınadığımız, yaptıklarımızdan büyük pişmanlık duyduğumuz bir merhalede ikinci bir yüzeyinin nur birikimi oluşuyor. Ruhumuz da ikinci gökyüzüne kadar yükseliyor. Üçüncü defa %7 nur birikimi nefsi mükeme, Allah'tan ilham almaya başlıyoruz. Ruhumuz üçüncü katı ulaşıyor. Sonra dördüncü birikim, dördüncü %7 nefsi mutmainne, doyuma ulaşıyoruz. Ve bu doyuma ulaştığımız zaman Allah-u Teala'nın indinde bizim için söz konusu olan şey Allah'ın verdiklerinin yeterli olduğunun kesin idrakine varmamız. Ruhumuz mu? O dördüncü katı ulaşıyor. Bir daha %7 nur birikimi nefsi rafiye, Allah'tan razı oluyoruz. Ruhumuz beşinci katı ulaşıyor. Bir daha %7 nur birikimi nefsi mardiye, Allah da bizden razı oluyor ve Mevlamız oluyor. Ruhumuz 6. katı kadar yükseliyor. Ve nihayet tezkiye kademesi. 7. %7 nur birikimi. Tezkiyeyi tamamlıyoruz. Ruhumuz da 7. gökyüzüne çıkıyor. 7 tane alemi aşıyor. Ve ondan sonra Allah'ın zatına ulaşıyor yoklukta. Allah'ın zatı ruhumuza ne yapılıyor? Sığınak oluyor. Burası ruhumuzun Allah'a ulaştığı, Allah'a teslim olduğu, İslam olmanın ilk şartını, ilk safhasını gerçekleştirebiliyor. Sonra ne oluyor? Allah'ın zatına ruhumuz ulaştı ve Allah'ın zatında ifna oldu, yok oldu. Böyle bir dizaynı tamamladığımız zaman Allah-u Teala'nın indinde ruhumuzun Allah'a ulaşmasıyla 21. basamağa varan biz, ruhumuzun Allah'ın zatında ifna olmasıyla, Allah'a teslim olmasıyla velayetin ilk makamı olan fena makamına ulaşıyoruz. 22. basamaktayız. 21. basamaktan sonraki ilk velayet makamı. Fena makamı. Neden fena makamı? Kötü olduğu için mi? Kötü manasına değil. İfna olmak. Allah'ın zatında ruhumuzun yok olması, Allah'ın zatının ruhumuza mehap olması dolayısıyla bu isim veriliyor. Sonra ikinci velayet makamı, beka makamı. Allah Teala ruhumuza bir taht ihsan ediyor. O tahtın üzerinde artık ruhumuz ve orada sonunda kadar baki olacağı için bu makama beka makamı deniyor. 21. basamaktan sonraki ikinci velayet makamı. Birincisi fena makamı, ikincisi beka makamı. Üçüncü makam züht makamı. İşareti zikrinizin günün yarısını aşması hali. Ne zaman zikriniz günün yarısını aşarsa bu noktada bizim için söz konusu olan şey üçüncü velayet makamına, züht makamına ulaşmak. Sonra dördüncü velayet makamında fizik vücudumuz da Allah-u Teala teslim oluyor. Muhsinler makamı. Beşinci velayet makamı ulul elbab makamı, daimi zikre ulaşıyoruz. E işte daimi zikre ulaştığımızdan sonra neler oldu? Bundan sonraki konumuz. Daimi zikre ulaşan, ulul elbab makamına ulaşan herkes hikmet makamının birinci aşamasına ulaşır. Kalp gözü açılır, kalp kulağı açılır, Allah ona zemin katı, zemin katın sırlarını birer birer göstermeye başlar. Bunların arasında tabi azıyla ana dergahın sırları da var. Ve ana dergahta insanoğulları sırasının nasıl olduğu, önlerinde rahlelerin hangi şekilde yerleştirildiği, altın para kümesinin nerede olduğu, o kümenin hangi standartlarda oluştuğu, Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimin başlangıç kapısı olan altın kapı, onun özellikleri, secdenin nasıl yapılacağı, Allah'a ulaşma secdesinin nasıl yapılacağı, secdeden sonra secde-i sülükün nasıl gerçekleştiği birer birer gösterilir. Yetmez, altıncı kadar yükselebilenlerin ötesinde biraz üst tarafta zamanın hulefesinin öğretmenlik yaptığı ikinci kademe, yedinci kademe kadar çıkabilenler, fethi tamamlamış olanlar ve böylece zemin katının esas sırlarının tamamlanması. Bu iş tamam olduktan sonra Allah Teala o kişiye birinci gök katını göstermeye başlar. Ulul-elbab makamına başladığımız anda nefsimizin kalbinde 109 krallık vardır. Ama daha ulul-elbab olduğumuz anda daimi zikrin sahibi olduğumuz için Allah-u Teala'dan gelen nurlar kesintisiz olarak gelmeye başlar. Artık ölene kadar kesilmesi mümkün değildir. Bu sebeple rahmetin, fazlın ve selavatın, Allah'tan gelen bu üç nurun nefsimizin kalbindeki mühür üzerine baskısı onu zulmani kapıya götürmüş ve zulmani kapıyı bir daha açılmamak üzere kapatmıştır. Neden bir daha açılmamak üzere diyorum? Çünkü daimi zikrin sahibiyiz o noktada. Ve nefsimizin kalbine ulaşan rahmet, vaz ve salavat mühürün üzerine üç tane enerji grubunun baskısı olarak giriyor. Aşağıdan da karanlıklar zorluyor ama karanlıklar sadece bir grup enerji. Üç grup enerji mutlaka galip geleceği için hiçbir zaman zulmani kapının açılması söz konusu değil. Çünkü kişi artık daimi zikrin sahibi olmuş. Sünnetullah hükmünü icra etmiş. Daimi zikrin o kişide oluşmuş. Karanlıkların bir daha o kişinin nefsinin kalbine girmesi mümkün olmadığı için tekrar kalbin kararması hiçbir zaman söz konusu değil. Manası aslında manası ulul-elbab olur olmaz 109 karanlık yok olmuştur zaten ve aslında ihlasa adım atmışızdır. Ama Allah-u Teala ihlasın temel şartı olan birinci katı göstermeyi hemen tahakkuk ettirmiyor. Zemin kattaki bütün sırları o kişiye gösterinceye kadar bir zaman parçası mutlaka geçiyor. Ondan sonra Allah Teala o kişinin kalp gözüne birinci gök katını gösteriyor evvela. Sonra ikinci gök katını gösteriyor. İşte burada Allah Teala'nın ihlas makamının standartları başlıyor. İhlas makamı halis olma makamıdır. Beyine suresinin 5. ayet-i kerimesi bu makamı inşa etmiyor. وَمَا اُوْمِرُوا اِلَّا لِيَعْبُدُ اللّٰهَ مُحْلِس۪ينَ وَهُدِّينَ فِنَفَاءَ. Onlar emrolunmadılar. Neflerinin kalbini dinde halis kılmış, muhlisler olmakla emrolundular. Neflerini Allah'a teslim etmiş olan muhlisler olmakla emrolundular. Ve bunu hanif kıtasıyla yapmakla emrolundular. Öyleyse halis olmak neyi ifade ediyor? İşte başlangıçta söylediğimiz nefsimizin kalbindeki o kapkaranlık geceyi sadece Allah'ın nurlarından oluşan ruhumuzun aynını nefsimizin kalbinde de vücuda getirerek geceyi gündüze çevirmek. İşte Ulu'l-Erbab bak makamının tayin ve tespitinde Allah'ın kullandığı ifade, onlar gece ile gündüzün nasıl oluştuğu hakkında hep tezekkür ederler diyor Allah-u Teala. Gece ile gündüzün oluşması statüsü. Gecenin yalnız karanlıklarından oluşan nefsimizin kalbinin artık Allah'ın nurlarıyla mücehhez olması hali. Öyleyse böyle bir dizaynda halis olmanın motivasyonuna bakalım. Öfke mi? Artık yok. Nefret mi? Kin mi? İntikam mı? Düşmanlık mı? Hiçbirisi yok. 19 tane afetin hepsi onların yerinde yerler istiyor. O karanlık yarasaların barındığı tap karanlık nefsimizin kalbi artık bir aydınlık noktaya ulaşmış. Tam bir aydınlık içerisinde geceyi gündüz yapmışız. İşte ihlas makamı kişiye Allah-u Teala'nın hikmet makamının ikincisi ve sonuncusu olarak bir ihsanıdır. Hikmet makamı muhteva olarak üç ana duvardan oluşur. Tezekkür duvarı, hayır duvarı ve hüküm duvarı. Hikmet kelimesi, hüküm kelimesi aynı kökten geliyor. Hikmet, hükmün sahibi olmak demek. Özelliklerinden bir tanesi kalp gözünün açık olması, bir tanesi kalp kulağının açık olması, bir tanesi nefsin bütün afetlerinin yok olup yerlerini ruhuna sırtına bırakması, ama hepsinin ötesinde hüküm sahibi olmak var. Kur'an hakkında hüküm sahibi olmak, Allah hakkında hüküm sahibi olmak, Allah'ın sırları hakkında hüküm sahibi olmak, bunlar ihlas makamının temel verileridir. Neden öyledir? Çünkü Allah Teala kendi zatı hariç 7 gök katının bütün sırrını ihlas makamındaki kişiye mutlaka gösterir. Zemin katta nasıl bir ortam içinde secde edildiğini gösterir. Birinci katta nasıl bir ortam içinde secde edildiğini gösterir. İkinci katta nasıl suvarıldığını gösterir. Nasıl secde edildiğini gösterir. Yedinci kata çıkabilenlerin yaptığı ayrı bir secdeyi gösterir. Üçüncü katta hangi şartlar içinde secde edildiğini gösterir. Beşinci kata kadar her katta mutlaka secde vardır. Secdenin tamamlandığı yer beşinci kattır. Allah-u Teala o hikmet makamının, bu ikinci ve son hikmet makamının, yani ihlas makamının sahibine dördüncü katta Beytül Makdes'in, Mescid-i Aksa'nın aslını gösterir. Orada nasıl secde edildiğini gösterir. Sonra üçüncü kattan bu kata nasıl çıkıldığını gösterir. Burası meyek mefizinden bir sonsuz silindirdir. İkinci katı sonsuz uzaklıktaki üçüncü kata bağlayan yaklaşık 1 metre genişliğinde çok özel bir sistemi ifade eder. Bunu gösterir Allah-u Teala. 5. katta Beyt-ül Haram'ın, yani Kabe'nin aslı gösterilir. Orada nasıl secde edildiği gösterilir. Nasıl kapıdan uçarak girildiği, secdeden sonra kubbeden nasıl yukarıya doğru çıkıldığı gösterilir. 6. katta da insan vücudunun kim içeri girerse tam onun boyutlarında şeklini alan bir kapıdan içerideki insanları nuruyla, Allah'ın boyasıyla boyayan bir nurlanma ameliyeti gösterilir. Sonra da 7. katın yedik kapısı. O zaman hayretle bakarsınız ki zemin kattaki halifenin dergahındaki, zaman imamının dergahındaki o altın kapıyla 7. kattaki giriş kapısı, fetih kapısı birbirinin tamamen aynıdır. İkisinin arasında hiçbir fark yoktur. Zemin kattan 7. kata varılmış ve hikmetin bu basamağındaki fetih olayı tamamlanmıştır. Fethin nasıl gerçekleştiği hakkında o kişi artık görerek imanın sahibi olmuştur. Öyleyse bunun ötesinde neler var? 7. katın 7 tane alemi. Fetih kapısından içeri giriş, geçmişin duvarla örülü oluşu, aynı dakikada oraya ulaşmak. Yani zamanın hangi dakikasındaysanız, hangi saniyesindeyseniz 7. katın fetih kapısına oradan ulaşır. O anda ulaşırsınız. Geçmişiniz bir duvar olarak kapalıdır. Sıvasız bir duvar. Sağ taraftan döndüğünüz zaman sonsuza kadar uzanan kadercilerini görürsünüz. Her biri 24 saatlik bir zaman parçasını ifade eder. Onu nasıl açtığınızı gösterir Allah-u Teala. İkinci aleme geçersiniz. Ümmül Kitap. 10 katlı bir apartman büyüklüğünde boşlukta duran muhteşem bir kitap. Bütün kitapları muhtevasında bulunduruyor. Ve ondan sonra da bu kitabın altında bir kürsü, kürsüde zamanın halifesini göreceksiniz. Tıpkı ikinci katta Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'la beraber gördüğümüz halife, zamanın halifesi, burada 7. katta da gene vazifelidir. 7. katta Ümmül Kitab'ın açıklamasını yapar. Sonra başka alemler göreceksiniz. En sonra Allah-u Teala 7. katın sondan bir evvelki kesimini gösterir. Burası zikir hücreleridir. 2 metre 20 santim yüksekliğindeki küre şeklindeki deniz analarına çok benzeyen şeffaf kürelerin içinde insan ruhları sonsuz zikirlerini yaparlar. Her sabah namazından sonra huzur namazının imamı ve arkasındaki iki kişi zikir hücrelerinin bulunduğu yere ulaşırlar. Ve orada zikir hücrelerinden çıkanlar bir hilal meydana getirirler. Ve zamanın halifesinin imamı ve diğer iki kişi, üçü tam onun hilalin birleştiği yerde bir yıldız oluştururlar. Sanki Türk bayrağının ay yıldızı orada tahakkuk etmiştir. Zikir hücrelerinde sohbet bittiği zaman tekrar toplanma olur. Herkes zikir hücresine geri döner. Sadece o gün tamamlayan varsa zikrini, o kişinin zikir hücresine üzerinde söz konusu değildir. Zaten zikir hücresine ulaşan insan ruhunun oradan artık aşağı inmesi söz konusu değildir. Bu aleme kadar 7. katın bütün alemlerindekiler her yukarı çıkışlarından sonra tekrar aşağı ineceklerdir. Tekrar yukarı çıkacaklardır. Ama zikir hücresine ulaşan kişinin artık ondan sonra aşağı inmesi söz konusu değildir. Sadece zikrinin tamamlaması gerekir. Tamamlayınca gideceği yer artık sütretin mintadır. Sütretin mintadan sonra da Allah'ın zatıdır. İşte İhlas makamının sahiplerine Allah-u Teala Sitetin müntahaya kadar bütün yedi katın sırlarını gösterir. Yalnız kendi zatının sırrı İhlas makamının muhtevası içinde mevcut değildir. Öyleyse İhlas makamı Hikmet makamının ikincisi ve sonuncusudur. Allah-u Teala onların İhlas makamının sahiplerinin nefslerindeki bütün afetleri temizlemiş olan sabır sahipleri olduğunu söylüyor. İhlas makamının sahibi Allah-u Teala'nın üç yakininin iki tanesinin mutlaka sahibidir. Birisi ilmel yakin, ikincisi aynel yakin. İhlas makamının sahibinde hakkul yakin müessesesi henüz oluşmamıştır. Bunları tamamladıktan sonra yedi katın yedi tane alemini tamamladıktan sonra Allah-u Teala tarafından tövbe-i nasuha davet edilecektir. Ve hakkul yakininde sahibi o zaman olacaktır. O zaman hikmetin sahibi değildir. Hikmetin ötesine geçmiştir. Kim ihlas makamının sahibi ise Allah-u Teala onların ihlası ulaşanların hayrın sahibi olduklarını, hikmet makamının sahibi oldukları için buyuruyor ki kime hikmet verilmişse ona büyük hayır verilmiştir. Murad-ı ne Allah-u Teala'nın? Çünkü bu insan sonsuz zikrin sahibidir. Sonsuz zikrin sahibi olduğu için nefsindeki bütün afetler yok olmuştur. Yok olmuşsa ne olur? Nefsinin talebi de, ruhunun talebi de sadece hayra dönüktür. Ve aklın iki tane müşaviri var. Birisi nefs, birisi ruh. İkisi de hayra işaret ediyorsa aklın yapabileceği şey sadece ona itaat etmektir. Akıl, nefsin ve ruhun aynı hedefi gösterdikleri bu noktada devamlı olarak hayır işletir fizik vücuda. Başka bir şey işletmesi mümkün değildir. Çünkü şerri talep eden hiçbir faktör yoktur. Nefs de hayrı istemektedir. Ruh da hayrı istemektedir. Bu sebeple fizik vücut sadece hayır işleyen bir mekanizmayı oluşturur. İşte bunun için hikmetin temel faktörü hayırdır. Kim hikmete ulaşmışsa o kişi hayrın mutlak sahibidir. Hayır mevzesi biliyorsunuz ki sadece derecat kazanan olayların tahakkuk ettirilmesi halidir. Gene biliyorsunuz ki ne zaman bir olayda biz derecat kaybeden bir noktaya ulaşmışsak derecatı kaybettiğimiz yer şer işlediğimiz yerdir. Derecatı kazandığımız yer hayrı işlediğimiz yerdir. Şerrin ve hayrın oluştuğu sistemlere dikkatle bakın. Nerede şer varsa orada nefs vardır. Orada şeytan vardır. Kişi şeytanın hakimiyetine girmiş, nefsindeki afetin tesirine girmiş, hem kendisine zulmetmiştir. Eğer başka birisine zulmetmişse, gene başka birisine zulmetmişle beraber kendisine gene zulmetmiştir. Kim bir başka insana zulmederse, o kişi aynı zamanda kendi nefsine de zulmetmiştir. Derecat kaybetmiştir. Öyleyse zulüm müessesesine dikkatle bakın. Arkasında şeytan vardır. Arkasında nefs vardır. Ama hayır müessesesine dikkatle bakın. Arkasında Allah vardır. Arkasında Allah'ın insan vücudundaki temsilcisi ruh vardır. İnsan vücudunda başka bir temsilci var mı? Evet, şeytanın temsilcisi nefs. Ve şeytanın temsilcisi nefsin geceyi temsil eden kesimi tamamlanıyor. Nefs de Allah'ın temsilcisi oluyor. İşte ihlas sahibi olan kullara şeytanın tesir edememesi bu açıdan geçerli. Neden? Çünkü şeytana Allah-u Teala'nın verdiği yetki yalnız karanlıklara tesir edebilmektir. Yalnız nefsimizin afetlerine tesir edebilmektir. Eğer nefsimizde afetler varsa şeytan o afetlerin hepsine tesir etmek imkanının sahibidir. Biz ona o yetkiyi verdiğimiz sürece. Ama ne zaman nefsimizin kalbinde Allah'ın nurları birikmeye başlarsa ne kadar nur birikirse o biriken nurlara şeytanın tesir etmesi imkansızdır. Onlar Allah'ın kontrolü altındaki muhteşem yaratıklardır. Bu nurlar nefsimizin kalbini işgal ettikçe şeytanın hakimiyet alanı azalır, azalır, azalır. Başlangıca bakalım. Şeytan nefsimizin kalbinin %100'üne tesir etmek imkanının sahibiydi. Allah Teala neden bütün insanların doğuştan itibaren şeytanın kulu olduğunu söylüyor Kur'an-ı Kerim'de? Bu sebeple söylüyor. Çünkü şeytan o kişinin nefsinin kalbinin bütününe tesir etmek imkanının sahibi. Ve tesir ediyor. Ve kişi şeytanın kontrolü altında. Devamlı günah işleyen, hatalar yapan, hem etrafındaki insanları zulmeden hem de kendisini zulmeden bir insan var karşımızda. Ötesi, yavaş yavaş olay değişiyor. Başlangıçta şeytan nefsimizin kalbinin %100'üne tesir ederken tezkiye kademesinde %50'den aşağı düşüyor yetki alanı. İhlasta ise şeytanın etki alanı sıfır. Nefsimizin hiçbir noktasına şeytan artık tesir edebilecek olan imkanın sahibi değildir. Şimdi sahneyi beraber hatırlayalım. Allah Teala Adem Aleyhisselam'ı yaratıyor. Ona ruhundan üfürüyor. Ve etrafında bulunan bütün meleklere ve cinlere diyor ki bu Adem Aleyhisselam'ı diyor ben yarattım, onu ben şekillendirdim, ona hayat verdim ve ruhundan da üfürdüm. Bakınız bunu söyleyen Allah Teala Adem Aleyhisselam'a secde edilmesi emrini veriyor. Dikkat edin. Adem Aleyhisselam'ın içinde Allah'ın ona ihsan ettiği ruh var. Allah'ın bir mahluku olan ruh. Allah'ını temsil eden bir müessese. Gene Adem Aleyhisselam'ın içinde şeytanı temsil eden bir de nefs var. Ama o ruh içinde olduğu için Allah Teala bütün o insanlara, o meleklere Adem Aleyhisselam'a secde etmelerini istiyor. Aslında secde olayı Adem Aleyhisselam'a değildir. Onun içinde mevcut bulunan ruhadır. Ama dolaylı olarak onun sahibi hüviyetinde olan Adem Aleyhisselam'a da secde edilmiş oluyor. Bu bir üstünlük ifadesidir. Allah Teala diyor ki kainatta yarattığı bütün mahlukatın arasında en üstünü insandır. Nereden biliyoruz? Çünkü diyor ki وَاسْتَحَارَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ. O Allah'tır ki diyor bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığı her şeyi katından insanın emrine müsahhar kıldı diyor. Demek ki göklerde Allah Teala ne yaratmışsa hepsi, yerlerde ne yaratmışsa hepsi insanın emrinde. Hangi insanın? İhlasa ulaşmış olan insanın. Daha öteye geçmiş, salaha ulaşmış olan insanın. İşte ondan evvel emre alış adım adım gerçekleşmiştir. Başlangıçta mı? Başlangıçta insanın emrinde hiçbir şey yoktur. Tam aksine insan şeytanın emrindedir. Ama dikkat edin. Geceyken ortalık, nefsimizin kalbi afetlerle doluyken insan şeytanın emrindedir. Gündüzken ortalık ruhumuz, nefsimizin kalbini Allah Teala tamamen bunlarıyla kapladığı zaman o zaman şeytan insanın emrindedir. Şeytan insana gazı zacı olur. Gene insanı karanlıklara çağırır. Gene afetlerin tesir etmesine çalışır. Ama gayreti boşunadır. Çünkü afet yoktur. Şeytanın yapabileceği hiçbir şey yoktur. Teslim olmak mecburiyetindedir insana. İşte bu sebeple iblis bir insanın ihlasa ulaşmaması için her şeyi yapar. Şimdi sahneye beraberce bakalım. Allah Teala Adem Aleyhisselam'a secdeyi çağırıyor. Bütün melekleri, bütün cinleri, bütün şeytanları Adem Aleyhisselam'a secde etmek için çağırıyor. Ona diyor secde edin. Herkes secde ediyor. Ama iblis adlı şeytan secde etmiyor. Allah Teala diyor ki seni benim secdemden, benim sana emrettiğim secdeden men eden nedir ya iblis diyor.

verirsen, beni kıyamet gününe kadar yaşatırsan, o zaman diyor, ben bu Adem'in oğlu, Adem Aleyhisselam var ya, onun ve onun bütün zürriyetinin ivaya düşmesine sebebiyet vermeye çalışacağım. Onların hepsini dalalete bırakmak için sırat-ı müstakimlerin üzerine oturacağım. Atlılarımla, yayalarımla onu senin yoluna ulaştırmamaya çalışacağım. Allah-u Teala diyor ki, sen şimdi benden müsaade istiyorsun diyor. Sen müsaade verilmişlerdensin. Ama diyor, dikkat et sözüme, benim ihlas sahibi kullarım hariç. İblis diyor ki, Ya Rabbi diyor, senin ihlas sahibi kulların hariç ötekileri yoldan çıkacağım. Elimden gelen her şeyi yapacağım. Ve diyor, bana bu yetkiyi verirsen, beni kıyamete kadar yaşatırsan, kıyamet günü onların çoğunu sana şükreder bulmayacaksın diyor. Allah-u Teala da diyor ki, huzurumdan kovuldun, sonsuza kadar cehennemde azaplanacaksın. İşte sahneyi gözünüzün önünde canlandırın. Böyle bir sahnede iblis var. İnsana en azılı düşman. İnsan onun için öyle bir varlık ki onun bütün mutluluğunu elinden almış. Gerçekten söylenenler o ki, iblis o noktada meleklere birçok şey öğreten bir hoca hüviyetinde. Ama nefsinin bu afeti yüzünden, kibir ve gurur afeti yüzünden Allah'ın emrine itaatsizlik ettiği için Allah-u Teala onu cehenneme mahkum ediyor. O da insandan intikam almak için sonsuza kadar geçecek olan bütün devreyi, kıyamete kadar geçecek olan bütün devreyi insana düşmanlıkla tamamlamak için kararlı. Hedefi mi? Bütün insanları cehenneme götürmek kendisiyle beraber. Hedefi mi? Nasıl kendisi şu dünya hayatında devamlı mutsuzsa, nefsinin emrinde mutluluğa hiçbir zaman yaşayamayan bir mahluksa, insanın da kendisi gibi dünya saadetini asla yaşamaması için her şeyi yapmaya hazır. Ne yapar? Allah'ın bütün güzelliklerini nefsimize çirkin göstermeye çalışır. Ne yapar? Allah neyi yasak ettiyse onları da bütün insanlara süslü göstermeye çalışır. Yapabilir mi? Ne yazık ki başlangıçta yapabilir. Çünkü nefsimizin kalbi doğuşumuzdan itibaren sadece afetlerle dolu. Buradaki farklılığa da dikkatinizi çekmek istiyorum. Nefsimizin kalbinde iki tane kapı var. Birisi Allah'a açılan, Allah'ın nurlarına açılan kapı. Öteki şeytanın karanlıklarına açılan kapı. İkisi de başlangıçta aşağı dönük. Allah Teala bu kapıların ne işe yaradığını Bakara suresinin 157. ayet kelimesinde 257. ayet kelimesinde anlatıyor. Diyor ki Allahu veliyyullezine amenu yuhricuhum minez zulumati ilen nuri vellezine keferu evliyahumit tagute yuhricunehum minen nuri ilez zulumati. Allah amin olanların dostudur. Onların kalplerini zulmetten nura çıkarır. Neyle? Gönderdiği nur kapısından gönderdiği nurlarla. Kim de tağuta tabi olursa, tağutu dost edilirse, onlar da tağut tarafından, yani şeytan ve onun taraftarları tarafından nurdan zulmete götürülürler. Yani nefslerinin kalbi biraz aydınlansa da tekrar karanlığa döner. Öyleyse burada bir faktör var. Nurdan zulmete götürülürün anlamı nedir? Kişinin kalbi diyeceksiniz başlangıçta zaten karanlık. Şeytanın dostlarının hiç üzerine ayrılmıyor, aydınlanmıyor ki. Nasıl oluyor da nurdan karanlık? İşte burada bir başka müessese var. Fıkh müessesesi var. Ne zaman bir insan mürşidine tabi olursa, Allah'a ulaşmayı dilerse mürşidine tabi olur gerçek anlamda, mutlaka Allah'a ulaştırır ruhunu. Yani ruhu %50'den daha fazla aydınlığa mutlaka ulaşır. Ama bu kişi eğer mürşidinden şüpheye düşerse, şüpheye düştüğü anda fıskı olayı oluşmuştur.
Allah-u Teala onun kalbindeki iman kelimesi.

0: kalbini çeker alır. Alınca ne olur? Nefsin kalbine o güne kadar yerleşmiş olan, %50'yi aşmış olan nurların hepsi artık kendisinin çekecek bir gücün mevcut olmaması sebebiyle kişinin zikrini bırakması anında bütün karanlıklarla beraber karanlıkların kalbe hücum etmesiyle tutunacakları bir yer olmadığı için, boşlukta oldukları için nefsin kalbini terk etmek mecburiyetindeler. Ve Allah-u Teala dikkat edin, fıska düşen bir kişinin kalbinin içine tekrar küfrü yazar. Dikkat edin, bir insan mürşidine ulaştığı gün kalbine iman yazılır. Ondan evvel kalbi mühürlüdür, kalbinin de içinde mutlaka küfür yazılır. Kim olursa olsun, hiçbir netice, farklı bir olay farklı getirmez. Mürşidine ulaşamayan kişinin kalbi hem mühürlüdür, hem de içinde küfür yazılır. Ne zaman kişi mürşidine ulaşırsa, Allah Teala onu söylüyor, kalbinin mührünü açarız diyor, kalbin içine imanı yazarız diyor. İşte bu imanın kalbe yazılmasıyla beraber başlayan birikim, ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse de oluşmaz. Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin mürşidine ulaşmasıyla tarkut başlar. Adım adım gelişir olay ve o kişinin ruhu Allah'a ulaştığı zaman nefsin kalbinde %50'den fazla nur birikimi tamamlanmıştır. Bu noktaya ulaşması zaten mümkün değil. Eğer kişi gerçekten nefsinin kalbi aydınlanmaya başlamışsa, gerçekten Allah-u Teala'ya ulaşmayı dileyen biridir. Gerçekten hacet namazını kılmıştır, mürşidini görmüştür. Gerçekten kalbi aydınlanmıştır. Ama şüphe olayı başladığı an fısk olayı oluşmuştur. Ve kişinin nefsinin kalbindeki bütün nurlar Allah-u Teala iman kelimesini oradan silip o kalbin içine tekrar küfrü yazdığı için nurların tutunabileceği bir çekim alanı artık mevcut değildir. Onun için nefs tekrar ayrılıktan karanlığa döner. Peki tağuttan muradı ne Allah-u Teala'nın burada? Şeytan değil, insan şeytanlar. Başka insanların zihinlerine girip de mürşidi kötüleyenler, onları kandıranlar, kandırılanların da hepsinin sonu yazık ki küskandır. Herkes aklını kullanmak mecburiyetinde, herkes Allah'tan mürşidini sormak mecburiyetinde. Eğer sorarsa Allah-u Teala'nın sözü var, mutlaka gösterecek. Gösterdiği halde o mürşide ulaşan kişi başka insanların, yani tağutun, şeytanın ivasına kanan, onun aldatmasına kalan ve ona aldanan insanların irşat makamından şüpheye düşmesiyle o aldanan insanların tesiri altında kim bu noktaya ulaşırsa, irşat makamından şüpheye düşerse o kişi ne yazık ki fıska girer. Allah-u Teala fısk konusunda 3 defa izin veriyor. Birinci fısk, sonra kişinin aklı başına geliyor, tekrar mürşidine ulaşıyor, Allah-u Teala yeniden kalbin içine imanı yazıyor. Diyelim ki kişi gene fıska düştü, gene aydınlanan kalbi tekrar karanlık olur, tekrar kalbine küfür yazılır. Bir üçüncü defa mürşidine ulaşan bu kişi tekrar hidayete erer. Mümkündür. Ama bundan sonra eğer o kişi bir defa daha fıska düşerse, o zaman Allah-u Teala o kişinin kalbinin içine küfür kelimesini tab ediyor. Özel bir ifade kullanıyor Allah-u Teala, tab etmek. Bizde basmak anlamına geliyor. Hani kitap basılır ya, eski tabirle kitap tab edilir. Ama bunun ötesinde Allah-u Teala'nın söylediği şey, bir daha değişmemek üzere o kişinin kalbine küfrü Allah-u Teala'nın kazılması anlamına geliyor. O kişinin kalbinde hangi şartların içinde olursa olsun bir daha iman kelimesi yerleşemez. O kişi fıska düşmüş, şeytanın bataklıklarında kaybolmuştur. Öyleyse burası fısk meselesi. Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın anlattığı son derece tehlikeli bir girdaptır. Ve şeytan bütün insanları buna düşürmek için elinden gelen her şeyi yapar. Neden? Çünkü insanlar tasavvufa girdiği zaman şeytanın hakimiyet alanı daralıyor, daralıyor, daralıyor. Bir defa %50'nin altına düşüyor. Şeytan bunun büyük öfkesi içinde o kişinin kalbinin tekrar karanlıklara dönmesi için her şeyi yapar. Aldatabildiği noktada da kişiler bu istikamette ne yazık ki yanlış şeyler yaparlar. İrşat makamında şüpheye düşmek bu yanlışların en büyüğüdür. Böyle bir olay tahakkuk ettiği anda kişi ne yazık ki fıska düşer. İşte kalbin tekrar kararması bu istikamette. Kimin kalbi kararmaz? Şeytan kime tesir edemez? İhlas makamına ulaşan kişiye tesir edemez. Neden Allah Teala ulu'l-elbab makamına ulaşan kişiye tesir edemez demiyor? Demiyor. Çünkü bir kişi ulu'l-elbab olduğu anda nefsinin kalbinde hala %9 karanlık vardır. Ama ihlasın oluştuğu noktada nefsin kalbinde hiç karanlık yoktur. O nefse tekrar karanlıkların girmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Daimi zikrin sahibi olduğu için kişi. Öyleyse bakınız her şey ne kadar akla yakın bir şekilde, mantık ölçülerine uygun standartlarda her şey ne kadar yer yerine oturuyor. Allah Teala bütün güzellikleri insanların mutluluğu için koymuş Kur'an-ı Kerim'e. O devirde de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde de fıska düşenler olmuş. Her devirde olması eşyanın tabiatına son derece uygundur. Neden uygundur? Allah Teala işaretini veriyor. Müminin suresinin 44. ayet-i kerimesinde diyor ki biz Resullerimizi ard arda göndeririz. Madde 1. Bütün kavimlere göndeririz. Madde 2. Hangi kavme Resul gönderdiysek hiçbirisi Resulünü kabul etmedi. Hepsi inkar ettiler diyor. Manası ne? Bunlardan bir kısmı tabi olacaktır. Tabi olmayanlar tağutu teşkil ederler. Şeytanın onlara öğrettiği özel metotlarla insanları Allah'ın yolundan çıkartmak için gayrete başlarlar. Farkında değillerdir şeytan tarafından kendilerine bu telkinlerin yapıldığına. Kendileri Allah'ın yolundan saptıkları gibi başkalarının da sapmasına sebep verirler. Ve de onların da fıska düşmesi böylece ne yazık ki mümkün olur. İşte ihlas makamı artık o kişinin fıska düşmesinin mümkün olmadığı bir makamdır. Sebebi de budur. Daimi zikir söz konusudur. Daimi zikir sebebiyle mührün kalbin alt kapısından ayrılması hiçbir zaman mümkün değildir. Çünkü üç gruptur. O kişi hayatta olduğu sürece onun nefsinin kalbine devamlı ulaşacaktır. Ve mührü devamlı orada tutacaktır. Tutarsa o mührün yukarı çıkması söz konusu değil ki nefsin kalbi karanlıklara bürünsün de şeytan o karanlıklara tesir edilsin. Böyle bir imkanı hiçbir zaman ihlası ulaşmış kişilerde şeytanın böyle bir imkanı hiçbir zaman yok. Öyleyse ihlas müessesesi bir kurtuluştur. İhlas müessesesi hikmetin ikinci ve son makamıdır. Hikmetin bir duvarı hayırdır dedik. Bir diğer duvarı hükümdür dedik. Hayrın ne olduğunu biliyoruz. Hayrın sahibi olan kişi yalnız hayır işleyen, yani devamlı derecat kazanan bir insandır. Nefsinde hiç afet olmadığı için karanlıkları devam ettirmesi söz konusu değildir. Nefsinde hiç afet olmadığı için nefsi de ruhu da yalnız hayrı talep eder. Aklının yapabileceği bir şey vardır. Sadece hayrı işletmek. Kendi fiilleri sebebiyle bu kişi zaten hayır kazanırken, başkalarının yanlış fiilleriyle kendisine zulmedildiği zaman onların vasıtasıyla da hayır kazanır. Ama hep hayır kazanır. Şerre ulaşması hiçbir şekilde mümkün değildir. Onun için hikmetin bir duvarı hayır duvarıdır. Hikmet duvarına bakalım şimdi. Ne demek istiyor mesela? Hikmet kelimesi hükümden geliyor. Kişi hüküm sahibidir. Neden hüküm sahibidir? Allah Teala ona gösterir kalplerine bir, gösterdiklerinin izahatını verir. İki, gösterdiklerinin Kur'an'da hangi ayetlere dayalı olduğunu bildirir. Üç, bunların arasındaki münasebeti kişi o ayetleri de öğrendikten sonra Allah-u Teala ona aralarındaki sağlam ilişkiyi öğretir. Öyle ki o kişi sarsılmaz bir imanın sahibi olur. İnsanların üç gerçeklikleri artık onu hiçbir zaman o öğrendiği Allah'ın hakikatlerinden uzaklaştıramaz. İşte burası hikmetin oluştuğu yerdir. O kişi takva hakkında hüküm sahibidir. Ne zaman insan birinci takvaya ulaşır? Ne zaman ekber takvaya ulaşır? Ne zaman azim takvaya ulaşır? Bunların mükafatları nelerdir? Takva nedir? Allah'tan korku mudur? Yoksa insanın Allah'a kademe kademe ruhunu, fizik vücudunu ve nefsini teslim etmesi midir? İşte başkalarının bilmediği hikmeti oluşturan hükümlerin sahibi olur kişi. Allah'a kul olmak nedir? Bunun hükümlerini bilir. Kur'an'daki bütün kavramların gerçek hükümlerini o Allah'tan öğrenir ve herkese öğretmekle vazifeli olur. Öyleyse burada hakim olan Allah'tır. Allah'ın standartları içinde kişi bütün Kur'an kavramları hakkında hüküm sahibi olur. İşte Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki kanetin olun. Kanetin olmanın sırrını kimse bilmiyor. Ama yaşayıp da Allah Teala o kişi öğretirse o kişi kanetin olmanın o kişinin kendisinden bir şeylerin ayrılarak Allah'a doğru ulaştığını hissetmesini ifade ediyor Allah Teala. Öyleyse hikmet makamının üçüncü duvarına beraberce bakalım. Tezekkür duvarı. Kim bu? Daimi zikrin sahibi, ehli zikir kişi. Ehli zikir olan kişi tezekkürün sahibidir. Yani Allah Teala'dan ne zaman düşüncesi dursa, düşüncesinin hududuna ulaşsa, onun ulaşamadığı yeri Allah Teala açarak ona yeni bir ufuk oluşturacaktır. O ufkun içinde bu kişi yeni bir ufukta yeni boyutlara ulaşacaktır. Orada da takılsa Allah Teala yeniden edecektir. Ve sonsuza kadar ulaşan bir ufuk o ehli tezekkür olan kişiyi düşünce platformunda sonsuza ulaştıracaktır. Oysa ki ehli tefekkür sadece düşünce alanının içinde düşünebilir. Huzurda vardığı zaman orada kalmak mecburdur. Öyleyse ehli tezekkür kimdir? Daimi zikrin sahibidir. Ehli zikir olan kişidir. Onun için Allah Teala diyor ki fesleceğim ehli zikri. İnkülsün rahat aramını eğer bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Zikir ehli yani ehli tezekkür onların hepsini bildiği için mi ehli tezekkür oluyor? Hayır. Allah'tan sormak yetkisinin sahibi olduğu için. Veremediği cevabı Allah'tan sorduktur. Allah Teala ona bildirecektir. O da Allah'ın lütfuyla başkalarına bildirecektir. Öyleyse bütün güzellikleri yaşamak onların hakkıdır. Ama bu kapılar size de açık. Hiç kimseye Allah Teala kapılarını kapatmıyor. Kim isterse hürriyet içinde hem de koruma altında yola girer. Yol boyunca salaha kadar ulaşır. Öyleyse hepinizin İhlas makamının sahibi olmasını, cennet saadetine ve dünya saadetine ulaşmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada kılmaktayız. Hepinizi geleceğin İhlas makamının sahipleri olarak kılmak istiyorum. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve As-Salava. Allah razı olsun.
1: Şeytanlarcım Bismillahirrahmanirrahim. Efendi Hazretleri Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'inde amel-i salihattan yani salih amel işlemekten bahsediyor. Ve bu salih amel deyince insanlar genelde namaz kılmak, iyilik yapmak, bu tür işlevleri anlıyorlar. Ama biz biliyoruz ki Allah-u Teala ancak mümin olanların salih amel işleyebileceğini ve bunu Kur'an-ı Kerim'de birçok ayetinde bahsetmiş. İnşallah bize salih amel işlemenin nasıl mümkün olabileceğini, hangi şartlarda mümkün olabileceğini anlatır mısınız? Allah razı olsun.
2: Allah razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Rahim Allah.

Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetinde Allah Teala bir araya getirir. Amelü salihat lügat manası itibariyle ıslah edici, güzele götürücü, doğruya götürücü, doğruya hedeflenmiş anlamına geliyor. Bozulmuş olan huyların değişerek güzelliklere dönük olması ıslahı oluşturur. Ve ıslah müessesesi sadece nefsimizle alakalıdır. Nefsin ıslahı söz konusudur. Kur'an-ı Kerim boyunca ruhun ıslahına dair hiçbir işaret bulmak mümkün değildir. Neden değildir? Çünkü ruh programlandığı an ıslahı tamamlamış olarak programlanmıştır. Muhtevasında sadece hasletler vardır. Yani Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili hiçbir şekilde işlemeyen Allah'ın güzellikleri ruhumuzun hasletlerini oluşturur. Öyleyse nefsimizin amilü salihat yaparak ulaşacağı son noktaya, salah noktasına ruhumuz programlandığı anda gelmiştir. Değişmesi lazım gelen ruhumuz değildir. Değişmesi lazım gelen nefsimizdeki afetlerdir, nefsimizdir. Ve ruhun standartlarına ulaşması, nefsimizin, ruhumuzun standartlarına ulaşması Allah'ın temel emridir. Buna tasfiye diyoruz, nefsin tasfiyesi. Öyleyse amel-i salihat dediğimiz zaman nefsimizi ıslah edici, afetleri yok edici, yerine ruhun hasletlerini yerleştirici ameller. Bu tarz bir amel tahakkuku mutlaka zikri gerektirir. Yetmez. Beraberinde 7 tane kalp şartı taşır olay. O 7 tane kalp şartının olması birinci şart. Ki bu 7 tane şart ancak mürşidimize ulaştığımız gün gerçekleşebilir. Bu 7 tane kalp şartının var olmasından, gerçekleşmesinden sonra yapılacak olan zikir müessesesi göğsümüze Allah'ın nurlarını getirir. Göğsümüzden kalbimize açılan yoldan içeriye Allah'ın rahmeti ve fazlı, Allah'ın rahmeti ve salavatı girer. Nefsimizin kalbinde iman kelimesinin etrafında fazıllar toparlanmaya başlar. İşte bu toparlanma, fazılların toparlandığı kadar hacmi karanlıklardan kurtarma anlamına gelir. Karanlıklar kapı dışarı edilmiştir. Yerine nurlar gelip kalbimizin, nefsin kalbini işgal etmeye başlamıştır. İşte bu işgal nefsi ıslah edici ameldir. Artık işgal edilen yerde nefsin afetleri hüküm ferma değildir. Şeytandan tesir alacak olan bir kuvvet orada yoktur. Tam aksine Allah'tan tesir alacak olan Allah'ın nurları gelip nefsimizin afetlerinin yerine yerleşmiştir. İşte bunlar bölüm bölüm yerleşirler. %7, %7, %7 ve her bir seferde de %7 nur nefsimizin kalbine yerleştikçe %7 karanlık nefsimizin kalbinden kapı dışarı edilir. İşte nefsi ıslah edici ameller, amelü salihat ıslah edici ameller bunlardır. Amellerimiz iki gruba ayrılır. Bir, hayır. İki, şer. Amellerimiz iki gruba ayrılır. Aynı konu Kur'an-ı Kerim'de salihat ve seyyiat olarak da adlandırılıyor. Aynı konu derecat kazanmak ve derecat kaybetmek olarak da değerlendirilmiş. Öyleyse
Sevap ve günah aynı konuyu işliyor. Davranışlarımızdan her birisi, hayatımızın her saniyesi devamlı bizim derecat kaybetmemizle veya kazanmamızla noktalanır. Hayatımızın hiçbir saniyesi yoktur ki o saniyede biz derecat kaybetmemiş veya derecat kazanmamış olalım. Böyle bir şey mümkün değildir. Allah-u Teala bize daimi zikri farz kıldığı için zikir yapmadığımız her saniye mutlaka derecat kaybederiz. Eğer biz Allah-u Teala'nın farz emrini yerine getiriyor da zikrediyorsak bu sefer de her saniye derecat kazanırız. Yani bir insan ben şu anda hiçbir şey yapmıyorum. Yapmadığıma göre ne derecat kaybediyorum ne de derecat kazanıyorum diye düşünüyorsa büyük bir yanılgının içerisindedir. O kişi hiçbir şey yapmıyorsa zikir de yapmıyordur. Zikir yapmıyorsa mutlaka derecat kaybediyordur. Neden? Allah-u Teala bir defa zikri farz kılmış. Diyor ki Müzemmil Suresinin 8. ayet-i kerimesinde Veskür ismi Rabbike ve tebettel ilehi tebtile Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Bu ara sıra zikri ifade eder. Ama bir de daimi zikir müessesesi var. Zikri daim. Allah-u Teala Nisa Suresinin 103. ayet-i kerimesinde diyor ki Feskür Allah'a kıyamen kuhuden ve ala cunubihim. İzâ kadeytümüz salatı diye başlıyor. Namazını bitirdiğin zaman zikre dön. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikret diyor Allah-u Teala. Bir insan üç halde bulunabilir. Ya ayaktadır, ya oturuyordur, ya da yan üstü yatıyordur. Yatarken de Allah-u Teala yan üstü yatmanızı istiyor. Yan üstü yatmanızı istemesinin sebebi yan üstü yattığınız zaman kıbleyi sağa alacaksınız, sırt üstü yaptığınız zaman yan üstü yatarken sağa döneceksiniz, sağ kulağınız yastığın üzerine gelecek, yastığın üzerine biraz kulağınızı kımıldatacaksınız şöyle ve kulağınızda kalbinizin atışlarını duyacaksınız. Duyduğunuz zaman tamamdır, hemen içinizdeki sesle zikre başlayın. Kalbinizin her çift hecesinde dilinizi kımıldatmayacaksınız. Sesle çıkartmayacaksınız. İçinizdeki sesle ve dilinizle değil kalbinizle zikredeceksiniz. İşte böyle yaptığınız zaman bazı sabahlar uyandığınızda zikrinizin devam ettiğini görürsünüz. Ve daimi zikre ulaştığınız zaman bazı sabahlar değil bütün sabahlar her zaman içinizdeki sizin kesintisiz her kalbinizin çift duruşunda Allah kelimesini söyleyerek devam ettiğini görürsünüz. İşte bu daimi zikirdir. Zikri daimdir. Eğer bu zikre, daimi zikre ulaştıktan sonra devam ederseniz, daimi zikir, külli zikre dönüşür. Zikri külliye dönüşür. Yani sadece kalbiniz değil, vücudunuzun bütün azaları ayrı ayrı Allah'ı zikretmeye başlar. O zaman zikri külliydesiniz. Zikri külli, zikri daimin ötesidir. Daimi zikirde kalp zikreder, kulak onu duyar. Ama zikri külliyde her uzvunuzun zikrettiğini yaşarsınız. Öyleyse bu öyle bir müessesedir ki Allah'ın bir büyük ihsanıdır. İşte zikir müessesesi sizlerin amel-i salihat yapmanızın esasını teşkil eder. Öyleyse amel-i salihat dediğimiz şey nedir? Nefsinizin kalbine Allah'ın nurlarının taşınması dedik. Orada yerleşmesi dedik. Bu 7 tane kalp şartı gerektirir. 1- Nefsinizin kalbindeki ekinler Allah-u Teala tarafından alınacak. 2. Nefsinizin kalbine ihbat konulacak. Ne demek istiyoruz? İzah edelim. İsra suresinin 45 ve 46. ayetleri Allah-u Teala buyuruyor. Ne diyor Allah-u Teala? Diyor ki İsra 45 ve 46'da Habibim sen Kur'an-ı Kerim okuduğun zaman o
Allah'a ulaşmaya, ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmaya, ahiret gününe inanmayanlarla senin arana hicab-ı mestura adlı görünmez bir perde koyarız. Onların kulaklarında vakra vardır. Kulakları seni duyar ama onlar işitmezler. Manasına varamazlar. Onların kalplerinde ekinnet vardır. Senin söylediklerini işitmedikleri gibi idrak de edemezler. Sen sözlerini bitirdiğin zaman onlar yerlerinden kalkarak nefretle arkalarını dönüp oradan uzaklaşırlar. Öyleyse bütün insanlarda üç tane faktör var. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bütün insanlarda üç tane faktör var. Bir, kulaklarında vakra var. İki, Allah'ın özellikle kendine tayin ettiği mürşitle aralarında hicab-ı mestura var ve mürşitlerine karşı muhabbet duyamıyorlar, nefret duyuyorlar. Üçüncüsü de kalplerinde ekinnet var. Şimdiki konumuz kalbimizdeki ekinnetle alakalı. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah Teala bu üçünü de almıyor. Ne hicab-ı mestureyi, ne vakrayı, ne de ekinneti. Ama bir insan Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilerse, Allah bu dileği işitir, görür ve bilir. Ve böyle olduğu anda, Allah-u Teala o dileği gördüğü anda, işittiği anda, bildiği anda, o kişinin üzerinde rahim esmasını tecellisine başlar. Rahim esması, Allah'ın yoluna girecekler için geçerlidir. Rahman esması, herkes için geçerlidir. İşte rahim esmasının standartları içinde olan insanoğlu üç ayrı safa geçirir. Başlangıçtan itibaren birinci basamak kişi olayları yaşar. İkinci basamak olayları değerlendirir. Eğer Allah'a ulaşmayı dilerse üçüncü basamağa geçer. Dilemezse geçemez ve cehenneme gider. Geçtiğini kabul ediyoruz. Üçüncü basamakta Allah derhal kalbinde olan Allah'a ulaşma talebini görüyor, işitiyor, biliyor ve hemen rahim esmasıyla tecelliye başlıyor. Dördüncü basamakta kişi. Bu tecelli o kişiyle irşat makamının arasındaki hicab-ı mestur adlı perdeyi çekip alıyor. Bu tecelli beşinci basamak. O kişinin kulaklarındaki vakrayı çekip alıyor. Altıncı basamak. Bu tecelli o kişinin kalbindeki ekinneti alıyor, yerine Allah-u Teala ihbat koyuyor. İşte konumuzla alakalı kesim, kalbimizdeki ekinnetin alınması, idraki önleyen müessesenin alınması, fıkhı önleyen müessesenin alınması, yerine Allah-u Teala'nın idraki mümkün kılan bir başka sisteminin, ihbatın kurulması. Hac suresinin 54. ayet-i kerimesi, Allah-u Teala ihbatın alınmasının ve ekinnetin alınmasının ve ihbatın konulmasının o kişinin idrakini açtığını, onun irşat makamının söylediklerinin hakkını da kesin bir noktaya ulaşmasını sağladığını söylüyor Allah-u Teala. Öyleyse kimin kalbindeki ekinneti alırsa Allah-u Teala, ihbatı onun kalbine koyarsa, bu o kişinin amili salihat yapması konusundaki en önemli iki şartın gerçekleşmesi demektir. Üçüncü olgu, o kişinin kalbindeki nur kapısını Allah-u Teala kendisine çeviriyor. Kaf suresinin 33. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala gaybde Rahman'a huşu duyanların kalplerinin Allah'a çevrildiğini söylüyor. Döndürüldüğünü söylüyor. Nefsimizin kalbinde iki tane kapı var. Birisi rahmet kapısı, Allah'ın nurları giriyor içeriye. Birisi zulmet kapısı, şeytanın karanlıkları bu konuda hüküm ferma. Öyleyse Allah-u Teala'nın nurlarının
Zümer suresinin 23. ayet-i kerimesine göre Allah'ın katından aşağı doğru indirildiğini görüyoruz. Zümer 23'te Allah-u Teala diyor ki Allah'ı nezzele ahsenel hadisi kitaben müteşabiyen mesamiyen. Allah kitaba ve sözlere benzer bir şekilde nurlarını ikişer ikişer indirir diyor. Yukarıdan aşağı doğru indirir. Nefsimizin kalbindeki nur kapısı ise aşağı dönük başlangıçta. İşte Tegavün suresinin 11. ayet-i kerimesine göre Allah'ın tecellisi nefsimizin kalbine ulaşıyor. Nefsimizin kalbine hidayet ediyor ve nefsimizin kalbindeki nur kapısını Allah'a çeviriyor. Allah'a çevirince ne oluyor? Kaf suresinin 33. ayet-i kerimesinde Allah'ın söylediği olay gerçekleşiyor. Biz o noktadan itibaren kalbi Allah'a dönük bir insan oluyoruz. Üçüncü kalp işlemi. Dördüncü kalp işleminin Enam suresinin 125. ayet-i kerimesiyle ilişkili olduğunu görüyoruz. Femen yuridullahu en yehdiyehu yeşra sadrehu lil-islam diyor Allah Teala. Allah kimi kendi zatına ulaştırmayı dilerse onun göğsünü İslam'a, onun göğsünü teslimi açar. İkisi de aynı şeydir. İslam teslimdir. Allah'ın bir insanın göğsünü teslimi açması. Önemli mi bu teslimi açmak? Aynı zamanda mümin olmayı açmak anlamına geliyor. Çünkü Allah Teala başka bir ayet-i kerimesinde hiç Allah'ın nurları kalbine giren bir insanla Allah'ın göğsünü küfre şerh ettiği, küfürle açtığı, yani gözünden kalbine küfrü yerleştirdiği bir insanın kalbi bir olur mu diyor. Öyleyse iki ayrı olay var. Bir, Allah-u Teala'nın göğsü şer etmesi ve arkasından mürşidin ruhu kişinin başına gelir gelmez kalbindeki küfrü alarak o kişinin kalbinin içine imanı yazması. İki, kişinin bundan sonra fıska düşmesi halinde kalbinin gene mührünü açarak ama kalbin içine küfrü sokarak imanı geri alması. Öyleyse iki olay birbirine tamamen ters ve kalbimize imanın girebilmesinin temelinde göğsümüzden kalbimize açılan bir yol var. Kalbimizin, göğsümüzün yarılarak kalbimize Allah'ın bir nur yolu açması. İşte böyle bir nur yolu açıldığı andan itibaren biz dördüncü kalp şartının sahibi oluruz. Bu noktada zikir yaptığımızı kabul edelim. Allah Teala bu noktada bize sadece iki tane nur gönderir. Daha mürşidimize ulaşmamışız. Sırat-ı Müstakim'e ulaşmamışız. Nisa 175'te Allah Teala diyor ki kim Allah'a sarılmayı dilerse Allah onları rahmetiyle ve fazlıyla kuşatır. İki nurdan bahsediyor. Rahmet ve fazl. Ve onları kendisine ulaştıran Sırat-ı Müstakim'e ulaştırır diyor. Rahmetiyle ve fazlıyla kuşatır ve kendisine ulaştıran Sırat-ı Müstakim'e ulaştırır. Ne demek Sırat-ı Müstakim'e ulaşması kişinin? Mürşidine ulaşması demek. Hiç kimse mürşidine ulaşmadıkça mürşidin ruhu o kişinin başının üzerine gelip yerleşmez. Yerleşmezse ne olur? Yerleşmezse o kişinin ruhu vücudundan ayrılamaz. Bir insanın ruhunun Allah'a doğru yola çıkabilmesi o ruhun vücuttan ayrılmasına bağlıdır. Ama o ruh, mürşidin ruhu o kişinin başının üzerine gelip yerleşmedikçe asla vücudundan ayrılmaz. İşte mürşidin ruhu geliyor, kişinin başının üzerine tabiiyetten sonra. Ve ondan sonra ancak ruhumuz vücudumuzdan ayrılıyor. Öyleyse dördüncü işlemin ne olduğuna bakıyoruz. Göğsümüzden kalbimize Allah Teala nur yolunu açıyor. Zikir yapıyoruz. Rahmetle fazla geliyor göğsümüze. Göğsümüzden kalbimize ulaşıyor. Ama bir sürpriz var orada. Nefsimizin kalbi mühürlü. Ne rahmet ne de fazl kalbimizden içeri giremez. Mühürlü, kapalı bir kapı var karşısında.
ama mührün kenarlarından sızmak imkanının sahibi olan rahmet, kalbimizin mührünün etrafından sızarak kalbimizin içine bir sızıntı halinde duhul eder. Böyle bir sızıntı %1 derken %2 nuru oluşturur. İşte bu hususu Hadid suresinin 16. ayet-i kerimesi şöyle anlatıyor. O kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin haktan indirdiği şeyle, haktan indirdiği nurla, nurlarla demiyor. Sadece bir nur huşuyu oluşturabilir. İkincisi giremez içeri, sızamaz da. Haktan inen nurla o kişinin kalbinde huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi diyor Allah-u Teala. Sakın diyor siz de aradan uzun zaman geçip de zikir yapmama sebebiyle kalpleri kasiyet bağlamış olanlar gibi olmayın diyor Allah-u Teala. Öyleyse Hadid suresinin 16. ayet-i kerimesi huşuyu anlatıyor bize. Nefsimizin kalbinde yaptığımız zikirle %2 nispetinde nur oluştuğu anda huşu sahibi olduk. Kalbimizdeki şartlar 5 oldu. 1. Allah kalbimizdeki ekinleti aldı. 2. Bu ekinletin yerine ihbatı koydu. 3. Kalbimizin nur kapısını Allah'a çevirdi. Gelecek olan nurları, yukarıdan aşağı gelen nurları almak için kalbimizin kapısı yukarı dönük. Bir çeşme düşünün. Çeşmeye bardağı götürmüşsünüz ama ters tutuyorsunuz. Bardağın içine bir damla bile su girmez. Ama bardağı doğru yöne çevirdiğiniz zaman çeşmeden akan sular bardağı doldurur. Allah'tan gelen nurlarda Zümer 23'e göre yukarıdan aşağı izah edildiği kesin olduğu cihetle kalbinizin nur kapısının mutlaka Allah'a dönmesi lazım. Onun için Tegavün suresinin 11. ayet-i kerimesinde Allah kalbinize bir şeylerin ulaştığını, hidayet ettiğini söylüyor. Mümin, Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin, amin olan kişinin kalbine bunun ulaştığını söylüyor. Öyleyse bu üçüncü standart, o kişinin kalbinin nur kapısı Allah'a dönüyor. Dördüncü işlem, göğsünüzden kalbinize Allah'ın Enam suresinin 125. ayet-i kerimesi gereğince bir nur yolu açması. Beşinci işlem, huşuya ulaşmanız. Ne olur? Hacet namazını kıldığınızda mutlaka Allah Teala size mürşidinizi gösterir. O mürşide veya zaman halifesine ulaşırsınız. Önünde diz çöker, tövbe edersiniz. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah dersiniz. Ve altıncı ve yedinci işten tahakkuk eder. Ne yapar Allah Teala? Sünnetullahıyla nefsinizin kalbindeki mührü açar ve kalbinizin içindeki küfür kelimesini oradan çeker alır. Altıncı işlem. Ve aldığı küfür kelimesinin yerine iman kelimesini kalbinize yazar. Yedinci işlem kalbinize imanın yazılmasıdır. Nasıl yazılıyor? Mürşidinizin ruhunun başınızın üzerine gelmesiyle. İşte Mümin suresi 15. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor. Dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah, kullarından layık olanların başlarının üzerine emrinden bir ruh ulaştırır. O kişiye yevmit talakın Allah'a ulaşma gününün geldiğini haber vermek üzere diyor. Yevmit talakın Allah'a ulaşma gününün geldiğini Allah'ın haber vermesi. İşte bir kişinin böyle bir noktada ne olacağını Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesi açıklıyor. Onların üzerine katımızdan, Allah'ın katından diyor Allah-u Teala, bir ruh göndeririz. Yani Allah'ın katında özel bir eğitime tabi tutulmuş olan, 7. katta özel bir eğitime tabi tutulmuş olan bir ruh bu. Bu ruh Allah'ın katından geliyor ve kişinin başının üzerine gelip yerleşiyor.
Ve bu ruhla diyor, onların başının üzerine katımızdan bir ruh göndeririz. Ve bu ruhla onları destekleriz diyor Allah Teala. Ondan sonra da ve ketebe fi kulubihimul imane. Onların kalplerinin içine imanı yazarız diyor Allah Teala. Öyleyse katip kelimesi, mektup kelimesi, ketebe kelimesi hep aynı kökten gelir. Kitap kelimesi hep aynı kökten gelir. Yazmak kelimesinin muhtelif anlamları. Bir kökten 28 anlam çıkarılıyor. 28 tane kelime türetilebiliyor. Arapçada bir kısmı kullanılıyor, bir kısmı kullanılmıyor. Ama bunların, bu söylediğim 4 kelime de Türkçe'de kullanılıyor. Katipçe kullanılıyor. Mektupta, kitapta, başka ne vardı? Neyse, hatırlamama gerek yok. Ama aynı kökten gelen kütüphane mesela kullanılıyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde bir insanın kalbine Allah'ın nurlarının girebilmesi için şartları hazırlıyor Allah-u Teala. Kalbimizin içine imanı yazıyor. Daha evvel ne vardı? Küfür kelimesi vardı kalbimizde. Herkes doğduğu anda kalbinde küfür yazısıyla doğar. Mürşidine ulaştığı güne kadar da kalbinde küfür yazısı hep kalacaktır. Öyleyse konumuzla alakalı olan kesim bu küfür yazısının kalbimizden alındığı nokta. Ne zaman alınıyor? Mürşidimize ulaştığı gün, ulaştığımız gün mürşidimizin ruhu başımızın üzerine geliyor ve Mücadele Suresi'nin 22. ayet-i kerimesine göre Allah Teala başımızın üzerine gelen mürşidimizin ruhuna paralel olarak kalbimizin içine imanı yazıyor. Nasıl yazıyor? Mühürü açıp küfrü geri alıyor, imanı yazıyor. Küfrün özelliği nedir? Karanlıkları nefsimizin kalbine yapışık olan küfür kelimesi, karanlıkları etrafında toplayarak nefsimizin kalbini karanlık tutuyor. İman kelimesinin özelliğine kalbimizin, kalbimize yapışık olan iman kelimesi, kalbimizin içine Allah'ın nurlarını toplamak etkisinde. Bakın dikkat edin. Küfür zaten inkar ve karanlıklar istikametinde kullanılan bir kelime. Küfür kelimesi karanlıkların çekim alanı, çekim merkezi, cazibe merkezi. İman kelimesi nurların çekim merkezi. Kalbinde küfür yazılıysa kişinin o kalp sadece karanlıkları tutabilir. Kalbinde iman yazılıysa her zikirde bir miktar nur gelecektir. İman kelimesinin etrafında toparlanacaktır. Kişi fıska düştüğü zaman neden kalbindeki bütün nurlar çekip gidiyor? Çünkü fıska düştüğü gün Allah-u Teala kalbin mührünü açıyor. Kalbin içindeki iman kelimesini çekip alıyor. Ve yerine küfrü tekrar koyuyor kalbe. Ne oldu? Artık nurları çeken bir kuvvet yok nefsimizin kalbinde. Olmadığı için nurlar kalbimizde tutunamaz. Boşlukta kalan ağacı köküyle beraber sökün, atın dışarı. Ne olur? At. O ağaç topraktan kopmuştur. Onun artık topraktan alabileceği hiçbir şey yoktur. O ölmeye mahkumdur. İşte tıpkı bunun gibi iman kelimesi kalbinizden atıldığı anda Allah'ın nurlarının nefsinizin kalbinde bulunması mümkün değil. Kalbinizde başka bir kuvvet var. Karanlıkları çeken bir kuvvet var. Karanlıkları çeker, etrafında karanlıkları çok kısa bir zamanda toplar ve gelen karanlıklar oraya yerleşirken yerleşme alanını işgal edeceklerdir. İşgal ettikleri bütün alanlardan iman konusundaki fazılları, kalbinizin içindeki ruhunuzun hasletlerini bir çorap söküğü gibi hepsini kapı dışarı ederler. Kalbiniz tekrar kapkaranlık olur. İşte bu sebeple Hücurat Suresinin 7. ayet-i kerimesine bakarsanız şunu göreceksiniz. Allah-u Teala size imanı sezdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı kelip gösterdi ve kalplerinizi iman kelimesiyle müzeyyen kıldı diyor. Kalplerinizi iman kelimesiyle müzeyyen kıldı. Öyleyse Allah-u Teala'nın imanı sevdirmesi ne demek? Kalbinize imanı yazdığı için imanı seviyorsunuz. Kafirler iman kelimesi kalplerinde olmadığı için
imanı sevemezler. Öyleyse kimdir mümin? Kalbinde iman kelimesi yazandır. Kimdir kafir? Kalbinde küfür kelimesi yazandır. Bütün insanların doğdukları andan itibaren kalplerinde küfür yazar. Ve o insanlar mürşitlerine ulaşmadıkları sürece hep kalplerindeki bu küfür kelimesiyle yaşamak mecburiyetindedirler. Allah Teala Bakara Suresi'nin 6 ve 7. ayetlerinde kafirlerin kalplerinde küfür yazdığını söylüyor. Ve Allah Teala bu kişinin kalbinin mühürlü olduğunu söylüyor. Kalbin mühürünün ise ne zaman açıldığını, mürşide ulaştığı zaman açıldığını Câsiye 23'te söylüyor. Kişi mürşidine ulaştığı güne kadar, zararetten kurtulduğuna güne kadar kalbi mühürlü. Mühürlü kalbin ise içinde küfür yazıyor. Öyleyse bir insanın Allah-u Teala'nın indindeki o şerefe mazhar olabilmesi, nurun nefsin kalbine ulaşabilmesi, Allah'ın o kişinin nefsinin kalbine imanı yazmasıyla mümkün. İman kelimesini Allah-u Teala nefsinizin kalbine yazdı. 7. kalp şartı da tamam oldu. Şimdi zikir yapıyorsunuz. Nisan suresinin 175. ayet-i kerimesinde mürşidine ulaşmadan evvel kişinin kalbine iki nurun girdiğini görmüştük. Rahmetle fazla. Ama mürşidine ulaşan bir kişinin hidayete erebilmesi için Allah'ın o kişiye iki nur daha gönderdiğini görüyoruz. Bakara 156 Allah Teala diyor ki onlar kendilerine bir musibet isabet ettiği zaman derler ki İnna lillahi ve inna ileyhi racun. Muhakkak ki biz Allah içiniz ve mutlaka Allah'a ulaşacağız. Bakara suresi 7. ayet-i kerime işte hidayete erecek olanlar onlardır. Allah'a ulaşmayı dileyen ve inanacaklarına emin olanlar. Allah'ın rahmeti ve salavatı sadece onların üzerindedir diyor Allah Teala. Öyleyse rahmetle faz herkesin üzerine gelebilir. Ama rahmet ve salavat herkesin üzerine gelmez. Öyleyse bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse ne olur? Allah zikir yapar, Allah'ın rahmeti ve fazlı gelir mutlaka o kişiye. Ama göğsünden kalbine yol açılmamıştır. Göğsüne kadar gelen nurlar kapıya bakarlar, kapı falan yok. Kalbe girebilecekleri bir yol yok. Oradan tekrar Allah'ın katına geri dönerler. 4. safhaya ulaşmışsınız. Allah Teala göğsünüzden kalbinize yolu açmış. Zikir yapıyorsunuz. Gene rahmetle fazla geliyor sadece. Salavat gelemez. Onlar nefsinizin kalbine ulaşırlar. Ama bakarlar ki nefsinizin kalbi mühürlü. Mühürlü olan kalbinizden içeriye giremezler. Ama mürşidinize ulaştığınız zaman bütün bu engeller yok olmuştur. Ve iki grup nur ulaşmaktadır size. Rahmetle fazl 1. grup. Rahmetle salavat 2. grup. İşte bu noktadan itibaren Allah'ın katına gelen rahmetle fazl 1. grup. Rahmetle salavat 2. grup. İki grup nur birden zikir yaptığınız zaman göğsünüze, göğsünüzden kalbinize ulaşır. Artık kalbiniz mühürlü değildir. Mühür açılmış, hareketli hale gelmiştir. Kalbinizin Rabbani kapısını, Allah'a dönük olan kapıyı örten mühür, rahmetin ve fazlın baskısıyla oradan aşağı doğru itilir, itilir, itilir. Ta kalbinizin alt boyutundaki zünvani kapıya kadar ulaştırılır. İki kapı birbirine eşit olduğu için yukarıdan rahmetin, fazlın ve selavatın baskısıyla bu mühür kapıyı kilitler. Kilitli bir kapı asla şeytanın karanlıklarını kilitli olduğu sürece nefsinizin kalbine bırakmaz. Ve iman kelimesi Allah'tan gelen rahmet, fazl ve salavattan sadece fazlılarla ilişkilidir. Fazılları etrafında toparlamaya başlar. İşte etrafında toparladığı bu fazılları nefsinizin kalbi en güzel standartlarda
biriktirmeye başlar. %1 nur birikimi, %2 nur birikimi derken nefsinizin kalbindeki nurlar %7'ye ulaşır. Ulaşırsa ne olur? Nefsi emmareyi tamamlarsınız. Nefsi emmare, Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesinde ifade buyurulmuş. Diyor ki Hazreti Yusuf Allah-u Teala'ya, ya Rabbi ben nefsimi beraat ettiremem, temize çıkartamam. Çünkü nefsim bana şerri emrediyor. Benim de nefsim bana limonata içmeyi emretti. Oruç günlerinde hararet olur. Hararetin karşılığında da su içmelisiniz, limonata içmelisiniz. Allah'ın bütün güzellikleri sizin için. Öyleyse Allah-u Teala'nın nurları nefsinin kalbine giriyor ve Hazreti Yusuf'un söylediğine bakın. Benim diyor nefsimi beraat ettirmem, temize çıkartmam mümkün değil. Çünkü nefsim bana yalnız şerre emreder. İşte bu nefsi emmare. %7 nuru nefsinizin kalbine getirip yerleştirdiniz. Manası %7 karanlık nefsinizin kalbinden kapı dışarı atıldı. Aslında %2 de huşuda kazandığınız var. Onu sonradan hesaba katacağız. Her %7 nur nefsinizin kalbine ulaşmasında farklı bir işlemle karşılaşacaksınız. Birinci safa, %7 nur nefsinizin kalbinden kalbine girdi, yerleşti. Ruhunuz da sizden ayrılan ruhunuz, mürşidinizin ruhu başınıza gelince ruhunuz vücudunuzdan ayrılmıştı. Birinci gök katına kadar ulaşmaya başladı. İşte nefsinizin kalbine yerleşen bu %7 nur var ya, işte bu sizin amülü salihat yapmanızın kesin delilidir. %7 nispetinde Allah'ın nurunu nefsinizin kalbinde topladınız, biriktirdiniz. Amülü salihatın belirgin özelliği nefsinizin kalbindeki afetlerin azalmasıdır. Nefsinizin kalbindeki hasletlerin çoğalmasıdır. Böyle bir işlem yoksa yaptığınız işlem amülü salihat değildir. Namaz kılarsınız, derecat kazanırsınız. Ama nefsinizin kalbindeki nurlar artmaz. Bu amülü salihat değildir. Zekat verirsiniz, derecat kazanırsınız. Ama derecat kazandınız diye amülü salat işlemiş olmazsınız. Şimdi bizim aklı evveller Kur'an-ı Kerim'imize Türkçe'ye çevirirken nerede amülü salat kelimesi geçerse iyilik etmek olarak almıştır onu. Kim amülü salat yaparsa diyor Allah-u Teala, onlar da kim iyilik yapan ederse. Allah'ın söylediği ifadeyle onların söylediği arasında ilişki kurmak bile mümkün değil. Bir insanın derecat kazandırıcı bütün amelleri iyilik istikametindedir. Ya kendine iyilik etmiştir, derecat kazanmıştır, namaz kılmıştır, oruç tutmuştur, zekat vermiştir. Her güzel şeyi yaptığında derecat kazanır kişi. Ama bu amülü salihat işlemek değildir. Nefsi ıslah edici bir işlem değil bu. Burada nefsi ıslah etmek söz konusu değil. Ama ne zaman nefsinizin kalbinde %1, %2 nur birikimi başlarsa, ki bunun manası o kadar karanlığın kapı dışarı edilmesidir, işte bu amülü salihattır. Nefsi ıslah edici amel işlemektir. Öyleyse nefsi ıslah edici amele başladınız artık. 7 tane kalp şartınız tamam oldu ve asıl önemli olan Allah'ın üzerinize farz kıldığı zikri yapıyorsunuz. Ve biliyorsunuz ki bizim 32 farzın içinde ve 54 farzın içinde zikir mevcut değildir. Yani şeytan nişanlamış gözümüzün üzerine bu gözüdür diye bir tane yumruk atmış, feleğimizi şaşırmışız. Allah'ın

yaptığı mutlak olarak gerektirir. Nefsi ıslah edici amel yoksa, amel-i salat yoksa hiç kimse nefsini tezkiye edemez. Hiç kimse ruhunu Allah'alaştıramaz. Hiç kimse fizik vücudunu şeytana kul olmaktan kurtarıp Allah'a kul edemez. Nefs tezkiyesi 3 defa, ruhunuzun Allah'a ölmeden emin ulaşması 9 defa ve fizik vücudunuzun Allah'a kul olması 3 defa üzerinize farz kılınmıştır. Ve açık olarak ifade edeyim ki bunlar da farzların arasında yok, bugünkü farzların arasında. Yani iblis insanları kurtuluşa götürecek olan ne varsa hepsini devre dışı bırakmış. Bununla yetinmemiş, kavramları değiştirmiş. İşte değiştirdiği kavramlardan birisi bu amel-i salihat kavramı. Ve bu sebeple o değişik hükümlerden hareket eden Kur'an-ı Kerim yorumlayıcıları, zamanımızdaki 23 tane Kur'an-ı Kerim mealine, bizim ülkemizde 23 tane satılıyor. Bu Kur'an-ı Kerim meallerinin hepsinde nerede Allah Teala amel-i salihat kelimesini kullanmışsa, iyilik edenler, güzel amel işleyenler, iyi işler yapanlar olarak anlatılıyor. Oysa ki nefsi ıslah edici amel demek, nefsinizin kalbinde Allah'ın nurlarını toplayıcı, karanlıkları kapı dışarı edici ameller işlemek demek. Devam ediyorsunuz zikir yapmaya. %7 derken 8, 9, 10 ikinci bir %7 nur birikimini gerçekleştirdiniz. Nefsi levhaneye ulaştınız. Ruhunuz mu? İkinci gök katına ulaştı. Sularında işlemlerini gerçekleştirecek. Nefsinizin kalbinde %14 nur birikti. Nefsi levame, Kıyamet Suresinin ikinci ayet-i kerimesi. Fela uksumu bin nefsi levameti diyor Allah-u Teala, o levame nefse kasem ederim diyor. Levmetmek, kınamak demek, suçlamak demek. Kişi hata işlemek, günah işlemek istemiyor. Mürşidinden utanıyor. Allah'tan da utanıyor. Ve istemiyor ama nefsi o istemese de o günahı işliyor. Ve bunun üzerinde kişi, ya Rabbi diyor, ben istemedim biliyorsun. Bu nefsimi diyor, çok fena kızıyorum nefsime. Nefsini kınıyor, nefsini suçluyor kişi. Ve arkasından şiddetli bir pişmanlık. Devamlı Allah-u Teala'nın af diliyor kişi. Tövbe ediyor, af diliyor. Günahlarını Allah-u Teala affetsin diye. Ama bir taraftan da nefsi sebebiyle günahlar işlenmeye devam ediyor. İkinci basamak. Ruhu ikinci gök katına ulaşıyor. Nefsi levhamede. Nefsinin kalbindeki nurlar iki tane %7 oldu. Nur birikimi devam ediyor. Amel-i salihat devam ediyor. Ve zikrini daha çok arttırıyor. İrşad makamının emriyle. Ve bir üçüncü %7 nur birikimi nefsi müslüme. Fe elhamaha fücuraha ve takvaha. Fecr suresi, Şems suresi 9. ayet-i kerime, 8. ayet-i kerime. O nefse Allah'ın takvası ve şeytanın fücuru ilham edilir diyor Allah Teala. Ruh mu? Üçüncü gök katına kadar ulaştı. Ne oluyor? Amel-i salihat, nefsi ıslah edici davranışlarımız devam ediyor. Nefsi ıslah edici davranışlarımız yalnız zikir boyunca var. Yalnız nefsimizin kalbinde 7 tane kalp şartı tamamlanmışsa var. Yalnız mürşidimize ulaşabildiğimiz takdirde var. Başka standartlarda yok. Hiç kimse bu şartlar oluşmadan nefsini tezkiye edemez. Öyleyse nefsini tezkiye edemezse amel-i salihat değildir yaptığı hiçbir işlem. Ne kadar işlem yaparsa yapsın, ne kadar namaz kılarsa kılsın, kalp şartları yoksa, ne kadar zikir de yapsa gene geçerli değil. O kişi amel-i salihat yapamaz. Öyleyse Allah-u Teala'dan ilham alan bu kişinin ruhu üçüncü gök katına kadar ulaşıyor. Nefsi mülkimede kişi. Sonra zikrini daha çok artırıyor. Bir %7 nur birikimi daha. Ne oluyor? %7 nur birikimi daha sağlandığı zaman nefsi mutmainneye ulaşıyor kişi. Fecr suresi 28. ayet-i kerime, 27. ayet-i kerime. Ya eyyetühen nefsül mutmainne diyor Allah-u Teala. Ey mutmainne.

mutmain olan, doyuma ulaşan nefs. Bu nefsin kalbinde 4 tane %7 birikimi sağlanmış. Nefsi emmare %7, nefsi levame %7, nefsi mütime %7, nefsi mutmainde doyuma ulaşma. Bir daha %7, %28 nur birikimi ve bu kişinin amülü salihat müessesesi o kişiyi evliya yapmak üzere devam ediyor. Dikkat edin, nefsinizin kalbinde aklanma olduğu sürece güzel davranışlarınız giderek ne kadar aklanma olduysa o kadar artacaktır, yüzde o kadar artacaktır. Kötü davranışlarınız da o kadar azalacaktır. Öyleyse iki türlü kazancınız var. Hem afetleriniz azalıyor, kötü davranışlarınız azalıyor, hem de hasetleriniz çoğalıyor, iyi davranışlarınız artıyor. Yani bu neye benzer? Eğer düşmanlarınızdan birisini öldürürseniz savaşta oradan bir kişiyi elimine edersiniz. Ama oradan bir kişiyi kendi saplarınızı almayı başarırsanız onlar bir kişi kaybeder, siz bir kişi kazanırsınız. İşte bunun gibi Allah'ın nurlarının nefsinin kalbine gelip yerleşmesi iki açıdan birden kazandırıyor. Karanlıkları atıyorsunuz, karanlıklarda azalma var. Nurları arttırıyorsunuz, nurlarda da arttırma var, artma var. Öyleyse amülü salihatınızın her geçen gün daha güzel davranışlara zemin hazırlaması söz konusu. Ve bir %7 davranış birikimiyle Allah'ın size verdiği her şeyin sizin için yeterli olduğunu, ona çok şükretmeniz, hamd etmeniz lazım geldiğini o zaman idrak ediyorsunuz. Ve Allah-u Teala'ya çok şükrediyorsunuz ki size yetecek olan her şeyi vermiş. Ve bu mutluluğunuzun başlangıç noktası. Artık mutmainsiniz. Ve daha çok zikrediyorsunuz. Bir de bakıyorsunuz Allah-u Teala'dan razısınız. Neden razısınız? Allah'ın verdikleri yeterli. Allah'la aranız düzelmiş. Davranış biçimleriniz büyük ölçüde güzelleşmiş. Ve zaten burada 5. kata kadar yükselen ruhunuz hemen arkasından %7 nur kimine Allah'ın da sizden razı olmasıyla 6. kata ulaşacak. Ve birincisine radi ediyor Allah-u Teala. Biz Allah'tan razı oluyoruz. İkincisine mardi ediyor. Allah da bizden razı oluyor. Allah bizim Mevlamız oluyor. Dostumuz oluyor. Veli dost demek. İşte Allah-u Teala'nın bize Mevla oluşu bu kademede gerçekleşir. 6. nefs kademesi, nefsi mardiye. Allah-u Teala Fecr 27 ve 28'de bunu söylüyor. Ya eyyetüven nefsin mutmainneti, irci ila rabbiki radiyeten mardiye. Allah'tan razı olarak ve Allah'ın rızasını kazanmış olarak 5. ve 6. nefs kademeleri. 7. nefs kademesinde tezkiye geliyor. Fatır suresi 18. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor ki Femen tezekka fe innema yetezekka li nefsihi ve ilallahil masir. Öyleyse kim nefsini tezkiye ederse kendi nefsi için yapmış olur bunu. Neden? Çünkü nefsi evvelce Allah Teala'ya yemin vermişti tezkiye olacağına dair. Allah da o yeminini 3 defa üzerine farz kılmıştı. Ve bu kişi ne zaman nefsini tezkiye ederse Allah'ın nefsinin verdiği yemini yerine getirmiştir. 3 defa üzerine farz kılınan yemini yerine getirmiştir. Şimdi kişinin ruhuna bakıyoruz. Öyleyse bakıyoruz ki bu kişinin ruhu 7. gök katına ulaştı. Fethini tamamladı. 7. gök katında 7 tane alem geçecek. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. alemleri birer birer geçiyor. Zikir hücrelerindeki görevini tamamlıyor ve sitede müntahaya ulaşıyor. Oradan yokluğa geçiyor. Yokluktan Allah'ı görüyor ve Allah'ın zatına ruh ulaşıyor. Allah'ın zatında ifna oluyor, yok oluyor. Allah'ın zatı ruhumuza meab oluyor. İşte Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala diyor ki zâlikel yevmül hakkı
فَمَنْ شَاءِتْ تَعَذَا اِلَى رَبِّهِ مَعَابَ İşte o gün hak günüdür. O gün, mürşide ulaşıldığı gün, dileyen kişi, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, kendisine Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimi yol ittihaz eder. Kimin ruhu bu yoldan Allah'a ulaşırsa, Allah'ın zatı o kişinin ruhuna me'ab olur, sığınak olur diyor Allah Teala. Ve Ali İmran suresinin 14. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor: Vallahu indehu husnul me'ab. Ve Allah, yemin olsun ki Allah, Allah'ın katındaki en güzel sığınaktır insan ruhu için. Peki Allah Teala Kaf suresinin 31 ve 32. ayet-i kerimelerinde ne diyor? Ve uznifetül cenneti lil muttakine gayri vaid haza ma tuadune li külli evvabin hafiz diyor. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte vaad olunduğunuz cennet budur. Yani hadi girin içeriye. Kimler için? Bütün evvap olanlar için. Evvap, meaba ulaşmış demek. Sığınağa ulaşmış demek. Kimdir evvap? Sığınağa ulaşmış olan, Allah'ın zatı ruhuna meab olmuş olan bütün insanlar evvaptır. İşte burası nefsinizin tezkiye noktasıdır. Burası nefsinizin Allah'a verdiği yemini gerçekleştirdiği yerdir. Yani nefsinizin kalbinde Allah'ın nurlarının duruma hakim olduğu yerdir, noktadır. Allah'a verdiğiniz nefs tezkiyesi yeminini bu noktada gerçekleştirdiniz. Ruhunuz Allah'a ulaştı. Allah'a verdiğiniz ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak konusundaki misakinizi gerçekleştirdiniz. 9 defa üzerinize farz kılınmıştı. Bunların ikisini yaptığınız için fizik vücudunuzda şeytana kul durumdayken Allah'a kul duruma getirdiniz. Neden? Nefs açısından neden fizik vücudunuz Allah'a kul oldu? Çünkü başlangıçta nefsinizin kalbi tamamen afetlerden oluşuyordu. Kapkaranlık olan nefsinizin kalbinde şeytan nefsinizin kalbinin %100'üne tesir edebilecek olan bir imkanın sahibiydi. Ve bunu her zaman yapabiliyordu. Sonra yavaş yavaş şeytan yalnız karanlıklara hükmedebildiği için şeytanın hakimiyet alanı %100'den yavaş yavaş azaldı, azaldı, azaldı, %49'a düştü. Manası ne? Allah'ın nurları çoğaldı, çoğaldı, çoğaldı, sıfırdan %51'e ulaştı. Yani artık nefsinizin kalbinin yarıdan fazlası Allah'ın emrinde. Allah'ın nurlarının emrinde. Şeytan onlara tesir edemiyor. Öyleyse başlangıçta nefsinizin kalbinin %100'üne şeytan kumanda edebildiği için şeytanın kuluydunuz. Allah Teala bütün insanları başlangıçta şeytanın kulu olarak kabul ediyor. Ve hepimizi Allah'a kul olmak için yarattığını söylüyor. Diyor ki and olsun ki biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık diyor. Öyleyse Allah Teala'nın dizaynı, bütün insanların Allah'a kul olması, işte burası amel-i salihatın o noktaya ulaşması. Yani nefsinizin kalbindeki afetler şeytanın kul olma standartları %100 iken şeytanın kul olma standartınız %49'a düştü. Allah'ın nurlarının hakimiyeti sıfırdan %50'yi aştı. Artık şeytana kul değilsiniz. Çünkü nefsinizin kalbindeki karanlıklar yarıdan aşağı düştü. Öyleyse nefs açısından şeytana kul olmaktan kurtuldunuz. Peki ruh açısından? Evvelce ruhunuz fizik vücudunuzdaydı. Bu vücudunuz ruhunuzun sığınağıydı. Ama şimdi ruhunuz Allah'ta. Kimin ruhu Allah'a ulaşabilmişse, artık ruha Allah'a ulaşabilen bir insan şeytanın kulu olamaz. Bu mümkün değildir. Allah'ın kulu olmuştur. İşte bunu neyle sağladınız? Amel-i salihatla sağladınız. Nefsinizi tezkiye ettiniz. İman kelimesinin etrafında Allah'ın nurları geldi, toplandı, toplandı, toplandı.
Ve sonunda ne oldu? Sonunda hepiniz için Allah'ın bir güzelliği oluştu. Nefsimizin kalbindeki afetlerden yarıdan daha çoğu zulmetten nura dönüştü. Burası tezkiye noktasıdır. Fena makamında, velayetin birinci makamında %10 daha nur alacaksınız. Beka makamında, velayetin ikinci makamında bir %10 daha nur alacaksınız. Züht makamında bir %10 nur daha alacaksınız. Muhsinler makamında alacağınız %10 nurla kalbinizin, nefsinizin kalbinde toplanan nurlar %91'e ulaşacak. Ve nefsinizin kalbinde sadece %9 karanlık kalacak. Ve fizik vücudunuz bu noktada Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliğin sahibi olur. Ve daimi zikre başladığınız zaman nefsinizin kalbi tamamen Allah'ın nurlarıyla dolar ve daimi zikre ulaştığınız için bir daha kararması mümkün değildir. İşte burası amel-i salihatı tamamladığınız yer. Ve burada daimi zikrin sahibisiniz. Nefsinizin kalbinde bir damla bile karanlık kalmamış, tamamen hasletlerden oluşan bir nefs kalbine sahip oldunuz. Ne diyordu Allah Teala nefs için? Biz nefsi bir ahsen-i takvim içinde yarattık, sonra onu esfel-i safiline reddettik. Hepinizin nefsi bir esfel-i safiline dönüşebilecek özellikle. Ama aynı zamanda belli bir zaman devresinde mutlaka en güzele ulaşabilecek, ahsene ulaşabilecek özellikle. İşte ahsene ulaştı. Sonsuz olarak Allah'ın nurlarından ibaret bir hale geldi. Burası irşada ulaştığınız noktadır. Neyle oldu? Hücurat suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın buyurduğu gibi nefsimizin kalbindeki iman kelimesiyle bunu sağladı. İman kelimesinin etrafında nurlar öyle bir toplandı ki nefsinizin kalbinde hiçbir karanlık noktanın kalmadığı bir yere ulaştınız. İşte burası hepiniz için amel-i salihatın son noktasıdır. Bundan sonra hep amel-i salihatın bütünlendiği bir hayatı yaşayacaksınız. Dünya saadeti sizin olmuştur. Daha 21. basamakta cennet saadetine ulaşan siz burada dünya saadetinde bütününü elde ettiniz. Üç safhada İslam'ı tamamladınız. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdınız, teslim ettiniz. İslam'ın birinci safhası. Fizik vücudunuzu onun ahsen olmasıyla Allah'a teslim ettiniz. İslam'ın ikinci safhası. Nefsinizde hiç afet kalmadığı an nefsinizi de Allah'a teslim ettiniz. Amel-i salihatı tamamladınız. İslam'ın üçüncü ve son safhası. İslam oldunuz ve dünya saadetinde cennet saadetinde kazandınız. İşte amel-i salihat denen bu dizaynın hepinizde tam olarak teşekkür etmesini, tamamlanmasını ve böylece sizlerin zülcenahayt olmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat. Thank you.

0: İnsanlar ya Allah için olurlar ya da kendileri için. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın istediği hepimizin Allah için olmamız. Öyleyse Allah için olmanın faktörleri nelerdir? Allah için olmanın en önemli faktörü zikirdir. Bir insanın Allah'a hangi ölçüde yakın olduğu onun zikir seviyesiyle belli olur. İslam'ın 5 şartını hepiniz yapabilirsiniz, gerçekleştirebilirsiniz. Belli zamanlarda belli namazları kılmak namaz meselesini halleder. Diğerleri de aynı standartlarda. Ama bu İslam'ın 5 şartının içinde zikir yok. Allah Teala ise zikir farzdır diyor. Ara sıra zikretmek. Günün yarısından daha fazla zikretmek farzdır diyor. Ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de Allah'ı zikretmek farzdır diyor. Daimi zikirde farz. Sevgili kardeşlerim, eğer Allah Teala bunları farz kılmışsa, yapmıyorsak farzları, o zaman biz nasıl bir İslami hayat yaşıyoruz? Herkes bilecek ki mutluluğu sadece günlük zikrinin 24 saatin içindeki oranına eşittir. Ötesi yok. Başka alternatif de yok. Size nefs tezkiyesini ve tasfiyesini sağlayacak olan şey zikirdir.
1: Ama salli ala Muhammed, eyzübillahi mineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim. Dinni yâkena avcı ve yâke mestâilehtina sırâtel müstakîm, sırâtel lezîne enamte aleyhim gâil mazlûbi aleyhim aleyhim. Eûzübillahi mineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah-u Teala bir araya getirdi. Allah'tan bahsetmek üzere, mutluluktan bahsetmek üzere, güzelliklerinden bahsetmek üzere onun. Çünkü Allah'ın yarattığı her şey güzele dönüktür. Allah sizleri yarattı, kainatın en üstün mahlukları olarak. Çünkü Allah'ın sizlerden başka yarattığı her şey sizin için, yani insanlar için. Öyleyse insan için yaratılmış, Allah için yaratılmış. Unutmayın hepiniz Allah için yaratıldınız. Ve şu kainat üzerinde insandan başka Allah için yaratılan bir mahluk mevcut değil. Neden Allah için yaratıldınız? Bunun arkasında ne var? Sizin Allah ile bu konudaki ilişkiniz ne? Ruhunuzun ölmeden evvel veya öldükten sonra mutlaka Allah'a geri dönmesi. İşte başlangıçta Allah'ta olan ruhunuz, ki ruhunuz da bir mahluktur, Allah'ın bir mahlukudur, size emanet olarak verildi. Onu tekrar Rabbinize, Yüce Allah'a geri döndürmeniz için, hayattayken, yaşarken, şu dünya hayatını yaşarken, onu Allah'a geri döndürebilmeniz için ve Allah'ın zatının sizin ruhunuza meab olabilmesi için, sığınak olabilmesi için. Öyleyse siz Allah için yaratıldınız. Sizden başka yaratılan her şey de sizler için yaratıldı. Öyleyse Allah'ın katındaki en kıymetli mahluk kimdir? İnsan, yani sizler. Eğer sizlerden insanlardan daha kıymetli bir varlığı olsaydı, Allah-u Teala'nın bir mahluku olsaydı, bize diyecekti ki, Kur'an-ı Kerim'i indirdiği bizlere diyecekti ki, ben sizleri, insanları başka bir mahlukum için yarattım. Öyle demiyor. Diyor ki, kainatta ne varsa, bütün yurtlarda ve bütün yerlerde ne varsa hepsini sizin için yarattım ve sizin emrinize musahhar kıldım diyor. وَسَخَّارَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ. O yüce Allah'tır ki, bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığı her şeyi sizin emrinize musahhar kıldı diyor. Sihretti, hasretti diyor. Aklınıza ne geliyorsa, canlı, cansız, görebildiğiniz, göremediğiniz ne varsa, 6 tane yaratık olan alem, onların arasındaki her şey, her şey sizin için yaratılmış. Siz de Allah için yaratılmışsınız. Ve Allah kainattaki en kıymetli mahluk olarak yarattığı insanoğlundan sadece bir tek şey istiyor. İnsanoğlunun mutlu olmasını. Huzur içinde, mutluluk içinde bir dünya hayatı yaşamasını ve öldükten sonra mutlaka ama mutlaka cennete gitmesini. Öyleyse cennete gitmek. Belki bizi dinleyenlerin arasında pek çoğu cennete gitmeyi çok uzak bir hayal olarak düşünürler. İmkansız gibi bir şey. Çünkü kendilerine hep masallar anlatılmış. Cennete gitmenin çok zor bir şey olduğu konusunda, sahabenin bile sadece 10 tanesinin cennete müjdelendiği konusunda birçok masallar. O masalların Kur'an-ı Kerim'le hiç alakası yok. Biliyor musunuz ki siz gerçek anlamda Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda kurtuldunuz. Ondan sonra ölseniz de mutlaka Allah'ın cennetine girersiniz. Ne demek istiyorum? Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anı diyorum. Dikkat edin. Dilediğini zannetmek başka bir şey, dilemek başka bir şey. İnsanlar var. Bize gelip diyorlar ki biz de Allah-u Teala'ya ulaşmayı diliyoruz. Ama Allah-u Teala bizi kendisine ulaştırmıyor. Yalan. Eğer gerçekten siz Allah'a ulaşmayı dileseydiniz, evvela ilk perşembe günü tuttuğunuz oruçta açlık ve susuzluğu hissetmezdiniz. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek ve özellikle zikir yapmak size güç gelmezdi. İşte öyleyseniz, eğer namaz kılmaktan hoşlanıyorsanız, 7 vakit namazınızı 2 günlük her gün borç ödeyerek rahatlıkla eda edebiliyorsanız, eğer oruç tuttuğunuz zaman açlık ve susuzluk hissetmiyorsanız, bu ikisi bile yeter. Zikir yapmak size bir zevk veriyorsa, içinize bir mutluluk sarhoşluğu dolduruyorsa, o zaman Allah'a ulaşmayı dileyen birisiniz. Ama bu yola girmeden evvel de namaz kılmak size ağır geliyordu. Yola girdiğinizi zannediyorsunuz, namaz kılmak yine ağır geliyor. Zikri yapmıyorsunuz. Ve perşembe oruçlarını tuttuğunuz zaman da açlık ve susuzluk sizi perişan ediyor. Öyleyse siz Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Dilediğinizi zannediyorsunuz. Yetmez başkalarını da ben Allah'a ulaşmayı diliyorum ama Allah beni kendisine ulaştırmıyor diye kandırıyorsunuz. Kendi kendinizi boşuna aldatmayın. Siz Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Dileseydiniz bunlar otomatik oluşacaktı. Allah'ın bütün ibadetlerinin sizin hoşunuza gitmesi söz konusu olacaktı. Hatta dünyadan elinizle etenizi çekmek gibi bir arzunun bile size ulaşması söz konusu olabilirdi. Ama bunlar yoksa nevazlarınızı tıpkı eskisi gibi bir angarya gibi düşünüp size güç gelen bir vazifenin tamamlanması gibi gerçekleştiriyorsanız, arada sırada namazlarınızı kaçırıyorsanız, hele borç ödemek gibi bir zahmete hiç katlanmıyorsanız ve zikirler size zevk vermiyorsa, Allah'ın hiçbir güzelliğini yaşayamıyorsanız, o zaman boşuna Allah'a ulaşmayı dilediğinizi zannetmeyin. Dilemiyorsunuz. Dileseydiniz bunlar mutlaka gerçekleşirdi. İşte size o güzel kıssayı bir defa daha anlatayım. Delikanlı tarih dersinden ikmale kalmış. Babası diyor ki evladım diyor al şu tarih kitabını oku diyor. Bu kitabı bitirirsen diyor sabahleyin sana şu kadar para vereceğim. Delikanlı kitabı alıyor ve odasına çekiliyor acele. Ve sabahleyin hemen babasının yakasını yapışıyor. Baba ver bakalım paraları diyor kitabı okudum. Babası diyor ki okumamışsın yavrum diyor. Çocuk da diyor ki okudum baba diyor. Nereden biliyorsun okumadığımı? Babasının cevabı şu. Çünkü okusaydın o kitabın son sayfasında sana vermeye söz verdiğin parayı bulacaktın diyor. O parayı bulamadın diyor. Çünkü kitabı okumadın. Öyleyse kendinizi boşuna aldatmayın. Eğer tasavvufun dışındayken yaşadığınız şeyleri aynen yaşıyorsanız siz tasavvufun içinde olamazsınız. Olmak için bir gayret sarf etmek mecburiyetindesiniz. İnsanlar var tasavvuftan, yoldan şüphedeler. Hiç onların tasavvufu yaşamaları mümkün olabilir mi? Allah'ın güzelliklerini yaşamaları mümkün olabilir mi? Bu zavallı insanlar kendilerini bedbaht edecek olan, dünya üzerinde huzursuz edecek olan ve hiçbir zaman cennete getiremeyecek olan nefsin bir afetine kurban gitmişler şüphe. Yazık etmişler kendilerine ama asırlar boyunca hep böyle insanlar mevcut olmuş. Allah'ın bütün güzelliklerini ellerinin tersiyle itmişler. Ve kitabın son sayfasındaki paradan haberleri yok. İşte bütün dünya her şeyiyle sizin için yaratılmış. Bütün kainat her şeyiyle sizin için yaratılmış. Ve siz Allah-u Teala'nın bu kadar nimetine şükredecek yerde hayatınızdan devamlı şikayettesiniz. Her şey sizin için bir şikayet konusu. Hatta biz bile. Öyleyse neredesiniz? İşte bütün insanlar için söz konusu olan şey eğer Allah'a ulaşmayı dilemekse dilediğiniz an mutlaka kurtulursunuz. Sözüme dikkat edin. Dilediğinizi zannettiğiniz an değil. Gerçekten dilediğiniz an. Üç ayrı standartta Allah Teala bunu hisseder. Kalbinizdeki Allah'a ulaşma talebini görür. Bir, kalbinizdeki Allah'a ulaşma konusundaki sesi işitir ve düşüncenizin gerçekten Allah'a ulaşmak olduğunu kalbinizdeki standartlarda bilir Allah. İşitir görür ve bilir. Bir talebinizi, Allah'a ulaşma dileğinizi, bu dilek vardı zaten kurtuldunuz. Böyle bir dileğin sahibi olduğunuzu Allah gördüğü anda zaten kurtuldunuz. Ondan sonra öldünüz. Gideceğiniz yer Allah'ın cennetidir. Neden? Çünkü Allah Teala böyle bir talebin sahibi olduğunuz an kulaklarınızdaki vakayı alır. Bir. İrşat makamıyla aranızda bulunan Hicab-ı Mestura adlı perdeyi alır. İki. Bir de kalbinizdeki nefsinizin kalbinde bulunan Ekinnet isimli idrake mani olan sünnetullahını kaldırır, yerine yeni bir sünnetullah dolaşır. İhbar. Bu ise idraki açan bir müessesedir. Dikkat edin. Kulağınız duyar ama kulaklar işitmez. Sadece duyar. İşiten zihninizdir. Zihninizle işitirsiniz. Yani duyduğunuzu manaya çevirirsiniz. Duyduğunuzun manasına ulaşırsınız. Zihninizle. Ve duyduğunuzun manasına ulaştıktan sonra zihninizde onu kalbinize indirirsiniz. Ve idrak edersiniz. Yani kendinize mal edersiniz. Ne zaman anlarsınız kendinize mal edildiğini? Başka birisi o size anlatılanın tersine bir şey söylediği zaman o idrak ettiğiniz şeyi müdafaa etmek mecburiyetine girersiniz. Hangi şartların içinde olursanız olun, onu müdafaa edersiniz. İşte o sizin idrak etmeniz. O sizin idrakinizin gerçekleşmesi. Öyleyse duymak kulağın vazifesidir. İşitmek zihnin vazifesidir. Aklın vazifesidir. Ama idrak kalbin vazifesidir. İşte bu açıdan meseleye bakalım. Ne diyor Allah Teala? Mülk suresi 8, 9, 10 ayetler. Kıyamet günü cehenneme gidecek olanlar cehennemin kapılarında toplanırlar. Cehennemin kapıları açılır. Burunları yere sürtüle sürtüle cehennemin içine sürülürler. Cehennem bekçileri onlara derler ki size buraya cehenneme geleceğinizi söyleyen Allah'ın vezirleri gelerek sizi ikaz etmediler mi? Onlar da cevap verirler. Evet, ikaz ettiler. Ama biz onları işitmedik. İdrak etmedik, onlara inanmadık. Eğer biz onların söylediklerini işitebilmiş olsaydık ve idrak edebilmiş olsaydık burada cehennemde mi olurduk? Öyleyse bir insanın cehennemde olmamasını temin edecek olan şey kulağındaki vakranın alınmış olması, kişinin duyma fiilini aşıp işitme noktasına gelmesidir. İşte Enam suresinin 36. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor. Davete Allah'ın ruhunuzu Allah'a ulaştırma davetine sadece işitenler ulaştırılabilir. Allah'ın davetine sadece işitenler icabet eder. daveti yerine getirir, ruhunu Allah'a doğru yola çıkarır, mürşidine ulaşır. Kimler bunlar? İşitenler, işitebilenler, duyanlar değil. Herkes duyar. Kulağı normal standartlara duyma hassasının sahibi olan bütün insanlar duyar. Ama işitmezler. Tıpkı bakmakla görmek arasındaki fark gibi. Baktığınız zaman henüz görmediniz, sadece baktınız. Ama karşınızdakinin ne olduğunu tanıdığınız zaman onu gördünüz. Onun hakkında bir hüküm verecek olan bir statü içerisinde gördüğünüz her şey bakmanın ötesindedir. Gördünüz onu. Öyleyse Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretlerinin indinde sizler için bir olay var. Duymak, işitmek ve idrak etmek. Görmek ve idrak etmek. Öyleyse duyma kulağınızın vazifesi, işitme zihninizin, aklınızın vazifesi, manalandırma, yani işitme dediğimiz şey, duyduğunuz şeyin manasına varma. Peki, bu aklınızın vazifesidir. Bir adım daha atın, idrak etmek. O gördüğünüz ve işittiğiniz şeyi kendinize mal etmek. Onun müdafasını yapmak mecburiyetine hissettiğiniz an kendinizi, onu kendinize mal etmişsiniz demektir. İşte eğer biz diyorsak ki Allah-u Teala bize Mehdi Aleyhisselam olduğumuzu söylüyor. Siz de buna kalpten inanıyorsanız ve başkaları hayır o Mehdi Aleyhisselam değildir dediği zaman siz onlara öyledir. O Mehdi Aleyhisselam'dır. Ben onun Mehdi Aleyhisselam olduğuna dair Kur'an'a Âl-i İmrân suresinin 60. ayet-i kerimesinin üzerine elimi basarak yemin edebilirim diyebiliyorsanız o zaman kendinize mal ettiniz, onu idrak ettiniz. Öyleyse muhtevaya dikkatle bakın. Daha konumuzun başındayız. Ve kurtuluş bu kadar kolay. Bir, Allah'a ulaşmayı dilemek, dilediğini zannetmek değil, dilemek, gerçekten dilemek. Değişiklikleri hemen yaşamaya başlarsınız. Çünkü bu sizi, Allah'a ulaşmayı dilemek, sizi mutlaka mürşidinize ulaştıracaktır. Ve mürşidinize ulaştığınız zaman, onun önünde diz çöküp, tövbe edip, La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyerek el öpeceksin. O gün yeni bir merhalenin içindesiniz. Yeni bir ufka ulaştınız. Bu ikinci ufuk dalaletten kurtulup hidayete ulaşmanız. Unutmayın Kur'an'da 10 ayet-i kerime mürşidine ulaşamayan kişinin dalalette olduğunu söylüyor. 8 grup ayet-i kerime dalalette olanların gideceği yerin cehennem olduğunu söylüyor. Dikkat edin. Allah'a ulaşmayı gerçekten dileyen bir insan mürşidine ulaşmak için ya bir zamanın sahibi olur, mutlaka mürşidine ulaşır veya Allah-u Teala ona böyle bir zaman tanımaz. Emanetini geri alır. O kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonra ölür. Ölen insanın kulağındaki vakra mutlaka alınmıştır. Kalbindeki ikindet de alınmış, mutlaka yerine ihfat konulmuştur. O kişi duymuştur, işitmiştir ve bilmiştir ve idrak etmiştir. İşte bu hedefe ulaşan insan neyi bilmiştir? Allah'a ulaşma davetini duymuştur. İşitmiştir, idrak etmiştir. O idrakin neticesinde istemiştir. Ama hayatı buna müsait değilse o kişi Allah'a ulaşmayı dilediğini Allah onun kalbinde gördükten, işittikten ve bildikten sonra ölmüştür. Bu kişi mutlaka kurtulur. Yaşasaydı ne olurdu? Şimdi oraya gelelim. Yaşasaydı mutlaka mürşidine ulaşacaktı. Ve dalaletten hidayete adım atacaktı. Yetmez. Mürşidine ulaştığı zaman üç ayrı sebepten dolayı mümin olacaktı. Ruhunu Allah'a doğru yola çıkardığı için. Bir, ruhunu Allah'a doğru yola çıkardığı için. İki, nefs tezkiyesine başladığı için. Üç, kalbine Allah imanı yazdığı için.

Unutmayın. Kim nefs tezkiyesine başlamışsa o mutlaka mürşidine ulaşan birisidir. Çünkü mürşidine ulaşmadıkça Allah-u Teala nefsin kalbindeki temel standartları oluşturmaz. O kişinin kalbine imanı yazmaz. Kalbine iman yazılmayan kişi Allah'a ulaşmayı dedikten sonra yaşayan bir kişi olamaz. O kişi yaşarsa mutlaka mürşidine ulaşacaktır. Allah'a ulaşmayı dileyen kişiye Allah'a ulaşma konusundaki isteği Allah verir. O başkalarını hiç umursamaz. Başka insanlar mürşide ulaşmayı dilemeyebilirler. O onların problemi. Ama kim Allah'a ulaşmayı diliyorsa o kişi bunun bir sorumlusu olması lazım geldiğine mutlaka kanaat getirir. Ve Allah'a teslim olmak için önce yeryüzünde onun bir vekiline teslim olmak gereğini iç dünyasında vazgeçilemez bir talep olarak yaşar. Ve mutlaka mürşidine ulaşmak ister. Kim demek ki Allah-u Teala'ya ulaşmayı dileyip Allah-u Teala onu onun kalbinde gördüyse, işittiyse, bildiyse bu kişi mutlaka mürşidine ulaşmak için bir dilek sahibi olan insandır. Yaşarsa mutlaka mürşidine ulaşacak ve zalayetten kurtulup hidayete adım atacaktır. Ve nefs tezkiyesine başlayacaktır. Bu hidayete adım attı kişi zalayetten kurtuldu ve söylediğimiz üç sebepten dolayı mümin oldu. Kalbine iman yazıldığı için mümin oldu. Burada yazılır, mürşide ulaştığı zaman yazılır. Ruhu Allah'a doğru sırat-ı müstakim üzerinden seyri sülük atlı bir yolculuğa çıkmış olduğu için kişi mümin olur. Bir de nefs tezkiyesine başladığı için kişi mümin olur. Mürşidine ulaştığı anda. Önünde de çöküp tövbe edip el öpüp la ilahe illallah Muhammedun Resulullah dediği anda. Öyleyse konunun muhtevasına dikkatle bakın. Bu kişi yaşarsa mürşidine ulaşıyor. Yaşamazsa zaten Allah'ın cennetine Allah'a ulaşmayı dilediği için giriyor. Şimdi soruyorum sizlere. Allah'a ulaşmayı dilemek bu kadar zor bir şey mi? Sadece bir talebin arkasına Allah-u Teala cennet saadetini yerleştirmiş. Böyle bir dileğin sahibi olmayan hiç kimsenin Allah'ın cennetine girmesi normal şartlarda mümkün değildir. Çünkü Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'e hükmünü koymuş Yunus Suresinin 7. ayet-i kerimesi. Diyor ki اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُوا بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاتْمَعَنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ اَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ Onlar ki diyor, dünya hayatını yaşarlarken bize mülaki olmayı, ruhlarını yani ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Böyle bir talepleri yoktur. Onun kalbinde diyor, böyle bir talebi görmedik. Kalbinde böyle bir sesi söyleyen, böyle bir talebi içeren bir sesi duymadık. Onun düşünce sisteminde Allah'a ulaşma diye bir dileğin mevcut olduğunu bilmedik. Çünkü böyle bir dilek mevcut değil. Ve Allah Teala burada açık bir hüviyette olayı sergiliyor. İnsanoğlu Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Sonuç Allah'ın ayetlerinden gafil. Yeter mi? Yetmez. Bir sonraki ayet-i kerime Yunus Suresinin 8. ayet-i kerimesi diyor ki onlar Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için gidecekleri yer cehennemdir diyor Allah-u Teala. Gidecekleri yer ateştir diyor.
Öyleyse hüküm kesin mi? Kesin. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse, bir, Allah'ın ayetlerinden gafildir. İki, gideceği yer cehennemdir. Öyleyse gerçekten öyle mi? Beraberce bakalım Vel Asr suresine. Bir defa daha Allah Teala aynı şeyi söylüyor. Vel Asr, asra yemin ederim. İnnel insane lefî hüsn. İnsanlar muhakkak hüsnandadırlar. Hüsnanda olurlarsa ne olur? Gidecekleri yer cehennemdir. Müminin suresinin 103. ayet-i kerimesinde. Sonra ne diyor Allah Teala? İnnel lezine amenü. Ama amenü olanlar Allah'a ulaşmayı dileyen iman sahipleri, onlar hariç diyor. Onlar cehenneme gitmezler diyor. Onlar hüsranda olanlar değillerdir diyor. Onlar kurtuluşa ulaşanlardır. Allah'a ulaşmayı dileyen iman sahipleri, aminu olanlar. Dikkat edin Kur'an-ı Kerim'de. İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını Allah Teala bizlere anlatıyor. İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması. Ve Allah Teala 73 tane ayet-i kerimede İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasından bahsediyor Kur'an-ı Kerim'de. Bir insan 9 defa üzerine farz kılınan bir lazimeyi reddetmiş oluyor Allah-u Teala'ya ulaşmayı dinemediği zaman. Tam 9 ayet ruhumuz

7. ayet-i kerime söylüyor. Allah Teala buyuruyor ki ben sizin Rabbiniz olduğuma göre, çünkü hepiniz bana evet sen bizim Rabbinizsin dediniz. Sizlerden yemin istiyorum ey nefsler. Tezkiye olacağınıza dair, nefsinizin kalbine Allah'ın nurlarını yarıdan daha çok dolduracağınıza dair sizlerden yemin istiyorum ey nefsler. Sizlerden misak istiyorum ey ruhlar. Fizik vücudunuz ve kiniz ölmeden evvel Allah'a geri döneceksiniz diye. Sizlerden ahd istiyorum ey fizik vücutlar. Şeytanı kul olmaktan kurtulup bana kul olacaksınız diye. Sözlerimi işittiniz mi diyor Allah Teala ve cevap veriyoruz Semina. İşittik. Allah Teala diyor öyleyse itaat edin. Nefslerimiz yemin veriyor tezkiye olacaklarına dair. Ruhlarımız misak veriyor Allah'a biz ölmeden evvel hayattayken ulaşacaklarına dair ve fizik güçlerimiz ahd veriyor. Şeytanı kullanmaktan kurtulup Allah'a kul olacaklarına dair. Öyleyse Allah Teala'ya bir yaklaşım söz konusu. Güzelliğe yaklaşım söz konusu. Çirkinliklerden kurtulmaya yaklaşım söz konusu. Ve Allah Teala'ya işte bu ayet-i kerime gelince yaklaşmak üzere insanlar harekete geçecekler. Allah Teala diyor ki itaat etmenizi istiyorum diyor şimdi. Nefslerimiz yemin veriyor. Ruhlarımız misak veriyor. Fizik vücutlarımız ahd veriyor. Allah Teala soruyor itaat ettiniz mi? Diyoruz ki atana itaat ettik. Yemin, misak ve ahdi üç vücudumuz vermiş. Allah Teala'nın sözüne bakın. Bana verdiğiniz bu müessese var ya ahd müessesesi yemininiz, misakiniz ve ahdiniz. Bunları gerçekleştirmek hepinizin üzerine farz kılındı. Hepiniz bununla yükümlülük altına girdiniz diyor Allah Teala. Üç yeminimiz birden üzerimize farz oluyor. Maide 7. Enam 152. Allah Teala buyuruyor ve bi ahdillahi efu. Allah ile olan ahdinizi ifa edin, yerine getirin. Ahdimiz, Allah ile olan ahdimiz, yeminimizi, misakimizi ve bizim Allah'a verdiğimiz ahdi kapsıyor. Bizim ahdimizi kapsıyor. Allah ile olan ahdimiz üçünü birden kapsıyor. Bizim ahdimiz sadece fizik vücudumuzla alakalı. Ve Allah Teala daha bundan sonra 7 ayetle ruhumuzu ölmeden Allah'a ulaştırmamızı farz kılıyor. İşte 1 Zümer 54. Allah Teala buyuruyor. Ve enübü ila rabbiküm ve eslimu lehu min kabren yetiyeküm azabet. Üzerinize kabir azabı gelmeden önce Allah'a dönün, ruhunuzu Allah'a döndürün, Allah'a ulaştırın ve Allah'a teslim olun. 2. Rum 31. Minibine ileyhi. Ona dön, Allah'a dön, ruhunu Allah'a döndür, geri döndür, ruhunu Allah'a ulaştır. 3. ayet-i kerime, Fecr 28. İrci'i ila Rabbiki. Rabbine rücu et, Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş. 4. ayet-i kerime Zariyat 50. Fefirru ilallahi. Öyleyse Allah'a kaç, Allah'a sığ, Allah'a ulaş. 5. ayet-i kerime Lokman'ın 5. Vettevi sevila men enabe ileyye. Kim bana ulaşmışsa sen de ona o yola, onların ulaştığı yola tabi ol. 6. ayet-i kerime Yunus 25. Allahu yedi darüsselamü yehti men yeşaya ila sıratı mustakim. İla Allah Teala burada bir olgudan bahsediyor. Olgu açık ve kesin bir müesseseyi gösteriyor. Allah'ın nurları gidiyor,

0: muhtevayı süslüyor. Şu ekonomi. Bakıyoruz ki Allah-u Teala'nın indinde Allah'ın bütün güzellikleri dizayn edilmiş. Allah-u Teala Allah teslim yurduna, selam yurduna ki teslim yurdu demektir buradaki manası. Davet eder. Ve davet ettiği kişiyi sırat-ı müstakime ulaştırır. Yehdi men yeşâ'yı ilâ sırat-ı müstakim. Sırat-ı müstakim, insan ruhunun Allah'a ulaşmasını mümkün kılan sistemin adı. İşte bu muhteva içinde onu insanların vücuda getirmesi lazım. Sırat-ı müstakim Allah'a ulaştıran yol ve ruhumuzun Allah'a ulaştırılması söz konusu. 7. ayet-i kerime 128 Veskül ismi Rabbike ve tebetülüleyhi tebkila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Bu 7 ayet-i kerime hepsi ruhumuzun güzelmeden evvel Allah'a ulaşmasını açık bir şekilde emrediyor. Baştan söylediğimiz 2 ayet-i kerime ise 3 yeminimizin birden yerine getirilmesini ihata ediyor. Ki bunların arasında ruhumuzun Allah'a ulaştırılması, Allah'a teslim olması, İslam olmanın birinci safhasının gerçekleşmesi farz olarak konmuş. Öyleyse ruhumuzun biz ölmeden evvel Allah'a ulaşması üzerimize tam 9 defa farz kılınmış. Bu farzın muhtevasına dikkatle bakın. 9 defa farz kılman bir husus mutlaka gerçekleştirilmelidir. Ama İslam alemi böyle bir farzın yükümlülüğünü henüz bilmiyor. 14 asır evvel bütün sahabe Allah'a verdikleri bu yeminlerin üçünü de gerçekleştirdikleri halde bugün İslam alemi bunları bilmiyor. İşte bir kişinin Allah'a ulaşmayı mutlaka dilemesinin arkasında, mutlaka dilemesi gerektiğinin arkasında ne var? O kişi için bunun bir farz olduğu bu müessese var. Öyleyse bir insan için söz konusu olan şey o insanın muhtevasını Allah'a uygun standartlara ulaştırmasıdır. İç dünyasına bakacak. Kur'an-ı Kerim bana neleri farz kılmışsa ben onları mutlaka yerine getirmeliyim. Talebiyle hareket edecek. Kim böyle bir talebin sahibiyse o kişi mutlaka kurtuluşa ulaşır. İşte eğer bu husus üzerimizde 9 defa farz kılınmışsa, 14 asır evvel bütün sahabe bunu gerçekleştirmişse, o zaman mutlaka bunu dilemek mecburiyetindeyiz. Bunu dilersek, eğer ölüm mürşidimize ulaşmadan evvel bize ulaşırsa, çok kısa bir zaman sonra ulaşırsa, o zaman yine kurtuluşa ulaşıyoruz. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz için sebeplerini söyledik. Yaşıyoruz. Ve mürşide ulaşmanın bir gereklilik olduğunu idrak ediyoruz. Hacet namazını kılıyoruz. Allah-u Teala'dan soruyoruz. Mürşidimiz kim diye. Ve Allah-u Teala mutlaka bize mürşidimizi gösteriyor. Eğer gerçekten Allah'a ulaşmayı diliyorsak. Dilediğimizi zannediyorsak onu da göstermeyecektir. Öyleyse sözüme dikkat edin. Allah'ın bir kanunu var. Liyakat kanunu. Neye layıksak onun mükafatını mutlaka Allah'tan alırız. Layık olmadığımız bir şey ise bize asla vermez. Ben ona layıkım ama Allah-u Teala bana onu vermiyor. Tarzındaki bir düşünce Allah'ın katında hiçbir zaman geçerli değildir. Öyleyse bütün güzelliklerin bizler için olduğunu düşünün. Bütün güzellikler bizler için, insanlar için, yani hepimiz için, yani sizler için. Öyleyse Vel-Asr suresinin ikinci muhtevasına bakıyoruz. Ve amülü salihat diyor. Ve nefsi ıslah edici amellere başlayanlar. Ne zaman başlarsınız? Mürşidinize ulaştıktan sonra. Çünkü nefsinizin kalbindeki 7 tane kalp şartı burada gerçekleşir. Ondan evvel gerçekleşmez. 7. kalp şartının oluşması mürşidinize ulaştığınız gün gerçekleşecektir. Öyleyse önce Allah kalbinizdeki ikinciyi alacak. 1. kalp şartı. Yerine ifat koyacak. 2. kalp şartı. Allah sünnetullahıyla nefsinizin kalbine ulaşacak. 3. kalp şartı. Ve o ulaştırdığı sünnetullahıyla nefsinizin kalbindeki nur kapısını şeytana dönük konumdan Allah'a dönük konuma getirecek. 4. kalp şartı. Göğsünüzden kalbinize Allah'ın nurlarının girmesi için bir nur yolu açacak. 5. kalp şartı. Sonra huşu sahibi olacaksınız. 6. kalp şartı. Ve Allah nefsinizin kalbinin mührünü açacak. 7. kalp şartı. Ne yapacak mührünü açıp? Kalbinizin içine imanı yazacak. Bu sebeple mümin olacaksınız. Mürşidinizin ruhu başınızın üzerine geldiği zaman gerçekleşir bu olay. Ve kimin başının üzerine mürşidin ruhu gelirse Allah onun kalbinin içine mutlaka Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesi gelince imanı yazar. Kişi bu sebeple mümin olur. Sadece bu sebeple değil. Ruhunu Allah'a doğru sırat-ı müstakim üzerinden kişi o zaman yola çıkartır. Kimin başının üzerine mürşidin ruhu gelirse, kim mürşidin dedi çöküp tövbe ederse o kişinin ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkar. Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesi gereğince. Ve o kişinin ruhu yola çıkmaya görsün, mutlaka Allah'ın zatına ulaşır. Şimdi biz ruhun yola çıkmasından bahsediyoruz. Kimin ruhu Allah'a doğru yola çıkarsa o kişi mümin olur. Kim nefs tezkiyesine başlarsa o kişi bu açılandan mümin olur. İşte nefs tezkiyesine başlamak amülü salihat yapmak demektir. Yani nefsi ıslah edici amellerde bulunmak demektir. Allah-u Teala'nın indinde böyle bir olayı gerçekleştirmek söz konusu. Mürşidine ulaşamayan kişi 10 ayeti kerime gereğince dalalettedir. Ayetler Kasas suresinin 50. ayet-i kerimesi 1. Araf suresinin 123. ayet-i kerimesi 2. Kehf suresinin 17. ayet-i kerimesi 3. Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesi 4. Cuma suresinin 2. ayet-i kerimesi 5. Âl-i İmrân suresinin 164. ayet-i kerimesi 6. Ahkâf suresinin 32. ayet-i kerimesi 7. Nahl suresinin 36. ayet-i kerimesi 8. Zümer suresinin 23. ayet-i kerimesi 9. Araf suresinin 186. ayet-i kerimesi 10. 10 ayet-i kerime mürşidine ulaşamayan kişinin dalalette olduğunu söylüyor. Öyleyse ne olur? 8 grup ayet-i kerime dalalette olanların gideceği yerin cehennem olduğunu söylüyor. İşte bir insan Allah'a ulaşmayı diliyorsa mutlaka Allah Teala o kişinin içine mürşide ulaşma şevkini ve heyecanını da verecektir. O kişi mutlaka mürşide ulaşmayı dileyecektir. Ve mutlaka hacet namazını sorup Allah'tan hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidini sorduğu zaman Allah ona mürşidini gösterecektir. Bu sebeple Allah-u Teala ve Tekat Hazretleri bunu en güzel standarda ulaştırmış. Ve bütün insanlar için o güzellikleri gösterme durumuna ulaşmış Allah-u Teala. İnsanlar Allah ile olan ilişkilerini en güzel standartlarda sergilemek durumundalar. Güzellikleri yaşamak durumundalar. İşte insanlar için söz konusu olan şey ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırabilmek için mutlaka mürşide ulaşmak. Mürşidinize ulaşamazsanız ruhunuz vücudunuzdan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkmayacaktır. Nefs tezkiyesine başlayamayacaksınız. Bu iki sebepten dolayı da fizik vücudunuzun Allah'a kul olması işlemine başlayamazsınız. Öyleyse kim mürşidine ulaşıp nefs tezkiyesine başlarsa o amel-i salihata başladığı için mutlaka Allah'ın cennetine girecektir. Mümin suresinin 40. ayet kelimesi görünce Allah-u Teala diyor ki onlar ki amel-i salihat yaparlar, onlar müminlerdir. Kadın olsun, erkek olsun Allah bütün müminleri cennetini alacak ve hesapsız rızıklandıracaktır. Öyleyse Allah-u Teala olan, Allah-u Teala ile olan ilişkilerimize dikkatle bakalım. Bu ilişkiler bizi bir yerlere ulaştıracak. O yerlere ulaştırmasının hedefi bizi mutlu kılmak. Eğer yaşarsak bizden ayrılan ruhumuz mutlaka Allah-u Teala'ya ulaşacak. Ve Allah'ın zatında ifna olup Allah'a teslim olacak. İlk teslimimizi gerçekleştireceğiz. Nefsimizde 7 tane aklanma kademesi olacak %7'nin birikimiyle. Emmare, levvame, mecime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye. Bu 7 tane kademenin her birinde %7 nuru nefsimizin kalbindeki karanlıkları dışarı atarak nefsimizin kalbine yerleştirebilirsek nefse emmarede ruhumuz birinci gök katına yükselir sırat-ı müstakim üzerinde. Çünkü bizden ayrılan ruhumuz sırat-ı müstakime ulaşmıştır. Zemin katıdır. %7 nur birikene kadar. %7 nuru biriktirdik, ruhumuz birinci gök katına ulaşır. Bir daha %7 nur birikimi nefs-i levame ikinci gök katına ulaşır. Bir daha %7 nur birikimi nefs-i mülkime üçüncü kata ulaşır. Nefs-i mutmainne dördüncü kata ulaşır. Nefs-i radiye beşinci kata ulaşır. Nefs-i mardiye altıncı kata ulaşır. Nefs-i teskiye yedinci kata ulaşır. Yedinci katın yedi tane alemine geçer ve Allah'a ulaşır. Yokluğa geçer. Yoklukta Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında ifna olur, yok olur. İşte böylece görüyoruz ki bütün insanlar için söz konusu olan şey bu nurları Allah-u Teala'nın indinde yaşamaktır. Allah-u Teala bütün güzellikleri insanlar için vermiştir. Onlar için, insanlar için mutluluk söz konusudur. İnsanlar için saadet söz konusudur. Her plan Allah-u Teala tarafından Kur'an-ı Kerim'e yerleştirilen bütünün her bir bölümü insanın mutluluğuna dönüktür. İşte ruhumuzun Allah'a ulaşması, nefsimizin teskiye olması aynı anda rastlar. Allah'a kul olmuştur. Allah'a verdiğimiz yemin misakla gerçekleşmiştir. Ne diyor Allah Teala buna ben Asr suresinde? Ve tevasav bil hak. Hakkı Allah'a tavsiye edenler, nasıl tavsiye edenler? Hakka ulaşmışlar. Ruhlarını Allah'a ölmeden evvel ulaşmışlar. Allah'a verdikleri misaki gerçekleştirmişler. Ve hakka ulaşan bu insanlar başkalarına da hakka ulaşmayı tavsiye ediyorlar. Üçüncü kurtuluş kademesi var Asr suresinde. Ve kişi bundan sonra velayet kademelerinde ilerliyor. Fena makamı, beka makamı, züht makamı, muhsinler makamı, ulul elbab makamı, ihlas makamı, salah makamı. Ve nefsindeki bütün afetleri sabırsızlık afetiyle beraber yok ediyor. Ruhunun bütün hasletlerini sabır hasletiyle birlikte nefsinin kalbine yerleştiriyor. Nefsinin kalbi ruhunun bütün özelliklerine sahip oluyor. İşte bu nokta o kişi için sabrın tavsiye edilmesi noktasıdır. Kişi sabrın da sahibi olmuştur bütün hasletlerle beraber ve sabrı başkalarına tavsiye edebilecek olan bir özelliğin sahibi oluyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde bir kurtuluş var mıymış? Bütün boyutlarıyla. Bu dördüncü 7 tane basamağa ulaşan kişi dünya saadetine sahip olur. Kendi saadetine dünya saadetini ekler ve zülcenaha olur. Bunları niçin anlatıyorum? Allah'ın bu güzelliklerini bilesiniz istiyorum. Kitaplarda, sizin din öğrendiğiniz kitaplarda eğer bunlar yazmıyorsa sevgili Denizli kardeşlerim, Allah'ın Kur'an-ı Kerim'inde yazmasına rağmen yazmıyorsa, Allah bunları üzerinize farz kıldığı halde o kitaplarda bu farzlar mevcut değilse, o zaman sizin için söz konusu olan nedir? Allah'ın güzelliklerini yaşamamaktır. Bu güzelliklere ulaşamamaktır. O zaman kendi iradenizle kendinizi mutsuzluğa mahkum ettiniz demektir. Öyleyse mutsuzluğunuzun faturasını sakın başkalarına ödetmeye kalkmayın. Eğer mutsuzsanız bunun sadece bir tek sebebi var, o sizsiniz. Siz eğer Allah'a ulaşmayı dilemezseniz, Allah sizi kendisine hiçbir zaman ulaştırmaz. İşte hadis-i şerif. Kim Allah'a ruhunu ulaştırmak konusunda bir ihtiyaç duyarsa, Allah da o kişinin ruhunu kendisine ulaştırmayı diler. Kim Allah'a ruhunu ölmeden ulaştırmayı kerih görürse, Allah da onun ruhunun kendisine ulaştırmasını kerih görür. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ilk cuma hutbesinde diyor ki ey sahabe, ölmeden evvel ölünüz ki Allah Teala size 10 katını verecek yerde 700 kata kadar ihsanda bulunsun. Öyleyse bütün güzelliklerin insanlar için olduğu bir yeni devre görüyoruz. O yeni devreye dikkatle bakın. Orada hepiniz için söz konusu olan ibretler var. İşte insanoğlu Allah'ın bütün bu güzelliklerinden habersiz bir hayat geçiriyor artık dünya üzerinde. Ve herkes kendi elindekiyle tefahür ediyor. Yani ferahlıyor. Diyor ki ben bilirim. Oysa ki sadece Allah bilir. Biz de diyoruz ki biz neyi öğrendiysek Allah-u Teala bize öğretti. Ve başka bir kitaptan değil, Kur'an'dan öğretti, Kur'an-ı Kerim'den öğretti. Ve ne söylüyorsak, söylediğimiz her safa mutlaka Kur'an-ı Kerim'e dayanılır. Ve sizin kurtuluşunuz, cennet saatine ulaşmanız sadece ve sadece Allah'a ulaşmayı dilemenize bağlı. Ama gerçekten dilemenize bağlı. Neye bağlı? Allah'a ulaşmayı dilemenize. Ve dilemiyorsunuz. Bir eczane düşünün. Sizi kurtuluşa ulaştıracak olan bütün ilaçlar orada sergilenmiş. Siz de eczanenin içindesiniz. Ama elinizin tersiyle sizi kurtuluşa ulaştıracak olan bütün reçetelerin muhtevasını, bütün ilaçları yerlere seriyorsunuz, açıyorsunuz, istemiyorsunuz. Kendi mutluluğunuzu kendi elinizle gölgeliyorsunuz, yok ediyorsunuz. Bunun arkasında başka bir faktör aramayın. Hiç kimse sizin mutluluğunuza engel olamaz. İnsanlar hangi şartlar içinde olurlarsa olsunlar, hep mutlu olabilirler. Yeter ki mutlu olmayı dilesinler. En kötü şartlar içinde bile insan cennet saadetini elde edebilir. Sadece Allah'a ulaşmayı dilesin. Ve dilemediğiniz sürece bu mutlulukların hiçbirine ulaşamazsınız. Dikkat edin. Ne diyordu cehennem melekleri oradaki insanlara? Dikkat edin. Orada kıyamet günü insanlık tarihinin bütün günlerinde yaşayan insanlar var. Her yaşadığınız gün içinde bir kısım insanlar yaşıyor. Onların bir kısmı, büyük kısmı mutlaka cehenneme gidecek. Öyleyse zamanın bütün parçalarını temsil eden insanlar orada cehennemde ve onlara diyor ki melekler, cehennem melekleri, size ey bütün insanlar, zamanın bütün parçalarını temsil eden insanlar, size Allah'ın nezirleri, ikaz edicileri gelip de sizin buraya cehenneme geleceğinizi söylemediler mi? Hepsinden cevap geliyor, söylediler. Bütün devirlerde yaşayan insanlar mutlaka bu söze muhatap olmuşlardır. İşte bu devirde de bu sözü biz söylüyoruz. Bununla vazifeli olan biziz. Hepinize bunları ulaştırıyoruz ki gerekli ikazı aldınız. Allah'a ulaşmayı dileyin ve kendinizi kurtarın. Cehenneme kendinizi mahkum etmeyin. İşte bu devirde de bu görevde görevli olan biziz. Ve bir takım insanlar var. Eskiler bir söz söylemişler. Hem kel hem fodul diye. Hem Allah'ın kanunlarını, Kur'an-ı Kerim'e koyduğu esasları bilmezler. Sadece başka kelime kitapları bilirler. İnsanların yazdıkları kitapları bilirler. Hem de söylediklerimizi inkar ederler. İşte o tarihlerde bir atasözü, hem kel hem fodul sözü bunun içindir. Öyleyse Allah-u Teala'nın söylediklerine kulak verin. Biz onun söylediklerini söylüyoruz. Ve kim bunları Kur'an'dan takip ederse hepsinin yerlerine çok oturduğunu görecektir. Kim bunları tatbik ederse mutlaka Allah'ın cennet saadetine ulaşır. Öyle sahabeden sadece 10 tanesinin cennetlik olduğunu söyleyenler bir masala inanmışlardır. Kur'an-ı Kerim bütün sahabenin cennetlik olduğunu söylüyor. Onlar şimdi de inanmayacaklar tabii. Peki açın bakalım Araf suresinin 157. ayet-i kerimesini. Allah Teala ne diyor? Kim diyor o ümmi nebi resule tabi olduysa onların hepsi felaha erdiler. Cennet saadetine ulaşmak için gerekli teminatı Allah'tan aldılar diyor Allah Teala. Allah Teala mı doğru söylüyor yoksa siz mi doğru söylüyorsunuz? Öyleyse sakın kendinizi ait olduğunuz mezhebin kurucusundan daha akıllı zannetmeyin. Daha çok dini bilir zannetmeyin. Eğer Hanefiyseniz bilin ki İmam-ı Azam Ebu Hanefi Hazretleri Maruf-u Kerhi Hazretlerine tabi olmuştur. Tabi olmuştur. Bitti. Ve onun kendisini kurtarmasaydı mahvolacağını söylemiştir. Eğer Şafii'yim diyorsanız onu bilin ki İmam-ı Şafii Hazretleri de Şeybani Rai adlı bir çobana, çoban mürşide tabi olmuştur. Öyleyse onlar mı daha iyi biliyor yoksa sizler mi daha iyi biliyorsunuz? Bütün bu konuşmalarda muradımız sadece bir tek murat. Sizi mutlu kılmak. Unutmayın, yalnız bunun için varız. Sizin karşınızda değiliz. Yanınızdayız. Kurtulmak istediğiniz anda buna mutlaka sizi ulaştıracak olan imkanlar Allah'ın elindedir. Biz de bunun sadece ve sadece bir vasıtasıyız. Ama mutlak olarak bir vasıtasıyız. Öyleyse hepinizin cennet saadetine ve dünya saadetine ulaşmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Hepinizi mutluluk dileklerimizle selamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah.
1: Biliriz.
2: Hemen geçermiş hanımefendi simetinizde.
1: Allah razı olsun.
2: Muhterem izleyiciler, dinleyiciler ve de sevgili öğrenciler. Efendim bir güzel birlikteliğimiz için inşallah yine sizlerle birlikteyiz. Az sonra İslami ve tasavvufi konulardan Esma-ül Hüsna konulu bir eşsiz ve yeni ders sohbetinde muhterem efendi hazretleri Doktor İskender Ali Mihir inşallah sizlerle birlikte olacaklar. Efendim bu dersimizin kod numarası ise 2.2.11.26 olacak. Şimdi müsaadenizle muhterem efendi hazretlerine dönmek istiyorum. Muhterem efendimiz, öncelikle mübarek ellerinizden inşallah sonsuz hürmetle öpüyoruz. Çok kıymetli dualarınız ediliyor ve İslami ve tasavvufi konulardan Esma-ül Hüsna konulu bugünkü bu eşsiz ve yeni ders sohbetinize zaten sizi muhterem izleyici, dinleyici ve de sevgili öğrencilerinize baş başa bırakıyor. Tekrar mübarek ellerinizden sonsuz hürmet ve hasret öpüyoruz inşallah.
1: Allah razı olsun Erhan. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ıma salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Evzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha beraberiz. Bir defa daha sizlere bir güzelliği anlatmak için. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala 99 tane ismin sahibidir. Kur'an-ı Kerim'de 99 tane ismi geçiyor Allah-u Teala'nın. Her biri ayrı bir cepheden insan için bir nimettir. Allah-u Teala'nın her esması insanın kendisine tayin ettiği hedeflere ulaşmak için bir vasıtadır. Sevgili kardeşlerim, Esma-i Hüsna'nın çekilmesi de, zikrin yapılması da aslında Allah'ın isminin veya isimlerinin tekrarıdır. Nasıl biz zikir yaptığımız zaman Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesli olarak veya diye sessiz olarak veya elimizi nabzımıza koyarak kalbimizin her atışında içimizdeki sesle dilimizi de kımıldatmadan nasıl içimizdeki sesle kalbimizin atışlarına paralel olarak Allah diyorsak o da bir zikirse, birincisi açık zikir, cehri zikir, ikincisi hafi zikir, gizli zikir, üçüncüsü kalp zikri. Ama kullandığımız kelime sadece Allah kelimesi. Sevgili öğrenciler, dinleyenler, izleyenler, öyleyse Allah-u Teala'nın isminin tekrarı bir şeylere sebebiyet veriyor. Neye sebebiyet veriyor? Nefsimizin kalbindeki bütün afetlerin derece derece yok olmasına ve yerini faziletlerin almasına nefsimizin kalbinde. Nefsimizin de Allah'ın emri gereğince ruhun hüviyetine bürünmesine. Nefsimiz Allah-u Teala'nın emir mi almış ruhun hüviyetine bürünmek için? Allah-u Teala diyor ki biz nefsi bir ahsen-i takvim içinde yarattık. Sonra onu esfel-i safiline reddettik. Yani iki ihtimal de burada aslında geçiyor. Nefsin ahsen olması hali veya en kötüye giderek sahibini esfel-i safiline götürmesi, cehennemin en kötü yerine götürmesi. İkisi de geçerli. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın ismiyle zikir yaptığınız zaman nefsinizin kalbindeki faziletler giderek artar. Arttıkça nefsinizin afetlerinin yerini alır. Nefsinizin afetlerinde her nefsinize yerleşen %7 fazilet birikiminde nefsinizdeki afetlerin hepsinde aynı oranda %7 oranında azalma olur.
bütün afetleri birden tesir eder Allah kelimesi. Allah kelimesi yani el ilah kelimesi harfi tarifiyle beraber el ilah. Allah oluyor. Biz de Allah diyoruz Türkçe. Ne zaman zikir yaparsanız nefsinizin kalbine mutlaka faziletler yerleşir. Ne kadar fazilet yerleşmişse mesela %7 oranında fazilet yerleşti. Nefsinizin bütün afetlerinde kendi standartları içinde %7 azalma söz konusu olur. Bütün afetlerde onların yerini alan faziletler ruhun hasletlerinin eşidi olan bir işlem yaparlar. Peki Esma-ül Hüsna çekersek ne olur? Esma-ül Hüsna çekersek nefsimizin kalbinde hangi esmayı çekiyorsak sadece onunla ilişkili olan afette azalma olur. Tabiatıyla ruhta da onunla ilişkili olan haslette çoğalma olur. Sadece bir afet, bir haslet faaliyettedir. 99 esmanın her birisi belki birçoğu bir hasletle alakalıdır. Böyle bir dizaynda Allah'ın ismini tekrar etmek bütün afetlerde azalma sağladığı halde Esma-ül Hüsna ile harekete geçmek, Esma-ül Hüsna çekmek sadece bir tek afette azalmayı, bir tek haslette çoğalmayı temin eder. Öyleyse Allah-u Teala'nın isminin tekrarı belli hudutlara bağlanmıştır. İlk aşamada 7000 zikirden başlanır normal zikirde. Sonra ikişer ikişer arttırılır. 9000, 11000, 13000, 15000. 15000'e kadar sol göğsün altında çekilir. Sonraki 2000 sağ göğsün altında çekilir. Sonraki 2000 sol göğsün üstünde çekilir. Sonraki 2000 sağ göğsün üstünde çekilir. Sonraki 2000 köprücük kemiklerimizin birleştiği yerde çekilir. Sonraki 2000 kaşlarımızın birleştiği yerde çekilir. Sonraki 2000 de saçlarımızla alnımızın birleştiği yerde çekilir. 2000 ve devamı 47000 zikre kadar böyle gider. Bunun adı virttir. Virdimizi yaptığımız zaman dünyadan ayrı olmanın standartlarında olmamız daha güzel bir sonucu doğurur. Eğer beyaz bir çarşafın altında zikrederseniz dünyadan ayrıldığınızı, tamamen Allah-u Teala ile baş başa kaldığınızı hissedeceksiniz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler.

Esma-i Hüsna çektiğiniz zaman esmalardan bir tanesini çekersiniz. Bir kısım esmalar çekilmez. Mesela El-Kabis esması çekilmez. El-Kahhar esması çekilmez. Biz insanların bu esmadan alacağımız bir taraf yoktur. Tam aksine onlar Allah'ın adaletle davranmasının gereğini ifade eder. Ama biz insanlarla adaletli bir davranışın içine girmek için onlardan intikam almak mecburiyetinde değiliz. El-Müntekim esması çekilmez. O taraflarda kuvvetlendirilmesi gereken bir tarafımız yok. Tam aksine o taraflarımızın sıfır olması lazım. Şimdi Allah-u Teala'nın esmalarına gelin beraber bakalım. Birinci esma El-Muni. Bismillahirrahmanirrahim. Gani kılan, zengin eden demek. İkincisi Es-Sabur. Sabır sahibi. Eğer fakirsek, elimize daha çok para geçmesini istiyorsak, El-Muni çekmemiz lazım.

Eğer sabırsızsak es sabur çekmemiz lazım. El vedud seven, sevilen demek. El vehhab hibe eden, karşılıksız veren. Es-semi işiten. El fettah fetih yaptıran. El muhyi hayat veren. El kayyum kaim olan. El muiz izzet veren. El mukaddim öncelik taşıyan, önce olan. El hamid kendisine hamd edilen. Eşşekür kendisine şükredilen. El muktedir iktidar sahibi. El hakim hikmet sahibi. Ve hüküm sahibi. El gafur mağfiret eden, günahları sevaba çeviren. El kadir her şeye gücü yeten. El Rahman herkese ihsan sahibi. El Azim azamet sahibi. Es Samet dertlere derman. El Rahim yola girenlerde tecelli eden. Rahmet esmasının sahibi. El Halim hilm sahibi, yumuşak. El Ehad eşi olmayan, tek. El Habir haberdar olan. El Vahid tek olan. El Müheymin gözetici. El Latif hoş, güzel olan. El Vali idare eden. El Batın gizli olan. El Raşid irşat sahibi. El Varis kainatın mirasçısı. El Vasi geniş olan. El Mümin imanın sahibi. El Zahir görünen, açıkta olan. Es Selam teslim olan, selamete erdiren. El Mukit ikate eden. El Ahir sonraki, sonu olmayan. El Kuddüs mukaddes olan, kutlu olan. El Hafiz hıfz eden, saklayan, muhafaza eden. El Evvel evvelki, başlangıcı olmayan. El Melik hükümran olan. El Kebir büyük olan, yüce olan. El Muahir tehir eden, geriye alan, erteleyen. El Bari uyumlu yaratan. El Ali yüksek olan, yüce olan. El Rauf rafet, nimet veren. El Halik halk eden, yaratan. El Kerim ikram eden. El Afü affeden. El Kavi kuvvetli olan, sağlam olan. El Vekil vekil olan. Güvenilen. Ettevvab tövbeleri kabul eden. El Aziz aziz olan, izzet sahibi. El Hak hakkın sahibi. El Ber kul lehine davranan. El Rezzak rızık veren, doyuran. Eş Şehit şahit olan. El Müteali her şeyden üstün olan. El Ati geleceğin sahibi. El Vedi açık olan, ayan beyan olan. El Mucib icabet eden. El Rakib hıfz eden, saklayan. El Gaffar mağfiret eden. El Baiz beas eden, yaratan. El Gani müstani olan. El Musavvir tasvir eden. El Mecid şanı gücü olan. El Cami bir araya toplayan.
Errafi yükselten, El-Mu'id aslına iade eden, El-Mübdi başlangıcı olmayan, El-Basit bastıdan genişleten, El-Muhsi her şeyin sayısını bilen, Malikül Mülk mülkün sahibi, El-Veli yardımcı, dost, El-Hadi hidayete erdiren, El-Alim bilen, El-Metin dayanıklı olan, En-Nur nur olan, El-Al adaletle hükmeden, El-Macid şan ve şeref sahibi, En-Nafi fayda sağlayan, El-Hakem hükmeden, El-Vacid istediği an bulan, Eddar yurt, El-Basir gören, El-Hay sonsuz hayatta olan. Bunlar Allah-u Teala'nın çekilmekte olan esmaları. Ama El-Müntekim esması, El-Kahhar esması, El-Kabiz esması çekilmez. Biz insanlar bunları çekersek, bunlar biz insanların nefslerinin afetleridir. Allah-u Teala bunları insanlardan intikam almak için değil, adaleti tahakkuk ettirmek için kullanır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her esmanın bu listede bir numarası var. El-Masir seyreden hareket halinde olan esmanın numarası 535. Bunu 535 defa çekeceksiniz. El-Muni esması 1337 defa çekilecek. Es-Sabur esması 519 defa çekilecek. Bu da ne demek diyeceksiniz. Daha biz bunları ilk defa duyan bir kardeşimiz herhalde böyle diyecek. Neden falanca 530 defa çekiliyor, öteki 519 defa çekiliyor, bilmem El-Fettah 1082 defa çekiliyor. Öyleyse bunun arkasında bir bilgi olması lazım. Sevgili kardeşlerim, Arapçada Ebced hesabı diye bir hesap var. Arapçada 28 tane harf var. Bir kısım harfler 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 diye tekli rakamları oluşturur. Her harf bir rakamı ifade eder. Ebced'de öyledir. Elif, B, C, P, sonraki harfler ard arda gelir. Ebced kelimesini oluşturur. Birincisi 1, ikincisi 2, üçüncüsü 3, dördüncüsü, beşincisi de 4, 5 diye gider. Bu Ebced hesabı harf sıralamasının alfabetik sıralamaya göre yapılmayan, Allah'ın bir sırrı olan bir dizayna göre vücuda gelmesi söz konusudur. Harfler 1'den 9'a kadar evvela tek rakam ifade ederler. Ondan sonra 10, 20, 30, 40, 50, ondan sonra 11 gelmez. Ondan sonra 20 gelir. 20'den sonra 30 gelir. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 ve 100. 100'den sonra 110 gelmez. 200 gelir. 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 sayısıyla 28 harf tamamlanır. Her bir harf bunlardan bir tanesine
ihata eder. Bir kelimenin muhtevasına girdiğiniz zaman o kelimenin harflerini evvela birer birer yazacaksınız. Ondan sonra Arapçada her harfin bir okunuşu var. Mesela elif harfi bir tek harftir ama elif diye okunur. O zaman onun açılışını da yapmak mecburiyetindesiniz. B harfi B harfiyle elif harfinden teşekkül ettiği halde B'den B'nin bir rakamı var. Rakamı 2'dir. 2'den sonra E için elif harfini kullandınız. Elif harfini açacaksınız. Elif, lam, elif, fe. Öyleyse bir elif harfinin açılışında evvela birinci harf E'dir. Elif'i ifade eder. Bir elif rakamı oraya koyacaksınız. Bir. Lam, lamın değerini koyacaksınız. İki. Tekrar elif. Ondan sonra da F değerini koyacaksınız. Elif için bir, F için F'nin epçetteki rakamı. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu açılım da yapıldıktan sonra elde edeceğiniz rakam bir günde o esmanın çekim rakamıdır. Rakamı değiştiremezsiniz. Bu Allah'ın ebced hesabı, Allah'ın bir şifresidir. Bu şifre Allah'a göre çalışır ve Allah'tan alınan bilgiyle gerçekleştirilmiştir asırlar boyunca. Böylece ebced hesabının dizaynında Allah'ın bir kanunu hüküm fermadır. Allah kanunlarını koymuş, insanlar onu sadece tatbik ederler. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burada Allah-u Teala'nın dizaynına iyi bakın. Allah'ın dizaynında Allah'ın bizlere bir ihsanı var.

Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Ebced hesabı lügatlarda yer almış durumda. Buradan beraberce bakalım.

Ebced'den bahsediyor Osmanlıca, Türkçe, ansiklopedik, büyük lügatta. Diyor ki Arapça eski Sami alfabesindeki harf sırasının sayı değerine göre tertiplenmesinden meydana gelen birinci kelime. Bu tertip İbrani ve Süryani alfabesindeki harfleri içine alır. İbaredeki kelimelerin sırası ve harflerin rakam değerleri şu surette gösterilmelidir. Birinci kelime Ebced. Yani Elif, B, C, Elif, D. İkinci kelime Hevvez. Üçüncü kelime Hutti. Dördüncü kelime Kelemen. Beşinci kelime Safes. Altıncı kelime Kareşet. Yedinci kelime Seas. Sekizinci kelime Dazik. Bu 8 kelime bütün hurufu heca denen 28 harfi içine almış ve sırayla Elif'ten Gayn harfine kadar birden bine kadar her harfte aşağıdaki sırayla gösterildiği gibi değerleri verilmiştir. Elif 1, Ba 2, Cim 3, Dal 4, He 5, Vav 6, Z 7, Ha 8, T 9, Ya 10. Kef 20, Lam 30, Mim 40, Nun 50, Sin 60, Ayn 70, F 80, Sad 90, Kaf 100. Dikkat ettiniz mi sevgili kardeşlerim? Evvela birden başlıyor Elif'te. T'ye geliyor 9, Ya 10. Ya'dan sonra ne gelmesi lazım? Normal sırayı takip etseydik 11. Hayır. Ya'dan sonra yani ondan sonra kef geliyor 20. Bundan sonra hep onarlı sıra olarak gidiyor. 20, lam 30, mim 40, nun 50, sin 60, ayn 70, fe 80, sat 90, kaf 100. Kaftan sonra gelen harfin 110 olması lazım gibi görünüyor. Hayır, 110 değil, 200. Kaftan sonra r geliyor 200. Ondan sonra şın 300.

caminin hangi yıl yapıldığına dair bir rakam göremezsiniz. Yüzlerce yıl evveline ait olan bir cami. Ama caminin kitabesini okuduğunuz zaman oradaki harflerin özel bir sıra içinde size o tarihi verdiğini göreceksiniz. Caminin hangi yılda inşa edildiğini harflerden çıkaracaksınız. Gördüğünüz gibi harfler evvela birden ona kadar devam ediyor. Ondan sonra 11 gelmiyor. Ondan sonra 20 geliyor. 100'e kadar devam ediyor. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. 100'den sonra 110 gelmiyor. 200 geliyor. Ve 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. 900'den sonra da 1000 geliyor. Ve olay tamamlanıyor. 20 alfabenin 28 harfinin her biri bir rakam değerine müncer oluyor. Ama Allah'ın isimlerini eğer çekiyorsanız, o zaman her harfi ayrıca açmak mecburiyetindesiniz. Elif harfine bir değer vereceksiniz, verdiniz. Ondan sonra elif harfini açacaksınız. E için elif vereceksiniz. Elif'in değeri gene bir. Ama aynı harf için, elif harfi için lamı da hesaba katmak mecburiyetindesiniz. Tekrar elifi ve tekrar ve ondan sonra da F'yi hesaba katmak mecburiyetindesiniz. Öyleyse elif harfinin kendi değeri bir, lam harfinin değerini bulacaksınız buradan. O değeri ilave edeceksiniz. Tekrar elif koyacaksınız. Bir de F harfinin değerini koyacaksınız. Onların toplamı daha birinci kelime, birinci harfi ifade edecek elif. Öyleyse bir elif harfinin normal Ebced'deki Allah'ın Esma-i Hüsna'sındaki sayısal değerlemeyi yapması için harflerin hepsinin açılarak değerlendirilmesi lazım. Mesela dal harfinde hem D var, hem elif var, hem de lam var. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah Teala acaba bu isimleri niçin vermiş?

Şimdi Ebced hesabı konusunda enteresan bir açıklama koymuş Osmanlıca Türkçe Ansiklopedik Büyük Lügat. Bu konuyu da size burada ifade etmek isterim. Ebced hesabı konusunda şunu söylüyor. Ebced harf tertibinde görüldüğü gibi Kur'an-ı Kerim daha nazil olmadan harflere rakam değeri verilerek tarih yazılır ve hadiseler kaydedilirdi. Bundan böyle Arap, Fars ve Türk edebiyatında hadiselerin tarihleri Ebced hesabı ile yazılırdı. Birçok muharebe, zafer, büyüklerin doğum ve ölümü, yüksek mevkilere geçiş, cami, köprü, çeşme, yapılış ve açılış tarihleri bu hesaba uyularak mısralarla ifade edilirdi. İşte bu Ebced'e göre harflere sayı değerleri verilerek Kuvve-i Kutsiye sahibi ve büyük evliya ve alimler demek. Ama alimlerin de en değerlerinden bahsediyor. Gerçek alimlerden bahsediyor. Ve Ehl-i Sünnet vel Cemaat ashabı birçok müellifler Kur'an-ı Kerim'den ayet ve hadis-i şeriflerden de manalar çıkarmışlardır. Ebced hesabının Kur'an'a tatbikinden çıkan şudur ki Kur'an'ın her kelimesi ve kelimelerdeki her harf bile Allah'ın ilim ve iradesiyle bilhassa

belli maksatlarla seçilmiştir. Her harfin bile yerine göre hususi bir vazifesi vardır. Mesela Elmalı tefsiri sahibe 3956'da Molla Cami merhumdan şu tarihi nakil vardır. Kur'an-ı Kerim'in 34. sure 15. ayetinde beldetün tayyibetün, iyi bir beldedir, tayyip, temiz bir beldedir ifadesiyle İstanbul kastedilmiştir. Ve İstanbul'un fetih tarihi bu cümlenin ebcediyle haber verilmiştir diye gösteriliyor. Bu cümledeki harfleri sırayla hesap edersek şu neticeyi görmekteyiz. B, lam, dal. Rakamlar şöyle sıralanıyor: 2 artı 30 artı 4 artı 400 artı 9 artı 10 artı 2 artı 400 eşittir 857. 857 Hicri senesi oluyor. Bu tarih İstanbul'un Sultan Fatih Mehmet Hazretleri tarafından miladi 1453 tarihinde fethine tevafuk etmektedir. Yani 857. Hicri sene. Hicretin 857. senesi çıkıyor. Şimdi bir takım insanlar Hazreti İsa'nın takviminin, İsa'nın doğuşundan bu tarafa geçen yılların takviminin bütün dünyada kullanıldığını söylüyorlar. Ve birisi çıkıyor, Hicri tarihin hiçbir değeri yoktur diyor. Hazreti Ali zamanında onun teklifiyle kabul edilmiştir deniyor. Oysa ki Kur'an-ı Kerim'in bu hakikatlerinden Hazreti Ali haberdardı. Bunların değerlerinin yerli yerine oturacağı bir takvimi Allah ona emretti. Ve hicret özellikle o tarihte yaptırıldı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e ki bir tarih başlangıcı olsun diye. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in doğum tarihi değil, hicret, İslam'ın hayatının yapılanmasının temeli olan işlev. Bir başka misali veriyor aynı lügat. Mektup, Rumuzat-ı Semaniye'de Kur'an-ı Kerim'in 108. suresinde ebced rakamı 857 olarak aynen Belletün Tayyibetün gibi İstanbul'un İslam eline geçmesi olan 857 tarihine tevafuk etmekle işaret ediyor. Kur'an-ı Kerim'in 108. suresine beraberce bakalım. 108.

O burada Lügat'ın çıkardığı rakam gene 857 ve gene İstanbul'un İslam eline geçmesi olan 857 tarihine işaret ediyor. Bundan başka Fetih Suresi'nde bir başka ayet, Fatih Sultan Mehmet'in uzun asına galip geldiği tarih 878 olarak çıkıyor. Bundan başka Temürleng'in Şam-ı Şerif'i harap ettiği tarihi hesap edecek olursak, Kur'an-ı Kerim'in 2. suresinin 114. ayet-i kerimesindeki Arap kelimesinden aynı hesapla 600 artı 200 artı 1 artı 2 803 Hicri tarihi çıkıyor. Risale-i Nur külliyatından Şualar Mecmuası'nda ve İmam-ı Buhari tarihinde Ebu Aliye İbni Cerir ve İbni Hatem'den nakledilen ve Kadı Beyzavi tefsirinde de mezkür bulunan aşağıdaki rivayet dahi Ebced hesabının Kur'an-ı Kerim ile olan şeksiz alakasını ispat etmektedir. Bir zaman Beni İsrail alimlerinden bir kısmı Huzur-u Peygamberi de surelerin başlarındaki mukatat-ı hurufiyeyi işittikleri vakit hesabı cifir ile dediler ki, ya Muhammed, senin ümmetinin müddeti azdır. Hazreti Resul-i Ekrem onlara mukabil dedi ki, az değil. Sair surelerin başlarındaki mukatatı okudu ve ferman etti, daha var. Onlar sustular.

Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse Esma-ül Hüsna hangi konuda bir şeylerin eksik olduğunu hissediyorsanız hayatınızda, onları güçlendirecek olan, sizin o yönünüzü güçlendirecek olan bir esma mutlaka vardır. O esmayı çekmeyi usul haline getirmelisiniz. Ne zamana kadar? O eksikliğiniz giderilene kadar. Mesela hafızanızda bir aksama var diyelim. El-Hafiz esmasını çekeceksiniz. El-Hafiz esmasını bakalım, bulalım şimdi.

El Hafiz 1140. Bir günde 7 defa çekmeniz lazım. Öyleyse 7 tane 1140 defa El Hafiz çekeceksiniz. Hafızanızın kuvvetlendirilmesi istikametinde varmanız lazım, gelen netice bunun arkasında. Öyleyse 99 esmanın her biri başka bir cepheden insanın kendisini tamamlaması için, daha güzele ulaşması için Allah-u Teala'nın bir lütfu, bir ihsanıdır. Sevgili kardeşlerim, hiçbir şey sebepsiz değildir. Kur'an'ın her harfi bir sebeple inmiştir. Bütün mukatta'at harfleri ebced hesabının özelliklerine işaret eder. Ve Kur'an-ı Kerim'deki mukatta'at harfleri elif, lam, mim diyor mesela, falanca ayetin, falanca surenin başında elif, lam, mim. Bunun manası o ay, o suredeki elif harfleri toplamı, lam harfleri toplamı, mim harfleri toplamı 19'un katıdır. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'in şifresini 19 rakam olarak koymuş Kur'an-ı Kerim'e. Normal standartlarda bu rakamlar çıkıyor ama bazı surelerde çıkmadığını görüyoruz. O zaman henüz biz insanların bilmediği Allah'ın bir başka sırrı devreye giriyor. Biliyorsunuz, her şey Allah'ın elinde. Barbaros Ayetin Paşa Andre Dore ile Preveze Savaşı'nı yapacak. O gece uyumuyor. Sabaha kadar Allah-u Teala'ya yalvarıyor. Diyor ki, Ya Rabbi, ben şan olsun diye insanlara, zulüm olsun diye onlarla harp etmiyorum. Ben ilahi kelimetullah için yapıyorum savaşlarımı. Ya Rabbi, böyle olduğunu sen benden daha iyi biliyorsun. Eğer öyle değilsem, bir kuru gurur için bunu yapıyorsam, emanetini teslime hazırım. Ama öyle değilsem, senin için varsam, savaşlarım senin içinse, o zaman bana yardım et. Beni bu savaşta galip getir. Sabaha karşı Allah Teala buyuruyor ki, gemilerin bordalarına Allah dilerse rüzgarları başka istikametlerden estirir ayetini yazın diyor. Ve yazıyorlar bütün gemilerin bordalarına, katranla yazılıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler ve Andrea Doria'nın gemileri Barbaros Ayetin Paşa'nın gemilerinden fazla. Askeri 3 katı yetmez ve gemileri yüksek bordalı. Osmanlı donanması alçak bordalı gemilerden oluşuyor. Gene yetmez. Andrea Doria savaşa rüzgarı arkadan olarak başlıyor ki bu onun için büyük bir nimet. Ve Osmanlı donanması büyük kayıp veriyor, birçok şehit veriyor. İkindiye kadar geçen süreç içerisinde, ikindide savaşın kaderi değişiyor. Rüzgar arkadan alınmaya başlanıyor Osmanlı donanması tarafından. Ve Osmanlı donanması Andrea Doria'yı perişan ediyor. 3 kat askeri denize döküyor Osmanlı'nın leventleri. Neyle? Allah'ın yardımıyla. Allah'ın ihsan ettiği bir zafer, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Osmanlı Allah'a çok yakındı. Her zaman Osmanlı'nın yükselme devri boyunca
tam bir tasavvuf hayatı yaşanmıştır. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabenin yaşadığı hayat. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Osmanlı öyle bir Osmanlıydı ki bütün askeri Allah'ın askeriydi. Osmanlı asker ocağına acemi olan olarak, acemi olan derlerdi ilk defa. Bizde de acemiler koğuşu hala vardır. Acemi olan olarak Yeniçeri Ocağı'na adım atacak olan herkes mutlaka bir mürşide tabi olmak mecburiyetindeydi. Mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyen birisi olmak mecburiyetindeydi. Bütün asker Allah'ın askeriydi.

0: genel teamül Allah'ın evliyası olmadan subay olunmazdı. Daimi zikre ulaşmadan paşa olunmazdı. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı'nın esnafında da aynı şey söz konusuydu. Allah'ın evliyası olmadan evvela çırak olarak bir esnafın yanına ister zanaatkar olsun, ister esnaf olsun, onun yanına çırak olarak girmek için mutlaka tabiiyet gerekliydi. Bütün işlerini zikirle yaparlardı. Kalfa olabilmek için mutlaka evliya olmak gerekirdi. Yani ruhunu Allah'a ulaştırmak gerekirdi. Usta olmak içinse daimi zikir. Osmanlı esnafı tarihlerinde bütün dünyaya ün salmıştı doğruluklarıyla. Harama asla el uzatmazlardı. Çünkü esnaf standardında olan, usta standardında olan kişi daimi zikrin sahibiydi nefsinde. Bütün afetleri yok etmiş olanlardı. Öyleyse sevgili öğrenciler, dinleyenler, böyle bir dizaynda her şeyin en güzele dönüştüğünü görüyoruz. Çeliğe çifte su veren Osmanlıydı. Kumaşlardaki kök boyaların sırrı hala çözülemedi. 500 yıllık, 600 yıllık, 800 yıllık kumaşların boyalarında en küçük bir solma göremiyorsunuz. Birçok müzede ...500 yıl evvel, 400 yıl evvel, 700 yıl evvel ki kumaşları görüyorsunuz, renkleri hala bozulmamış. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse Allah-u Teala'nın Esma-i Hüsna'sı sizler için bir kıymettir. Onun kıymetini bilin. Nerede eksikliğiniz varsa, gözleriniz mesela az görüyorsa el basir çekin. Kulaklarınız ağır işitiyorsa es-semi çekin. Fakirseniz el-muni çekin. Allah Teala sizi gani kılsın, zengin kılsın. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala her şeyinizi düşünmüş. Her şeyinizin, her probleminizin hali için çözüm getirmiş. O her şeye kadirdir. Her şeyi en güzel standartlarda uygulayandır. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki her şeyin en güzeli ondadır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'yı çok zikredin ve Allah-u Teala'nın Esma-i Hüsna'sının kıymetini bilin. Hepsi sizin için. Allah'ın muhtevası, bu muhteva, her şeyi sizler için yaratmış. Ne diyor? Bütün göklerde ve bütün arzlarda
1: yarattığım her şeyi, canlı ve cansız her şeyi sizleri için yarattım. Sizlerin emrine musahhar kıldım ey insanlar diyor Allah Teala. İnsanı yeryüzünün halifesi olarak yaratmış. Yani Allah'ın yeryüzündeki temsilcisi insan. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler,
0: Allah Teala sizi çok seviyor. Bu sevgiye layık olmaya çalışın. Sizin bu hedefe kolayca ulaşmanızı temin edecek olan Allah'tır. Bunun için bütün şartları Kur'an-ı Kerim ile hazırlamış ve size vermiş Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ı sevin, çok sevin ve ona güvenin. İşte Allah Teala diyor ki, eğer beni seviyorsanız, bana inanıyorsanız, bana tevekkül edin, güvenin. Bilin ki o zaman en kuvvetli sizsiniz diyor. Bilin ki diyor o zaman sizi yenecek yoktur. Öyleyse Allah'a güvenin. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'a güvenin, Allah için olun. Ve Esma-i Hüsna'dan hangi tarafınızda eksiklik hissediyorsanız mutlaka faydalanın.
1: Allah Teala'nın sevgili kardeşlerim, hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Esma-i Hüsna kullananlara hayırlı olsun. Allah hepinizden razı olsun.
0: El-Fatiha ve as-salavat.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
2: Ve aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatühü. Muhterem Efendimiz, mübarek ellerinizden inşallah sonsuz hürmet ve hasret yapıyoruz. Evet muhterem izleyiciler, dinleyiciler ve de sevgili öğrenciler. Böylelikle İslami ve tasavvufi konulardan Esmaül Hüsna konulu bir eşsiz ve yeni ders sohbetinde daha Muhterem Efendi Hazretleri Doktor İskender Ali Mihir inşallah sizlerle birlikte oldular. Muhterem Efendimiz, Rabbimize sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki böylelikle bir eşsiz ve yeni ders sohbetinize daha bizler ulaştırmış oldu. Önümüzdeki diğer derslerinizde Yüce Rabbimizin bizleri tekrar zatenizle birlikte kılması temennileriyle inşallah çok kıymetli dualarınızı diliyor ve mübarek ellerinizden sonsuz hürmet ve hasret öpüyoruz inşallah.
1: Allah razı olsun.

için dilinizi kımıldatıyorsunuz? Allah diyorsunuz. Hafizlikin ikinci konu, ikinci tatbikatı. Üçüncü bir zikir var. Hepinizin ulaşması lazım gelen üçüncü zikir, kalp zikri. Dilinizle değil, sesinizle de değil, fısıltıyla da değil, kalbinizdeki sesle Allah'ı zikredeceksiniz. İçinizdeki sesle. Bir dakikalık tatbikat yapacağız. Dilinizi hiç kullanmayacaksınız. Fısıltı da çıkarmayacaksınız. Kalbinizdeki sesle Allah diyeceksiniz. Tatbik edelim.

Duyabildiniz mi içinizdeki sesi? İşte o sessiz sesiniz var ya, kalp zikrinin anahtarı odur. Kalp zikrinin anahtarı sessiz sesle Allah'ı Allah kelimesiyle zikretmektir. Sessiz sesiniz, o duyduğunuz ses aslında bir ses değil. Böyle bir ses değil. Havada rezonans yaparak sizin kulaklarınıza ulaşmıyor. Rezonanssız olarak ulaşıyor kalbinize. İşte içinizdeki sesi öğrenirseniz Allah ile konuşmak sizin için çok daha kolay olur. Çünkü Allah-u Teala'nın içinizdeki sesle onunla konuşmasınız çok daha fazla hoşuna gider. Bunun manası siz kalp zikrinin manasını anlamışsınız. En azından onun tatbikatına başlamışsınız ki Allah-u Teala ile içinizdeki sesle konuşuyorsunuz. Şimdi hepiniz Allah-u Teala'dan herhangi bir dilekte bulunun. Ama sesinizle değil, dilinizle de değil. Buradan dilekte bulunacaksınız. Kalbinizden. 2-3 kelimelik bir dilek. Söyleyebiliyor musunuz? Sessiz sesinizi kullanabiliyor musunuz? İşte bu kalp zikrinin kapısını açan yegane anahtardır. İçinizdeki sessiz sesi kullanabilmek. Herkes kullanabilir. Şu anda yapamadığınızı düşünelim. Akşam yattığınız zaman yapın. Ne zaman ki kulaklarınızda söylediğim şekilde yatıp da sağ kulağınızda kalbinizin atışını duyacaksınız, çift atar. Her çift hecede içinizdeki ses ve dilinizi hiç kullanmadan Allah kelimesini tekrar edeceksiniz ve öyle uyumaya çalışacaksınız. Neler gördüğünüzü sonra gelip bana anlatın. Hayatınızın en güzel gecesini yaşayacaksınız. Bugüne kadar geçen gecelerin içinde. Eğer zikirle uyuyabilirseniz bir gün bir sürprizle karşılaşacaksınız. Kalbinizdeki zikirle uyanacaksınız. Bunun manasını biliyor musunuz? Bütün geceyi zikirle geçirdiniz demektir.

0: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükür olsun ki bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere bir aradayız. Bu konuşmamızda sizlere Miraç'tan bahsetmek istiyorum. Buruc etmek, yükselmek, ulaşmak anlamına gelen bir kelime. Miraç da bu hedefe ulaşmak anlamına geliyor. Hepinizin bildiği gibi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın katına kadar yükseldi ve onunla kalbi ölçülerde konuştu, kalbinin sesiyle konuştu, kalbinden cevabı aldı ve tekrar yeryüzüne geri döndü. İşte bu muhteşem olayın adına Miraç diyoruz. Allah-u Teala Peygamber Efendimiz Hazretleri'ni katına aldığını, onunla birlikte olduğunu ifade ediyor Kur'an-ı Kerim'de. Böyle bir şeyin gerçekleşebilmesi o fizik vücuduyla oraya gittiği için fizik vücut tayin mekan diye bir tayin mekan çizginin mutlaka devreye girmesini gerektiriyor. Üç türlü tayin mekanın mevcut olduğunu görüyoruz. Tayin mekanın tay edilmesi, yani mekanın bir yerinden bir başka yerine bir anda gidilebilmesi istikametinde kullanılan bir ifade. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala bu konunun birçok misallerini vermiş. Ama bir tanesi Hazreti Süleyman'la alakalı. Allah Teala buyuruyor ki Hazreti Süleyman ileri gelenlere dedi ki diyor, hanginiz bana Belkıs'ın tahtını getirebilir? O bana o tahtı getirmeden önce. İfrit dedi ki diyor Allah Teala, siz sen yerinden kalkmadan kalkana kadar biz o tahtı oraya getiririz. Kur'an'da bir ilmin sahibi olan kişi dedi ki sen gözünü açıp kapayıncaya kadar tahtı sana getiririm. Hazreti Süleyman gözlerini döşemeye doğru indirince orada Belkıs'ın tahtını gördü. Kitaptan bilime sahip olan adam yani Hızır Aleyhisselam bir anda Belkıs'ın bulunduğu yere ulaşmış, tahtını beraberine alıp bir anda geri dönmüş ve tahtı getirip oraya bırakmış. İşte bu bir tayin mekan olayıdır. Fizik vücut tayin mekan olayıdır. Uruç da Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın fizik vücudu yaptığı bir tayin mekandır. Allah'ın katına kadar yükselmezdir. Allah-u Teala ile olan konuşması bir fizik konuşma değildir. Ben şimdi sizlere sesimle hitap ediyorum. Bu ses kulaklarınıza ulaşıyor. Onu duyuyor kulaklarınız. Ama henüz işitmediniz. Zihniniz devreye giriyor. Kulağınıza gelen, kulağınız tarafından duyulan kelimelerin, cümlelerin manasına zihninizde ulaşıyorsunuz. Ve ulaştığınız bu manalar zihniniz tarafından gerçekleşiyor. O zaman işitiyorsunuz. Sonra da onu kalbinize indiriyorsunuz ve kalbinize fıkıh ediyorsunuz, idrak ediyorsunuz. Bütün insanların kalplerinde üç ayrı mekanizma çalışır. Bir tane mekanizma görmekle alakalıdır. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'e onun adına basar diyor, basar hastası. Kalp gözünün görme hastası. Bu görme hastası çalışmaya başladığı zaman basiret adını alıyor. Kim basiretin sahibiyse aslında o kişinin kalp gözünün üzerinde bulunan, kalbin görme hassasının üzerinde bulunan dışa ve tatlı perde alınmış demektir. O kişinin kalbinin gözü görmeye başlamış. Yani kişinin keşfi açılmış demektir bunun anlamı. Peki Allah-u Teala semi hassasının gözünü açarsa ne olur? O kişi kalbiyle işitmeye başlar. Allah-u Teala bir insanın kalbindeki fıkı önleyen ekinleti alır da fıkı sağlayan, idraki sağlayan ifatı oraya koysa ne olur, koyarsa ne olur? O kişinin kalbindeki fıkıh hastası çalışmaya başlar. O kişinin kalbi fıkh edebilir. Öyleyse Araf suresinin 179. ayet-i kerimesine gelin beraberce bakalım. Ne diyor Allah-u Teala? Biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. Vasıf veriyor. Onların kalplerinde onların fıkıh, onların kalpleri vardır. Fakat kalpleriyle fıkıh edemezler. İdrak edemezler. Burada Allah-u Teala ekinnetin adını koymamış ama onların kalplerinde ekinnet olduğu için fıkıh edemezler, idrak edemezler. Onların kalplerinde gözler vardır ama o gözlerle göremezler. Onların kalplerinde işitme hastası vardır, semi hastası vardır ama onunla işitemezler. Onlar sağırdırlar, çoğurdurlar, güçsüzdürler diyor Allah-u Teala. Ve onların alayette olduğunu söylüyor. Öyleyse bu dünyada kör olanlar ahirette de kör olarak karşılaşırlar diye Allah-u Teala ayet-i kerime koymuş. Kıyamet günü kör olarak karşılaşacaktır diyor onlar. Kalp gözleri baş gözlerine de silah edilecektir. Öyleyse Allah-u Teala'nın söylediklerini yerlerine oturttuğumuz zaman insanların kalp gözünün görme hastası vardır. Adı basardır. İşte Yusuf Suresi 108. ayet-i kerime Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Habibim o ümmileri ve kitap sahiplerine de ki benim ve bana tabi olanların bizim hepimizin basiretle yani kalp gözünüzde görerek Allah'ı görerek Allah'ı davet ettiğimiz yol işte bu yoldur. İşte bu sırat-ı müstakimdir diyor Allah-u Teala. Allah'ı görerek Allah'a davet ettiğimiz yol işte bu yoldur diyor Allah-u Teala. Öyle söyle diyor onlara, kitap sahiplerine ve ümmilere öyle söyle diyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde insanların kalbi durumlarına dikkatle bakın. Orada kalp gözleriyle görmenin, kalp kulaklarıyla işitmenin, kalpteki fıkıh hastasıyla fıkıh etmenin, idrakine varabilmenin ölçülerine dikkatle bakın. Kimin kalbindeki ekinnet hüküm darmaysa o kişi kalbiyle fıkıh edemez, idrak edemez. Kimin kalbindeki görme hastasının üzeri dışarıya tatlı bir perdeyle örtülüyse o kişinin kalp gözü kalbindeki görme hastası göremez. O sebeple çalışmaz. Kimin kalbindeki işitme hastası mühürlüyse o kişinin kalbi Allah'ın söylediklerini işitemez. İşte ben size şimdi sözle hitap ediyorum. Kulağınıza ulaşıyorum. Kulağınız duyuyor. Ama siz işitmiyorsunuz. İşitebilmeniz için başka bir şey düşünmek yerine sözlerime kulak vermeniz lazım ve manaya ulaşabilmeniz lazım. Ne zaman manaya ulaşabilirseniz işte o zaman işittiniz demektir. Sonra ondan sonra işittiklerinizi kalbinize indireceksiniz ve kalbinizdeki fıkıh etme hastası çalışacaksınız. Böyle bir şey için Allah-u Teala'nın ihsanı var. Eğer irşada müteallik şeylerden bahsediyorsak sizin söylediklerimizi idrak edebilmeniz üç safhalı bir olay. Kulaklarınıza ulaştığım için evvela bunu duymanız lazım. Bunu bütün kulaklar duyar ama işitemez. İşitebilmeniz için kulağınızdaki makranın Allah-u Teala tarafından alınmış olması, alınmış, yok edilmiş olması lazım ki düşünceniz, düşünce sisteminiz, zihniniz söylediklerimi anlayabilsin, manasına varabilsin. Ama yetmez. Manaya ulaştıktan sonra onu kalbinize indirmeniz ve kalbinize fıkıh etmeniz lazım. İşte o zaman idrak edersiniz. Bunun için ise Allah-u Teala'nın nefsinizin kalbinde bunların ekimiyeti almış olması, yerine ifat attı bir müesseseyi yerleştirmiş olması lazım. Öyleyse Allah-u Teala'nın urucu yükselen miracı olacağım Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme söylediği şeylere dikkatle bakın. Allah-u Teala onun kulağına ulaşan benim sesim gibi bir sesle hitap etmiyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Onun kalbine hitap ediyor. Nasıl Kur'an-ı Kerim'in bütününü Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kalbine yazdıysa, ne diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme? Diyor ki boşuna sana söylediklerimi ezberleyeceğim diye kendini yorma. Bu sözleri senin kalbine duyuran Allah, onları kalbine nakşetmek yetkisinin de sahibidir. Sizinle beraber 10 dakikası geriye gidelim. Bir mağaradayız. Kira Dağı'nda bir mağarada. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yalnız. Her sene en az 30 gün Kira Dağı'na çıkardı. Yanına kuru ekmek ve su alırdı. İnzivaya çekilirdi, yalnız olurdu. 40 kişine bastığı sene de yalnız. Ve Cebrail Aleyhisselam görünüyor. Bembeyaz elbiseleriyle ona doğru bir adım atıyor. İkra diyor, oku. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cevap veriyor. Ben okumak bilmem. Cebrail Aleyhisselam ikinci adımı atıyor. Ve gene aynı sözü söylüyor. İkra, oku. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de yine aynı cevabı veriyor. Ben okumak bilmiyorum. Ve Cebrail Aleyhisselam üçüncü adımı atıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i insan hizmetindeki Cebrail Aleyhisselam kollarıyla sımsıkı kavruyor. Ve Allah Teala'nın ceryanı Cebrail Aleyhisselam'a, ondan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e ulaşıyor. İkisi de şiddetle sarsılıyorlar. İşte bu müessesinin adı cezbedir. Allah-u Teala bu sarsıntıya, bu titreye Kur'an-ı Kerim'de vecinet adını vermiş. Vecinet bile bilinmiyor. Kalplerin sarsılması, titremesi, Allah-u Teala'dan gelen ceryanla ceryanı hissetmesi ve şiddetli bir sarsılmayla sarsılması. Cebrail Aleyhisselam Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a ulaştığı zaman son cümleyi şöyle söylüyor. İkra bi ismi Rabbike. Rabbinin ismiyle oku. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam iki defa ben okuma bilmiyorum dedi. Cereyan geldiği için bu sefer cevap da veremedi. Ama sonuçta şunu görüyoruz ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselam okuyor. Ne okuyor? Allah'ın kalbine yazdığı Kur'an-ı Kerim'i okuyor. Peki Allah-u Teala'nın Rabbinin ismiyle oku emri gerçekleşti mi? Gerçekleşti. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam bütün Kur'an-ı Kerim'i okur oldu. Peki elle yazılmış harflerden oluşan Kur'an-ı Kerimleri okuyabiliyor muydu? Hayır, okuyamıyordu. Ama Allah-u Teala ona kitaptaki harfleri oku demiyor. Oku diyor. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın emrini yerine getiriyor ve okuyor. İşte Allah-u Teala'nın bu konudaki sözleri. Sana şiir ezberletmedik. Yakışmaz bu da. Sen yürüyen canlı bir Kur'an-ı Kerim'sin. Kur'an-ı Kerim'i senin kalbine yazdırıyor Allah-u Teala. Sen canlı bir Kur'an-ı Kerim'sin diyor. Ne görüyoruz? Peygamber Efendimiz Aleyhisselam okuyor. Neyi okuyor? Kalbine yazılanları okuyor. Okuduğu zaman yazıyı okumuyor. Allah'ın sesini tekrar ediyor sadece. Hangi sesi? Kalbindeki sesi. Ben size üç etaplı olarak ulaşabiliyorum. Evvela kulağınıza ulaşıyorum, duyuyorsunuz. Sonra zihninize ulaşıyorum, manasına varıyorsunuz. Sonra kalbinize ulaşıyorum, fıkıh ediyorsunuz beni. Ama Allah Teala kulağınıza da ulaşmaz, zihninize de ulaşmaz. O doğrudan kalbinize ulaşır. Üçüncü fazı kullanır ve direkt olarak söylediğini size idrak ettirir. Hiç şek ve şüphe yok ki, kim Allah ile kalbinden bir konuşma yapmışsa, başka bir ifadeyle kalbinin kulaklarıyla Allah Teala'nın söylediğini işitmişse, o fıkıh etmiştir. Kalbindeki ekinnetin yerine gelen ihbat müessesesi, sünnetullah, onun kulak ve akıl zincirinden geçmemiş olan, doğrudan kalbine ulaşan Allah'ın sözlerini idrak etmesiyle noktalanır. Şimdi beraberce 7 kat göklerin üstüne çıkıyoruz. Ve arkalardan bir yerden huzur namazına bakıyoruz. Ne görüyoruz? Sonsuz kilometreler boyunca uzanan onlu, onarlı insan ruhları dizisi. Ama dikkat ettiğimiz zaman çok enteresan bir olgu görüyoruz. İmam hangi anda rükudaysa sonsuza kadar olan bütün o sıralardaki insan ruhları hepsi rükuda. Ne zaman imam secdeye gelmişse, sücuttaysa, sonsuz sıranın en sonunda, en başında zaten en sonu görünmüyor. Hepsi aynı anda secdede. Kıyama kalktığı zaman imam, bütün o sıralar sonsuz insan ruhları sırası, hepsi kıyamda. Halbuki dikkat etmişsinizdir. 19 Mayıs'larda, stasyonlarda davullar çalar, müzik vardır, marşlar çalınır ve insanlar yürürler. Ama dikkat ettiğiniz zaman insanların başındaki bu grubun diyelim 50 metre, 60 metre uzunluğunda, 100 metre uzunluğunda bir sıranın başındakiler ayaklarını kaldırmış durumdayken sıranın sonuna baktığınız zaman onların ayaklarının temiz yerde olduğunu görürsünüz. E tabi bir cücünadır gider. Sebebi ne? Sesin öndeki sıralara ulaşılması için bir zaman parçası geçiyor. Ama burada 100 metreden bahsediyoruz. Orada huzur namazında sonsuz kilometreler boyunca insanlardan bahsediyoruz. Burada 100 metrede daha öndeki adamla, adamın ayaklarıyla arkadaki kişinin ayakları aynı anda kalkıp inmiyor. Sesi farklı anlarda yakaladıkları için. Öyleyse nasıl oluyor da huzur namazının imamı ve bütün sonsuz kilometreler boyu uzayan o onarlık sonsuz sayıdaki insan ruhları sırasının hepsi aynı anda secdede, aynı anda rükuda, aynı anda kıyamda. Çünkü kulaklarıyla İşitmiyorlar. Kalpleriyle işitiyorlar. İmam kalbindeki sesle konuşuyor. Ve hepsinin idrakine sesleniyor. Aynı anda bu dünya gibi birçok dünyanın bir araya gelmesiyle oluşacak olan sonsuz bir platform üzerinde milyonlarca insan ruhu, belki milyarlarca, o dizinin başı ve sonu arasındaki birbirini görmeleri mümkün değil. Ama sesi hepsi aynı anda işitiyorlar. Bu sebeple aynı anda rükudular. Bu sebeple aynı anda kıyamdalar. İşte Allah-u Teala da insanlarla konuştuğu zaman onların kalplerine hitap eder. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem miraca çıktığı zaman birçok insanların söylediği gibi ruhuyla mı çıktı? Yoksa Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nefsiyle, fizik vücuduyla ve ruhuyla birlikte mi çıktı? Buraya ulaşmadan evvel üç tane mekan çeşidinden biraz bahsetmemiz gerekiyor. Birincisi Neş Tayyip Mekanı. Allah Teala insanın nefsindeki elektron devir sayısını fizik vücudun elektron devir sayısının yarısı kadar kılmış. Bu sebeple nefs fizik vücudun içinde bir esirdir. Ancak biz uykuya vardığımız zaman fizik vücudumuzun elektron devir sayısında düşme olur. Nefsimizin elektron devir sayısında yükselme olur. Ve ikisinin bir noktaya gelmesiyle bir anda nefs vücuttan ayrılır. Ve nefs de mekanı gerçekleşir. Aklımız artık fizik vücuda kumanda etmemektedir. Fizik vücut otomatik sistemlerden oluşan bir statü içindedir. Ama aklımız nefsimizi kumanda etmektedir. Rüyalarınızı hatırlayın. Hep bir vücudunuz var rüyada. Oradaki aynalara baktığınız zaman kendinizi görürsünüz. Evet, bir vücut mu? Tıpkı bu vücudunuz, fizik vücudunuz gibi bir vücut konuşuyor. Her şeyi yapar. İşte o vücudunuzun adına Kur'an-ı Kerim nefs diyor. İşte ne zaman uykuya dalarsanız normal standartlarda nefsiniz bir anda elektron devir sayısını yükseltir. Fizik vücudunuz uykuya daldığı an otomatik olarak elektron devir sayısını aşağı doğru indirir. Aynı noktaya ulaştıkları an nefs vücuttan daha ayrılır. Basit olarak konuşalım. Diyelim ki nefsimizin elektron devir sayısı 50, fizik vücudunuzun elektron devir sayısı 100. 50 değer yükselerek 75'e yükselir. 100 değer de düşerek 75'e iner. İkisinin 75 olduğu noktada ruhunuz vücudunuzdan, pardon, nefsiniz vücudunuzdan ayrılmıştır.
1: Allah razı olsun.
0: Demek ki nefsimizin elektron devir sayısında yükselme, fizik vücudumuzun elektron devir sayısında düşme oluyor ve birbirinden ikisi ayrılıyor. Bu neye benziyor? Bir kamyon diyelim 50 kilometre hızla gidiyor. Bir özel arabada 100 kilometre hızla gidiyor normal standartlarda. Ama beraber olabilmeleri için 100'ün 75'e düşmesi lazım. 50'nin de 75'e yükselmesi lazım. Yükselip de yan yana gitmeye başladıkları gibi zaman hiç gitmiyormuş gibi bir insan birinin ötekine atlayabilir. Öyleyse böyle bir olayın gerçekleşmesi gibi nefsimiz fizik vücudumuzdan ayrılır ve aklımız nefsimize kumanda etmeye başlar. Buna nefs sahibi mekanı diyoruz. İşte böyle bir nefs sahibi mekanının tatbik sahasına geçmesiyle bütün insanlar için bir tayin mekan olayı cereyan eder. Aslında her gece herkes tayin mekanı yaşamaktadır. Her gece herkes. Kimse yaşadığı şeyin bir tayin mekan olayı olduğunu bilmiyor. Ama bütün insanlar için bunu yaşamak asıldır. Her gece insanlar yaşarlar ama gördüklerinde hep hayal üzerine derler. Oysa ki bu dünyaların büyük kısmı hakikattir. Bu dünyada yaşanan olayların bir benzeri nefsiniz tarafından da yaşanmaktadır. Ve nefsiniz bir evvelki rüyanızda nerede kaldıysa bir sonraki rüyanıza oradan başlarsınız. Öyleyse nefs sayı mekanına dikkatle bakalım. Şarta bağlı nefsiniz fizik vücudunun içinde esirdir. Çekebilmesi için onun devir sayısının yükselmesi, fizik vücudun elektron devir sayısının düşmesi lazım. Gerçek uykuya varmadan veya baygın olmadan veya ölmeden hiç kimsenin nefsiyle fizik vücudu arasında bir denge kurulmaz. Kim nefs sayı mekanı yaparsa yaptığı zaman bunun bilincinde olarak nefsi fizik vücudundan ayrılır ve o kişi bu bilincin içerisinde olayı yaşar. Çıkmadan evvel de bilinci yerindedir. Vücuttan nefs çıkarken de bilinci yerindedir. Aklı nefse kumanda etmeye başladığı zaman da bilinci yerindedir. Artık kişi kendisini yere paralel olarak fizik vücudun üzerinde görür. Fizik vücut özel bir şekilde oturmuş olarak aşağıda zikir yaparken uykuya dalmıştır ve uyku halindedir. Ama Ev, uyku halinde değildir. O, aklına hangi alem gelirse o aleme onu düşündüğü anda derhal ulaşır. Ve o gece uyandığı ana kadar olumludur. Ve tekrar vücuduna geri dönüp de içine girmek istediği zaman vücudunun bilinçli olarak yaptığı bu işte işin ne kadar zor olduğunu ilk defa o zaman yaşar. Bütün uzuvların üst üste gelmesi gerekir. Allah-u Teala'nın otomatik sistemine bakın. Eğer bilmiyorsanız kaymeken yaptığınızı, bütün sistemler otomatik çalışır. Bir anda kainatın bir noktasından dönersiniz, fizik gücünün içinde alırsınız soluğu. O anda konuşmak isterseniz konuşamazsınız. Acayip sesler çıkartırsınız. Ama konuşamazsınız. Çünkü nefs gelmiş, içinize girmiş ama sistemleri yerine oturtamamıştır. Bağlantıları henüz kuramamıştır. Onun için o sırada konuşmaya çalışırsanız konuşamazsınız. Yani birkaç saniye geçmesi gerekir. Sistemleri yerine gelirse o zaman konuşmaya başlayacaksınız. İşte ne zaman dışarıdan biri tarafından uykudayken uyandırılırsanız kainatın neresinde olursa olsun biliniz ki ruhun, nefsinizle fizik gücünüz arasında ikisinin başını birbirine bağlayan sonsuz uzunlukta bir kordon vardır. İşte

Böyle bir olayı yaşadığınız zaman Türkiye'den Amerika'ya gitmek veya Amerika'dan Türkiye'ye gitmek bilet gerektirmediği gibi uçak da gerektirmez. Bir anda dilediğiniz gibi düşündüğünüz anda orada olursunuz. Hiç kimse de sizi göremez. Böyle bir tayin mekanı gerçekleştirmeniz için eğer sır saklama şartının sahibi değilseniz, henüz o emniyet noktasına ulaşmadıysanız, Allah Teala size tayin mekan yetkisi verdiğinde katiyen tanıdıklarınızın bulunduğu yerlerde böyle bir yetkiyi alamazsınız. Dünyanın bilmediğiniz bir başka noktasında, bilmediğiniz bir yerinde, hiç tanımadığınız ve hayatınız boyunca tanımayacağınız insanların içinde tayin mekan yaptırılır size. Onların arasında uçarsınız. Hayrette duvarların içinden geçebildiğinizi görürsünüz. Bunun nasıl olduğunu şaşarsınız. Oysa ki bu son derece tabidir. Çünkü fizik alem sizin için sadece bir görüntüdür. Siz başka bir alemin boyutundasınız. Nefsiniz zahiri alemin varlığı değildir. Nefsiniz öldükten sonra kıyamete kadar orada yaşayacak olan nefslerin dünyasındadır. Ve dünyasına aittir. Nefsiniz derzah aleminin mahlukudur. Onun için şu dünya üzerinde nereye giderse gitsin, hiçbir yer ona engel teşkil edemez. Geçtiği her yerin duvarlarının içinden rahatlıkla geçmek imkanının sahibidir. Bu anlattığım olayın nefs tezkiyesi olduğunu bilmenizi istiyorum. Olay birinci safhada bunu gerektirir. Felaha ulaştığınız zaman Allah Teala başınızın üzerine kendi ruhunuzu getirir. Bu ruh tayin mekanını gerçekleştirmeniz için Allah'ın bir ihsanıdır. Ruh tayin mekanını gerçekleştirdiğiniz zaman fizik vücudunuz uykudadır ve nefsiniz de vücudunuzdan ayrılmıştır. Ruhunuz da vücudunuzdan ayrılmıştır. Aklınız bu sefer nefsinize değil, ruhunuza kumanda ediyor. Öyleyse nefsinizin böyle bir ortamda hareketsiz kalması da söz konusudur. Ayrılması da söz konusudur. Eğer ayrılırsa iki tane alternatif doğuyor. Eğer nefsinize siz kumanda edersiniz, ruhunuzu Allah kumanda eder veya tersi olur. Ama her halükarda ikisine de kumanda edilir. İkisi de aktiftir. Bu ruh sayı mekanı çok özellikleri çok değişik olan bir sayı mekan türüdür. Nefs bu alemde kimse tarafından gözlenemez. Kimse nefsi normal standartlarda göremez. Onun için nefs sayı mekanı yapan bir kişinin nefsi hiç kimse tarafından görülemez. Ruh sayı mekanında ise çok değişik boyutlar geçerlidir. Ruh dilediği anda bu alemde görünebilmek etkisinin sahibidir. Elektron devre sayısını dengeleyerek. Bir, ruh dilediği anda bu alemde görünmeyen bir konuma girebilir. Ruh dilediği anda konumunu değiştirerek ışık hızın ötesinde sonsuzluğa ulaşabilir. Ruh dilediği anda konumunu değiştirerek fizik olur, fizik standartlarına sahibi olur. O zaman aynı hızda uçması hiçbir zaman mümkün değildir. Ama dilediği anda konumunu hemen değiştirmek imkanının sahibidir. Bu sebeple ruh fizik vücut gibi fizik olabilir. Nefs gibi derza aleminin varlığı olabilir. Fizik vücut gibi fizik alemin varlığı olabilir. Ve ruh gibi de emr aleminin varlığı olabilir. Bütün bunların dengesinin sağlanabilmesi ruhun tabii haklarındandır. Ruh dilediği anda dilediği dengeyi kurabilmek imkanının her zaman sahibidir. Öyleyse bir takım insanlar Türkiye'de oldukları halde ya da kendi şehirlerinde olduğu halde bir de bakıyorsunuz onları fizik vücut olarak haşta görüyorlar. Fizik vücutlarıyla onu gördüklerini zannediyorlar. Oysa ki gördükleri fizik vücut değildir. Çünkü fizik vücut o sırada Türkiye'de veya başka bir yerde fizik vücut olarak görülmektedir başka insanlar tarafından. Öyleyse oradaki nedir? Hacca giden, haçta insanlar tarafından gözlenen, kendisiyle konuşulan, kendisiyle beraber yemek yenilen o nedir? O ruhtur.
Ruh dilediği zaman fizik vücudun bütün özelliklerine sahip.

olduğu için o insanlar asla ruhunuzla mı yoksa sizinle mi konuştuklarının farkına varamazlar. Öyleyse buradaki muhteva çok net bir şekilde ortaya çıkar. Nefsiniz de vücudunuzdan ayrılmıştır. Ruhunuz da zaten vücudunuzun içinde değildir. Böyle bir time mekanı yaşayabildiğiniz zaman başımızın üzerinde yere paralel olarak durmaktadır. Böyle bir anda Allah-u Teala size onu kullanma yetkisi vermiştir. Fizik vücudunuz da uykudadır. Bu ruh time mekanıdır. Sonsuzluğa hareket etmek imkanına sahibisiniz. Dilediğiniz yerde fizik olabilirsiniz. Ama asıl tayin mekan bunun da ötesidir. O fizik vücut tayin mekanıdır. Baştan bir tarif verdik. Nefs tayin mekanını anlatırken nefsin elektron devir sayısı fizik vücudun elektron devir sayısının yarısı kadardır dedik. Onun için nefs fizik vücudun içinde bir esirdir. Fizik vücut gerekli şartların sahibi olmadıkça, nefse çıkış müsaadesi vermedikçe bayılarak, ölerek veya uykuya girerek nefs vücuttan ayrılamaz. İşte tıpkı bunun gibi eğer Allah Teala size fizik vücutta imkanı yetkisi verirse o zaman ruhunuz fizik vücudunun üzerine örtü olur. Ne demek bu? Fizik vücudunuzun üzerine örtü olduğu zaman ruhunuzun standartları ruh hüviyetindeyse baş gözleriyle hiç kimse ruhu göremeyeceği için onun örtü olduğu fizik vücutta görülemez. O ruh dilediği duvarın içinden geçer, dilediği standartlarda her yere dolaşır. Onun içinde olan fizik vücut aynı özelliklere sahip olduğu halde fizik vücudun o da duvarların içinden geçebilir. Ve ruhun zahiri alemde sonsuz hızla hareket etmesi imkanından fizik vücutta aynı standartlarda yararlanır. Üstelik de hiç kimsenin onu görmeyeceği bir standartta. Peki dilediği zaman görünür olabilir mi? Elbette. Dilediği zaman ruh vücuttan ayrılarak fizik vücut görünür hale gelir. Bu tarifleri neye veriyoruz? Bu tarife, üçüncü tarife ulaşabilmek için. Üçüncü tarif ruh tayin mekanıdır. Ruhunuzun gözleriyle görürsünüz. Ruhunuz fizik vücudunuza örtü olmuştur. Ve bu örtünün standartları içinde ayrı edersiniz. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah-u Teala tarafından emri aldığı zaman ruhu derhal vücuduna örtü olmuyor, yükselmiyor. Evvela Mescid-i Aksa tarafına gidiyor. Giderken üç tane kervan birbirinden ayrı aralıklarla bulunan üç tane kervana uğruyor. Ruh derhal vücudu terk ediyor. Fizik vücuduyla Peygamber Efendimiz Aleyhisselam kervan sahipleriyle konuşuyor. Birbirinden birer hafta aralıklı diyelim veya değişik günler, mesela bir tanesi 10 gün, bir tanesi bir hafta aralıklı. Üç kervanı da aynı anda gecenin aynı saatinde birkaç dakika arayla Peygamber Efendimiz Aleyhisselam görünüyor. Belki birkaç saniye arayla. Onlarla konuşuyor. Oradan Mescid-i Aksa'ya gidiyor. İç tarafında dolaşıyor Mescid-i Aksa'nın bütün özelliklerini hafızasına nakşediyor. Oradan yükseliyor. Yıldızlar alemini geçiyor. Sırat-ı Müstakim'in 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. gök katlarını birer birer geçiyor. 7. katın 7 tane alemini aşıyor. Yokluğa geçiyor. Yoklukta Allah'ın zatına ulaşıyor. Dikkat edin. Allah'ın zatında ifna olmak değil. Allah'ın zatında yok olmak değil. Allah'ın zatının Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a örtü olması değil olay. Onun huzuruna çıkıp Allah-u Teala ile Allah-u Teala'yı ruhunun gözleriyle görmek şekliyle Allah-u Teala ile kalbinin sesiyle konuşmak şekliyle Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem Miraç meselesini gerçekleştiriyor.
o artık Allah'ın huzurundadır. Cebrail Aleyhisselam'ı da görmüştür. Ama Cebrail Aleyhisselam Hazreti Mülta'yı aşamamıştır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ruhu fizik gücünün ortu olarak 7 tane gök katını, 7 tane alemi Hazreti Mülta'yı aşarak yokluğa ulaşmış ve yokluktan sonra Allah'ın zatına ulaşarak Allah'ın huzurunda bulunmuştur. Allah'ın zatına ulaştığı zaman ruhun ulaştığı gibi Allah'ın zatında kaybolmak, Allah'ın zatına ikna olmak söz konusu değildir Miraç'ta. Miraç'ta söz konusu olan şey tamamen farklıdır. Allah'ın huzurunda bulunmaktır. Kalbinin kulaklarıyla, işitme hastasıyla Allah-u Teala'nın sözlerini işitip onları idrak etmektir. Kalbinin sesiyle, içindeki sesle Allah'a hitap etmektir. Ruhunun gözleriyle Allah'ı görmektir. İşte bu son olguyu Allah-u Teala çok güzel ve cins içinde anlatmış Kur'an-ı Kerim'de. Kalbi gördüklerini tekzip etmedi diyor manası. Daha miraca çıkmadan Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bütün orada gördüklerini zaten evvelce göstermiş. Ve o gördükleri şeyler kalbinin gözleri, nefsin kalbinin gözleriyle gördükleri, şimdi de ruhunun gözleriyle görüyor Allah-u Teala'yı ve kalbi ruhunun gözleriyle gördüklerini tekzip etmedi diyor Allah-u Teala. Miraç olayı takip ettikten sonra Peygamber Efendimiz Aleyhisselam tekrar dönüyor. Ondan sonra ne mi oluyor? Şöyle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin aşağı indiğini görüyoruz. Ve bütün putperestler, ona inanmayanlar bir araya gelmişler. Doğru Hazreti Ebu Bekir'e ulaşmışlar. Demişler ki seninki aynen böyle kullanıyorlar. Seninki dedi ki ben Allah'ın huzuruna çıktım. Miraç yaptım. Hazreti Ebu Bekir soruyor. Bunu diyor kimden duydunuz? Kendisinden mi duydunuz diyor. Onlar da cevap ediyor. Evet diyor kendisinden duydum. O zaman diyor her şeyimle ben varım ki o böyle söylemişse mutlaka bunu yapmıştır. İşte Hazreti Ebu Bekir'i Hazreti Ebu Bekir yapan Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'dan sonra ona halifeliği veren davranış biçiminin özü bu. Tam bir teslimiyet, tam bir inanç ve inancın kesin sonucu. Ancak bu tayin mekanları yaşayan insan bilir ki tayin mekan kişiye sonsuzluğu kazandıran bir özelliktir. Nitekim kervanlar söylediğimiz gibi birbirinin ardından oraya ulaştıkları zaman, Medine'ye ulaştıkları zaman hepsi Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a gelip konuşuyorlar. Yolda bize söylediğin şu sözü hatırlıyor musun, şu sözü hatırlıyor musun diye. Herkesin gözleri fal taşı gibi açılıyor. Aynı gecede birbirinden belki birer dakika arayla üç ayrı kervanla Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın konuşması. Kervanlar birer hafta veya öner gün arayla ulaşıyorlar oraya. Öyleyse neden Allah-u Teala doğrudan doğruya katını almadı Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ı ispat vasıtası olarak bu kervanları kullansın diye. Görüyorsunuz ki bütün güzellikleri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yaşamış. Anlattığımız gibi gerek ifrit olsun, gerek kitaptan bir ilme sahip olan kişi yani Hızır Aleyhisselam olsun, onların yapabildikleri şey bir başka yerden bir tahta alıp bir anda gidip oraya geri dönmek. Allah-u Teala'nın Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a yaptığı şey ruhuyla, nefsiyle ve fizik vücuduyla birlikte onu huzuruna kabul edip emirlerini verip geri göndermek. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam yıllarca
Miraç'ı hep anlatmıştır. Hangi yatta neler gördüğünü uzun uzun anlatmıştır. Öyleyse Allah-u Teala'nın önünde Miraç diye bir olay gerçekten yaşandı mı? Bunun yaşandığını kesin olarak biz biliyoruz. Ve Allah'ın Kur'an-ı Kerim'i için Allah-u Teala diyor ki Allah abesle iştigal etmez. Boşuna bir şey yazmaz. Allah-u Teala diyor ki Habibim sana sualler sorarlar. Sana sual olarak neyi sormuşlarsa sordukları bütün suallerin cevabı bu Kur'an-ı Kerim'e konmuştur. Ve kim Miraç konusunda kafadan bir fikir yürütürse o kafadan yürüttüğü zanna dayalı fikir çürümüştür. Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'i zanlardan münezzehtir. O bir ilimdir. Ve ilimde Allah-u Teala yalnız hakikatlerden bahseder, yalnız doğrulardan bahseder. Ve her söylediği şey Allah'ın sözüne bir senettir. Ve Allah Teala Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in kendine katına çıktığını ve gördüklerini kalbinin teklif etmediğini söylüyor. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem zaten daha evvel Allah'ı görmüştür. Zaten daha evvel kalbinin sesiyle Allah Teala ile konuşmuştur. Allah Teala'nın kalbine hitap etmiştir. Direkt olarak hitap etmiştir. Cebrail Aleyhisselam vasıtasıyla ulaştırmıştır ona bilgileri. O arada da kendi katında direkt olarak Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kalbine hitap etmiştir. Aynı kalbe Allah Teala Kur'an-ı Kerim'in bütününü ulaştırmış ve o kalbe onu mal etmiştir. Öyleyse Miraç olayına dikkatle bakın. Bu bir fizik vücutta aynı mekanıdır. Manası ruhun örtü olduğu fizik vücut bir örtünün altındadır. Kimliğini hissettiremez. Ruhu normal standartlarda baş gözleri göremeyeceği için Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın o standartlardaki fizik vücudunu da kimse göremez. Ama kervanlarla konuşurken bu olay değişmiştir. O fizik vücuduyla o kervancıların arasına karışmış, onlarla sohbet yapmıştır. Ve bu sırada fizik vücudun içinde tabiatıyla esir durumunda olan nefsi de bulunmaktaydı. Öyleyse nefs, fizik vücut ve ruh üstüsüyle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın katına kadar yükselmiş, Allah-u Teala ile direkt konuşmak imkanını bulmuştur. Söylediğimiz gibi insanların zannettiği gibi ağızla yapılan sese dayalı bir konuşma stili değil bu. Allah'ın konuşması kalbinizedir. Allah kalbinize bakar, kalbinize seslenir. Kalbinizdeki kulak açılmadıysa, Semî isimli işitme hastası çalışmıyorsa Allah'ın sözünü işitemezsiniz. Kalbinizdeki basar hastası çalışmıyorsa kalp gözünüzle Allah'ı göremezsiniz. Kalbinizdeki ekinletin yerine Allah-u Teala ihbatı koymadıkça kalbinizle Allah'ın söylediklerini, kalbinize doğrudan doğruya ulaştırdıklarını idrak edemezsiniz. Ama bu söylediğim hususlar açıksa net olarak görürsünüz ki Allah kulağınıza hitap etmez. Kulağınızda Allah'ın söylediklerini duymazsınız. Allah zihninize hitap etmez. Kulağınıza ulaşan kelimelerin manasına zihninizde ulaşmazsınız. Daha sonrasına Allah-u Teala ulaşır. Nefsinizin kalbindeki fıkıh hassasına ulaşır. Ve Allah'ın söylediklerini idrak edersiniz. Fıkıh edersiniz. Bu kalbinizdeki idrak hassasının çalışması ve fıkıh etmesi anlamına gelir. İşte Miraç dediğimiz zaman bütün bu özelliklerin birer birer devreye girdiği bir takım
güzellikleri yaşamış Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Burada bir takım vasıflardan istifade ettiğini söylüyor Allah-u Teala kendi katına onu ulaştırırken. Bunlar ruh için özel anlamlar taşırlar. Yoksa ruhun aslında bir vasıtaya ihtiyacı yoktur. Ne Allah'ın katına çıkmak için ne de sonsuza ulaşmak için. Hiçbir standart onun için bir vasıta ihtiyacı doğurmaz. Allah-u Teala bütün bu güzellikleri bütün insanların yaşayabileceğini ifade ediyor. Ve elbette bu yaşamak başka insanlara miraç üstünde bir imkan sağlamıyor. Daha evvel Hazreti İsa'nın göğe kaldırıldığını biliyoruz. Daha evvel de Hazreti İdris'in cennete ulaştığını biliyoruz. Biliyorsunuz ki Hazreti İdris Allah-u Teala'ya mutlaka cennetini görmek istiyorum diyor. Allah-u Teala bu sevgili kulunun talebine dayanamıyor. Diyor ki pekala seni oraya götüreceğim ama tekrar geri döneceksin. İdris Aleyhisselam tamam diyor tekrar geri döneceğim. Ama Allah-u Teala onu oraya ulaştırıp da cennetine ithal ettikten sonra Hazreti İdris diyor ki ben diyor buradan çıkmak istemiyorum. Ey Yüce Rabbim beni burada bırakmanı talep ediyorum. Allah-u Teala onun talebine uygun hareket ediyor. Ve onu oradan atıyor. Hazreti İsa için de biliyorsunuz ki başka kitapların yazdığı gibi değil Kur'an-ı Kerim'deki ifadeler. Allah-u Teala diyor ki Romalılar odaya girdiği zaman veya salona girdiği zaman biz 13. havarinin yüzünü Hazreti İsa'nın yüzüne benzettik. Hazreti İsa'yı da diyor buraya göğe aldık diyor. O hala Allah'ın cennetinde. Ve şimdi ne olacak? 2000 sene geçmiş aradan oradaki bir gün buradaki 1000 yıla eşit ve Hazreti İsa tekrar döndüğü zaman o zamanki yaşından sadece 2 gün olmuş olarak tekrar bu dünyaya geri dönecek. Geldiğini hepiniz göreceksiniz. Ve bizimle beraber olacak. Öyleyse bütün bu güzellikler Allah-u Teala'nın hepsi ihsanlarıdır. O ihsanları ait olduğu yere oturtmanız için bu güzellikleri sizlere anlatıyorum. Bunlar hep Allah-u Teala'nın ihsan ettiği yaşanmış olan şeylerdir. Buradaki kitapların yazmış olduğu şey, Kur'an-ı Kerim'in dışındaki İncil'in yazmış olduğu husus, Hazreti İsa'yı çarmıha geldikleri, ızdıraplar içinde onun öldüğü, ondan sonra bir mağaraya götürüldüğü, mağaranın kapısına nöbetçi dikildiği, ama ertesi gün gelindiği zaman mağaraya, cesedin orada bulunmadığı ifade ediyorlar. Yani çarmıha girildiğinin ve ölenin Hazreti İsa olduğunu zannediyorlar. Dolayısıyla ki Allah-u Teala konuyu kendi standartlarında en güzel şekilde anlatmış durumda Kur'an-ı Kerim'de ve konunun doğrusu da odur. Bir peygamberin başka insanlar gibi ızdırap çekerek ölmesi söz konusu değil. Kaldı ki Allah-u Teala direkt olarak söylüyor onu. Göğe aldık diyor. Ne zaman almış? Hazreti İsa'nın yüzünü 13. havarinin yüzüne yüzünü 13. havarinin yüzünü Hazreti İsa'nın yüzü olarak değiştirdiği zaman. Gelen Romalılar Hazreti İsa'yı göremiyorlar. O adamı tutukluyorlar. Götürüp onu yani Hazreti İsa'ya ihanet eden kişiyi çarmıha giriyorlar. Geliyorlar ve onun ölümüne sebebiyet veriyorlar. Öyleyse Peygamber Efendimiz Aleyhisselam dünyadaki en ilginç olaylardan birini yaşamıştır. Bu Miraç vasıtasıyla ve Miracı gerçekleştirmiştir. Miraç bir hayal ürünü değildir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın fizik vücuduyla, nefsiyle ve ruhuyla Allah'ın huzuruna çıkması ve onunla konuşması, aldığı emirleri tatbik etmek üzere
tekrar yeryüzüne inmesidir. Ve bizim namazda söylediğimiz birçok şey oradaki olaylardır. İşte ya eyyühen nebiyyü diyor. Ey nebi. Selam üzerine olsun. Şeyi hatırlayalım. Arada Kur'an namaz kılarken arada söylediklerimizi hatırlayalım. Onlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle Cebrail aleyhisselamın birbirine orada Miraç'ta söylediği sözlerdir. Durdur biraz. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Cebrail aleyhisselam hitap ediyor. Etteyyatü illahi ve selavatü ve tayyibatü. Övgüler Allah içindir. Ve salavat ve bütün temizlikler. Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü. Ey nebi. Allah'ın selamı üzerine olsun. Ve rahmetullahi ve Allah'ın rahmeti. Ve berekatühü ve onun bereketi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cevap veriyor. Esselamu aleyna. Hepimizin üzerine olsun Allah'ın selamı. Ve ala ibadillahi salihin. Ve Allah'ın salih kullarının üzerine. Buradaki aleyna bizim üzerimize demek. Orada iki kişi var. Birisi Cebrail aleyhisselam, birisi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ve o yetmiyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam diyor ki bizim üzerimize ve Allah'ın bütün salih kullarının üzerine. Biliyorsunuz ki bütün sahabe salaha ermişlerdi. Cebrail Aleyhisselam şöyle söylüyor. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Bir tek ilah vardır. Sadece Allah'tır o. Ve Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kulu ve Resulü'dür. İşte konular burada tamamlanıyor. Miraç adı verilen bir müessese bütün fizik ve fizik ötesi kanunlarıyla ortadadır. Fiziğin ötesi bir başka alemde devam eden gene fizik kanunlardır. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin göğe çıkması onun ruhunun fizik vücuduna örtü olmasıyla gerçekleşmiştir. Ruhu, fizik vücudu ve fizik vücudunun içindeki nefsi Allah'ın kendisine verdiği üç vücudu birden onu yaratan Rabbine doğru uçmuşlar, uruç etmişler, yükselmişler ve Allah-u Teala'nın huzuruna ulaşmışlar ve orada dinde ilahide Allah-u Teala ile Peygamber Efendimiz Hazretleri konuşmuş, kalbinin sesiyle Allah'ın kalbine hitabıyla Allah onun kalbine ulaşmış. Yani kulak ve akıl kıdemeleri atlayarak, Allah-u Teala tarafından atlanarak doğrudan da idrakine seslenmiş Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ve ruhunun gözleriyle Allah-u Teala'yı görmüş orada ve Allah-u Teala buyuruyor kalbi gördüklerini tekzip etmedi. Yani evvelce Allah-u Teala'nın zatını Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in gördüğü bu sözle kesinlik kazanıyor. İşte Miraç dediğimiz olay kalın çizgilerle böyle bir olay. Ve Allah-u Teala bu hususu açık ve kesin bir biçimde Kur'an-ı Kerim'le hamdolsun ki yerleştirmiş ve bize de bunun açıklaması kalıyor. Allah hepinizden razı olsun.
Allah-u Teala hepinizden razı olsun. Hepinizi cennet ve dünya saadetine ulaştırsın. Dileklerimize ve dualarımıza Fatiha ve as-salavat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.

El-Fatiha ve as-salavat ala mesale ala Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Mani rahim ve maliki ve müdeni ya kenavdu ve ya kenestayin. Salatü ve müstakim. Te aleyhim galim ve adlu ve aleyhim ve redda.

Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz takvanın kademeleri. Takva kelimesi lügat manası itibariyle sakınmak, çekinmek, korkmak anlamına geliyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım.

Ama Kur'an-ı Kerim'i incelediğimiz zaman aslında takva sahibi olanların korkmalarını icap ettirecek bir şeyin kalmadığını görüyoruz. Korkmak deyince Allah'tan korkmak. Evvela iki tür mümin olduğunu görüyoruz Kur'an-ı Kerim'de. Yani inananların iki tür olduğunu görüyoruz. Birinci türü Allah'a ulaşmayı dilemeyen ama Allah'a inananlar, onların kurtuluşları söz konusu değil. İkinciler Allah'a ulaşmayı dileyen inananlar. İşte onlar takva sahipleri.

İnanmak tek başına bir kurtuluş olmuyor. Allah Teala Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki: "Ey inananlar, Allah'a karşı takva sahibi olun ki Allah sizin günahlarınızı örtsün, sonra da sizin günahlarınızı sevaba çevirsin." Burada takva sahibi olmamış olan, henüz günahları örtülmemiş olan birisine sesleniyor Allah-u Teala. Ama eğer inanan kişi Allah'a ulaşmayı dilerse, o yeni bir takvanın sahibidir. İşte inananlardan Allah'a ulaşmayı dileyenler, Yunus suresinin 62, 63 ve 64. ayetlerinde şöyle yer alıyor: "Ela inne evliya Allahu la hafün aleyhim ve lahum yahsenun." O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Buraya kadar takva kelimesi yok. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar diyor Allah Teala. Ellezine amenu ve kanu yettekun. Onlar amen olmuşlardır. Yani imanın sahibi olmuşlardır. Ama bu imanda bir adım ötesi var konunun. Allah'a ulaşmayı dileyen bir iman sahibi olmuşlardır. Bir imanın sahibi olmuşlardır. O imanın sahibi olanlar da takvanın sahibi olarak imanın sahibi olmuşlardır. Onlara korku yoktur diyor Allah Teala. Hem takva sahibi olmuşlardır diyor. Yani korkunun, eğer takva kelimesi korkmak demekse ki lügavi manası bu istikamette, korkmak, sakınmak, çekinmek. Ama Allah Teala onlara amin olmuşlardır ve takva sahibi olmuşlardır diyor. Yani amenudurlar. İman sahipleridir, Allah'a inanıyorlar. Takva sahibi de olmuşlar. Ama takva sahibi olan bu insanlar, Allah'tan korkuları artacak yerde onlara korku yoktur diyor. Onlar mahzun da olmazlar. Ve onlar için dünyada da ahirette de müjdeler vardır. Lehimül büşra fil ahireti ve fil dünya.

Lehümülbüşra fil hayatet dünya ve fil ahireti. Dünya hayatında da, ahirette de onlara müjdeler vardır diyor Allah-u Teala. Takva sahibi kişi Allah'tan korkmak şöyle dursun, müjdeler alıyor Allah-u Teala'nın. Allah-u Teala kendisini cezalandıracak diye bir korku duymak şöyle dursun, Allah'tan müjdeler alıyor. Bu birinci takva. Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde birinci takvaya nasıl ulaşıldığını söylüyor Allah Teala. Diyor ki münibine ileyhi ve yettekuhu. Ona Allah'a mülaki olmayı dileyin. Allah'a yönelin ruhunuzu. Allah'a ulaştırmayı dileyin ve takva sahibi olun. Bu takva ilk takva. Nereden biliyoruz? Çünkü arkadan diyor ki Allah Teala ve namaz kıl. Takva sahibi ol dedikten sonra ve namaz kıl ve müşriklerden olma diyor. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Diyor Allah Teala arkasında da diyor ki her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Öyleyse ne diyor Allah Teala? Rum suresinin 31 ve 32. ayetlerinde Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve böylece Allah'a karşı takva sahibi ol ve müşriklerden ve namaz kıl ve müşriklerden olma. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır ve her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar diyor Allah Teala. Dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır ve her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Öyleyse bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse müşriklerden olmaktan kurtuluyor. Müşriklerin özelliği dinlerinde fırkalara ayrılmak. Ve bütün fırkaların gideceği yer cehennem. Sadece bir tek fırka kurtuluşa ulaşacak. Tek bir fırka. Onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir fırka. Bütün kainat, her milletin içinde bir kısım insan, küçük bir grup Allah'a ulaşmayı dileyenleri oluşturur. İşte onlar felaha erecek olan gizli şirkte olmayanlar. Görülüyor ki iki türlü inanan var. Allah'a iman eden kişi var. İmanın sahibi olan iki türlü insan var. Bir, Enfal 29'da anlatılan takva sahibi olmamış olan, henüz takva sahibi olmamış inananlar. İkincisi, Rum 31'de ifade edilen takva sahibi olan inananlar. Ve eğer bunlar Allah'a ulaşmayı dilemezlerse şirktiler ve gidecekleri yer cehennem. Öyleyse ilk takva bu. Kişiyi cehennemden kurtaran ilk takva. Kişi Allah'a ulaşmayı diliyor. Allah onun üzerinde tecelli ediyor. O kişiyi kör sağır ve dilsizken gören, işiten, idrak eden bir hale getiriyor evvela. Sonra onun kalbine ulaşıyor. Kalbini Allah'a, kendisine çeviriyor, Allah'a çeviriyor. Ve o kişinin göğsünü yararak göğsünden kalbine nur yolunu açıyor. Ve ondan sonra kalbine rahmet nurunu gönderiyor. Bu
Nur, Rahman esmasının nurudur. Ve kişinin nefsinin kalbi %2 rahmet alıyor. Sonra kişi mürşidine ulaşıyor. İşte 14. basamakta mürşidine ulaşıp da tabi olan kişi ikinci takvanın sahibidir. Burası takvanın ikinci kademesi. Kim mürşidine tabi olursa o ikinci takvanın sahibidir. İşte Maide suresinin 35. ayet-i kerimesinde Ya eyyühellezine aminüttekullâhe vebtegû ileyhil vesilet ediyor. Ey amin olanlar, Allah'a karşı takva sahibi olun. Nasıl? Allah'tan sizi Allah'a ulaştırmaya vesile olacak kişiyi isteyin diyor Allah Teala. Allah'tan sizi Allah'a ulaştırmaya vesile olacak kişiyi isteyin diyor. Bu takva sahibi olun, bunu isteyerek takva sahibi olun dendiğine göre 14. basamakta mürşidimizi hacet namazı kılarak Allah'tan istediğimiz zaman ikinci takvanın sahibi oluyoruz. Bu takvanın ötesi, buradaki muhteva ne? Mürşidimize tabi oluyoruz. Ne almışız? O ana kadar 12 tane ihsan almışız. Ve ikinci takvayı tamamlamışız. Allah Teala o kişinin gözlerindeki hicabı mestureyi alıyor. Görme hastasının üzerindeki gıçaveti alıyor. Kulaklarındaki vakrayı alıyor. İşitme hastasının üzerindeki engeli alıyor. Kişinin kalbinin küfrünü alıyor. Kalbinin içine ihbat koyuyor. Sonra kişinin kalbine ulaşıyor. Sonra kalbini Allah'a çeviriyor. Sonra göğsünden kalbine nur yolunu açıyor. Ve kişi zikir yapınca kalbine %2 oranında rahmet gönderiyor. Bu kişinin kalbine %2'den fazla rahmet giremez. Ne zaman ki bu kişi mürşidine tabi oluyor, işte o zaman kişi ikinci takvanın sahibi oluyor. Maide suresinin 35. ayet-i kerimesine göre. Ne olur? Allah'tan birçok nimet birden alır bu kişi. O ana kadar aldıkları ihsandı. Bu noktadan itibaren o kişi nimetlenmiştir. İşte birinci nimet, o kişinin başının üzerine devrin imamının ruhunun gelmesi ve o kişiye senin Allah'a mülaki olma günün yevmi talakın geldi, vücuttan ayrıl emrini vermesi. Allah'ın katından gelen devrin imamının ruhu, Mümin 15'te anlatıldığı üzere Allah'ın katından gönderiliyor ve o kişiye bunu söylüyor. Böyle bir noktada kişi ilk nimeti almıştır başın üzerine. Devrin imamının ruhu gelmiştir. Kendi ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkmıştır. Ana deryaya gidecektir. Sonra kişiye Allah-u Teala'nın ikinci nimeti kalbinin içine iman kelimesini yazıyor.
Sonra bu iman kelimesi aslında bir manyetik olan, kişi zikir yaptığı zaman nefsin kalbine gelen rahmetle, fazla rahmetle, salavat nurlarından fazlaları bu iman kelimesi kendisine çekiyor, kendisinde topluyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, burada kişi mürşidine tabi olmuştur. İkinci takvanın sahibidir. Ve kalbine nurlar dolmaya başlıyor. Ve ruhu vücudundan ayrılıyor. Vücudundan ayrılan ruh 14. basamakta vücuttan ayrılır. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. basamaklarda Allah'a doğru 7 kat gökleri aşar ve 21. basamakta Allah'a ulaşır.

13. basamaktaki şeyi, hacet namazını kılan mürşidini sorar. 14. basamakta mürşidine tabi olur. Tabi olunca ruh mutlaka mümin 15'e göre vücudu terk eder. Sonra o kişinin günahları sevaba çevrilir. Sonra o kişiye Allah Teala 1'e 10 verirken sevap olarak her derecesinin karşılığında o günden itibaren 1'e 100 vermeye başlar. Ve bu 1'e 100, 1'e 700'e kadar yükselir. Sonra sevgili kardeşlerim, daha sonra bu muhteva tamamen değişiklik kazanacaktır. Kişinin nefsindeki nurlar giderek artacaktır. Ruh Allah-u Teala 21. basamakta ulaşır ve Allah'ın zatında yok olur. Basamak 22. Ruhun Allah'a ulaşması 3. takvayı ifade eder. Allah Teala Kaf suresinin 31 ve 32. ayetlerinde diyor ki ve uzlifetül cenneti lil muttakine gayri vaid haza ma tuadune li kulli evvabin hafiz. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı

Bütün hafiz ve evvap olanlar için diyor Allah-u Teala. Hafiz olmak, kim mürşidine ulaşırsa, ulaştığı anda başının üzerinde devrin imamının ruhu gelmiştir. O kişiyi muhafaza altına almıştır. O kişi artık hıfz olunmaktadır, korunmaktadır. Devrin imamının ruhu tarafından büyüden, hüddamdan korunmaktadır. Ve bu noktadan itibaren o kişinin başının üzerinde devrin imamının ruhu var olduğu anda o kişi hafiz olmuştur. İşte hafiz olan takva sahiplerinden bahsediyor Allah Teala. Bu takva üçüncü takvadır. Başının üzerinde kişinin devrin imamının ruhunun oluştuğu, Allah'a o kişinin ruhunun ulaştığının kesin işareti taşıyan bir olay. Ruh 21. basamakta Allah'a ulaşıyor ve 14. basamakta hafiz olan bu insan, muhafaza altına alınan bu kişi 21. basamakta ruhu Allah'a ulaşıyor. Allah'ın zatında ruhu yok oluyor. Böylece evvap oluyor. Meaba ulaşmış ve sığınmış. Bu husus açık bir şekilde Nebe Suresinin 32. ayet-i kerimesinde anlatılıyor. Zâlikel yevmil hakkı fe men şâ ittâze ulaşıyor. İlâ rabbihi meâba diyor. O kişi ki mürşidine tabi olan kişiden bahsediyor. Kendisine Allah'a ulaştıran bir yol ittiaz eder o ruh. Allah'a doğru yola çıkar. Ve Allah o kişinin zatına meab olur diyor, sığınak olur diyor. O kişinin ruhuna sığınak olur diyor. Ruh Allah'a doğru kendisine bir yol ittiaz eder ve Allah'ın zatı o kişinin ruhuna meab olur. İşte bu noktadaki meab olduğu noktadaki takva üçüncü takvadır. Kişi bundan sonra zikrini arttıracaktır. Günün yarısından daha fazla zikir sahibi olacaktır. Zühd sahibi olacaktır. Zahit olacaktır. Neticede nefsinin kalbinde %80'den fazla nur birikimi oluştuğunda fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. Bu dördüncü safa takvadır. Allah Teala buyuruyor ki Âl-i İmrân 133 ve 134'te ve sârihû ilâ mağfiretin min rabbikum ve cennetin arduhâs semâvâti vel ardu o iddet lil muttakîn. Rabbinizden mağfirete ve arzı, yani yerleri göklerle yer kadar olan cennete koşuşun ki o cennet takva sahipleri için hazırlanmıştır. Burada kişinin kademesi hakkında bir işaret yok. Ama bir sonraki ayet-i kerime var. Âl-i İmrân 134. اَلَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّائِ وَالدَّرَّائِ. Onlar bollukta da darlıkta da infak ederler. Kendilerinde para çok da olsa, az da olsa infak ederler. Ve kâzimînel gayza ve gayzlarını, öfkelerini yutarlar. İşte bu fizik vücudun gerekli olan terbiyeye ulaştığını gösterir. Nefs hala fizik vücudun içindedir ve şiddetle
intikam almak ister. Ama fizik vücut teslimi gerçekleştiği için o kişi öfkesini yutar, tutar, öfkelenmez. Ve insanları affederler diyor Allah Teala. Afine anin nas. Nası insanları affederler. Vallahi yuhibbul muhsinin ifadesi ve Allah muhakkak ki ve Allah muhsinleri sever. Vallahi kelimesi aynı zamanda yemin manasına da geliyor. Yemin olsun ki Allah muhsinleri sever. Muhsinler bildiğimiz gibi fizik vücutlarını Allah'a teslim etmiş olan insanlardır. Öyleyse 25. basamakta kişinin fizik vücudu Allah'a teslim olmuştur. Kişi muhsin olmuştur. Bu takva bu cennet takva sahipleri için hazırlanmıştır diyor Allah Teala 133'te. Ali İmran Suresi'nin 133. ayet-i kerimesinde, 134. ayet-i kerimesinde de bu cennete ulaşan insanların öfkelerini yutan muhsinler olduğunu söylüyor. Muhsin kelimesi fizik vücudunu Allah'a teslim edenler için kullanılıyor. Allah Teala bir işaret daha vermiş. Onlar öfkelerini yutarlar diyor. Borlukta da darlıkta da infak ederler. Ve insanları affederler diyor. Bunların hepsi nefsin istememesine rağmen onlar tarafından bunun gerçekleştiğini ifade ediyor ki bu dördüncü takva teslim, dördüncü safha teslim yani fizik vücudun teslimi anındaki fizik vücudun teslimini ifade ediyor. Bu noktadaki takvayı ifade ediyor. Bu noktadaki takva, muhsinler takvası, yani fizik vücudun Allah'a teslimi takvası. Ve beşinci takva, ullelbap olanların takvasıdır. Allah Teala Araf suresinin 26. ayet-i kerimesinde bundan bahsediyor. Ne zaman kişi ullelbap olur? Günün yarısından çok daha öteye geçmiştir kişi fizik vücudunu Allah'a teslim ettiği zaman onun zikri ve nefsini Allah'a teslim ettiği zaman o kişi daimi zikirdedir. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikreden bir hüviyet kazanmıştır. Ve bu noktadaki en önemli kavram tezekkürdür. Daimi zikre ulaşan kişinin özellikleri 1. O kişi daimi zikre ulaşmıştır. 2. Daimi zikre ulaştığı için nefsinin kalbinde hiç afet kalmamıştır. Çünkü devamlı Allah-u Teala'dan nur gelip kalbi devamlı nurlar dolduruyor. Karanlıkların gelip yerleşmesine müsaade yok. Devamlı olarak daimi zikir sebebiyle nurlar gelip kalbi işgal ettiği için. 2. 3. O kişinin kalp gözünü açar Allah Teala. 4. Kalp kulağını açar. Kalp gözüne göstermek istediği her şeyi gösterir. Kalp kulağına da söylemek istediği her şeyi söyler. Bu kişi kalp gözüyle Allah'ın gösterdiklerini görür. Kalp kulağı

ehline sorun. Zikir ehli bilir mi? Kendisi bilmez. Ama Allah'tan sormak yetkisinin sahibidir. Ve Allah-u Teala ona söylerse, ki genellikle söyler, o zaman Allah'tan aldığını karşısındakine iletir. Problem de kalmaz. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu noktada kişinin bir unsuru da ehli tezekkür olmaktır. Bir diğeri ehli hayır olmak, daimi zikrin sahibi olduğu için hayır derecat kazandıran işlemdir. Kişi her an derecat kazanan biridir. Hem de her an 700 derece kazanan biridir. Her saniye 700 derece kazanan biridir daimi zikirde olduğu için. Öyleyse yani zikrin o kişiye bir derece kazandığını düşünsek, bu kişi zikir yaptığında birinci katta olsa her alacağı derecat 10 derece olacaktı. Böylece bu derecelerin arttığını görüyoruz. Ama ne zaman ki o kişi daimi zikrin sahibi oluyor, Allah Teala ona 1'e 700 vermeye başlıyor. Bu kişi 1'e 10 alırken mürşidine ulaşıncaya kadar, mürşidine ulaştığında 1'e 100 almaya başlar. Ruhu 1. gök katına kadar böyle devam eder. 2. kata çıktığında 200 olur, 1'e 200. 3., 4., 5., 6., 7. katlarda bu bir tek derecenin karşılığı 1'e 700'e kadar ulaşır. Bu kişinin daimi zikre ulaştığının göstergesidir. Kişi ulul elbab olmuştur, daimi zikrin sahibi olmuştur. Özelliklerinden biri de tezekkürdür. Son bir özelliği kişinin, o kişi hem ehli hükümdür hem de ehli hikmettir. Hükümlerini Allah'tan sorarak vereceği için ehli hükümdür ve bu kişi hikmetin sahibidir. Ayetlere baktığında bu ayetin seviyesini çıkartır. İşte Allah Teala A'raf suresinin 26. ayet-i kerimesinde şöyle diyor: Ya beni Adem'e kat enzelna aleyküm libasen yuvari sevatukum ve rişa. Ve libasut takva. Ey Ademoğulları, sizlere ayıp yerlerinizi gizleyip örtecek elbise ve süslenecek şeyler ve takva elbisesini indirdik. Zalike hayrun, zalike min ayetullahi lealeküm yezekkerûn. İşte bu Allah'ın ayetlerindendir. Böylece onlar tezekkür ederler. İşte Araf 26'da artık tezekkür etmeye başlayabilmiş olan bir kişinin takvasından bahsediyor. Takva elbisesini giydiğini anlatıyor. Takva elbisesinin giyildiği ve tezekkür edildiği bir nokta. Burası o kişinin daimi zikre ulaştığının kesin işaretidir. Burası 26. basamaktır. Kişi ehli tezekkür olmuştur. Daimi zikrin sahibidir. Bu takva elbisesini giyen kişidir. Tezekkürlerin, ehli tezekkürün takvasını ifade ediyor olay. Bu noktadan sonra kişi muhlis olur. Ve ulul-elbab makamını aşar. Ulul-elbab makamını aşan herkes ihlas makamının sahibidir. İhlas makamı
altıncı safayı işaret eder.

makamından sonraki safhayı işaret eder. İşte Bakara suresinin 179. ayet-i kerimesi. وَلَكُمْ فِي الْقِسَاسِ hayatın يَا اُلِلْ اَلْبَابِ لَا لَكُمْ تَتَّكُونَ Ey ulul elbab, kısasta sizin için hayat vardır. Umulur ki böylece siz takva sahibi olursunuz. İşte ulul elbabın takva sahibi olması, ulul elbaptan sonraki takva ifade ediyor Allah Teala. Ulul elbaptan sonraki takva muhlisler takvasıdır. Ulul elbab makamını aşar kişi, ulul elbab makamında o kişiye sadece yer katları gösterilir. 7 kat cehennem gösterilir. 7 tane de yer katı gösterilir. Aynı standartlardadır. Ve bir de zemin katta devrin imamının dergahı gösterilir. O kişinin kalp gözüne. Allah ile kişi her an konuşabilir, ehli tezekkürdür. Bu ulul-elbab için Allah Teala Ali İmran Suresi'nin 7. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Habibim, sana Allah kitabı indirdi. O kitapta muhkem ayetler de vardır, müteşabih ayetler de vardır. Müteşabih ayetlerin sırrını Allah'tan başka kimse bilmez. Kalplerinde zevk olanlar o ayetleri kullanmak suretiyle insanların arasına nifak sokmak isterler. Râsihun, ilimde kökleşmiş olan din ilminin sahipleri derler ki, inandık, emin olduk ki bütün ayetler, müteşabih ayetlerde, muhkem ayetlerde Allah'ın katındandır. Allah Teala, Allah size kitabı indirdi dedikten sonra, o Allah ki sana kitabı indirdi, onda muhkem ayetler de vardır, müteşabih ayetler de vardır. Müteşabih ayetlerin manasını Allah'tan başka kimse bilmez. Kalbinde zevk olanlar o ayetleri açıklarlar. Açıkladıkları zaman insanların arasına fitne sokmak için yanlış istikamette açıklarlar diyor. Dili ilimde kökleşmiş olan Rasulun da derler ki, onu onlar tezekkür edemez. Rasuhun derler ki diyor Allah Teala, müteşabih ayetlerde, muhkem ayetlerde Allah'ın katındandır. Ama rasuhun da onları tezekkür edemez diyor Allah Teala, illa ulul elbab. Tezekkür yetkisinin sadece ulul elbaba verilmiş olduğunu görüyoruz. İşte 6. safa takva, ulul elbabın yeni bir takvaya ulaşmasını ifade etmesi lazım gelen takvadır. Bakara suresi 179. ayet-i kerimede Allah Teala diyor ki: "Velekum fil kısası hayatun ya ulul elbabi لَعَلَكُمْ تَتَّكُونَ Ey ulul elbab, kısasta sizin için hayat vardır. Umulur ki böylece siz takva sahibi olursunuz. Ne demek istiyor Allah Teala? Kısas. Ulul elbabın kısası. Nedir başlangıçta olay? Başlangıçta nefsimize baktığımız zaman nefsimiz %100 afetlerle dolu. Bu, şeytanın %100 hakimiyeti altında olan bir müessesedir. Akıl, fizik vücuda kumanda eder ve çoğunlukla şeytanın taleplerini kişinin yerine getirmesini sağlar.
Yani şeytanın hakimiyetinde olan bir nefs, %100 kapkaranlık, gece kadar, yıldızsız bir gece kadar, aydınlıksız, lambalar yanmayan bir gece kadar karanlık nefsimizin afetlerle dolu ortamı. Peki ulu'l-elbab? Ulu'l-elbab da her tarafı güneşin bütün boyutlarıyla en üst şekilde aydınlattığı noktadaki kadar aydınlık, pırıl pırıl bir kalbin sahibi. Nefsin kalbindeki bütün afetler yok olmuş. İşte burada şeytana karşı bir kısas uyguluyor Allah-u Teala. Nasıl şeytan %100 o kişiyi Allah katında hep mahcup edecek, yanlışlıklar yapmasına müsaade ederken, yanlışlıklar yapmasını oluştururken, sağlarken, bu noktada şeytanın hiçbir şey yapamadığı, hırsından kudurduğu bir olay vardır. Artık şeytan o kişiye asla tesir edemez. O kişinin başlangıçta en koyu karanlık kadar kapkaranlık olan nefsi, %100 afetlerle dolu olan nefsi, %100 nurlarla dolmuştur. Bembeyaz bir hale gelmiştir. Bu elbiseler kadar, bu kavuk kadar, beyaz, bembeyaz, pırıl pırıl, o beyaz renginin aydınlık olduğunu da düşünün. Pırıl pırıl bir yeni müessese oluşmuştur. İşte burada açık olarak bir kısas gerçekleşmiştir şeytana karşı. Onun hakimiyeti %100 olan kapkaranlık dünyasını Allah'ın hakimiyeti %100 olan, Allah'ın emirlerine %100 itaat edildiği için Allah'ın hakimiyeti kesinleşmiş olan, karanlığın tam zıttı olan, karanlığa tam bir kısas vücuda getiren %100 nur. Bu noktadaki takva, ey ulu'l-elbab, sizin için kısasta hayır vardır, hayat vardır, böylece siz takvaya ulaşırsınız diyor. Bu kısas takvası şeytana karşı yapılan bir kısas. Burası ulu'l-elbab makamı. Burası, affedersiniz, ulu'l-elbab takva sahibi olacağı için ulu'l-elbab'taki bir kişinin, ulu'l-elbab makamındaki bir kişinin takvası ihlas takvasıdır. Kişi muhlis oluyor burada. Basamak 27. Daha sonra da 28. basamakta kişinin son takvası oluşuyor. Âl-i İmrân suresinin 76. ayet-i kerimesi: Bela men efa bi ahdihi ve teka fe innallahi yuhibbul muttakin. Hayır, öyle değil. Kim ahdini yerine getirir de takvaya ulaşırsa, takva sahibi olursa, muhakkak ki Allah takva sahiplerini sever diyor. Bir kişinin ahdi, ruhunu, veçini, nefsini ve iradesini teslim ettiği noktada gerçekleşir. Misakimiz olsaydı, irademizi teslim ettiğimiz veçiyle sadece irademizin teslimini içeren bir ifade olacaktı. Dolaylı bir şekilde aynı noktaya ulaşacaktı kişi. Çünkü iradesini teslim edebilmesi için ruhunu, veçini ve nefsini de daha evvel Allah'a teslim etmiş olması gerekirdi bu kişinin. Ama ahdimiz, bizim ahdimiz Allah'a verdiğimiz bir ahttır ki o ahd ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim içerir ki bu ahd Allah'ın zatının görünmesiyle noktalanır. İşte Allah Teala Rad suresinin 20. ayet-i kerimesinde اَلَّذ۪ينَ يُفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ
diyor. Onlar Allah'ın ahdini ifade ederler. İfa ederler. Ve la yenkudûnel misak. Misaklerini bozmazlar. İşte burada kişinin ahdi değil, Allah'ın ahdi söz konusu. Allah'ın ahdinde söz konusu olan şey ise iradenin Allah'a verdiği yemin, bu iradenin Allah'a verdiği misak, bu misakin tahakkuku için de daha evvel ruhun ve için nefsin Allah'a teslim edilmiş olması gerekiyor. İşte bunların hepsinin birden gerçekleştiği noktada bizlerin ahdi oluşur. Kim Allah'a verdiği fizik vücudunun ahdini yerine getirirse o kişi fizik vücudunu teslim etmiştir. Ama kim Allah-u Teala'ya dört teslim konusunda da ahd vermişse, bu ahd bizim ahdimiz, ruhumuzu ve içimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmeyi ifade eder. İşte burada Ali İmran 76'da kim ahdini yerine getirir de takvaya ulaşırsa muhakkak ki Allah takva sahiplerini sever diyor. Bizim ahdimiz ruhumuzun ve içimizin, nefsimizin ve irademizin hepsinin Allah'a teslimini içerir. Bizim başlangıçtaki ahdimiz fizik vücudumuzun teslimiydi. Ama iki tane ahd veriyoruz Allah-u Teala'ya. Fizik vücudumuzun tesliminde 25. kademede birinci ahdimizi tamamlıyoruz. Fizik vücudumuzla alakalı ahdimiz. Ama 28. basamağın 7. kademesinde, 5. kademesinde irademizi Allah'a teslim ettiğimizde en üst seviyedeki ahdimizi gerçekleştiriyoruz. Bu ruhumuzu da ve içimizi de nefsimizi de irademizi de beraberce ard arda Allah'a teslim etmeyi ifade eder. Burası nihai takvadır. Takvaların sonuncusudur. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerimizde 28. basamağın 1. kademesinde kişinin taviyetinden sonraki günahları örtülür. 2. kademesinde o kişiye salah nuru verilir. 3. kademesinde örtülen günahlar sevaba çevrilir. 4. kademesinde o kişinin iradesini Allah-u Teala'ya teslim olur. 5. kademesinde ise o kişiyi Allah-u Teala irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşat makamının sahibi kılar. İşte bu nokta bütün insanlar için son noktadır. Ama bunun ötesi var mıdır? Evet. Resuller her devirde, her kavimde mutlaka bir resul bulunur. O resuller bu makamın üzerindeki, bu kademenin üzerindeki salah makamının 6. kademesinin sahipleridir. Nebiler 7. makamın sahipleridir. Orası devrin imamlarına aittir. Nebiler varsa mutlaka o nebi devrin imamıdır. Ama resuller varsa, resullerden birisi
Yani veli resullerden birisi devrin imamlarına mutlaka vekalet edecektir. Devrin imamı olmayan bir devir mümkün değildir. Bu muhteva içerisinde de 7. kademeyi devrin imamı oluşturur. Ya peygamberlerin bulunduğu devirde o kişi peygamberdir mutlaka. Ama peygamber yoksa, nebi yoksa o zaman veli resullerden, kavim resullerinden bir tanesi huzur namazının imamlığını vekalet eder. O makamın sahibi olur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir yeni konuyu daha inşallah tamamladık. 7 kademedeki takvayı sizlere anlatmak mümkün oldu. Gördünüz ki takva lügat manası gibi Allah'tan korkmak, korkunun giderek artması değil, Allah'ı sevmek, giderek sevginin artması. Öyle bir nokta ki insanın Allah'ı kendisinden fazla sevdiği bir nokta. Allah'ın onun hayatında tasarruf altında olduğu için her boyutta kendisinin önünde yer aldığı bir nokta. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha me as-salavat. Allah'ıma salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El Fatiha me as salavat. Allah'ıma salli ala Muhammed.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, birazdan Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde bir araya getirdi. Konumuz doğru düşünme alışkanlığı. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burası Allah'ın öğretisinin yapıldığı bir hizmet yurdudur. Ne yazık ki Allah'ın öğretisi İblis tarafından asli hüviyetinden çıkarılmış ve hakka batıl karıştırılmıştır. Ve geçen zaman parçaları içerisinde insanlar yanlışları doğrular olarak kabul eden bir noktaya ulaştırılmışlardır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Nasıl bir dizayn söz konusu? Allah-u Teala tarafından konulan nasıl bir nizam? Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah sadece hakikatleri, hakkı sergiler. Allah için bir tek hedef vardır, herkesi mutluluğa ulaştırmak. Ama dileyen şükredenlerden olur, mutluluğa ulaşır, dileyen küfredenlerden olur. Öyleyse şükrü küfre tercih etmek veya küfrü şükre tercih etmek insanların kendi seçimleri. Peki iblisin buradaki rolü ne? İblis insanların kurtuluşuna medar olacak olan temel hüviyetleri asırlar geçtikçe yok etmeyi başarmış. Eski mukaddes kitapları zaten değiştirmiş. Sonra ne yapmış? Son kitaba geliyoruz, Kur'an-ı Kerim. Kainatta iki din hiç olmamıştır sevgili kardeşlerim. Üç din, bugünkü gibi 20-30 din hiç olmamıştır. İnsanlar başka başka dinlerin mensupları olduklarını sadece zannetmektedirler. Yoksa aslında sadece bir tek din vardır. Hazreti İbrahim'in Hanif dini, Arapça adıyla İslam dini. Asıl ifadesiyle Allah'a teslim olma dini. İşte İblis insanlara yanlış öğretiler sunarak ve onlara bu yanlışları asırlar boyunca yaptığı çalışmalarla kabul ettirerek insanları öyle bir yerlere ulaştırmış ki doğrular yok olmuş. Yanlışlar doğruların yerini almış ve yerleşmiş. Ve Kur'an-ı Kerim'den 14 asır sonra Allah-u Teala'nın öğretisini başka insanlara öğretmek mecburiyetinde olanlar, Allah-u Teala tarafından bu vazifeyle görevlendirilenler, bütün dünyadaki bütün kavimler arasında mevcut. Şu anda bütün dünyada ne kadar kavim varsa hepsinin içinde Allah'ın bir Resulü mutlaka beaz edilmiş durumda.
hiçbir devir geçmemiş ki hiçbir toplumda Resul olmasın. Külli kavmin min Resul diyor Allah Teala. Külli kavmin Resul. Bütün kavimlerde Resul vardır. Zamanın her parçasında ve dünyadaki bütün kavimlerde. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, günün dostlarım. Öyleyse öyle bir dizayn içinde olmalısınız ki hep 12'den vurmalısınız. Hep doğruyu ifade etmelisiniz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, doğrular orada durun. Ve şimdi insanların kurtuluş reçetesine beraberce bakalım. Reçetenin başlangıcında Allah'ın bir kanunu var. Allah'a ulaşmayı dilemek ya da dilememek diye iki grup insandan bahseder Kur'an-ı Kerim. İki düşünce standardı. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'a ulaşmayı dilemek ya da dilememek. Neden bahsediyoruz? Bahsettiğimiz husus son derece açık. Çünkü kanun cennetle cehennemi birbirinden ayırıyor. Birbirinden ayırıyor. Allah'a ulaşmayı dileyen mutlaka Allah'ın cennetine girer. Hangi şartların içinde olursa olsun. Biliyorsa Allah-u Teala derhal o dileği görür. O kişi o andan itibaren cennetin anahtarına sahiptir. Öyleyse işareti buradan verelim. Tabi olduğu için değil. Bir mürşide tabi olduğu için değil. Allah'a ulaşmayı dilediği için. Ve tabiyet ikinci olgu. Ancak Allah'a ulaşmayı dileyenlerin tabiyeti Allah-u Teala tarafından kabul ediliyor. Ve o kişiye 10 tane de nimet veriliyor o insandan sonra. Eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o zaman tabiyeti de bir mana ifade etmez. O kişi tabi olmamış hükmündedir. Yani sahabe ile münafıklar arasındaki fark gibi. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, doğruyu yerli yerine oturtmak bu temel mecburiyettir. Allah'ın doğrusuna dikkatle bakın. O doğru. İnsanlar 14 asırda Allah'a ulaşmayı dilemeyi unutmuşlar. İblis insanları unutturmuş. Ve kurtuluşu İslam'ın 5 şartına bağlamış. Korkunç bir tuzak kurmuş insanlara Allah Teala. Zaten diğer dinlerde olanların da İslam'ın içinde olanların da %90'dan fazlası Allah'ın hakikatlerini hep unutmuşlar. Ve şeytanın insanlara doğru kabul ettirdiği kurtuluşa ulaştırması mümkün olmayan bir dizaynı benimsemiş insanlar. Onun için sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, doğru düşünme alışkanlığı doğrular üzerine oturan bir düşünce sistemidir. Bu doğrular insanların doğruları değildir. Bu doğrular Allah'ın doğrularıdır. İnsanların doğru zannettiği şeyler Allah'ın doğrusuna hiç uymamakta. İşte bugün
bu asırda, hidayet asrında insanlara hidayeti öğretmekle vazifeliyiz. Öyleyse hidayeti Kur'an'da ararsanız, Kur'an zaten hidayet rehberidir. Kur'an bir hidayettir, bir hidayet rehberidir. Ama Kur'an'ın hükmüne uyulduğu takdirde, doğruları Kur'an'ın, Kur'an doğruları olarak ona ters düşen insanların doğrularının üzerine çıkması kaydıyla. Öyleyse 7 safhadan bahsediyor Kur'an-ı Kerim. Allah'a ulaşmayı dilemek. Şeytanın insanlara öğrettiği doğrular arasında bu yok. Şeytanın doğruları bunu ihtiva etmiyor. Şeytanın insanlara doğru diye kabul ettirdiği şeylerden bahsediyoruz. Doğru diye kabul ettirdiği yanlışlardan bahsediyoruz. İşte o yanlışları sizlere haykırmak için buradayız. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın gideceği yer cehennemdir diyor Allah Teala. Yunus 7 ve 8. Ellezine la yercune likaina ve radu bil hayatet dünya vatme enne biha ellezine hum an ayatina gafilun ilaike mevahimin naru bima kanu yetribun. Diyor ki Allah Teala, onlar bize milaki olmayı dilemezler. Ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin gidecekleri yer cehennemdir diyor. Ayrılık buradan başlıyor. Çünkü şeytanın müdahil olduğu asırlar, 14 asır süren bir hakikatlerin örtülme faaliyetinden sonra bakıyoruz ki uğruna binlerce cilt kitap yazılan İslam'da artık Allah'a ulaşmayı dileme diye bir kavram mevcut değil. Eğer sevgili kardeşlerim, bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse, gideceği yer cehennemse, bu da bugünkü İslami öğretinin içinde mevcut değilse, bunun manası ne biliyor musunuz? Bunun manası herkesin cehenneme gitmesi. Hidayet çağının ne kadar önemli olduğunu acaba buradan anlamak mümkün mü? Sevgili kardeşlerim, eğer Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan mutlaka cehenneme gidecekse ve bugünün din öğretiminde bu kavram külliyen yok edilmişse, ortadan kaldırılmışsa, böyle bir kavram binlerce cinsten oluşan bugünün din öğretisinde mevcut değilse, geriye kalanların söylenmesi, yazılması, öğretilmesi ne ifade eder ki? Hiç kimsenin kurtulması mümkün değil. Bu hakikati bilmeyen hiç kimsenin ne yaparsa yapsın kurtulması mümkün değil. Basit bir mukayese yapalım sizinle. Bir insan düşünün, bunu öğrenmiş, Allah'a ulaşmayı dilemek lazımmış. Öyleyse ben de dilemeliyim demiş. Allah'ın varlığına kesin olarak inanıyor kişi. Ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına inanıyor. Böyle bir insan ancak ruhunu Allah'a ulaştırmayı diler. Ruhun ölmeden Allah'a ulaşmasına inanan bir insan Allah'a ulaşmayı diler. Bugünün din öğretisinde kitaplarda öğretilen şey, ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasının mümkün olmadığı,
sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler düşünebiliyor musunuz? Allah'ın üzerinize 12 defa farz kıldığı, 73 tane ayet-i kerimeyle Kur'an-ı Kerim'de derc ettiği Allah'a ulaşmak, ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması bütünüyle inkar ediliyor. Öyleyse doğru düşünme alışkanlığının ne kadar değer kazandığını, ne kadar değerli bir şey olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemek, konunun başlangıcı ve yok edilmiş. İblis bunu yok etmeyi başarmış. Başka neyi başarmış? Kainatın yegane dininin yedi safhasını da yok etmeyi başarmış sevgili kardeşlerim. O zaman doğru düşünme alışkanlığının ne kadar önemli bir şey olduğunu yerli yerine oturtun. Kanunlarını öğrenin. Allah'ın kainattaki yegane dininin, Hazreti İbrahim'in Hanif dininin, yani Arapça ismiyle İslam dininin, Allah'a teslim olma dininin. Unutmayın, Hazreti Musa da İslam'ı yaşadı kendisine tabi olanlarla birlikte. Yani Hazreti İbrahim'in Hanif dinini, Hazreti İsa da kendisine tabi olanlarla beraber Hazreti İsa'nın Hanif dinini, Hazreti İbrahim'in Hanif dinini, yani İslam'ı yaşadı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabesi de Hazreti İbrahim'in Hanif dinini, yani İslam'ı yaşadı. Bütün peygamberler aynı dini yaşadılar. Kainatın tek dinini kendilerine tabi olanlarla birlikte. Daha konunun başında İblis Allah'a ulaşmayı dilemeyi insanları unutturmak suretiyle 12'den vurmuş. İnsanların kurtuluşu artık imkansız hale gelmiş. İnsanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Yetmez, 7 safayı da reddetmeyi iblis insanlara kabul ettirmiş. Mürşidi red ediyor iblis ve din öğreticilerine de bunu kabul ettirmiş. Ve bugünkü öğretide deniyor ki son nebi peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Onunla beraber nübüvvet bitmiştir. Aynen Kur'an-ı Kerim'e uydum. Tamam. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber risalet de bitmiştir deniyor. Yetmez. İrşad da bitmiştir deniyor. Ondan sonra bir daha mürşit oluşması mümkün değildir deniyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tabiyetin son noktasıydı. Ondan sonra hiç kimseye tabi olunmaz deniyor. Böylece neyi iblis kaldırıyor ortadan? Tabiyeti kaldırıyor. Tabiyet yoksa kurtuluş yoktur. Tabiyetin ihsanla tabiyet olması asıldır. Öyleyse 10 tane ihsan alacaksınız Allah'a ulaşmayı dileyince ve irşat makamını Allah-u Teala sizi ulaştıracak. Dikkat edin, siz ulaşmayacaksınız. O ulaştıracak size mürşit sevgisini muhteva olarak benimsetecek ve o sevgiyle Allah'ın hacet namazını kıldığınız zaman size gösterdiği mürşide ulaşacaksınız.

Neyi başarmış iblis? Mürşit yoktur tezini kabul ettirmeyi başarmış. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olduklarını iblis biliyor. Kur'an-ı Kerim'de de yazılı. Onu inkar edemiyor. Ama diyor, o son Resul'dü ve son Nebi'ydi. Ve onunla beraber tabiyet sona ermiştir diyor İblis. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, tabiyetin onunla birlikte sona ermesi söz konusu değil. Neden öyle söylüyoruz? Neden söz konusu değil diyoruz? Çünkü biliyoruz ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Hazreti Ebu Bekir'e tabi oldular. Sonra Hazreti Ömer'e, Hazreti Osman'a, Hazreti Ali'ye tabi oldular. Ondan sonra bu Hulefai Raşid'in adı verilen, irşad etme yetkisinin sahibi olan dört halifenin ötesi sahabe. Ondan sonra sahabeye tabi olundu. Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesi bunu ifade ediyor. O sabikun el-evvelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardı diyor Allah Teala. Evvelki sabikunlar hayırlarda yapılan yarışmalarda, müsabakalarda ilk 3 dereceyi alanlar, ulul elbab, ihlas ve selah makamlarının sahipleri diyor Allah Teala. Onlar ensardandı, macirindendi, bir de ensara ve macirine ihsana tabi olanlardı. Öyleyse ensara da macirine de tabi olunmuş. Tabiyet kesin. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte tabiyet kesilmiyor. Doğru düşünme alışkanlığının dayanaklarını en sağlam temeller üzerine Allah Teala Kur'an-ı Kerim ile oturtmuş. Allah Teala bilmiyor muydu şeytanın bu tuzağını? Ona göre Kur'an-ı Kerim'e hükümleri koymuş. Şeytan Kur'an-ı Kerim'de bu hükümlerin olduğunu biliyor ve onun için Kur'an-ı Kerim'i ortadan kaldırmaya çalışmış. Yani Kur'an-ı Kerim'e bakmayın diyor iblis insanlara. Siz Kur'an-ı Kerim'i anlayamazsınız diyor. Bu öğreticiler vasıtasıyla söyletiyor. Kur'an-ı Kerim'i öyle kendi başınıza anlamaya falan kalkarsanız çarpılırsınız ha diyor. İşte olay bu sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Ve insanlar iblisin sözlerine kulak vermişler. Ona inanıyorlar. İblis kendi söylediklerinin Kur'an hükümlerinden farklı olduğunu biliyorsa ve kendi söylediklerini insanlara kabul ettirmeyi hedef almışsa ne yapabilir? Akıl için yol birdir. Kitaplar yazdırır insanlara. Ve o yazdırdığı kitaplarla Kur'an-ı Kerim'in zıttı
olan hükümleri asırlarca bir eğitim dizaynı içerisinde insanlara kabul ettirir. Eğer bu öğreti Kur'an'a bakmayın, kitaplara bakın, siz Kur'an-ı Kerim'i anlayamazsınız. Bunun uzmanları olan anlamışlar o Kur'an-ı Kerim'i ve bu kitapları yazmışlar. Siz bu kitaptan öğreneceksiniz, kitaplardan öğreneceksiniz dininizi diye. İblis insanları hegemonyası altına almış. Üniversitelerde kitaplar okutulur. Üniversitelerde dersler okutulur. Bütün dersler o kitaplardan muhteva kazanır. O kitaplarla imtihan edilirsiniz. Kitapların muhtevasını bilirseniz geçersiniz, bilemezsiniz, sınıfta kalırsınız. O kitaplar yanlıştır, doğru olan Kur'an-ı Kerim'dir derseniz eğer, sınıfta kalacağınız kesindir. Ve kitaplarda Kur'an-ı Kerim'in tamamen defterden silinmesi hedef alınmıştır. 100 yıllardan beri, 15 asırdan beri, 14 asırdan beri yazılan kitaplar söz konusu. O kitaplardaki ilim neyi devreden çıkarmış? Allah'a ulaşmayı, dilemeyi devreden çıkarmış. O kitaplardaki ilim neyi devreden çıkarmış? Tabiiyeti devreden çıkarmış. Kurtuluşun iki temel faktörü. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın bundan sonraki devrede yapacağı şeyler artık hiç önemli değil. Ne yaparsa yapsın o kişi Allah'ın cennetine giremez. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin gireceği yer cehennemdir diyor Allah-u Teala. O zaman bir insan düşünün, adam 80 yaşında ölmüş, 15 yaşında sorumluluğu başlamış, 65 yıl namaz kılmış, oruç tutmuş, zekat vermiş, hacca gitmiş, kelime-i şehadet getirmiş kendi kendine, la ilahe illallah, Muhammedun Resulullah demiş. Adam cennetlerden cennet beğenemiyor. Acaba Allah-u Teala beni hangi cennete alır, şunu alsa daha iyi olmaz mı diye düşünüyor. Ama cennete giremez. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah'ın cennetine giremez. Öbür taraftan bir kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş. Allah onda hemen faaliyetini göstermiş. Gözlerindeki hicab-ı mestireyi, kulaklarındaki bakrayı, kalbindeki ekineti almış, yerine ifat koymuş. Kalbinin nur kapısını Allah'a çevirmiş. Göğsünden kalbine nur yolunu açmış. Birkaç dakika içinde Allah'a ulaşmayı diledikten sonra gördüğü, işittiği, bildiği an Allah-u Teala derhal bunları faaliyete geçirir. Her biriyle kişinin derecelerini arttırır. Ve o kişiyi kazandığı dereceler, kaybettiği derecelerden daha üstün hale getirir. Bunları yapan kişi, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, bir saat sonra, iki saat sonra, on saat sonra, ertesi gün ölmüş. O kişinin gideceği yer cennettir. Çünkü Allah-u Teala, İbrahim 23'te diyor ki, o amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler var ya, onların gireceği yer Allah'ın cennetidir. Orada onlara selam sizlere denir diyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, iki insan gördünüz. 80 yaşında ölen, 65 yılını ibadetle geçiren bir insan, hangi yaşta da olsun Allah'a ulaşmayı dilemiş, hiçbir ibadet yapamadan ölmüş bir insan. Bunlardan o hiçbir ibadet yapamamış insan kurtuluşa ulaşıyor. Şeytanın doğru düşünme alışkanlığının dışına çıkardığı insanlardan birisi olarak Allah'ın kanunlarını bilmeden, araştırmak gereğini duymadan, doğruyu yanlıştan ayıracak olan bilginin sahibi olmadan 65 yıl adam ibadet yapmış. Ama kurtulması mümkün değil sevgili kardeşlerim. Peki bu ibadetler yapılmayacak mı yani?
Ne münasebet, yapamayacak olur mu? Allah'ın yolunda olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, o ibadetleri en üst boyutta yapanlardır. Namaz kılmaksa, her gün iki günlük borç öderler onlar. Zekatsa en az iki kat verirler. Oruçsa Ramazan ayının dışında her perşembe günü oruç tutarlar, kandil günlerinde de tutarlar. Ve paraları varsa hacca giderler. Kelime-i Şahide'de onları kurtaracak olan yerde mutlaka söylemişlerdir. 10 tane insanla mürşitlerine tabi oldukları zaman La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demeleri emredilmiştir. Onlar da söylemişlerdir. Onun dışında da kelime-i şehadet getirirler. E bütün bunların ötesinde Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala'nın farz kıldığı ama farzların arasında mevcut olmayan zikir yaparlar. Önce ara sıra zikir yaparlar, sonra günün yarısından daha fazla zikir yaparlar, sonunda da daimi zikre ulaşırlar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, doğrular, önemli olan işte bu. Tabiyet kişiyi mümin kılar, tabiyet kişiyi 4 tane hidayet başlangıç noktasına getirir. Ruhun Allah'a tesliminin başlaması, fizik vücudun Allah'a tesliminin başlaması, nefsin Allah'a tesliminin başlaması, iradenin Allah'a teslim olmak üzere güçlenmeye başlaması aynı noktada başlar, 14. basamak. Öyleyse gene doğrular, gene yanlışlar. Doğru düşünebilmek için doğruyu öğrenmek mecburiyetindesiniz. Sizlere yanlışı empoze etmeye çalışacaklar, her zaman olacaktır. Onlara karşı doğruyu müdafaa edebilmelisiniz. Bundan hiç çekinmeyin sevgili kardeşlerim. Müdafaa etmek, kavga etmek demek değildir. Onlara tasavvufu yaşayanlar olarak dostça yaklaşın ve doğruları söyleyin. Doğruların üçüncü safhasında ruhun Allah'a teslimi var, ulaştırılarak teslimi var ve adamlar diyorlar ki ruh insana hayat verir, ruh vücuttan ayrılırsa herkes ölür. Azrail Aleyhisselam ruhumuzu aldığı için ölürüz ve sadece ölülerin ruhu Allah'a ulaşır. Baştan aşağı yanlış sevgili kardeşlerim. Allah Teala 12 defa farz kılmış ruhumuzu Allah'a ölmeden evvel ulaştırmayı. Allah Teala bununla acaba ölün mü diyor insanlara, intihar edin mi diyor. Kur'an-ı Kerim intiharın cehenneme götürdüğünü kesin olarak ifade buyurmuş. Öyleyse Allah'ın 12 defa üzerimize farz kıldığı 73 tane ayette bahsettiği ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması yok edilmiş. Binlerce cilt kitabın arasında bu konu mevcut değil. Sevgili kardeşlerim, şeytanın dehasını düşünebiliyor musunuz? Bu sinsi mahluk insanların yazdığı binlerce cilt kitaptan hakikatleri birer birer yok etmeyi başarmış. Hakkın yerini batıla vermesini temin etmiş. Hakkın yerini batılın işgal etmesini temin etmiş. Ve insanlar batılla meşgul olur hale gelmişler.
sevgili kardeşlerim, konunun dördüncü safhasında fizik vücudunuzu ahsen kılarak Allah'a teslim etmeniz var. 25. basamakta Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen fizik vücudumuz Allah'a teslim olur. 27. basamakta daimi zikre ulaşırsınız. Nefsinizin kalbindeki afetler sıfıra iner. Ve bu noktada nefsiniz de Allah'a teslim olur. Nefsinizin Allah'a teslim olabilmesi için nefsinizin kalbindeki 19 afetin, 19 grup afetin bütünüyle yok olması, yerine ruhun hasletlerinin eşili olan faziletlerin, fazılların nefsinizin kalbini tamamen doldurması gerekir. Daimi zikirden başka bir ilacı yok. Bunu gerçekleştirecek olan daimi zikirdir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Daimi zikrin sağlayabileceği, sadece onun sağlayabileceği nefsin teslimini

hiçbirisinin o yazılan binlerce kitapta bulamazsınız. O kitaplar bunları ihtiva etmiyor. Peki ne diyorlar, nasıl müdafaa ediyorlar kendilerini Kur'an-ı Kerim'de? Teslimler açık ve kesin bir şekilde geçiyor. Diyorlar ki, İslam Allah'a teslim olmak demektir. Allah'a teslim olmak manasına gelen İslam ise 5 tane şarttan ibarettir. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Biz diyorlar bunların hepsini yapıyoruz. İslam Allah'a teslim olmak demek olduğuna göre ve 5 tane şarttan oluştuğuna göre teslim etmek, biz 5 şartın 5'ini de gerçekleştiriyoruz. Allah'a teslim olanlar bizleriz diyorlar. Gördünüz mü sevgili kardeşlerim? Allah'ın bütün doğruları insanları itikat cennete ulaştırabilecek olan, dünya saadetinin bütününe ulaştıracak olan bütün muhteva 14 asırda yok olmuş. İnsanlar artık doğru düşünme alışkanlığının sahibi değiller. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, doğruları düşünebilmek, yerleştirebilmek, idrak edebilmek, kendine mal edebilmek ve onun müdafasını yapabilmek, bunlarla mükellefsiniz. Hidayet çağının muhtevası budur. İnsanları ruhun hidayetine, veçin hidayetine, nefsin hidayetine, iradenin hidayetine ulaştırmak. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a çok şükredelim, çok hamd edelim Allah-u Teala'ya ki hayattayız, varız ve Allah'ın doğruları bize öğretilmiş. Öyleyse hak geldi, batıl yok olacak. Nerede yanlışlıklar varsa onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyi yok etmiş iblis, mürşide ulaşmayı yok etmiş, irşat müessesesiyle birlikte ruhun Allah'a ölmeden ulaşmasını yok etmiş. Yani böylece insanların cennet saadetine mutlaka ulaşacağı 3 ana safayı yok ederek İslam'ın bacaklarını kesmeyi başarmış iblis. Onunla da kalmamış, fizik vücudun, nefsin, iradenin, Allah'a teslimini de yok etmiş. İslam'ın kollarını da kesmiş. Ve İslam'ı kolsuz ve bacaksız bir bitkisel hayata itmiş. Sevgili kardeşlerim, şeytan vazgeçmez. Bütün insanları tekrar batıla döndürmek için elinden gelen bütün gayreti sarf edecektir. Ve Allah'ın doğrularını kim söylüyorsa onu insanlara yalan söyleyen birisi olarak, bir sahtekar olarak,

anlatmaya çalışacaktır. Ve doğruların yerine yanlışları öğrenenler ellerindeki binlerce kitabı Kur'an-ı Kerim'le karşılaştırmamak gayretinde olanlar, karşılaştırsalar ne olacak? Karşılaştırsalar Kur'an'daki hakikati görecekler. Hakikatleri, sevgili kardeşlerim, özellikle insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını ifade eden ayetlerin Türkçeleri, ülkemizde satılan 23 tane Kur'an-ı Kerim mealinde özellikle değiştirilmek için büyük gayretler sarf edilmiş. Ve her birinde farklı bir ifade, hiç Kur'an-ı Kerim'de yazmayan şeyleri oraya yazarak insanları asıl Kur'an'ın anlatmak istediği şeyden uzaklaştırmaya çalışmak söz konusu olmuş. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, işte o konuda biz bir araştırma yaptık bu doğru düşünme alışkanlığının tabii neticesi olarak. Kur'an-ı Kerim'deki insan ruhunun Allah'a ulaşmasıyla, ölmeden evvel Allah'a ulaşmasıyla ilişkili 73 tane ayetin 23 tane Kur'an mealinde nasıl şekillendirildiğini, nasıl Türkçeleştirildiğini tespit ettik. 73 ayetin hepsi ana fikirden, doğrudan mutlaka saptırılmış. Sevgili kardeşlerim, özel bir gayret sarf edilmiş bu iş için. O kitabı mutlaka okumalısınız. İbreti alem için. Çünkü her birinde 23 tane Kur'an-ı Kerim'in bütün meallerini verdik. O 73 ayet-i kerime konusunda onlardaki ne demişler? 23 tane Kur'an mealinin her biri ne demiş? Bir misal, Rad suresinin 20 ve 21. ayetleri. Diyor ki Allah Teala, اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ. Onlar Allah'ın ahdini ifa ederler. Manası, ruhlarında, veçlerinde, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim ederler demek. Allah'ın ahdi bunları içeriyor. وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيْسَاكِ. Ve misaki bozmazlar. Yani Allah'a verdikleri, ezelde verdikleri bir misak var. Ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak. Ve misaklarını bozmazlar. Bozmazlarsa ne yaparlar? Kelime kelime şimdi bakalım. Vellezine ve onlar resulüne vasıl ederler, ulaştırırlar. Ma şeyi emerallahi, Allah'ın emrettiği şeyi, bihi ona, Allah'a. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi, yani ruhlarını ona, Allah'a ulaştırırlar. Sevgili kardeşlerim, ...23 tane mealin çoğunda onlar akrabalık bağlarını kuvvetlendirirler diyorlar. Ne ulaştırmaktan bahsetmişler, ne ruhun Allah'a geri dönüşünden, hayattayken geri dönüşünden bahsetmişler. Sıla-i Rahma riayet ederler, akrabalık bağlarını kuvvetlendirirler gibi laflar beyan etmişler. Sevgili kardeşlerim, özel bir gizleme gayreti doğruların yerine yanlışları getirmiş, yerleştirmişler.
Ama şimdi doğru çıkmadı mı ortaya? O zaman bir büyük telaşa kapılıyorlar. Aman soyumuz meydana çıkmasın telaşı. Sevgili kardeşlerim, aslında ne kadar yanlış bir düşünce biliyor musunuz? Evvela en büyük yanlış, yanlışın saklanması, yanlış olduğunun beyan edilmemesi. Neden? Çünkü yanlışı doğru olarak kabul edenlerin ne yazık ki gideceği yerin cehennem olması söz konusu ve bu insanlar 60 küsur milyon insanın vebalini alıyor omuzlarına. Doğruyu ortaya koymamakla. Peki ne uğruna? Biz o kitapları yazdık. O Kur'an-ı Kerim meallerini yazdık. Orada söylediklerimizi geri alırsak o zaman halka karşı mahcup düşeriz diyorlar. Biz de diyoruz ki hayır, mahcup düşmezsiniz. Siz onları kendiliğinizden yazmadınız. Okuduğunuz ve öğretmekle mükellef olduğunuz kitap, bu kitabı öğreteceksiniz demişler size asırlar boyunca. Öğreteceğiniz, öğretmiş olduğunuz o kitapların hepsi yanlış veya doğru ama size onlar verildi. Siz o kitapları öğrendiniz, onların öğretmeni oldunuz ve o kitapları öğretmekle vazifeli kılındınız ve ücretinizi o kitapları öğretmeniz sebebiyle aldınız. Bunda size düşen bir yanlışlık yok. Sizin yaptığınız bir yanlışlık değil bu. Kitapların yazdığı gerçekten tam sizin öğretileriniz. Ama yanlış o öğretiler. Şimdi siz bu doğruları bilmeden evvel insanlara onları öğretmişsiniz. Haklı değil misiniz? %100 haklısınız. Çünkü öğrendiğiniz bu. Onun ötesinde bir doğrudan haberdar olmadan siz kitapları okudunuz, öğrendiniz, diplomalar aldınız, doktora verdiniz, profesör oldunuz. Tamam. Hepsi doğru. Ve katiyen yanlış değil yaptığınız şey. Çünkü sadece onları öğrenmekle mükelleftiniz. Öğretmekle mükelleftiniz, görevinizi yaptınız. Ama şimdi size hakikat öğretiliyor. Bu hakikat öğretildiği zaman eğer siz hakikatleri insanlardan saklamaya kalkarsanız o zaman hata yapmış olursunuz. Eninde sonunda bu hakikatler öğrenilecek. Güneş balçıkla sıvanmaz. Ne kadar onları gizlemeye çalışsanız başaramazsınız. Mutlaka öğrenilecek. İşte o zaman hesap veremezsiniz. Çünkü bir de onları gizlemek gayretinin içinde olduğunuz için. İşte Kur'an'da bu olaydan bahsediyor Allah Teala iki ayet-i kerimede. Bir tanesi Bakara 159 buyuruyor ki Allah Teala biz kitapta Kur'an-ı Kerim'de delilleriyle birlikte anlatmamıza rağmen Kur'an'daki ayetlerimizi ve özellikle hidayeti ketmedenler, gizleyenler Allah da onlara lanet eder. Lanet edenlerin hepsi de onlara lanet eder diyor. Hidayeti gizleyenler. Öyleyse şimdi zamanımızın alimleri kitaplarından öğrendikleri bilgilerle bugüne kadar öğretimlerini sürdürdüler. Tamam. Onu öğrenmişlerdi, onu öğreteceklerdi. Başka alternatifleri yoktu. Ama şimdi doğrular öğretiliyor. Hidayet öğretiliyor. Bu Allah'ın öğretisidir. Öğretilen kitaplarda Allah'ın öğretisi mevcut olmadığı için Allah Teala bizi bu konuda görevlendirdi. O zaman
sevgili kardeşlerim, yapılması lazım gelen şey, söylenenleri incelemek, Kur'an'da gerçekten bunlar var mı diye bakmak, kitaplarda Kur'an hakikatleri var mı diye bakmak, karşılaştırmak değil mi? Hayır, bunlardan bucak bucak kaçılıyor. Ve hakikatler özellikle örtülüyor. Bunlar bu çağın saadatları. Saadat her konudaki ileri gelenler demek. Din konusundaki ileri gelenler konusunda bakınız ne yazıyor Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Asaf 67-68'de. O cehennemdekiler derler ki diyor kıyamet günü, ya Rabbi biz devrimizin küberasına, büyüklerine ve saadatlarına, din konusundaki ileri gelenlere itaat ettik. Bu yüzden cehennemdeyiz. Onlar bize yanlışı öğrettikleri için cehennemdeyiz. Ya Rabbi sen onlara iki kat azap ver. Büyük lanetle onları lanetle. Öyleyse sevgili kardeşlerim, doğruların öğrenilmesi ve öğretilmesi söz konusu. Bu insanlar bizim söylediklerimizi çok yanlış değerlendiriyorlar. Bu sözlerimizle onları küçültmüş oluyormuşuz. Hayır. Hiçbir zaman öyle bir şey düşünmüyoruz. Ve daha onların da düşünmeleri lazım gelen daha ötede bir şey söylüyoruz. Siz diyoruz haklıydınız. O yanlış öğretiyi, Kur'an'a ters düşen öğretileri onları öğretmekte haklıydınız. Çünkü size o kitaplar verildi. O kitaplardan öğrendiniz dininizi. O kitapları öğretmeniz için ücret aldınız yıllarca. Bu da eşyanın tabiatına son derece uygun bir sonuç. Başka bir şey öğretilmedi ki size, siz de öğretesiniz. Öğrettiğinizin yanlış olduğunu zaten bilmiyordunuz. Bilseydiniz yanlışta ısrar etmezdiniz. Ama şimdi Allah-u Teala'nın bize öğrettiği hidayeti biz bütün insanlığa öğretmekle vazifeliyiz. Öyleyse siz bunları incelemek, doğruyu yanlıştan ayırt etmek mecburiyetindesiniz. Acaba sizin öğrendiğiniz, dini öğrendiğiniz o kitaplar mı doğru, yoksa Kur'an mı doğru? Eğer kitaplar Kur'an'a uymuyorsa onların doğruluğunu iddia etmek mümkün mü? O zaman Kur'an hakikatlerini şu anda saklamaya çalışanlar, o 73 tane ayeti kerimeyi saptırmak suretiyle ruhun ölmeden Allah'a ulaşmasını herkesten gizlemeye çalışmak yanlış bir şey değil mi? Tamam, öğrettiğimiz kitaplar öyle yazıyor. Ama doğruyu öğrendiğiniz şu noktada artık onda ısrar etmek sizi karalamaz mı? İşte asıl suç budur. Onlara ne deriz diye düşünüyorsanız onlara söyleyecek çok şeyiniz var. Biz kitaplardan dinimizi öğrendik. O kitapların Kur'an-ı Kerim'e uyup uymadığını tetkik etmek mecburiyetinde hiç bırakılmadık. Ayrıca o kitapları öğretmekle vazifeli kılındık. Bu yüzden ücret aldık. Öyleyse bu konuda kabahatli değiliz dediğiniz zaman gerçekten hiç kimse size itiraz edemez. Gerçekten kabahatli değildiniz. Ama hakikati öğrendikten sonra bu hakikati insanlardan gizlemeye çalışıyorsanız o zaman kabahatli olursunuz. O zaman cevabını veremezsiniz o insanlara. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, doğru düşünme alışkanlığı, doğrular üzerine inşa edilen düşüncenin kalbinize yerleşmesi demektir.
herkese doğruları söylemekle vazifelisiniz. Gayretiniz o istikamette olsun. Sizler geleceğin meşalelerisiniz. Işıklarısınız, nurlarısınız, yıldızlarısınız. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha. Ne as-salavat. Allah'a salallahu aleyhi ve sellem.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte bir defa daha beraberiz Allah'ın yolunda. İşte bir defa daha mutluluktan bahsetmek üzere buradayız. İşte bir defa daha kalp kalbe, gönül gözüneyiz, gönül gönüleyiz. Bir defa daha işte Allah'la birlikteyiz. Bir güzelliği yaşamak için, bir mutluluğu yaşamak için ve mutluluğu mutluluktan bahsederek yaşamak için. Konumuz mutluluk. Sevgili kardeşlerim, size sorsam, desem ki acaba Allah-u Teala insanı neden yarattı? Buna yüzlerce cevap verilebilir. Herkes kendi cephesinden bir şeyler söylüyor. Ama cevap bir tane. Allah-u Teala kainatta en çok sevdiği mahluku olan insanı, sadece o insan, Allah'ın bu mahluku mutlu olsun diye yarattı. Öyleyse Allah'ın gerçek hedefi hepinize mutluluğu sağlamaktır. Hepinizin hem cennet mutluluğunu hem dünya mutluluğunu hak etmesi Allah'ın hepiniz hakkındaki temel hedefidir. Allah sizden çok şey istemez. Allah sizden bir tek şey ister. İstediği o tek şey, bir tek şey sizin mutluluğunuzdur. Mutluluğunuzun anahtarı ise Kur'an-ı Kerim'de. Bu anahtar, mutluluğunuzun anahtarı, saadetinizin anahtarı bir dilektir. Evet, sadece bir tek dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah'ın sizi o hedeflediği mutluluğa ulaştırabilmesi sizin cüz'i iradenizin, insana ait olan, size ait olan iradenin mutlaka devreye girmesini gerektiriyor. Eğer siz Allah'a ulaşmayı dilemezseniz, o zaman mutluluğu yaşayamazsınız. Allah'ın yolunda olamazsınız. Allah'a ehil olamazsınız. Allah'ın vasıtalarını kullanmak için ehliyetiniz olmaz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ehliyetli sürücüler olun. Hani ehliyetsiz ve işin gerektirdiği vasıflara sahip olmayan insanların kullandıkları vasıtaları sağa sola çarpmaları, zararlara sebebiyet vermeleri söz konusu ya, Allah için olan vasıtaların kullanılmasında ehliyet temel şarttır. Eğer ehliyet yoksa sürücü bundan sadece zarar görür ve hedeflere varması mümkün değildir. İşte o ehliyet, imtihanın birinci kısmı Allah'a ulaşmayı dilemektir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'ın vasıtalarını verimli, faydalı bir alanda kullanabilenlerdir. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek mutluluğunuzun anahtarı.
Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, televizyonumuzun adı Nur Televizyon. İşareti Mutluluk Televizyonu. Mutluluğunuzun, saadetinizin anahtarı, mutluluk anahtarı. Buradan dinleyeceğiniz her şey mutlaka Allah'ın sizi ulaştırmak istediği saadetle alakalıdır. Doğru ve kalıcı olan tek çözümü gösteren burasıdır. Mutluluğunuzun anahtarı Allah'a ulaşmak, Allah'a ulaşmayı dilemek.

Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Mutluluk üzerine bu söyleşide evvela tariflerde her şeyin yer yerine oturması lazım. Yani ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Mutluluk nedir sualine herkes kendisine göre cevaplar veriyor. Birçoklarına göre o zaten mutlu. Soruyorsunuz sen mutlu musun? Evet. Peki şu anda en sevdiğim birisi ölse o zaman diyor çok üzülürüm. Peki mutlu olduğuna nereden hükmediyorsun? Ben güzel şeyler yaşarım. Yaşadıkça da mutlu olurum. Peki üzüldüğün anlar? Onlar da çok. Ama ben mutlu sayıyorum kendimi. Hayır, bu mutluluk değildir. Yaşanan da mutluluk değildir. Geçici zevklerdir. Öyleyse mutluluk nedir? Evvela burada bir muhteva tayini gerekir. Mutluluk nedir? Mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Kavganın bittiği, savaşın bittiği tam bir uyum hali. Tam bir sulh ve sükun hali. Peki biz de mutlu olduğumuz zamanlar zaten sulh ve sükun halindeyiz. Tamam. Ama mutluluğun bir başka vasfı var. Devamlılık, süreklilik, kesintisizlik. Mutluluk kesintisiz bir sulh ve sükun halidir. Huzur halidir. Bunu kesintisiz yaşadığını iddia edenler varsa onlara bir sualimiz daha var. Kesintisiz olan bu mutluluk hali hem iç dünyanızda oluşacak, nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga bitecek, hem dış dünyanızda oluşacak, başka insanlarla anlaşmazlıklarınız bitecek, hem de Allah ile olan ilişkilerinizde oluşacak, hem emirler cephesinde sulh ve sükun içinde olacaksınız, hem de nehiler cephesinde sulh ve sükun içinde olacaksınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyleyse biliniz ki Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluğunuz böyle bir vasfı ifade eder. Üç ayrı cephenizde de, iç dünyanızda da, dış dünyanızda da, Allah ile olan ilişkilerinizde de mutlu olacaksınız. Kesintisiz bir mutluluk olacak ve bu mutluluk bir sulh ve sükun halini ifade edecek. Kavganın bittiği bir yerde olacaksınız. İşte o zaman mutlusunuz. Böyle bir hedefe ise tasavvufun dışında, yani İslam'ın yaşanmasının dışında ulaşmak hiçbir şekilde mümkün değildir. Bu bir iddia mıdır? Bu bir ispattır. İspat vasıtası da Kur'an-ı Kerim'dir. Sevgili kardeşlerim, evvela bileceğiz ki kendimizi ne zannedersek zannedelim, sadece bir mahlukuz, bir yaratıkız.
Allah-u Teala'nın yarattığı bir yaratık. O kadar. Ben insanım, üstünüm diye kimse böbürlenmesin. O kendilerini üstün olarak düşünenler, böbürlenenler bilsinler ki onlar da sadece Allah'ın bir yaratığıdır. Allah'ın yarattığı bir mahluk. Halik olan, yaratıcı olan sadece O'dur, Allah'tır. Hepimiz sadece birer mahlukuz. O zaman bu bizi tevazu adı verilen bir denize ulaştırmalı, bir sahile ulaştırmalı veya bilmeliyiz ki bizi bir yaratan var, bizden üstün olan, saygı duyacağımız ve kendisine ibadet edeceğimiz, tapınacağımız bir Tanrı var, tek bir Tanrı. O Allah'tır. El İlah, yani Allah. Öyleyse sevgili kardeşlerim, biz insanlar eğer bir mahluksak, bir yaratıcımız varsa, yaratan oysa, biz veya o, acaba hangimiz bizi daha iyi biliriz? Biz yaratıklar mı kendimizi daha iyi biliriz? Yoksa bu yaratığı yaratan Allah mı? Eğer ben kendimi bildiğime göre Allah'ın benden fazla neyi bilmesi söz konusu olabilir ki diye düşünen birisi varsa aranızda, onunla konuşmak isterim. Suallerim var ona. 70 trilyon hücreden oluştuğunu biliyor musun? Birinci sual. Her hücrende 23 çift kromozom olduğunu biliyor musun? Aynaya baktığın zaman kendini bir tane gören sen, 46, 2 tane 23 çift olduğuna göre 46 çarpı 70 trilyon, yani

3 nokta 2 katrilyon. Aynada kendini bir tane gören o insana sesleniyorum. Üç nokta iki katrilyon sen olarak orada mevcut olduğunu biliyor musun? O sistemin içerisinde bir tek proteinin şu veya bu şekilde bir tesir altına girmesi halinde hastalandığını biliyor musun? Her gün milyarlarca hücrenin öldüğünü, her gün onların yerine yenilerinin oluşturulduğunu biliyor musun? Kalbinde Arap hatlarıyla fizik vücudunun şu fizik kalbinde, hani kanı toplayan ve pompalayan şu kalbinde Arap hatlarıyla Allah kelimesinin yazdığını biliyor musun? Allah Teala diyor ki ben Allah'ım, bunu ben yarattım, bu da benim imzam. Sevgili kardeşlerim, kalp kesitleri resimlerine dikkatle bakın. Anatomi atlaslarında alın, inceleyin ve görün bakalım kalbinizde Allah yazıyor mu, yazmıyor mu? Öyleyse hadi gelin sizinle bir ayete bakalım. Rum suresi 30. ayet-i kerime. Habibim diyor Allah Teala, kendini ve çini hanif olarak dine doğrult. O hanif dinine ki biz bütün insanları hanif fıtratıyla yaşattık, yarattık. Yani diyor ki Allah Teala, bütün insanları biz hanif dinini yaşayabilecek olan bir fıtratla, yaşama özelliğiyle yarattık. İşte kayyum olan din budur diyor Allah Teala. Yani ezelden ebede kadar devam edecek olan, ebedi olan ve tek olan din budur diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala sizi yaratmış. Neye göre yaratmış? Din açısından sadece bir tek dini yaşayabilecek olan normlara göre yaratmış. Yaratılışının arkasında bütün insanların hanif fıtratıyla, yani sadece hanif dinini yaşayabilecek olan özelliklerle donatılmış olduğunu söylüyor. Hepiniz bu efsahtasınız. Nedir hanif fıtratının özelliği? Başlangıçta şeytanın bütün kapıları açık, Allah'ın bütün kapıları kapalı. Nedir hanif dininin özelliği? Sonuçta Allah'ın bütün kapıları açık, şeytanın kapısı kapalı. Öyleyse şeytan size sadece bir kapıdan tesir edebilir. O zülmani kapıdır. Şeytanın karanlıklarının nefsinizin kalbine girdiği kapı. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Muhtevaya dikkatle bakın. Her açıdan yeni bir dizayn oluşturacaksınız.
hanif fıtratıyla yaratıldınız. Sadece onun kainattaki yegane dinini yaşayabilecek özelliklerle. Yani doğdunuz, gözlerinizde Hicab-ı Mestur'e isimli bir perde var. Kulaklarınızda vakra var. Kalbinizde ekinnet var. Gözlerinizdeki o Hicab-ı Mestur'e, yani gizli görünmeyen perde sebebiyle irşat makamını herhangi bir insandan ayırt edemezsiniz. Gözleriniz perdeli. Kulaklarınızda vakra var. Onun söylediklerinden irşada müteallik, hidayete müteallik hususları işitemezsiniz. Manasına varamazsınız. O duyduğunuz kalp, kulaklarınızın duyduğu şeyi zihniniz algılayamaz. Manaya varamazsınız. O manaya vardığınızı zannettiğiniz hususu, nereye ulaşmışsanız manada, onu kalbinize indirdiğiniz zaman kalbinizdeki ekinnet sebebiyle onu idrak etmekten de yoksunsunuz. Hepimiz öyleydik. Hiç kimse bu vasıfların dışında değildir. Bütün insanlar kalplerinde küfür kelimesiyle doğarlar. Bütün insanlar doğuşlarından itibaren talalettedirler. Hidayet konusuna karar vermedikçe hidayete adım atmaları da mümkün değil. Hidayet konusundaki karar neyi içerir? Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan zincirin halkalarını, merdivenin basamaklarını içerir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, biz size Allah'ın ilahi öğretisini öğretmekle vazifeliyiz. Biz yaratıcının sizi nasıl yarattığını size anlatmakla vazifeliyiz. Bizi ilk defa dinleyen herkese sorarız. Evvelce hiç işitmiş miydin gözlerinde bir perde olduğunu, kulaklarında bir engel olduğunu, kalbinde bir idraksizliği sağlayan kompütür olduğunu, ilahi kompütür olduğunu evvelce biliyor muydunuz? Öyleyse bu istikamette yapmanız lazım gelen şeye dikkatle bakın. Öğrenmek birinci faktör, tatbik etmek, uygulamak ikinci faktör. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sizi yaratan, hepimizi yaratan O, bizim sahip olduğumuz bu mamelek, tepemizden tırnağımıza kadar olan bu mamelek içinde, yani bizim mülkümüz içinde, bu fizik vücudumuzla görebildiğimiz, hissedebildiğimiz şeyler var. Ama fizik vücudumuzun görme ve hissetme unsurlarıyla göremediğimiz, işitemediğimiz, hissedemediğimiz vasıflarımız var. Kalp gözünüz açılmadıkça ruhunuzu göremezsiniz. Rüyalarınızı hatırlamadıkça nefsinizi göremezsiniz. Ben şu anda size nasıl şu fizik vücudumun içinden bakıyorsam, bu gözlerimle bakıyorsam,
rüyanızda da eğer bizi görürseniz size gene böyle bir konuşma yapıyorsak o bizim nefsimizdir. Siz de nefs olarak oradasınız. O zaman nefsinizin gözleriyle bakıyorsunuz. Şu muhtevaya dikkatle bakın ki Allah-u Teala şu dünyaya gönderdiği yaşamakta olan ama gözlerinde Allah'a ulaşmayı dilemeyen bütün insanların gözlerinde bulunan hicab-ı mestureye sahip olan, kulaklarında vakra olan, kalbinde ekinnet olan bütün insanlar, yani kör, sağır ve dilsiz olan insanlar olarak adlandırılıyor onlar. Onların hepsine Allah'ın söylediği bir tek kelime var. Onlar ölüdürler diyor. Ama diyeceksiniz ki onlar da yemek yiyor, onlar da konuşuyor, onlar da nefes alıyor, hareket halindeler. Öyleyse canlı. Bu dünya hayatında canlıdırlar. Ama Allah-u Teala onları gözleri kör olduğu için gözlerinde hicab-ı mestüre var. Kör. Görmüyorlar, bakıyorlar. Sadece bakıyorlar. Kulakları duyuyor ama onlar işitmiyorlar. Kulaklarında vakra olduğu için. Manasına varamıyorlar. Ve kalplerine indirdikleri zaman idrak edemiyorlar. Ve bu konularda başkalarına hiçbir şey söyleyebilecek olan vasıfları yok. Bu sebepten de dilsizler. Kör, sağır ve dilsizlere Allah'ın verdiği isim onlar ölüdürler. İşte en çok ona hamd ediyorum ve şükrediyorum ki sevgili kardeşlerim, ben dirilere hitap ediyorum, sizlere hitap ediyorum, Allah'ın yolunda olan sizlere. Gözlerindeki hicab-ı mestüre Allah-u Teala tarafından 5. basamakta alınmış olanlara. Kulaklarındaki vakra 6. basamakta alınmış olanlara. Kalplerindeki ekinnet 7. basamakta alınmış ve yerine ihbat konulmuş olanlara, yani canlı olanlara, bizi işitebilenlere sesleniyorum. Eğer bizi Allah'a ulaşmayı dilemeden, böyle bir dileğin ne olduğundan bile haberi olmadan dinleyen kardeşlerimiz varsa, onların henüz gözlerinde hicab-ı mestire vardır, kulaklarında vakra vardır, kalplerinde ekinnet vardır. Onlar bizi hidayetçi olarak göremezler. Onlar söylediklerimizi hidayete ait alanlarda işitemezler. Manasına varamazlar. Onlar hidayete mütalik hususları kalplerinde ikinet olduğu için idrak edemezler. O zaman sözlerimizi anlayamamaları da, o zaman sözlerimizi değerlendirememeleri de normal bir olaydır. Neden? Bir kısım insanlar bizi anlıyor ve yaşıyorlar Allah'ın İslam dinini hayata geçirip tasavvufu yaşıyorlar. Tasavvuf, Kur'an'daki İslam'ın hayata geçirilmesinin, yani ihya edilmesinin adıdır. İnsanlık tarihi kadar da eskidir. Sevgili kardeşlerim, bu gözleriniz
bu kulaklarınız, bu kalbiniz bu işlevler tahakkuk ettikten sonra hayatta olan bir insanın gözleri, kulakları ve kalbi olur. Ondan evvel Allah-u Teala sizleri, bütün insanları hayatta kabul etmiyor. Onlar ölüdürler diyor. Habibim diyor, sen ölülere işittiremezsin. Onların diyor başka bir ayet-i kerimede, sana baktıklarını görürsün, gördüklerini zannedersin. Onlar göremezler diyor. Onların gözlerinde hicab-ı mesture var. Onlar seni göremezler. Onlar ölülerdir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir anatomik açıdan bir insanın hayatta olması var. Nefes alan insanlar hayattadırlar. Nefes almaları sona erene kadar. Ama Allah'a göre hayatta değillerdir. Onlar bitkisel bir hayat yaşamaktadırlar. Onlar ölüdürler diyor Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, peki bu gözleri, kulakları ve kalbi açılan insanlar, onlar hayata geldiler. Sonra ne olur? Sonra bu insanlara veren için ölüyken diriliyorlar, Allah'a ulaşmayı diledikleri için. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah bu dileği onun kalbinde işitir, bilir ve görür. Derhal Rahim esmasıyla tecelli etmeye başlar. Bu tecelli o kişilerin üzerinde evvela bu üç unsuru oluşturur. Gözdedeki hicab-ı mestureyi alır Allah-u Teala. Kişi hidayet makamını hidayetçi olarak görmeye başlar. Ne diyor Allah Teala hidayet konusunda? Taha 123'te buyuruyor ki: "Hadi hepiniz oradan aşağı inin birbirinize düşman olarak." Bir bakıma cennetten aşağı iniş, bir bakıma dünyada anne karnından dünyaya gelmek. Size hidayetim gelecek diyor Allah Teala. Kim hidayetçime tabi olursa sadece onlar hidayete erer ve onlar şaki olmazlar. Yani cehenneme gitmezler diyor Allah Teala. Kim hidayetçime tabi olursa sadece onlar hidayete erer, şakire olmazlar. Öyleyse böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın hidayeti var. İşte Allah'a ulaşmayı dilemek demek, hidayet konusunda harekete geçmek, ölümden dünya hayatına dirilmek demektir. Böyle olmayan, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bütün insanlar için Allah'ın kullandığı kelime onlar ölüdürler. Peki kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş, Allah-u Teala sonra ne yapıyor? Kişinin kalbine ulaşıyor, kalbinin nur kapısını Allah'a çeviriyor. O kişinin göğsünden nefsinin kalbine
göğsü şerh ederek bir nur yolu açıyor, kişiyi teslime ulaştırsın diye, İslam'a ulaştırsın diye. Bu işlem yapılmadıkça Allah-u Teala o kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açmadıkça, göğsünü şerh ederek o kişi İslam'ı yaşayamaz. İslam olamaz. İslam olmak teslim olmak manasına geliyor. Hanif dininin Arapça adı İslam. Ruhunu, reçini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmeyi içerir. 7 safhadan oluşur. Allah'a ulaşmayı dilemek, 1. safha, irşad makamına ulaşıp, hidayetçiye ulaşıp tabi olmak, 2. safha, ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek, 3. safha, fizik vücudu muhsin kılarak Allah'a teslim etmek, 4. safha, nefsi halis kılarak Allah'a teslim etmek, 5. safha, irşada ulaşmak, 6. safha ve 7. safha, iradeyi Allah'a teslim etmek. İşte 28 basamaklı İslam merdiveni 4 tane 7 basamaktan oluşur ve böyle dizayn edilir. El-Asr suresi bu 4 tane 7 basamaklık safayı anlatır. 3. basamakta Allah'a ulaşmayı dilerseniz 1. safa, 14. basamakta tabiyetinizi gerçekleştirirsiniz. 2. safa, 21. basamakta ruhunuz Allah'a ulaşır. 3. safa, 25. basamakta fizik vücudunuz Allah'a teslim eder, teslim olur. 4. safa, 26. 27. basamakta nefsiniz Allah'a teslim olur. 28. basamağın, bu nefsinizin Allah'a teslim olması 5. safa, 28. basamağın 4. kademesinde irşada ulaşırsınız. 6. safa, 5. kademesinde gene 28. basamağın 5. kademesinde iradenizi Allah'a teslim edersiniz. Böylece teslimi külli ile teslim olmayı gerçekleştirirsiniz. 7. safha. İşte sevgili kardeşlerim, ölümden

olduğunuz zaman tabiiyetle birlikte mümin olmak şerefine ereceksiniz. O güne kadar diliyle mümin olan biriydiniz. O günden sonra kalbiyle mümin olan birisi olacaksınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, kalbinize Allah iman kelimesini yazdığı için mümin olacaksınız. Kalbinizdeki iman kelimesinin sahibi olacaksınız. Sonra ruhunuz vücudunu ayrılıp Allah'a ulaşacak. Yeni bir safhasında olacaksınız. İslam. Sonra fizik vücudunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Daha sonraki bir safha, 25. basamaktasınız. Ama sevgili kardeşlerim, daha sonra daimi zikre ulaştığınız zaman da bakacaksınız ki o güne kadar da kör, sağır ve dilsizmişsiniz. Yani daha sonraki safha için 26. basamağa kadar geçen ömür gene bir ölümdür. Yani kalp gözünüzün açıldığı, kalp kulağınızın açıldığı, kalbinizdeki idrakin fuada çevrildiği, kalp yüzü açık, kalp kulağı açık birinin idrakine çevrildiği bir ortama ulaşacaksınız. Fıkıh etmek yeni bir idrake, fuade kendisini terk edecek. Burada baş gözleriniz dünyayı görürken, dünyadaki Allah'a ait olan şeyleri hissederken, kalp gözünüzü açan Allah Teala ona bu zahiri alemin ötesini göstermeye başlayacak. Orada göreceksiniz ki o güne kadar ölüymüşsünüz. Kainatı Allah Teala size bir bir gösterecek kalp gözünüz açıldığı zaman. Allah'ı işiteceksiniz kalp kulağınızla. O zaman yeni bir kör ve sağır ve dilsiz olmaktan kurtulmuş olacaksınız. Beşinci, altıncı, yedinci basamaklardaki kör, sağır ve dilsiz olmaktan kurtulmanız, dünya hayatını, dünya hayatındaki fizik yaşantının standartları açısından sizi ölümden dirilmeye götürüyor. Ama 26. basamakta fizik alemin standartlarının ötesi için yeniden diriliyorsunuz. Yani 3. basamağa kadar gerçek anlamda ölüsünüz. 3. basamakta dünya hayatı için diriliyorsunuz. Ama manevi bir dünya hayatına gözlerinizi açıyorsunuz. Allah'a göre bir hayatı sağır, dilsiz ve kör olmayarak gözleri gören, kulakları işiten, kalbi idrak eden

bir insan olarak dünya hayatını yaşamaya başlıyorsunuz. Allah'a göre bir dünya hayatında canlısınız. 26. basamağa kadar böyle geliyorsunuz. Ama 26. basamakta şu fizik dünyanın ötesine vukuf kesbetmeniz için Allah-u Teala baş gözlerinizi değil, kalbinizdeki kalp gözünü açıyor. Allah-u Teala kalp gözünüzü açtıktan sonra kalp kulağınızı açıyor. Kalbinizdeki fıkıh hastasını, fıkıh etme hastasını Fuat hastasına çeviriyor. Yani fiziğin ötesini de idrak edebilecek olan bir yetenekle donatıyor sizi. Anlıyorsunuz ki o ana kadar da bir ölüymüşsünüz. Ama kainat için ölüymüşsünüz. Dünya hayatı için canlıymışsınız ama kainat için ölüymüşsünüz. Ve Allah-u Teala size bunları veriyor. İşte böyle bir dizaynda gök katlarını birer birer görmeye başlıyorsunuz. Fiziğin ötesindeki standartları devrin imamının dergahını gösteriyor Allah-u Teala kalp gözünüze. Kalp kulağınızı da devamlı neleri gösterdiğinin bilgisini veriyor. Sonra 7 katı sırlarıyla birlikte birer birer göstermeye başlıyor. Tarık-ı Mustakim boyunca 7 tane gök katını aşarsınız. Her safayı ayrı ayrı gösteriyor Allah-u Teala. Sonra Sedd-i Münteha Adem'e yokluğa geçiş noktası. Ne zaman iradenizi de Allah'a teslim ederseniz Adem'in ötesini yokluğu gösterir Allah-u Teala. Yokluktan dünyaya baktırır. Dünyayı aslında kainatı gösterir. Dünya kainat üzerinde bir toz zerresidir. Allah-u Teala kainatı gösterir size. Görürsünüz ki kainat bir insan vücudu şeklinde, cinsiyetsiz bir insan vücudu şeklinde yaratılmıştır. Ve Allah'ı görürsünüz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ı görmek. İşte görüyorsunuz ki her şey sizin için. Adem yani yokluk ve Allah'ın zatı. Burası teslimi külli ile teslim olmanın standardıdır. Az kişiye nasip olacak bir güzelliği yaşamaktır. İnsanların çok azı, belki %1'i, belki 1000'de 1'i
bu nihai güzelliğe ulaşabilir. Bütün insanlığa kıyas edince bu böyledir. Ama Allah'ın yoluna giren insanların yolunda güçlüklerden yılmayarak Allah'a bağlılığını tekrar tekrar Allah'a ispat eden, Allah'a tevekkül etmiş olan insanlar mutlaka bu hedefe ulaşırlar. Mutlaka irşat makamını Allah-u Teala onları tayin eder ve mutlaka onlar Allah'ın zatını ve ademi, yokluğu ve yokluktan kainatı göreceklerdir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her biri ayrı bir mutluluk, ayrı bir saadet. Allah'ın mümtaz insanlara hediyeleri, nimetleri. Herkes bunları yaşayamaz. Ama aranızdan yaşayanlar olacak. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın öğretisi herkese açıktır. Allah'ın öğret dediği her şeyi öğretmekle vazifeliyiz. Yaşatmakla vazifeliyiz. Yani hidayetle vazifeliyiz. Öyleyse mutluluğunuz hidayet dizaynı içerisinde hüküm ifade eder. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, hidayet çağının içinde bulunduğumuzu, hidayetçinizin mevcut olduğunu, burada olduğunu, onunla karşı karşıya olduğunuzu idrak ediyor musunuz? Bunu idrak etmek kolay bir şey değildir. Şeytan insanlara vesvese üzerine vesvese vermeye çalışır. İnsanların kendisiyle olan bağlarını koparıp da Allah ile yeni ve sağlam, onları kurtuluşa ulaştıracak olan tertemiz bağlar kurmasını bütün pisliklerin sahibi olan iblis asla işlemez. Asla istemez. Onun işi pisliktir, ricstir. Ve bütün insanları kendisiyle beraber cehenneme götürmek onun şiarıdır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutluluk mu? O sadece Allah'ın yolunda yaşanır. Allah dostları için vardır. Başkaları için yoktur. Hiç kimse Allah dostu olmadıkça mutlu olamaz. Saadeti yaşayamaz. İşte onun için diyorum ki, sevgili kardeşlerim, mutluluk sizin hakkınız. Vazifenizi yapın ve hakkınızı alın. O size teslim edilmek üzere hazır bekliyor. Mutluluğu yaşamanız Allah'ın
temel emridir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bir mutluluk sohbetimiz de böylece tamamlanıyor. Yeniden yeni doğan günlerde, her yeni güneşle birlikte bizi hatırlayın. Unutmayın, yeni bir güneş doğdu. Hidayet güneşi. Allah-u Teala'nın hepinize sonsuz mutluluklara ulaştırması, cennet ve dünya saadetine ulaştırması dualarımızla, dileklerimizle, sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha me as-salavat, Allah'a salala Muhammed.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah
1: ve berekatühü. Allah hepinizden razı olsun.
2: Salavat, Allahümme salli ala Muhammed Seyyidü Billahi. Ey Yüce Allah'ım, bizlere enam buyurduğun sonsuz nimetlerin için sana sonsuz hamd ve şükrolsun diyerek sözlerime başlamak istiyorum. Bu akşam sizlere inşallah kaza ve kaderi anlatmaya çalışacağım. Bu kavram asırlarca, 14 asırdır yazılan kitapların değişik açılardan meseleye bakması sebebiyle karma karışık bir hüviyet kazanmıştır asırlarca. Hala kaza ve kader meseleleri birbirinden ayrılamamaktadır. Birçok noktalarda karma karışık bir izah tarzıyız ve her şey çorba haline getirilmiştir. Aslında Allah-u Teala'nın izahı ise son derece açık ve vazıhtır. Nedir kaza? Kendi irademizle vücuda getirdiğimiz bütün olaylar kaza adını alır. Nedir kader? Bizim irademizin dışında vücut bulup da bize tesir eden bütün olaylar da kader adını alır. Bitti. Şimdi o kavram kargaşasını yaratanlara soruyorum. Var mı bir sualiniz? İzah bu kadar basit. Ama Allah öğretirse, eğer o bize öğretmeseydi, biz de bu konunun ilmini yapanlar gibi sonsuz bir kavram kargaşası içerisinde bocalayıp duruyor olacaktık. Ama bocalamıyoruz. Allah-u Teala son derece açık ve kesin olarak izahını koyuyor ortaya ve bitiriyor işi. Hiçbir kavram yoktur ki Kur'an-ı Kerim'de gerçek ifadesini bulmamış olsun. Herkesin anlayabileceği en basit standartlarda anlatılmamış olsun. Fizik olayların hepsi böylesine kesin bir anlatım biçimi olmuş. Fiziğin ötesine gelince orada durun. Orasını herkes anlayamaz. Allah'ın öğrettiği kişiler anlar. Allah'ın kalp gözlerini açtığı, kalp kulaklarını açtığı, kalp gözlerine gösterdiği ve gösterdiklerini kalp kulaklarına anlattığı insanlar. Allah-u Teala bununla da kalmaz. Gösterdiği ve anlattığı şeylerin Kur'an-ı Kerim'de hangi ayetlere dayalı olduğunu da açık bir şekilde ifade eder. İşte bu insanlar, fiziğin ötesini yaşayanlar, onlar bilirler. Bilmedikleri konuda da Allah-u Teala mutlaka bilmediklerini onlara açıklama yaparak onların öğrenmelerini sağlar. Onun için Allah-u Teala فَسْأَلُوا اَهْلَ الزِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ buyuruyor. Enbiya suresinin 7. ayet-i kerimesinde ne diyor? Bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Allah-u Teala Ali İmran Suresinin 7. ayet-i kerimesinde diyor ki bizim Kur'an'daki ayetlerimiz muhkem ayetler müteşabih ayetler olarak ikiye ayrılır. Muhkem ayetler Ümmül Kitab'ın esasını teşkil eder. Müteşabih ayetlere gelince onların esas anlamını Allah'tan başka kimse bilmez. Kalplerinde zevk olanlar, kötülük olanlar o ayetleri diledikleri gibi tevhile tabi tutarak insanların arasına nifak sokmak isterler. İlimde kökleşmiş olan Rasulü Nisa'ya der ki, inandık, emin olduk ki muhkem ayetlerde, müteşabih ayetlerde Allah'ın katındandır. Ama onlar da müteşabih ayetleri tezekkür edemezler. İlla ulul elbab. Sadece diyor Allah Teala ulul elbab tezekkür edebilir. İşte o ulul elbaba dikkatle bakın. Daimi zikrin sahipleri amel açısından. Ali İmran Suresi 191. ayet-i kerime ve 190. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor, o ulul elbab kullarım var ya, onlar ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikrederler. Daimi zikir kalbinizin her çift atışında içinizdeki bir sesin, iç sesinizin, sessiz sesinizin Allah'ın ismini sonsuz olarak tekrar etmesi. Kesintisiz bir şekilde ömrünüz boyunca hiç kesilmeden içinizdeki bir sesin, iç sesinizin hep Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye devam etmesi zikre. İşte bu kesintisiz zikir daimi zikirdir. Ne dilinizin ne ağzınızın eseridir. Kalbinizin eseridir. Sesiniz değil, iç sesiniz, sessiz sesiniz burada hakimdir. Ve ancak o tarzda bir daimi zikir söz konusu olabilir. Allah Teala hem zikri hem de daimi zikri farz kılmış. Bunun için sonsuz bir şekilde Allah'ın rahmetinin, fazlının ve rahmetinin ve salavatının nefsinizin kalbine girip oradaki karanlıkları dışarı atarak iman kelimesinin etrafında yerleşmesini temin etmek için. Zikri vaz etmiş ve farz kılmış. Ve insanlar unutmuşlar 14 asır sonra zikri farzların arasından kaldırmayı başarmış iblis. Zikir far mıdır? İşte Müzemmil Suresinin 8. ayet-i kerimesi. Vezkür ismi Rabbike ve tevettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a dön. Allah'ın ismiyle zikret diyor Allah-u Teala. Yani İsa Suresinin 103. ayet-i kerimesi ne diyor? Fezkürün Allah'a kıyamen, kuuden ve alâ cunubihim. Ayaktayken de, otururken de, yanısı yatarken de hep Allah'ı zikret diyor Allah-u Teala. Öyleyse bu daimi zikir insanları öyle bir yere ulaştırır ki orada artık o kişi zikir ehli olur. Ehlen zikir olur. Zikir ehli olan insan kalbinde hiçbir karanlığın kalmadığı, Allah'ın nurlarının kalbini tamamen işgal ettiği bir kamil insandır. O bir mütefekir değildir. Mütezekkirdir. Ve nerede aklının hudutları sona ererse Allah Teala oradan bir kapı açarak daha öteki boyutları da ona hep göstermekte devam edecektir. İşte kader ve kaza müessesesinin de bir alimler tarafından anlatılması var. Onu hepiniz okuyorsunuz kitaplardan. Ne kadar karmaşık bir konu olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Bir de Allah'ın adamları tarafından anlatılması var. Dikkat edin. Bir din adamları var, alimler. Bir de Allah'ın adamları var, arifler. Hiçbir zaman bir alim arif olamaz. Arif her zaman alimdir. Ama alim hiçbir zaman arif değildir. Sözüme dikkat edin, bir kenara yazın bunu. Arif her zaman alimdir. Aynı zamanda alimdir. Fiziğin ötesine geçen insan fiziğin de sahibidir. Ama fiziğin sahibi olan insan fizik ötesinin sahibi değildir. Alim kalp gözü açılmamış olan, kalp kulağı açılmamış olan bilen insan anlamına gelir. Ama neyi bilir? Fizik alemin standartlarını bilir sadece. İlmi bilir. İrfanı bilemez. İlmin ötesini bilemez. Bilmesi mümkün değildir. İşte o ilmin ötesini bilenler ulul elbap olanlardır. Daimi zikrin sahibi olanlardır. Ve Allah onlara öğretir ilmi. İşte onlardan birisi konuşuyor. Ne kadar basit indirgemiş değil mi? Allah-u Teala ne diyor? Diyor ki kader bize tesir eden bir olay olacak. Ama bizim irademizde vücuda gelmemiş olacak. Bu bir kaderdir. Kaza bir olay var. Kendi irademizle vücuda getirmişiz. O bizim için kazadır. Onu kaza etmişiz. Gerçekleştirmişiz. Karşılığında ya derecat kaybederiz ya da derecat kazanırız. Yani kaza bir insana hem derecat kaybettirebilir hem de derecat kazandırabilir. Ama kadere gelince kader kimseye derecat kaybettiremez. Kazandırabilir herkese derecat ama hiç kimseye derecat kaybettiremez. Kader sebebiyle derecat kaybedebilen bir insan hiç olmamıştır. Bu mümkün değildir. Öyleyse kaderin ve kazanın bir başka ifadesi demek ki kader bize derecat kazandırabilir ama kaybettiremez. Kaza ise hem derecat kazandırabilir hem de kaybettirebilir. Önemli mi? Son derece önemli. Çünkü bir insanın cehenneme gidebilmesi kaybettiği derecelerin kazandığı derecelerinden fazla olmasına bağlı. Hadi beraberce Kur'an-ı Kerim'in sayfalarını karıştırıyoruz. Bulduk. Müminun suresinin 103. ayeti kerimesi. Allah Teala buyuruyor, kıyamet günü mizanlarımızı kurarız. Kimin günahları sevaplarından çoksa onlar cehenneme girerler. Ebediyen orada kalacaklardır. Onlar hüsranda olanlardır. Kimmiş cehenneme gidecekler? Günahları sevaplarından fazla olanlar. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa cehenneme gidecek olan o insanlardır. Öyleyse günahların kader sebebiyle kazanılması mümkün değilse, kader adı verilen olaylardan hiçbirisi bir insana derecat kaybettiremiyorsa, hiç kimse kader sebebiyle cehenneme giremez. Hani bazı insanlar soruyorlar, Allah-u Teala bizi neden cehenneme atıyor diye. Onlara bu cevap. Diyoruz ki hayır, Allah sizi cehenneme atmıyor. Siz kendi kendinizi cehenneme atıyorsunuz. Allah'a kalsa, sizin iradenize bakmasa, kazandığınız dereceler önemli olmasa hepinizi sofran cennete atacak. Ama kanunlarını koymuş. Demiş ki kimin kendi iradesiyle vücuda getirdiği olaylar sebebiyle kaybettiği dereceler var ya, o dereceler kazandıklarından fazla olursa onun gideceği yer cehennemdir. Kazandıkları ister kaza sebebiyle olsun, ister kader sebebiyle olsun, o kişi yalnız kaza sebebiyle derecat kaybeder. Kader hiç kimseye derecat kaybettirmez. Öyleyse hiç kimse Allah'ın onun üzerinde vücuda getirdiği herhangi bir fiil dolayısıyla cehenneme gidemez. Çünkü Allah'ın İnsanların üzerine vücuda getirdiği hiçbir fiil o kişiye derecat kaybettiremez. Kazandırabilir ama asla kaybettiremez. Kaybettiremezse, kişi derecatı Allah sebebiyle kaybetmemişse geriye bir tek suçlu kalıyor kendisi. Ne yapmışsa insan yapmıştır. Yaptığı nefsani hareketlerle ya başkalarına zulüm etmiştir hem de kendisine zulüm etmiştir veya sadece kendisine zulmetmiştir. Sözüme dikkat edin. Bir insan başka birine zulmettiği anda aynı zamanda kendisine de zulmetmiş olur. Kendine zulmettiği anda başkasına zulmetmiş olmaz. Öyleyse olaylar birbirine farklı istikamette. Birisine bir zulüm yaptınız, onun kalbini kırdınız. Hem kendinize zulmettiniz, çünkü derecat kaybettiniz. Hem de ona zulmettiniz, gene çünkü derecat kaybettiniz. Dikkat edin, bir insanın nefsine zulmetmesi, onun nefsinin istediği şeyleri ona vermesiyle, vermemesiyle değil, vermesiyle oluşur. Herkes ne kadar ters şeylere inanmış. Yani diyor ki, nefsimiz bir şey isterse, nefsimizin Allah'ın yasak ettiği bir şeyi istemesi halinde de ona istediğini verirsek nefsimize zulmetmemiş oluruz. Tam tersi. Hangi olay size derecat kaybettiriyorsa o zaman zulmetmiş olursunuz nefsinize. Yaptınız mı onu, başka birisine zulmettiniz. Başka birisine zulmettiğiniz anda derecat kaybettiniz. Derecat kaybettiğiniz anda nefsinize zulmettiniz. Ne zaman nefsinize zulmetmezsiniz? Hangi olay size derecat kazandırıyorsa o olayda nefsinize zulmetmediniz. Nefsiniz Allah'ın yasak ettiği bir şeyi istiyor. İçki içmek istiyor. Nefsinize onu vermediniz. Nefsiniz huzursuz, sıkıntılı. Ve birçok insan diyor ki, işte madem ki nefsin huzursuz ve sıkıntılı, o halde sen nefsine zulmediyorsun. Tam aksine, eğer o kişi o insanı kazanırsa, nefsi şiddetle istediği halde ona istediği içkiyi vermemeyi başarırsa, o kişi bu olaydan o içkiyi ne kadar derecat kaybedecek idiyse o kadar derecat kazanır. Öyleyse nefsine zulmetmiş olmaz. Tam aksine nefsine ihsanda bulunmuş olur. Ona derecat kazandırmış olur. İşte her şeyi yanlış bilen insanlar olayları kendilerine göre değerlendiriyorlar. Ve Allah-u Teala'nın kaza ve kaderi de bu sebeple çorbaya dönmüş. İnsanlar kendilerine göre fikirleri yürütmüşler, 14 asırda kaza ve kader adına kitaplar yazılmış bir sürü. Ve onları okuduğunuz zaman işin içinden çıkmanız mümkün değil. Karma karışık bir izah salatası. Ama aslında son derece basit. Öyleyse olaylar var, bize derecat kaybettirir. Onlar şerdir. Olaylar var, bize derecat kazandırır. Onlar da hayırdır. Yoksa bir olay bizim hoşumuza gidiyor diye hayır, bizi üzüyor diye şer olmaz. Zaten Allah Teala bu konuyu izah ettikten sonra diyor ki, siz bilmezsiniz diyor. Rabbiniz bilir. Olaylar vardır diyor, sizi üzer, siz onları şer zannedersiniz. Ama onlar hayırdır. Olaylar vardır, sizi sevindirir, siz onları hayır zannedersiniz. Ama onlar şerdir. Siz bilmezsiniz, Rabbiniz bilir diyor. İşte burada muhtevaya dikkatle bakın ki, derecat kaybetmek ve derecat kazanmak iki ayrı kutbu ifade eder. Derecat kazandığınız zaman bir hayır işlediniz demektir. Derecat kaybettiğiniz zaman bir şer işlediniz demektir. Öyleyse derecat kazanmak ve derecat kaybetmekle noktalanan bütün olaylarda kaderin varlığı mümkün değildir. Kader sadece size derecat kazandırabilir. Öyleyse kaderin bu konudaki muhtevasına daha yakından bakalım beraberce. Neden? Bizim üzerimizde bir olay vücuda gelecek. Öyle bir olay vücuda gelecek ki bu olay bize tesir edecek. Bu tesir eden olayın İki cephesi vardır sadece. Ya bize bir fayda sağlar veya bir zarar verir. Bize bir fayda sağladığı zaman derecat kaybetmemiz mümkün değildir. Bir zarar verdiği zaman gene derecat kaybetmemiz mümkün değildir. Tam aksine başka birisi bize bir zarar verdiği zaman kul hakkı doğar. Bu sebeple o kişi bir şer işlemiştir bize bir zarar verdiği cihetle derecat kaybeder. Kul hakkı doğduğu için onun kaybettiği derecatı biz kazanırız. Öyleyse bizim üzerimize zarar vücuda getiren bir olayda o fiili işleyen kişi derecat kaybetmiştir. Ama kendisi için olayın kader standartlarına ulaştığı kişi o sadece derecat kazanmıştır. Öyleyse kişi başka birisi bir insan üzerinde vücuda getirdiği herhangi bir olayda derecat kaybetse de kazansa da kaderi yaşayan kişi derecat kaybedemez. Bu mümkün değildir. İşte bu sebebe dayalı olarak kaderin kesin bir standardı bu. Kader bir insana hiçbir şekilde derecat kaybettiremez. İki kişi varsa taraflardan birisi daima zalim hükmündedir. Bir tanesi de mazlum hükmündedir. Zalimin yaptığı olay mazluma derecat kazandırır. İyi insanların başka birine takdim ettiği hediye veya güzel bir davranış kaderin oluştuğu kişiye, yani üzerinde tesir sahası doğan kişiye, başka bir irade sebebiyle tesir sahası doğan kişiye derecat kaybettiremez. Öyleyse hiçbir şekilde kader sebebiyle derecat kaybetmek mümkün değildir. Öyleyse kaderle kazayı ayıran ikinci temel faktör budur. Kader bir insana asla derecat kaybettiremez. Kaza ise derecat kaybettirebilir de, kazandırabilir de. Peki bunun istisnası var mı? Evet, var. Eğer iki kişi yoksa, sadece bir tek kişi varsa ve Allah Teala burada diyorsa ki biz her şeyi bir kaderle yarattık, o zaman buradaki kader müessesesi Allah Teala'nın takdir hakkını, ki her zaman Allah Teala bu konuda hak sahibidir, kullanmasını ifade eder. Başka bir kişi yok, sadece biz varız. Çocuklar düşünün, imtihana giriyorlar. Hepsinin niyeti sınıfı geçmek. Ama imtihandan sonra nasibe sıra gelir. O kişinin niyet ettiği şeyin sonucunda ulaştığı nokta nasiptir. Bakarsınız ki bir kısım çocuklar sınıfı geçmiştir ama bir kısmı sınıfta kalmıştır. İşte o sınıfta kalanlar için niyetle nasip birbirine eşit değildir. Sınıfı geçenlerin niyetiyle nasibi birbirine eşittir. Niyet edenler niyetlerine ulaşmışlardır. Nasipleri ve niyetleri aynı hedefe ulaşmıştır. Şimdi sınıfta kalanlara beraberce bakalım. Niyetleri neydi? Sınıfı geçmek. Ama geçememişlerdir. Öyleyse burada öğretmenin dahli var mı yok mu? Birinci sual. Diyelim ki öğretmen bir çocuğa fena halde bozulmuş. Özellikle o çocuğun sınıfı geçmesini istemiyor. Ve haksız bir fiille çocuğun kazanmasına rağmen notunu kırmış ve onu sınıfta bırakmış. Bu o çocuk için nasip değildir. Bu bir kaderdir. O çocuk sınıfı geçmeyi niyet etmiştir. Ama devreye bir başka irade girmiştir. Başka bir iradenin girdiği yerde artık iki kişi vardır. İki kişi varsa tam kader oluşmuştur. Kader sebebiyle o çocuk geçmeyi hak ettiği halde sınıfta kalmıştır. İşte burada kader hükümlerinin iki tarafın var olduğu bir noktada oluştuğunu görürüz. Çocuk bu sebeple derecat kaybetmez Allah'ın indinde. Kendisine bir haksızlık oku bulduğu için derecat kazanır bundan. Şimdi ikinci olayı düşünelim. Çocuk sınıfta kalmış ama bir hakkın kalmış. Yani bilmiyor, başaramamış imtihanını. Öğretmeninde hiçbir art niyeti yok. Ve tam çocuğun hak ettiği notu vermiş ona. Ve çocuk sınıfta kalmış. Burada ikinci kişi yok. Çocuk tek başına. Bir haksız müessese olsaydı ikinci bir herhalde devreye girecekti. Yok. Çocuk tek başına. Niyeti sınıfı geçmek, nasibi sınıfta kalmak. Sebep, çocuğun niyet ettiği şeye ehil olmaması, layık olmaması. Öyleyse Allah-u Teala'nın bir liyakat kanunu var. Bu liyakat kanunu sizin liyakatınıza göre şekillenir. Allah'ın kanunu şöyledir. Neye layıksanız onu Allah-u Teala size mutlaka teslim eder. Layık olduğunuz şeyi mutlaka alırsınız. Ama ya layık değilseniz yalnız layık olduğunuz kadarını alabilirsiniz. Sınıfı geçmeniz için 7 nota ihtiyacınız var. Alabildiğiniz numara 4. Sınıfta kaldınız. 4'e layık olduğunuz için, 7'ye layık olmadığınız için. İşte burada Allah-u Teala'nın nasibiyle karşı karşıyasınız. Niyetiniz 7 alıp sınıfı geçmek ama nasibiniz 4 alıp sınıfta kalmak. Bunun size Allah-u Teala kader olarak tayin etmedi. Sadece sizin niyakatinizin karşılığını size ödedi. Bu da bir aslında Allah-u Teala'nın Kamer Suresinin 49. ayet-i kerimesinde söylediği Allah her şeyi bir kaderle yaratır sözünün bir ifadesidir. Yalnız buradaki kader nasip adını alır. Ve kaderin iki unsurundan birisi mevcut değildir. Yani başka bir irade devreye gitmeden oluşan bir kader nasip adını alır. İşte Allah-u Teala'nın Kamer Suresinin 49. ayet-i kerimesinde bahsettiği kadar nasip adı verilen kaderdir. Ve asıl kaderden iki ayrı açıdan ayrılır. Bir, ikinci bir irade devrede yoktur. Bu sebeple ayrılır. İki, kaderde kişi hiçbir zaman derecat kaybetmediği halde nasipte derecat kaybedebilir de kazanabilir de. Öyleyse irade açıdan meseleye bakarsak nasip kazaya çok benzer. Neye çok benzer? Çünkü başka bir irade yoktur. O kişi kendi iradesiyle devrede vardır. Bu sebeple başka bir irade mevcut olmadığı için kaybettiği de kazandığı da sadece kendisine aittir. Öyleyse bu kişi yaptıklarından derecat kazanacaktır veya kaybedecektir. Tıpkı bir kaza müessesesinde olduğu gibi. Zaten tek bir irade varsa orada bir kaza ve nasip söz konusudur. İşte bu nasibin adına kader adını veriyor Allah-u Teala. O bahis konusu olan ayet-i kerimede. Öyleyse konuları yerliğe oturttuğumuz zaman her şeyin cuk oturduğunu görüyoruz. Allah-u Teala her şeye kadirdir. Bilgilerini ona göre insanlara ulaştırır. Yeter ki o açıklasın. Açıkladığı zaman hiçbir şeyin anlaşılmaz tarafının kalmadığını, her şeyin yerli yerine Allah'ın izah ettiği gibi tam olarak oturduğunu görüyoruz. Peki biz insanlar dedik ki derecat kazandığımız zaman bir hayır işlemiş oluruz. Derecat kaybettiğimiz zaman bir şer işlemiş oluruz. Buna benzer başka ifadeler kullanılıyor bu Kur'an-ı Kerim'de. Mesela bir seyyiat kelimesi kullanıyor Allah-u Teala. Bir de hasenat kelimesi kullanılıyor. Bir de salihat kelimesi var. Evvela şunu bilelim. Günahla sevap nasıl iki tane mefhumu ifade ediyorsa, günah bizim kaybettiğimiz derecelerse, sevap kazandığımız dereceleri temsil ediyorsa, seyyiat da kaybettiğimiz dereceleri hasenat da kazandığımız dereceleri ifade eder. Dikkat edin. Burada hasenat seyyiatın karşılığıdır. Ama salihat seyyiatın karşılığı değildir. Kavramları ait olduğu yere oturtursanız hiç probleminiz kalmayacaktır. Salihat nedir? Nefsimizin ıslahını sağlayan davranışımız. Yani Allah'ı zikretmemiz. Yani hangi olay nefsimizin kalbine Allah'ın rahmetini ve fazlını, Allah'ın rahmetini ve salavatını yolluyor da rahmet ve fazl ve rahmet ve salavat nefsimizin kalbine geliyor, fazl orada yerleşebiliyorsa, iman kelimesinin etrafına gelip orada yerleşebiliyorsa, yani yerleştiği kadar afeti kapı dışarı edebiliyorsa, ruhumuzun hasretleri gelip faziletler adıyla nefsimizin kalbinde yer işgal etmeye başlamışsa, işte bu olay aslında salihatı ifade eder. Kimdir salih insan? Nefsindeki bütün afetleri yok eden, nefsini tam ıslaha ulaştırabilmiş kişi. Kimler bunlar? Bunlar insanı kamiller. Kemalat derecelerinin sonuna gelmiş olanlar. Neyle sağlamışlar bunu? Daimi zikirle sağlamışlar. Daimi zikir, bir insanın nefsinin kalbine Allah'ın ulaştırdığı bütün güzellikleri ifade eder ve temsil eder. Burada Allah Teala'nın gönderdiği rahmetle faz ve rahmetle salavat kişinin zikri üzerine Allah'ın katına gider, kişinin göğsüne gelir, göğsünden kalbine ulaşır ve kalbindeki mühürü kalbin alt boyutuna doğru iterek kalbin içine girer. Rahmet, faz ve salavat ve mühürün üzerine bastı. Üç nur devamlı olarak indiği için hep devam eder. Hep devam ettiği için de mühür hep daimi zikir boyunca, zikir boyunca zülmani kapının üzerinde kalır. Zülmani kapıyı kilitli tutar. Zülmani kapıdan karanlıkların nefsin kalbine girmesine kesin olarak mümkün olur. Öyleyse zikir boyunca karanlıklara o kişinin kalbine giremez. Eğer bu kişi daimi zikre ulaşmışsa, daimi zikre başladığından o kişi ölünceye kadar o kişinin nefsinin kalbine tekrar karanlıkların girip de o kalbi karartması hiçbir şekilde mümkün değildir. İşte Allah'ın nurlarının girip de o nefsin kalbine yerleşmeleri olayına dikkatle bakın. Bu yerleşme keyfiyeti tahakkuk ettikçe o kişinin nefsinin kalbi ıslah olur. Adım adım. Safha safha ıslah olur. Islahın ilk kademesi nefsi emmanedir. %7 nur birikimi. İkinci kademesi nefsi levame. Bir daha %7 nur birikimi. Üçüncü kademesi nefsi mülhime. Bir daha %7 nur birikimi. Dördüncü kademesi nefsi mutmainne. Bir daha %7 nur birikimi. Sonra nefs-i rahdiye %7, nefs-i mardiye %7, nefs-i teskiye %7 ve huşud alınan %2, %51 bunu birikimiyle kişi teskiye noktasına ulaşıyor. O kişinin nefsinin kalbinde Allah'ın nurları hakim konuma girmiştir. Şeytanın karanlıkları da %100'den %50'nin altına düşmüştür. Ne olmuştur? Yolun yarısı tamamlanmıştır. Kişinin nefsinin kalbinde Allah'ın nurları bir yerlere varmıştır. Allah'ın nurlarının sonucuyla karşı karşıyayız. Bu nurlar, Allah'ın nurları nefsimizin kalbinde %50'nin ötesine geçmiştir. Nefs tezkiyesi gerçekleşmiştir. Bundan sonra Allah-u Teala'nın izninde o kişinin nefs tasfiyesi için harekete geçtiğini görüyoruz. Ve nefs tezkiyesi daimi zikirle tamamlanır. Nefs tasfiyesi daimi zikirle tamamlanır. O noktaya ulaşan kişinin nefsinin kalbinde hiçbir karanlık kalmayacaktır. Islah burada tamamlanır. İnsanı kamil burada olunur. O kişinin nefsinin kalbi tepeden tırnağa Allah'ın nurlarıyla donatılmıştır. İşte bu dolanım öyle bir meyve vermiştir ki bu kişinin standartları onun insanı kamil hüviyetine ulaştırmıştır. burada o kişinin, nefsinin, kalbinin ıslah olduğunu görüyoruz. Islahı tam ile ıslah olmuştur. İşte böyle bir tamamileşme olayı o kişinin salihat adını verdiğimiz fiiliyle gerçekleşir. Salihata oluşturan bir tek unsur vardır. Zikir. Zikirdir ki o kişinin nefsinin kalbine Allah'ın rahmetini, fazlını, salavatını gönderir ve onlar o kalpte yerleşerek ıslahı adım adım gerçekleştirirler safa safa. Söylediğimiz gibi 7 safhada ıslah yarıya ulaşır. Ondan sonraki 2. safhada da tamamileşir. Öyleyse salihatla seyyiatın birbirine zıttı olması diye bir şey söz konusu değil. Seyyiatın zıttı hasenattır. Evet, hasenelerle seyyiyeler birbirinin karşılığını teşkil eder. Dikkat edin. Bir insanın seyyiatı ve hasenatı Kur'an-ı Kerim'de daima ona isabet eden diye geçer. Bir kişiye isabet eden seyyiat, bir kişiye isabet eden hasenat. Ama hayrın ve şerrin oluşmasına dikkat edin. Allah Teala ifadesini tam olarak koyuyor. Bize derecat kaybettiren bütün olaylar şerdir. Bize derecat kazandıran bütün olaylar hayırdır. Şimdi bunun gibi bakalım, günahlarımız bize derecat kaybettiren olaylardır. Sevaplarımız bize derecat kazandıran olaylardır. Seyyiat bize derecat kaybettiren olaylar, hasenat bize derecat kazandıran olaylar. Nefsimizin terbiyesini oluşturan salihat da bize derecat kazandıran olaylardandır. Ama her derecat kazandıran olay salihat değildir. Salihatın derecat kazanmanın ötesinde asıl bir özelliği var. Başka derecat kazandıran olaylardan salihatı ayıran bir temel özelliği. O olaya dikkatle bakın. Nefsimizin kalbine Allah'ın nurlarının yerleşmesini temin eden olay salihattır. Islah odur. Islahın sadece bir tek manası vardır. Nefsimizin kalbindeki afetler hangi miktarda yok olmuşsa o kadar ıslah olduk. Bunun manası aynı miktarda ruhumuzun hasretlerinin faziletler adıyla nefsimizin kalbine gelip yerleşmesi söz konusudur. Öyleyse seyyiata ve hasenata baktığımız zaman bunların bize isabet eden olaylar olduğunu görüyoruz. Yani burada irade dışı bir faktörden bahsediyor Allah Teala. İki olay birbirinden farklı sonuçlar yol açıyor. Nasıl azap müessesesi ile zulüm müessesesi birbirinden ayrıysa, ne demek? Azap nedir? Zulüm nedir? Biz derecat kaybettiren bir olayı kendi irademizle işlemişsek, bu olay başka birine tesir etmişse bunun adı zulümdür. Ona zulmetmişizdir. Ona bir zalimlik yaptık. Bize derecat kaybettiren bir haksız fiili ona karşı işledik ve derecatı kaybettik. Bu bir zulümdür. Ve zalim yaptığı zulümle derecat kaybeder. İşte bu kaybettiğimiz derecat aynı zamanda kendimize de zulmetmemizi ifade eder. Ama her halükarda zulüm derecat kaybettiren bir müessesedir. İşte bu zulmü kimse mutlaka derecatı kaybedecektir. Öyleyse derecatın kaybedilmesi statüsüne dikkatle bakalım. Niçin derecat kaybediyoruz? Çünkü başka birisine karşı bir haksız fiil işledik. Öyleyse kaybettiğimiz bu derece, işlediğimiz haksız fiilin bir bedelidir. Zulmettik. Derecat kaybettik. Bunun neticesinde ruhumuz nefsimize bir ceza tatbik eder. Bu cezanın adı azaptır. Ne oldu? Biz zulüm işledik, başka bir haksız bir fiil tatbik ettik, ona bir zarar verdik, bunun karşılığını Allah Teala evvela derecat sistemine bedelini ödetti bize. O kadar derecatı kaybettik, yetmez. Ruhumuz nefsimize azap eder. İkinci defa cezalandırılırız Allah Teala tarafından. Yetmez. Kabir azabı mutlaka gelip bizi bulacaktır. Dünya üzerinde ne kadar zulüm yaptıysak hepsinin bedeli manevi azap olarak orada mezarımızda öldüğümüz an bize manevi azap olarak ödetilecektir. Eğer o kişi cehenneme gidecekse cehennemde sonsuz azabına muhatap olacaktır. Ne oldu? Kişi zulmetti. Karşılığında da azaba muhatap oldu. Öyleyse azap zulmün sonucudur. İşte tıpkı bunun gibi kişinin yanlış davranışları ve doğru davranışları söz konusudur. Bu davranışların sonucu olarak o kişiye isabet eden şey seyyiatın veya hasenatın değerini ifade eder. Öyleyse seyyiata ve salihata baktığımız zaman onların muhtevalarına hemen ulaşmak mümkün değil. Ve bu tarzdaki bir bakış açısı bir takım yanlış kavramların ortaya çıkmasına da sebebiyet verir. Yani Allah-u Teala seyyiatın ve hasenatın izahında o seyyiatın ve hasenatın vücut bulmasındaki temel faktörlere bakarak Allah'tandır veya kişinin kendisindendir der. Ama hayırda ve şerde olaylar farklı bir safa arz eder. Öyleyse Allah-u Teala'nın verdiği isimlere dikkatle bakın, onları yer yere oturtmaya çalışın. Arkasında mutlaka sizin iradeniz vardır. Ne zaman kendi iradenizle bilerek, isteyerek bir zulüm işlerseniz, ister kendinize zulmedin, ister başka birine zulmedin, bu olayın arkasında şeytan vardır. Bu Allah'tan olamaz. Öyleyse adına seyyiat deyin veya hasenat deyin, adına hayır deyin veya şer deyin, eğer bir olay başka birisine bir zarar ika etmişse veya size bir zarar ika etmişse, bunun karşılığında derecat kaybetmişseniz, bu olayın arkasından sadece şeytan vardır ve sizin nefsiniz vardır. Bu olayın müsebbibi hiçbir zaman Allah olamaz. Nerede derecat kaybediyorsanız arkasında şeytan ve sizin nefsiniz vardır. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'deki hayır bizdendir, şer sizin nefsinizden

Allah'tan da olabilir, şeytandan da olabilir gibi bir sonuca ulaşıyorsunuz. Dikkatle bakın olaya. Derece kaybedebilmenizin arkasında sadece şeytan vardır ve sizin nefsiniz vardır. Allah-u Teala'nın burada kullandığı tabirler hangisi olursa olsun bakış açınız mutlaka bu olmalı. Hiçbir şekilde Allah'ın vücuda getirdiği bir fiil sebebiyle veya başka birinin vücuda getirdiği bir fiil sebebiyle derecat kaybedemez. Dolayısıyla Allah Teala'nın kullandığı o olayın arkasında biz varız, bu olayın arkasında siz varsınız diye bir ifade kullanması, dikkat edin, Allah'ın devreye girdiği her alanda şeytanın olmamasını gerektirir. Yani nefsiniz sebebiyle, şeytanın dahliyle derecat kaybetmemeniz istikametindeki bir olaydır o. Size derecat kaybettiren bütün olaylar, Kur'an'da hangi isimle yer alırlar sağ olsunlar, bunlar derecat kaybettiriyorsa Allah'tan gelmesi mümkün değildir. Bu temel kaideyi ait olduğu yere yerleştirerek bütün Kur'an-ı Kerim'i inceleyip o zaman bilmeceyi çözeceksiniz. Bazı olaylarda Allah Teala diyor, o sizdendir, bu bizim, o sizin nefsinizdendir, bu bizim ihsan ettiğimiz bir şeydir, size bir musibet gelirse sonuç şöyle olur, size bir hayır isabet ederse sonuç böyle olur. Bütün bunların arkasında bir tek anahtarınız var elinizde. Ne zaman derecat kaybetmişseniz arkasında Allah'ın olması mümkün değildir. Arkasında sadece ve sadece ve sadece şeytan vardır ve sizin nefsiniz vardır. Öyleyse olayların vücuda gelmesinde derecat kaybediyorsanız o olayın Allah'tan gelmiş olduğunu düşünmeniz mümkün değildir. O olayın arkasında sadece siz varsınız. Şimdi Kur'an-ı Kerim'deki hükümleri bunun ışığında değerlendirirseniz o zaman meseleye kesin bir çözüm getirirsiniz. İşte sakın Allah-u Teala'nın kullandığı tabirler, seyyiat tabiri, hasenat tabiri, hayır tabiri, şer tabiri, zulüm tabiri, azap tabiri sizi yanlış bir noktaya götürmesin. Eğer herhangi bir olay derecat kaybetmenizi icap ettirmişse, derecat kaybıyla noktalanmışsa, onun Allah'tan bir şekilde sizler için mümkün değildir. İstisna var mı? Evet var. Tasarruf altında olanlar için durum değişikliği ve çaba arz ediyor. Bir kere onu bilin ki onlar hiçbir zaman derecat kaybetmezler. Neden? Çünkü onlar tasarruf altındadırlar. Yaptıkları hiçbir fiili kendileri işlemezler. Bu madalyonun bir tarafı. Öbür tarafına bakalım. İnsanlar zannederler ki o fiilleri onlar kendileri işlemişlerdir. Ve bu açıdan meseleye bakan diğer insanlar için tasarruf altındaki insanların da hata işledikleri zannedilir. Hata işledilerse onların da derecat kaybettiklerini zannedilir. Ve derecat kaybettikleri için de şer işledikleri kanaati oluşur. Halbuki bunların hiçbirisi mümkün değildir. Başkalarına şer gibi görünen bir olayı tasarruf altındaki bir kişi işlediği zaman o işlememiştir. Allah işletmiştir. Öyleyse bu kişi de başkalarına şer gibi görünen olaylarda, başkalarına hayır gibi görünen olaylarda her ikisi de Allah'tandır. Kimde? Tasarruf altındaki kişiler. İşte imanın şartlarından olan hayır da şer de Allah'tandır ifadesi o iman standartlarının herkese şamil olmasında asla geçerli değildir. Sadece
tasarruf altındaki kişiler için geçerli.

Neden? Allah Teala diyor ki benim peygamberlerimin, halifelerimin, yani benim tasarrufum altına giren kişilerin seçim hakları yoktur. Onlar dilediklerini yapmak imkanının sahibi değillerdir. Onlar bizim tasarrufumuz altındadır diyor Allah Teala. Ve ilave ediyor. Bu sebeple diyor, onların yaptıklarından sorumlu olmaları mümkün değildir. Bu sebeple onlar yaptıklarından sorumlu değillerdir. Neden? Çünkü onlar yapmamışlardır. Onlara biz yaptırmışızdır. Ne demek istiyoruz? İşte ayet-i kerime beraberce bakalım. Diyor ki Allah Teala, Habibim, yerden okuma alıp da onları attığın zaman sen atmadın, biz attık. Ne demek istiyor Allah Teala? Herkes görmüş. Kumu alan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kumu atan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Öyleyse o. Ama acaba o işi yaparken ona kendi aklı mı kumanda ediyordu? Yoksa Allah mı kumanda ediyordu? İşte sır burada. Allah Teala'nın kumandası altında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yerden bir avuç kum alıyor ve atıyor. Ona yerden bir avuç kumu aldıran irade-i ilahiye, ilahi irade, Allah'ın iradesi. Kumanda ediyor ona, onun beynine, zihnine kumanda ediyor, zihni vücuduna o işi yaptırıyor. Allah da tecelli ediyor o sırada ona. Ona o işi yaptıran Allah. Öyleyse hangi işi yaptırırsa yaptırsın, bütün işler Allah yaptırdığına göre hiçbirinde onun sorumluluğu olması mümkün değil. Şimdi geçenlerde bir kardeşimiz bize bir sual soruyor. Diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün konuşurken şehrin ileri gelenlerini misafir etmiş. O sırada da bir ağama gelmiş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona gerekli iltifatı göstermemiş. O zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de demek ki yanlışlıklar yapıyor. Öyle mi zannediyorsunuz? Allah Teala ona yaptırıyor onu. O amaya lazım geldiği gibi davranmayan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem değil. Allah öyle davrandırmıyor. Ötekilere ibret olsun diye. Onlar bu tarzda bir iddiada bulunsunlar da Allah Teala da Kur'an-ı Kerim'de bunun cevabını versin diye. İşte Habibim diyor, senden onlara bir tesir ulaştığı zaman bu tesir pozitifse bu bizdendir derler diyor. Senden onlara bir tesir ulaşıp da onları üzerse bu tesir sendendir derler diyor. De ki diyor Allah Teala, her ikisi de Allah'tandır. Neden o? Çünkü Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tecelli ediyor. Her tecellisinin sonunda onun üzerinden sadır olan bütün olaylar etraftaki insanlara pozitif de tesir etse, negatif de tesir etse, her iki tesir de Allah'tan gelen bir iradeyle gerçekleşmiştir. Şimdi anladınız mı Allah Teala'nın ifadesinin neyi anlattığını? Herhangi bir insan şer işler derecat kaybeder, hayır işler derecat kazanır. Ama tasarruf altındaki insan ne şer işleyebilir ne hayır işleyebilir. Onun yaptığı bütün işlemler Allah-u Teala tarafından yaptırılır ve onun üzerinde vücuda gelen bütün işlemlerin müsebbibi o kişi değildir, bizatihi Allah'tır. Söylediklerimi anlamaya çalışın. İşte Allah'ın anlattığı dizayn içerisinde meseleler bu kadar net, bu kadar berrak görünüyor. Ama insanlar bu Allah'tandır, bu değildir diye bir kavram kargacısının içine düşmüşler. Ve de imanın temel şartlarından birisi berbat edilmiş. Tasarruf altındaki bir kişinin üzerindeki statü neyse onu herkese mal etmişler. Hayrın ve şerrin Allah'tan olduğuna inanmak. Hayır efendim.
hayır Allah'tandır ama şer hiçbir zaman Allah'tan değildir. Şeri işleyen bizim nefsimizdir. Arkasında da Allah olamaz. Böyle bir şey Kur'an hükümlerine kesinlikle ters düşer. Arkasında sadece şeytan vardır. Ve biz ondan derecat kaybederiz. Normal standartlarda bir iradenin sahibi olan herkes kendi iradesini kullandığı sürece derecat kaybedebilir de kazanabilir de. O kişi ne zaman kendi iradesiyle bir derecat kaybederse onun arkasında Allah yoktur. Ona onu işleten nefsi ve şeytandır. Öyleyse şer Allah'tan olamaz. Normal standartlarda bir insan cehenneme gidiyorsa işlediği şerlerden kaybettiği dereceler, işlediği hayırlardan kazandığı derecelerden fazla diye bir insan cehenneme gidiyorsa onu cehenneme Allah mı gönderiyor? Allah böyle bir haksızlığı yapar mı zannediyorsunuz? Allah Teala'nın bir ismi El-Adl, adaletin gerçek sahibi. Bir başka ismi El-Hak. Hakkı hiç kimseye çiğnetmeyen Allah Teala kendisi mi çiğneyecek zannediyorsunuz? Allah Teala'nın şeytanın yükümlenmesi lazım gelen işlemleri de kendi üzerine mi alacağını zannediyorsunuz? Demin izah ettik ki kader sebebiyle hiç kimse derecat kaybedemez. Kader sebebiyle derecat kazanılır. Allah'ın veya başka bir kişinin sizin üzerinize vücuda getireceği herhangi bir fiil sebebiyle derecat kaybedemezsiniz. Onlar Allah'tan değildir. Derecat kaybettiğiniz hiçbir fiil Allah'tan değildir, bu mümkün değildir. Öyleyse derecat kazandıran fiiller Allah'tandır. Derecat kaybettiren fiiller de Allah'tandır diyemezsiniz. Bu Kur'an-ı Kerim'in temel hükümlerinin hepsine ters düşer. İşte asırlar boyunca yazılan insanlar, yazılan kitaplar insanları böyle bir tuzağa düşürmüş. Allah'ın sizin üzerinizde vücuda getirdiği hiçbir şey derecat kaybettiremez. Asla şer olamaz. Dolayısıyla bütün insanlara sesleniyorum. Hepiniz için şer Allah'tan hiçbir şekilde geçerli değildir. Sadece tasarruf üzerinde olan insanlar, Allah'ın tasarrufu altına girmiş olan insanlar için bu başkalarının şer zannettiği tarzında ifade edilebilir bir olaydır. Aslında gene derecat kaybettirmez. Ama Allah'tan olur. Kimler için geçerlidir? Sadece tasarruf altında olanlar için. Yani her zamanda, her devirde sadece bir tek kişi için gerçekleşebilen bir olayı bizim alimlerimiz bütün insanların üzerine yaymışlar. Kaderi de berbat etmişler. Kazayı da berbat etmişler. Bütün kavramları birbirinin içine karıştırmışlar. Ne kadar basit olan hakikatleri görüyorsunuz ne hallere sokmuşlar. Sonuçta hayır da şer de Allah'tandır. Sözü Kur'an-ı Kerim'e kesinlikle ters düşer. Hayır Allah'tandır. Bizden de olabilir. Ama şer asla ve kat'a Allah'tan olamaz. Şer sadece bizim nefsimizdendir ve şeytandandır. Öyleyse kaderin bütün unsurlarını beraberce gözden geçirdiğimiz bir yeni aşamadayız. İster seyyiat deyin adına, ister hasenat deyin, ister adına salihat deyin, isterse günah ve sevap deyin, isterseniz hayır ve şer deyin, hangi adı verirseniz verin, ama sizlerin Allah sebebiyle derecat kaybetmeniz hiçbir şekilde mümkün değildir. Öyleyse derecat kaybetmeniz hiçbir olayın Allah'a ait olması mümkün değildir. Bu hakikatleri alimlerimizin de yerli yerine oturtması temennisiyle sözlerimizi tamamlamak istiyoruz. Hepinizin cennet saadetine ve dünya saadetine ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

0: mutluluğunuzu engelleyen sadece nefsinizin afetlerine hakim olamayışınız. Onlara şeytanın hakimiyeti. Ama bu silah size verilmiş. Zikrinizi arttırdıkça şeytanı sıfır noktasına kadar kapı dışarı edebilirsiniz. Öyleyse neden Allah'ın en üstün insandır dediğini şimdi anlıyor musunuz? Şeytan sizin üzerinizdeki hakimiyetini siz ona müsaade ettiğiniz sürece devam ettirir. Başlangıç noktası %100 afetlerinize tesir eder. Zikre başladınız, daha 33 bin zikirde yarıyı aştınız. Nefsinizin kalbinin yarısından fazlasına artık şeytan kumanda edemiyor. Allah'ın nurları kumanda ediyor. Zikrinizi arttırdıkça daimi zikre doğru bu %51, 61, 71, 81, 91 %10-10 yükselecektir. Ve şeytanın hakimiyeti giderek sıfıra doğru yaklaşacaktır. Daimi zikirde sıfırlanacaktır. Öyleyse şeytanın üzerinizdeki hakimiyetine, size verdiği mutsuzluğa mani olmak sizin elinizdedir. Siz bunu yapabilecek olan imkanların sahibisiniz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, o güçlü değil, iblis güçlü değil, şeytan güçlü değil, siz güçlüsünüz. Anahtar sizde. Eğer o anahtarı kullanıp kendinizi müdafaa etmiyorsanız, şeytanla savaşmıyorsanız, o zaman hatayı şeytana yükleyemezsiniz. İblis bunun için yaşıyor. Size düşmanlık etmek için var. Sonsuz hayatını bütün insanları kendisiyle beraber cehenneme taşımak için kullanıyor. Öyleyse onu devreden çıkarmak sizin yetkinizde. Öyleyse sorabilir miyim? Neden o büyük gayretin sahibi değilsiniz? Onu bütünüyle devreden çıkaracak olan daimi zikirdir. Neden her geçen gün daha çok zikretmiyorsunuz? İblis size tesir ettiği için. İşte artık düşmanınızı tanıyorsunuz. Ona bu imkanı vermemelisiniz.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salallahu aleyhi ve Muhammed teyze bin alim yaşadın. Elhamdülillahi rabbil alemin ala hamdülillahi rahmin aleyhi ve Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, can kardeşlerim. İşte bir defa daha bir beraberlik içindeyiz. Bizim burada olduğumuza bakmayın. Şu anda sizin bulunduğunuz salondayız. Sizlerle beraberiz. Kalp kalbiyiz, gönül gönüleyiz. Allah'tan bahsetmek üzere, mutluluktan bahsetmek üzere. Sevgili kardeşlerim, biliyorsunuz artık ki Allah Teala sizi sadece bir tek hedef için yaratmış, tek bir hedef, mutluluk. Allah'ın sizden istediği bir tek şey var, o istediği tek şey sizin mutluluğunuz. Biliyor musunuz? Sizin mutluluğunuz aslında herkesin mutluluğudur. Ne demek istiyoruz? Çünkü siz başkalarına ne kadar mutluluk verebilirseniz, o kadar mutlu olursunuz. Öyleyse herkesi mutlu eden bir yapının içindeyseniz, bütün insanlar sizinle beraber olmaktan mutluluk duyuyorlarsa, huzur duyuyorlarsa, kısacası siz onları mutlu ediyorsanız, o zaman onlara verdiğiniz mutluluğu Allah-u Teala onlardan tekrar size geri çevirir. Yetmez. Onlara verdiğiniz mutluluğu değil sadece. Onlara mutluluk vermeye başlamayı düşündüğünüzden itibaren Allah Teala sizi mutlu kılar. Yani bir insana vereceğiniz, şu veya bu şekilde onu mutlu kılabilecek olan bir hediye, bir davranış biçimi, bir ziyaret, bir nasılsın demek, bir gülücük, bir güzelliği o kişiye ulaştırmak, onu düşünmeye başladığınız andan itibaren siz mutlu bir insansınız. Çünkü Allah Teala sizi onu yapacağınızı, başka birini mutlu edeceğinizi Allah Teala biliyor. Kalbinizden geçenlerin hepsini işitir, bilir ve görür. Unutmayın. O ilmiyle ve rahmetiyle, bir başka ifadesiyle, uzantısıyla sizin içinizdedir. Her şeyden anında haberdardır. Her an her şeyden haberdardır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, o sizi çok ama çok sever. Ve sizin sadece ve sadece mutlu olmanızı ister, o kadar. Sizden istediği başka hiçbir şey yoktur. Sanmayın ki ibadetleriniz Allah'a bir şey verir, bir fayda sağlar. İbadetleriniz sizin içindir. Onların bir gün her birinin ayrı bir zevk olduğunu yaşayacaksınız. Her ibadetin ayrı bir zevk oluşturduğunu yaşayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, ibadetler bir angarya değildir. Onları, o büyük zevkleri yaşayasınız diye Allah Teala sizlere veriyor. Hazreti Ebu Bekir de, Hazreti Ömer de, Hazreti Osman da, Hazreti Ali de Allah'ı çok sevdiklerini söylüyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de diyor ki hanginiz şu iki rekatlık sabah namazını hep Allah'ı düşünerek geçirebilirse işte bu sırtındaki hırka onundur diyor. Ben öldükten sonra ona vereceksiniz. Sevgili kardeşlerim, hepsi dirilmişler. Ne yazık ki hepsi de belki bir dakika, belki daha az bir süre ama kaçırmışlar daimi olarak Allah'ı düşünmeyi kaçırmışlar. Daimi olarak Allah'ı zikretmeyi kaçırmışlar. Daha o zaman daimi zikirde değil hiçbirisi. Hiç değilse bir namaz boyu daimi zikirde olabilirler miydi? Olabilirlerdi. Ama hepsi itiraf etmişler ki bu iş olmamış. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam rahmetli olurken diyor ki hırkamı ona verin diyor. Üveys el-Karani'ye verin diyor. O size söylediğim zaman diyor, o size söylediğim vasfın sahibiydi diyor. Ve Allah Teala hırkamın ona verilmesini istiyor diyor. O noktada Üveys el-Karani Hazretleri daimi zikrin sahibiydi. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, ne olabilir? Allah'ı hep zikredersiniz. İşte o zaman namaz kılmak sizin için sadece bir zevktir. Oruç tutmayı zaten aşağı yukarı hepiniz zevk haline getirdiniz. Allah-u Teala bütün kardeşlerimizin toplandığı her yerde çoğu evliya oldu diyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Mihir Vakfı'nın değerli mensupları, çoğunuz Allah'ın evliyası olmak şerefine ermiş durumdasınız. Öyleyse bu ne ifade eder? Allah'ın dostu olmak, veli dost demek, evliya da veli kelimesinin çoğulu tekil olarak girmiş dilimize. Allah'ın dostu olmak bir büyük şeref değil mi sevgili kardeşlerim? Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Bu yola niçin girdiniz? Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için yoldasınız. Bize o sizi ulaştırdı. 13. basamakta irşat makamını gösterir. 14. makam basamakta da tabiyetiniz gerçekleşir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutluluk mu diyorsunuz adına? Sadece onun için yaratıldınız. O sizi mutlu kılmak için gereken her şeyi sizlere ulaştırdı. Bütün güzellikleri sizlere ulaştırdı Allah-u Teala. Ve siz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, o güzelliklerin içinde yoğruluyorsunuz. Mutlu olmayı öğreniyorsunuz. Allah'ın üniversitesinde mutlu olmayı öğreniyorsunuz. Hamd ederiz, şükrederiz ki artık bir üniversitemiz var. Bir duvarsız üniversite. Sevgili kardeşlerim, ismini biz koymadık. Allah koydu. Bu benim üniversitem. Allah'ın üniversitesini, Allah'ın üniversitesi adı bu dedi. Öyleyse Allah'ın üniversitesi, onun bu gözlerle görünmeyen çatısı içindeyiz. Allah'ın üniversitesinin. Allah'ın üniversitesi bir kainat üniversitesidir. Konusu ve öğretisi bugünün din kültürünü de aşar, bugünkü insanların din kültürünü de aşar, bugünkü insanların ilim kültürünü de aşar. Her konuda hamdolsun ki o bizi mevcut ilmin de mevcut din kültürünün de ötesinde bir eğitimle eğitti. Biz de sizlere başkalarının ulaşamayacağı o eğitimi öğretiyoruz. Kur'an mı? Kur'an tefsirini Allah'tan öğrendik. Onu size öğretiyoruz. Yani Kur'an'ın lafzını öğreten yüzlerce insan bulabilirsiniz, binlerce insan bulabilirsiniz. Lafzın da bir kısmını yanlış öğretirler ama olsun. Ama ruhunu öğretemezler. Ruhunu öğretebilmek için ruhu Allah'tan öğrenmek gerekir. Orada hükümran olan Allah'tır. Ve şimdi işte bizim sevgili Diyanet İşleri Başkanımız, sevgili kardeşimiz yeni bir toplantıyla dini yeniden gözden geçireceklerini söylüyor. Gözden geçirseler nereye varırlar derseniz sevgili kardeşlerim. Yüzyıllardır, bin yıldan fazladır yazılan kitaplara bir defa daha bakacaklar. hep insanların yazdığı kitaplar ve Kur'an'a gene bakmayacaklar. Peki bakarsalar gerçeği görebilirler mi? Hayır, ondan da emin değiliz. Hep her konunun zahiri standardını onlar öğrenmişlerdir. Eğer bir insan infak ediyorsa, o fizik alemde Allah'ın kendisine verdiği parayı infak eder, Allah'ın kendisine verdiği rızkı infak eder. İnfakı fizik bir dünyada, fizik standartlardadır. Oysa ki Allah Teala infaktan sadece fizik alemdeki bir insanın başka insanlara infakını anlatmıyor. Fizik vücuda nefsin kalbine ulaşmak üzere Allah'ın gönderdiği ve nefsin kalbine ulaşsın diye göğsünü şerh ederek, yararak yolu açtığı rahmetini, fazlını ve salavatını gönderiyor. Allah'ın rızkı fizik vücuda gönderiyor ve fizik vücut Allah'ın gönderdiği rızkı infak ediyor nefse. Nefsin kalbinde faziletlerin birikmesine sebebiyet veriyor. Gönderdiği mi rahmettir, fazıldır, salavattır. Ama sadece fazıllar nefsin kalbindeki iman kelimesinin etrafında toplanırlar. Ve böylece kendisine bir emanet olarak gönderilen rızkı, fazileti, salavatı, rahmeti, fizik vücut zikir yapmak suretiyle Allah'tan celbeder ve nefsin kalbine ulaştırır. Nefsin kalbini infak eder. Ve fazıllar nefsin kalbinde yerleştikçe o kişi nefs tezkiyesi adı verilen bir nefs arınmasını, temizlenmesini, tezkiye olması olayını yaşar. İnfakın neticesinde bu manevi bir infaktır. Allah-u Teala eğer onlar tarikat üzere olsalardı onlara doyacakları kadar mai gönderirdik diyor Allah Teala. Rahmet gönderirdik. Fazl gönderirdik. Salavat gönderirdik diyor. Fizik vücudun infakından bahsediyor.

Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, her şey sizin mutluluğunuz için. Sadece mutlu olmak için yaratıldınız. O saadeti yaşamak üzere varsınız. Allah hepinizin sadece mutlu olmasını istiyor. Bu öğreti Allah'ın bize öğrettiklerinin size öğretilmesi sadece sizi o mutluluklara ulaştırmak için. Ama sevgili kardeşlerim, bizi sadece dinleyerek mutluluğa ulaşamayacağınızı siz biliyorsunuz, öğrendiniz. Onun için mutluluğunuzu Allah'tan almak üzere, hak etmek üzere vazifenizi yaptınız. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Çoğunuz bunu gerçek anlamda yaptı, diledi. Dileyenlerin de hepsi Allah'a ruhlarını ulaştırdı. Süre 3 aydır, 4 aydır, bilemediniz 6 aydır. 33 bin zikre ulaşan herkes, realitede gerçekten 33 bin zikre ulaşmışsa, ruhu da Allah'a ulaşmıştır. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki Allah'ın evliyalarının arasında, Allah'ın dostlarının arasında her şey bir başka güzellik kazanıyor. Sizlerle her şey daha güzel. Sizin mutluluğunuz gelecekte dünyayı saracak olan mutluluktur. Sizlerin mutluluğunuz şeytanın bütün tuzaklarını yok edecektir. Ve şeytan bunu çok iyi biliyor. O ve avanesinin bir numaralı rakibi, karşılarındaki güç, onlar biziz. Onlar dalaleti, biz hidayeti emrediyoruz. Biz Allah'a, onlar şeytana davet ediyor. Biz nuru, onlar karanlığı, zulmeti temsil ediyorlar. Ve Allah bizim dostumuz, şeytan onların dostu. Şu anda dünya üzerinde şeytanın ve şeytana tapanların en büyük düşmanı biziz. Bizi en büyük düşman olarak biliyorlar. Yenemeyecekleri tek kuvvetiz. Hamdolsun ki Allah-u Teala bize şeytanın tesir etmemesi zırhını giydirdi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, emin bir kaleden, Allah'ın kalesinden sizlere sesleniyorum. Şeytan size bizimle olduğunuz sürece bir şey yapamaz. Başınızın üzerinde bizim ruhumuz var olduğu sürece şeytanın size hiçbir şey yapması mümkün değildir. Diyelim ki şeytan size büyü yapmış, diyelim ki şeytan size cinleriyle saldırmış, siz daha bize ulaşmamıştınız. Ama ulaştığınız zaman bu konu biter. Artık böyle bir konunun halli için büyücülere gitmeniz gerekmiyor. Allah Teala kestirme bir çareyi tahakkuk mevkine koydu. Öyleyse şunu bileceksiniz, her devirde devrin imamının pozitif cereyanı şeytanın negatif cereyanından daima fazladır.
Onun için Allah-u Teala insanların başlarının üzerinde 10 tane insana tabi oldukları an Allah'ın ulaştırdığı devrin imamının ruhu onlar için bir muhafızdır. O ruh bütün insanlar için bir sığınaktır. İnsanların fizik vücutlarını ve nefslerini korur. Şeytanın her türlü saldırısından, kimin başının üzerinde devrin imamının ruhu varsa, o kişi kesin bir muhafaza altındadır şeytana karşı. Ama tabi olmadan evvel içine cinler girmiş olabilir, kendisine büyü yapılmış olabilir, hiçbiri sökmez. Kişi tabi olduğu andan itibaren gerekli müracaatta bulunursa kendisine gereken şey yapılır ve olay bitmiştir. Artık şeytanın o kişi üzerindeki hakimiyeti sona erer. İşte şeytan onun için korkuyor devrin imamından. Onlar için, zünvani alemin bugünkü temsilcileri için en büyük tehlike odur, devrin imamı. Günde 1 milyon insan tabi olsa, 1 milyon tane devrin imamının ruhu o kişilerin her birinin başının üzerinde muhafız olarak aynı anda oluşur. İblisin yapabileceği hiçbir şey yoktur. Yenilgiyi kabul etmek mecburiyetinde. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın cenneti var, Allah'ın cehennemi var. Şeytan kendisiyle beraber olanlarla birlikte oraya gidecek, cehenneme. Her konudaki devrin imamları da kendileriyle beraber olanlarla birlikte her devirde aynı din yaşanır, yaşanmıştır. Kıyamete kadar da aynı din yaşanacaktır. Tek bir din. Hanif dini, Arapça adıyla İslam dini, peygamberlerin adıyla Hazreti İbrahim'in dini, Hazreti Musa'nın dini, Hazreti İsa'nın dini, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin dini, hepsi tek bir din. Hazreti Adem'in dini. Öyleyse bütün bu dizayn içerisinde mutlu olmanız için, bütün güzellikleri yaşamanız için, sizin saadetiniz için o Allah her şeyi hazırlamış durumda. Sevgili kardeşlerim, hiçbir konuda hiçbir endişeniz olmasın. O birlikte kurulacaktır. Allah'ın dostları, endişeniz olmasın ki bir araya geleceklerdir. Soran herkese Allah-u Teala devrin imamını gösterecektir. Ve bilmece çözülecektir. Allah'tan sorarak gelenler güçlü olarak geleceklerdir. Emin olarak hedefe yürüyeceklerdir. Ve son devrede iblis karşısında bu kainattaki en sağlam kaleyi bulacaktır. Evet sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sizler ve biz bir bütünüz. Sizler olmasanız bizim bir kıymetimiz olur muydu? Tek başımıza olsaydık, Allah-u Teala da bize her şeyi öğretseydi, ne olurdu? Biz Allah'ın bir sevgilisi olurduk. Ama sizi yetiştiremezdik. Öyle değiliz, tek değiliz. Sizler varsınız. Bu dünyada 7 milyar insan yaşıyor. Çoğu Allah'tan ve onun dininden nasiplerini alamadan yaşıyorlar. Sevgili kardeşlerim, sizler gerçekten Allah'ın bahtlı kullarısınız.
şu anda yaşamakta olduğunuz güzellikleri yaşadığınız için şu anda beni dinliyorsunuz. Bizi dinliyorsunuz. O bizi konuşturuyor. Her şey öylesine güzel ki sevgili kardeşlerim. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Ne diyorsunuz? O Allah hedefimi, mutluluk, hedefimi şeytana nihai galibiyet, son galibiyet. İşte sevgili kardeşlerim, onlar 8 tane televizyon kanalından, 8 tane uydudan dünyaya hitap ediyorlar, dünyanın her köşesine. Biz de bir uydudan hitap ediyoruz sadece. Bu durumda galip gelen kim olur? Biz oluruz. Bir tek uydudan başlayan bu güzellik bütün insanların kalplerini aydınlatacaktır. Hidayet buradan yayılacaktır bütün dünyaya. Dünyanın bütün dinlerinde unutulan hidayet. Dinlerinde diye çoğu kullanmak mecburiyetle hissettim kendimi. Çünkü dünya öyle zannediyor. Aslında bir tek dinden başka din hiç olmadı. İşte o din, mutluluk dini. Allah'ın dostu olmak payesine insanların erdiği din. Hazreti İbrahim'in hanif dini, bütün peygamberlerin tek dini. İkinci bir din hiç olmadı sevgili kardeşlerim. Öyleyse bütün bunlardan habersiz zavallı insanlar etraflarına din kültürü vermeye çalışırlar. Ve irşat heyetleri oluştururlar. Sağa sola gönderirler. Kendilerini de irşat heyetinin bir rüknü zannederler. Zavallılar. Sevgili kardeşlerim, şu dünya nelerle dolu? Zannediyorlar ki okullarda okuyarak Allah'a yaklaşılır. Üniversitelerin müfredat programlarını öğrenen bir kişi Allah'a yaklaşmıştır. Niçin bu çağa Allah Teala hidayet çağı diyor sevgili kardeşlerim? Çünkü kurtuluşun tek anahtarı hidayet. Ve insanlar hidayeti bütünüyle unutmuşlar. Eğer insanlara sorarsanız bizim sevgili profesörlerimizin hepsi kendilerini hidayet üzere zannederler. Hidayet nedir dediğiniz zaman da derler ki hidayet mi? O doğru yoldur. Dersiniz ki hay Allah razı olsun, çok güzel. Peki sırat-ı müstakim nedir? Sırat-ı müstakim dediğiniz zaman ona cevap vermek istemeyeceklerdir. Neden? Çünkü söyleyecekleri ikinci bir tarif yok. Ona da doğru yol demek mecburiyetindeler. Öyle yazıyor Kur'an-ı Kerim tefsirlerinde, meallerinde bu sevgili profesör kardeşlerimiz. Her biri televizyonları parsellemişler ve ahkam kesiyorlar. Ve bu tertemiz halk da onların söylediklerine inanıyor. Sevgili kardeşlerim, bu riya ve sahtekarlık dünyasında insanlar bir yere varacaklarını zannederler. Oysa ki şu dünya hayatı 50 senedir, 60 senedir, 100 senedir ölecekler. Ancak öldükleri zaman hakikati görecekler.
O zaman hepsi Allah-u Teala'nın karşısına gerçekten secde ile yerlere kapanacaklar. Tıpkı Firavun gibi. Ölüm anında Allah-u Teala perdeleri açıyor ve hakikati gösteriyor kişilere. O zaman aklı başına gelen Firavun diyor ki Allah-u Teala, ya Rabbi beni tekrar dünyaya gönder, sana ne kadar itaat eden bir kulun olduğunu ispat edeyim. Allah-u Teala diyor ki hayır. Artık keşfini açtık. Bizi gördün. Bu noktadan sonra kimseyi geri göndermeyiz diyor Allah-u Teala. Ve Firavun'a şunu söylüyor. Diyor ki, ey Firavun, seni senden sonra gelecek olan bütün nesillere ibret olmak üzere bu kaldığın secde vaziyetinde donduracağız. Böyle bırakacağız. Ve binlerce yıl vücuduna hiçbir şey olmayacak. Böyle secde vaziyetinde ve vücudunun her zerresi aynen kalarak binlerce yıl insanlara ibret olacaksın. O Firavun ki ben Allah'ım diyor. Hazreti İbrahim benim Rabbim diyor. İnsanları, ölüleri diriltir. Firavun da diyor ki ben de diriltirim. Nasıl diriltirsin diyor. İşte diyor bu adam idam mahkumu. Onu affettim diyor. Biraz sonra diyor idam edilecekti. Artık diyor yaşıyor. Demek ki ben bu ölüyü dirilttim. Hazreti İbrahim diyor ki benim Tanrım Allah güneşi bu taraftan doğdurur diyor. Sana diyor bu taraftan doğdur bakalım, batıdan doğdur. Firavun ilk defa buna cevap veremiyor. Sevgili kardeşlerim, bunca güzellik, her şey sizin için. İnsanlar her türlü kötülüğü yapabilirler. Yaptıkları kadar kaybedeceklerdir. Ve şeytani bir kasırga ülkemizin üzerine çöreklenmiş durumda. Şeytanın adamları, küresel imparatorluğun müntesipleri, ileri karakolları olan Dünya Bankası'yla, IMF'le ülkeye saldırı düzenlemiş durumdalar. Hayır, askerleri kullanmıyorlar. Ekonomiyi kullanıyorlar. Sakın bunlar sizi korkutmasın. Çözümünü biliyoruz. Ve mutlaka bir gün gerçekleştireceğiz. Hiç endişeniz olmasın. Ama daha zor günler Türkiye'yi bekliyor. Adamlar gözümüzün içine baka baka bildiğimiz hedeflere, ülkenin mahvına doğru ülkeyi götürüyorlar. Hem de bunları Türkiye'ye kabul ettirerek götürüyorlar. Ve sevgili kardeşlerim, bütün bu badirelerden kurtaracak olan kişiyi de düşmanmış gibi kabul ediyor ülkedeki pek çok insan. Onun manevi kişiliği sebebiyle. Bunun bir şeref olduğunu hiç düşünmezler. Ne kadar garip bir dünyada yaşıyoruz değil mi sevgili kardeşlerim?
bir takım üçkağıtçılar Allah'ın dostlarının aleyhinde olmadık şeyleri söylerler. Her şeyi yakıştırırlar. Ve insanları da inandırırlar. Ama bilmezler ki sonunda kazanacak olan Allah'ın dostlarıdır. Sadece kazanacak olan değil, kurtaracak olan. Bu batmış, ekonomik dizayndan batmış olan gemiyi kim kurtarabilir? Hadi bakalım, kim kurtarabilirse görelim boyunu. Bakınız daha ne kadar ülkeyi daha dibe doğru, daha dibe doğru götürecekler. Beraberce seyredeceğiz. Hep çözümleri söyleyerek ama asla tatbik etmeyecekler. Ta ki artık işin içinden çıkamayacaklarına kesin şekilde inandıkları bir noktaya ulaşsınlar. O noktadan sonra her şey düzelecek. Allah Teala her şeye kadirdir. Dileseydi bizi hemen gönderirdi. Ama göndermiyor. O her şeyi bilir. Biz mi? Biz onun azatsız kölesiyiz. Öl dediği yerde ölürüz. Öyleyse hayatımızın bize şu kadarcık kıymeti yok. Ama Allah için yaşa diyorsa, onun yaşa dediği sürece yaşarız. Onun için yaşarız, sizler için yaşarız. Sevgili kardeşlerim, hamdolsun ki o Allah ve bizim dostumuz. Öyle söylüyor, bu kainattaki en büyük dostunun biz olduğunu söylüyor. Sevgili kardeşlerim, her şey onunla güzel, Allah'la güzel. Eğer Allah dostunuzsa sizden mutlu kim olabilir ki? Her şey geçici değil mi? Aslında kaldığınız yerden devam etmeyecek misiniz? Ölüm ölüm diye insanların korktuğu şey nedir ki? Öldüğünüz güne zaman tekrar geri dönecek. Geri döndüğü anda tekrar yaşamaya başlayacaksınız. Sanki yarım saat uyumuşsunuz gibi. Ondan sonra asıl güzellik bir cennet hayatı başlayacak Allah'ın dostları için. Her şeyi öyle güzel anlatmış ki Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de. Şu insanlar ona bir baksalar, bir anlayabilseler, bilmedikleri bütün sırları orada görecekler. Hayır, ölüm diye bir şey yok aslında. Öldüğünüzden yarım saat sonra uyanmış olacaksınız. Bir uyku gibi. İyi ama binlerce yıl geçecek diyorsunuz, değil mi? Hayır, geçmeyecek. O geçen yılların hepsi geri dönecek. Zaman, şimdiye kadar ölen insanlar ne zaman ölmüşlerse hepsinin bulunduğu ana ulaşacak. Hepsi uyandıktan sonra, ölümden sonra, dirildikten sonra ne kadar kaldın diye sorarlarsa yarım saat, belki biraz daha fazla diyecekler. Zaman bulmacasını hamdolsun ki Allah Teala bize öğretti. Sevgili kardeşlerim, diyorum ya her şey onunla güzel diye. O Rabbimiz bir gün bütün dünyadaki inanan insanlar etrafımızda olacaklar. Sevgili kardeşlerim, insanlar Allah'tan sormayı öğrenecekler. Sahtekarların sözlerini o zaman dinlemeyecekler.
Sadece o günler daha gelmedi. Sordukları zaman herkes cevap alacak. Herkes öğrenecek gerçek kimliği. Ve o zaman Allah'ın dostları çenetlenmiş bir muhteşem toplum oluşturacaklar. Bir asr-ı saadet yaşanacak sevgili kardeşlerim.

size hidayeti ve biz de size öğretiyorsak, ne diyorsunuz? Oradan nasıl görünüyor durum? Diyorum ki bütün etrafınızdaki bu karanlık tablolara, bu ekonomik duruma aldırmamayı öğrenmek mecburiyetindesiniz. Unutmayın ki Türkiye Türklerindir. Ne yapsalar oraya sahip olamazlar. Olacaklarını zannederler. Bunun içinde her şeyi yapacaklardır. Göreceğiz adım adım. Ama sonuçta onların nasıl mağlup olduğunu göreceksiniz. İşte sevgili kardeşlerim, böyle bir dünyada yaşıyoruz. Ama kalp kalbeyiz. Ama gönül gönüleyiz. Ama onunla, Allah'la beraberiz. Onun için diyorum ki her şey o kadar güzel ki, bakalım ne zaman insanlar başkalarının söylediklerine değil de Allah'ın söylediğine inanmak için Allah'tan soracaklar. Zor mu? Bir hacet namazı kılınacak. Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece bir boy abdesti, bir hacet namazı. Yatmadan evvelki son namaz. Birinci rekatta Fatiha'dan sonra 3 tane ayetel kürsi. İkinci rekatta Fatiha'dan sonra İhlas, Felak, Nas. Üçüncü rekatta Fatiha'dan sonra İhlas, Felak, Nas. Dördüncü rekatta Fatiha'dan sonra İhlas, Felak, Nas. Bitti. Sonra hiç kimseyle konuşmadan yatacak kişi. Mümkünse yüzünü kıble tarafına dönerek, ön cephesini o tarafa döndürerek ve yastığın üzerine birazcık başını sağa sola gezdirerek ki kulağında, sağ kulağında kalbinin atışlarını duysun. Ve 3 tane ayetel kürsüyü okuyup kalbinin atışlarına göre içindeki sesle Allah kelimesini Allah, Allah, Allah diye tekrar ederek uyuyacak. İşte bu kadar. O zaman ne olur? O zaman Allah gösterir. Görmek isteyen, buna can atan kişiye, Allah için tabi olmak isteyen kişiye Allah mutlaka gösterir. Ve dünyada çok inanan var. Bütün dinlerden insanlar gelecekler. Bütün dinlerden diyorum, bugün dinlerin var olduğu zannedildiği için. Yani hepsi aslında Allah'ın tek dininin müntesipleri olacak. O dinin temsili söz konusu. Tek din. Hazreti İbrahim'in Hanif dini, Hazreti Adem'in dini, Hazreti Musa'nın dini, Hazreti İsa'nın dini, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dini, kainatın tek dini. Ve o din, Allah-u Teala'nın ifadesiyle kaim olan din. Ezelden ebede devam edecek olan, kıyamda kalan, kıyamete kadar devam edecek olan, kıyametten sonra da zaten gene var olacak din. Asıl o zaman daha bir iç içe olacaksınız Allah-u Teala ile. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şey diyorum ki size çok güzel. Onunla, Allah'la. O sizden vazgeçmez. Siz ondan vazgeçmedikçe.

Her şey sizin iradi yapınıza bırakılmıştır. Kendi iradenizi kullanarak Allah'a ulaşmayı dilemedikçe o kapıdan içeri giremezsiniz. Ama bir dileğiniz, Allah'a ulaşmayı dileğiniz, ki dilediğiniz an Allah Teala onu işitir, bilir ve görür, sizi mutlaka mutluluğa ulaştırır. Üçüncü kat cennet, dünya saadetinin yarısından fazlası size Allah'ın hediyesidir. Alın diyor. Siz bana ulaşmayı dilediniz, mükafatınızı alın. Cennetimin üçüncü katına kadar sizi ulaştırırım. Dünya saadetinin de yarısından fazlasını teslim ederim elinize. Ama ondan sonra kendinizi şeytandan koruyun diyor. Çünkü diyor, ben sözümü tutup da bana ulaşmayı dileyen kişiyi 21. basıma ulaştırırsam, ruhunu kendime ulaştırırsam, onu evliyamdan birisi kılarsam, veliyullah kılarsam o kişiyi, o kişi dünya saadetinin yarısından çoğunu yaşamaya ehil olmuştur. Ama koruyucu zorumu çekip alırım diyor Allah Teala. Ondan sonra diyor, o kişi tevekkül edebilirse, zikrini arttırabilirse aynı güzellikleri çoğaltarak yaşamaya devam eder. Yapmayabilir, o zaman diyor adım adım benden uzaklaşır. İşte bir kısmınızın eskiden namazlarınızı çok güzel yaparken şimdi kılamamanız, eskiden zikrinizi çok güzel yaparken şimdi zikir yapamamanız, başka insanlara karşı sinirli davranmanız, asabiyetiniz, her şeyden alınganlığınız, bir kısmınız öylesiniz. Allah'a ulaştıktan sonra, Allah'ın koruyucu zırhı kalktıktan sonra Allah'a tevekkül edemediniz. Ama geç kalmış değilsiniz. Kendinizi hemen toplayabilirsiniz. Tarifi vermedik mi size? Siz değil miydiniz? Mutlu olduğunu hisseden, namazlarını kılan, oruçlarını tutan, zekatını veren ve özellikle zikir yapan, zikir yapmaktan da zevk duyan ne oldu size? Az bir kısmınızdan bahsediyorum. Hamd ederiz, şükrederiz ki çoğunluğunuz böyle değilsiniz. Ama o az kesim, onlar tevekkül edemediler. Zikirlerini arttırmak dururken arttıramadılar. Daha kötüsü azalttılar. O zaman ait oldukları yerdeler. Hayır, fıska düşmediler. Fısk Allah'tan şüphedir. Fısk Allah'ın ayetlerinden şüphedir. Fısk bütün bunlardan sonra irşat makamından da şüphedir. Şüphe fıskın habercisidir. Sevgili kardeşlerim, birçok kardeşimizin samimiyetle yazdıklarına, e-maillere bakıyorum. Artık eskisi kadar zevk alamadıklarını söylüyorlar. Doğrudur. Tevekkül edemedikleri için, zikirlerini arttıramadıkları için. Sevgili kardeşlerim, hiç kimse bir yerde durmaz. Ya ileri gideceksiniz, ileri gitmezseniz bu sefer geri gitmek durumundasınız. Yani nasıl her saniye ya derecat kaybedersiniz ya da kazanırsınız. İkisinin arasında bir orta nokta yoktur. Her saniye eğer zikir yapıyorsanız derecat kazanırsınız. Namaz kılıyorsanız derecat kazanırsınız. Zekat veriyorsanız derecat kazanırsınız. Ama ben şu anda ibadet etmiyorum, tamam, ama kimseye de bir zararım yok. Öyleyse kimseye zararım olmadığına göre derecat kaybetmiyorum. İbadet etmediğim için derecat da kazanmıyorum. Öyleyse ne kazanıyorum ne kaybediyorum. Hayır, öyle değil sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala daimi zikri farz kılmış.
başka bir şey yapmıyorsunuz, namaz kılmıyorsunuz, zikir de yapmıyorsanız eğer derecat kaybediyorsunuz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu dünyada mutlu olmak varken mutsuzluk neden? Bunca ilim aldıktan sonra onları tatbik edememek neden? Sadece irade zaafından. Bu kainattaki en sağlam yolda olduğunuzun bilincinde olmanızı isteriz. Adım adım aramıza, bizim dışımızda olan bütün inananlar gelecektir. Gelecekleri, ulaşabilecekleri tek bir kapı var. O kapı burası. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın güzelliklerine kucağınızı açın. O sizin için var. Sizler Allah'ın dostlarısınız. Hepiniz daha mutlu olmak için bütün imkanların sahibisiniz. İşte şu anda size sizin salonlarınızdan, odanızın içinde bir varlık olarak sesleniyorum. Karşımdasınız. Beni işitiyorsunuz. Kalbinizle dinleyin. Kulağınızla deyin. Ve kalbinize bizi sorun. O Allah'tan sorup size cevabını verir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hadi gelin el ele gönül gönüle bir güzelliği daha yaşamış olmanın şükrünü eda edelim. Allah-u Teala'ya hamd edelim, şükredelim ki sizinle her an beraber olmak imkanının sahibi kıldı bizi Yüce Rabbimiz. Bir taraftan dünyanın neresinde olursanız olun, sizlere bilgisayarla ulaşabiliyoruz. Bir taraftan bir kısmınıza bilgisayarın ötesinde uydudan da ulaşabiliyoruz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu bir mutluluk değil mi? Birbirimizi görmek, sesimizi duymak, kalbimizi açmak, kalbimizin sesini duymanız, Allah'ın bize söylediklerini işitmeniz bir güzellik değil mi sevgili kardeşlerim? Bir mutluluk değil mi? Her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. El-Fatiha me'az salavat. Allah'a salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: İnsanlar ya Allah için olurlar ya da kendileri için. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın istediği hepimizin Allah için olmamız. Öyleyse Allah için olmanın faktörleri nelerdir? Allah için olmanın en önemli faktörü zikirdir. Bir insanın Allah'a hangi ölçüde yakın olduğu onun zikir seviyesiyle belli olur. İslam'ın 5 şartını hepiniz yapabilirsiniz, gerçekleştirebilirsiniz. Belli zamanlarda belli namazları kılmak namaz meselesini halleder. Diğerleri de aynı standartlarda. Ama bu İslam'ın 5 şartının içinde zikir yok. Allah Teala ise zikir farzdır diyor. Ara sıra zikretmek. Günün yarısından daha fazla zikretmek farzdır diyor. Ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de Allah'ı zikretmek farzdır diyor. Daimi zikirde farz. Sevgili kardeşlerim, eğer Allah Teala bunları farz kılmışsa, yapmıyorsak farzları, o zaman biz nasıl bir İslami hayat yaşıyoruz? Herkes bilecek ki mutluluğu sadece günlük zikrinin 24 saatin içindeki oranına eşittir. Ötesi yok. Başka alternatif de yok. Size nefs tezkiyesini ve tasfiyesini sağlayacak olan şey zikirdir.
0: El Fatiha me as salavat Allahumme salli ala Muhammed. Rahim elhamdülillahi rabbil alamin. Errahmanir rahim. Maliki yevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. Erhamdülillahi dalil mazlum aleyhim ve rahmanir. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir Ramazan sohbetinde birlikteyiz, beraberiz. Bir güzelliği yaşamak üzere. Sizlerle beraber olmak başlı başına bir güzellik zaten. Ama Allah'tan bahsetmek, Allah'ın hepiniz için temel hedefi olan mutluluktan bahsetmek, buna daha çok katkıda bulunuyor. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki. Bir gün sizler de Allah'ın gözlükleriyle bakacaksınız olaylara. Her şeyin muhteşem bir denge ile merkezinde olduğunu göreceksiniz. Herkes neye layıksa onun karşılığını alır. Öyleyse herkes için geçerli. Neye layıksak onun karşılığını alma müessesesi. Mutluluk bir vetiredir.
1: 3 ayrı cephede birden oluşması gerekir adına mutluluk diyebilmemiz için. İç dünyamızda mutluluk, dış dünyamızda mutluluk, Allah ile ilişkilerimizde mutluluk. Bu mutluluğun üç dünyamızda birden oluşması mutluluk adını verebilmemiz için birinci şarttır. Demek ki üç alemimizde birden mutluluk oluşmazsa o kişi mutlu değildir. Mutlu olduğunu sadece iddia etmektedir. İkinci faktör, mutluluğun kesintisiz olmasıdır. Sevgili kardeşlerim, mutluluk kesintisizdir. Eğer mutluluğa ulaşmışsanız, Allah Teala nefsinizin kalbindeki bütün afetleri temizlemişse, o zaman olaylar sizi yıkamaz. Negatif tesirlerini üzerinizde hissetmezsiniz. Ölümler size tesir etmez. Olayların en güzelini yaşarsınız. Mutluluğunuz kesintisizdir. Her şart altında mutlusunuzdur. Üçüncüsü, mutluluğun üçüncü şartı, mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Eğer uyuşma yoksa, sulh ve sükun oluşmamışsa, hayır, mutlu değilsiniz. Mutlu olduğunuzu sadece iddia ediyorsunuz. Öyleyse nasıl bir sulh ve sükun hali? İç dünyanızdaki mutluluktaki sulh ve sükun hali, nefsinizle ruhunuz arasındaki kavganın bitmesidir. Dış dünyanızdaki mutluluk hali, sizinle etrafınızdaki insanlar arasındaki kavganın bitmesidir. Allah ile ilişkilerinizde mutluluk hali, Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeniz ve yasak ettiği hiçbir fiili işlememeniz halinde geçerlidir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim,

muhtevaya dikkatle baktığımız zaman mutluluğun tarifinde bu üç temel unsurun mutlaka var olması gerektiğini görürüz. Yoksa insan gerçekte aksi takdirde mutlu değildir. Sadece mutlu olduğunu iddia etmektedir. Allah Teala sevgili kardeşlerim hepinizi o hedefe yönelik olarak yarattı. Mutlu olmanız için. Size dünya mutluluğunu vaat etti. Size cennet mutluluğunu vaat etti. O kendine düşenleri mutlak olarak yapar. Sizden ne haber sevgili kardeşlerim? Siz de yapar mısınız? Yapacak mısınız? Dikkat edin. Sizin mutluluğunuz söz konusu ve bu sizin elinizde. Çünkü Allah Teala mutluluğun kaynağının iradi yapıdan başladığını ifade ediyor. Mutluluk harekatı, mutluluk prosesi, mutluluk hedefine gidiş %100 sizin iradenizin devreye girmesini icap ettirir. Allah'ın size yardım etmesi için sizin mutlu olmanızı isteyen Allah Teala'nın size yardım etmesi için, sizi mutluluğa ulaştırması için sizin kendinize düşen adımı atmak mecburiyetiniz var. İradenizin %100 devreye girmesi gerekiyor. Allah Teala kulunun iradesine çok değer veriyor. Onsuz olmaz. Kendi iradenizle Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah size yardım etmez. Net olarak bunu görüyoruz. Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki ve enibu ila rabbikum ve eslimu lehu min kabli en yetiyekümül azabe sümme la tümserun. Üzerinize o ölüm olayı gelmeden önce

Rabbinize yönelin. Rabbinize ulaşmayı dileyin. Yönelmek üçüncü basamaktan başlayan 14. basamağa kadar devam eden bir vetiredir. Allah'ın yardımı siz bir verirsiniz, Allah'a ulaşmayı dilerseniz, Allah Teala size mutlaka 10 katını verir. Kanunu 1'e 10'dur. Diyor ki kimin davranış biçimleri ona derecat kaybettiriyorsa buna karşılık ona ödenecek olan şey 1'e 1'dir. Misliyle eşittir. Bir derecelik hata yapan, derecat kaybeden bir kişinin amel defterine 1 derece yazılır. Ama kim bir güzel davranışta bulunmuşsa, o zaman derecat kazanan bir işlem yapmışsa, hayır işlemişse, o zaman onun her bir derecesine 10 kat veririz diyor Allah Teala. Bir defa sevgili kardeşlerim, doğumunuzdan itibaren 1'e 10 torpillisiniz. Çünkü siz insansınız. 1'e 10 torpil. Hepinize. Öyleyse Allah'a yönelmenin başlangıç noktası iradenizin devreye girmesini gerektirir. Siz Allah'a ulaşmayı dileyin, Allah Teala size arda arda 10 tane ihsanda bulunacaktır. Raya esasıyla tecelli edecektir. Her şey bunun ışığında gerçekleşecektir. Raya esmasıyla tecellinin ışığında Allah'ın üzerinizde vücuda getirdiği işlevler, bir, gözlerinizdeki icabı mesulenin alınması, iki, kulaklarınızdaki vakranın alınması, üç, kalbinizdeki ekinnetin alınması, dört, yerine ihfat konulması, beş, göğsünüzden kalbinize nur yolar, beş, Allah'ın kalbinize ulaşması, altı, kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirmesi, yedi, göğsünüzden kalbinize nur yolu açılması, sekiz, huşu sahibi olmanız, dokuz, Allah-u Teala'nın sizi mürşidinize göstermesi, on, mürşidinize ulaştığınız zaman onunla tabi olma işlemi. Öyleyse muhtevaya baktığımız zaman bir defa daha sayalım. 10 tane Allah-u Teala'nın sizin üzerinize vücuda getirdiği tesiri. Rahim esması ne yapar? Bir, gözlerinizdeki icab-ı mestureyi alır. İki, kulaklarınızdaki vakayı alır. Üç, kalbinizdeki ekinneti alır. Dört, yerine ihbat koyar. Beş, kalbinize ulaşır. Altı, kalbinizin nur kapısını kendisine çevirir.

7, göğsünüzden kalbinize nur yolunu açar. 8, sizi huşuya ulaştırır. 9, İrşad makamını gösterir. Ve bütün bunları rahim esmasını üzerinizde tecelli ettirerek yapar ki aslında Allah'ın en büyük nimeti, en büyük ihsanı budur. Rahim esmasının tecellisi 10.'sü. Ne olur? Hedefinizi unutmayın. Mutlu olmanız için Allah'a kapalı olan bütün kapıların açılması gerek. Allah Teala açıyor, gözleriniz kör, açıyor. Kulaklarınız sağır, açıyor. Kalbiniz mühürlü. Sonradan açacak onu. Kalbinizin nur kapısı şeytana dönük, onu Allah'a çeviriyor. Göğsünüzden kalbinize nur yolunu açıyor. Ard arda vücuda gelen bu olaylar Allah'ın kapalı olan kapılarının her birinin açılmasıdır. Yani Allah Teala sizin iradeniz devreye girip de Allah'a ulaşmayı dilediğiniz takdirde mutlaka 10 tane ihsanı size ulaştıracaktır. Allah'ın 10 ihsanı.

Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala niçin yapıyor bunu? Sizin mürşidinize niçin ulaştırıyor? Niçin kalbinize mürşid sevgisi veriyor? Niçin size zikri, namaz kılmayı, oruç tutmayı, ibadetleri sevdiriyor? Çünkü Allah'ın sözü var. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse, ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde diyor ki Allah-u Teala, Allah yeştebi ileyhi men yeşayı ve yehti ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Onlardan kim Allah'a yönelirse yani Allah'a ulaşmayı dilerse Allah sadece onları kendisine ulaştırır. Ama dikkat edin, o kişi ulaştırır demiyor, Allah ulaştırır diyor. Peki kişinin dahli yok mu? Elbette var. Kişi namaz kılmasa, oruç tutmasa, özellikle zikir yapmasa, zikir yapmadığı takdirde mutluluk dolayı gerçekleşmez, mutluluk gerçekleşmez. Öyleyse Allah-u Teala'nın o kişiye zikri sevdirmesi söz konusu. Zikrin sevilmesi. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Burada bir müessese var. Allah'ın yardımı, Allah'ın sözünü tutması için şart. Allah Teala madem ki diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. O zaman Allah'a ulaştıracak. Peki kişi ibadetlerini yapmazsa, namaz kılmazsa, oruç tutmazsa ve özellikle zikir yapmazsa Allah'a ulaşabilir mi? Ulaşamaz. Zikir yapması nefsinin kalbine nurların birikmesi mümkün değil. Ruhunun da gök katlarının çıkması mümkün değil. Allah'a ulaşması mümkün değil. Öyleyse o kişinin mutlaka bunları yapması lazım. Yapması için ne olacak? Kişiye o ibadetleri yapma zevkini, yapma isteğini Allah aşılayacak. Allah o kişiyi ibadetlerini yapma konusunda istekli kılacak. Kılmazsa ne olur? Kılmazsa o kişinin ruhu Allah'a ulaşamaz. Öyleyse madem ki Allah'ın sözü var, Allah ulaştıracak. Öyleyse kişi üzerindeki bu pozitif yardımları yapmak Allah'ın üzerine düşüyor. Ve Allah bunu mutlaka yapar. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah ona mutlaka ibadetleri sevdirir. Mürşid sevgisini verir, mürşidi sevdirir. İbadetleri sevdirir. Ve kişi zikir yapar, zikirden sevk alır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'ın yoluna çıkan kişi beklemediği güzelliklerle karşılaşır. Bir gün kalp gözünü açtığı zaman Allah Teala en güzel renkli filmlerdeki renklerden daha güzel renklerle bu alemin dışını göstermeye başlar size. Sizinle konuşmaya başlar. Onu kalbinizdeki kulakla duyarsınız. Onun gösterdiklerini kalbinizdeki gözle görürsünüz. En güzel renkler.
ulaşılmaz güzellikte. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey öylesine güzel ki. O güzelliği oluşturan o. Ama oluşturması için mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindesiniz. Bu yardım geliyorsa, ibadetleri seviyorsanız, zikir size söz zevk veriyorsa, namaz kılmak zevk veriyorsa, kendinizi Allah'a ibadet ederken mutlu hissediyorsanız, o zaman Allah'a ulaşmayı dilediğiniz kesindir. Allah size yardım edecek, mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Bunu kendi üzerine bir vazife olarak kabul eder Allah-u Teala. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilemezse bu yardım o kişiye gelmez. Kişi namazlarını kılmaz, oruçlarını tutmaz, zikir yapmaz. Bunların hiçbirisi onun için bir zevk oluşturmaz. Kerhen yaptığı vazifeler olur. İstemeden, gönüllü olarak yapmadığı vazifeler olur. Allah o kişiyle meşgul olmaz. Ona bu hedeflere ulaşması için yardımda bulunmaz. Allah'ın sözü açık ve kesin. Kim bana ulaşmayı dilerse o gün mutlaka Allah'a tayin etti. O gün mutlaka gelecektir diyor Allah-u Teala. Kim bana yönelirse ben onu mutlaka kendime ulaştıracağım diyor. Yönelmeyenler, yönelmeyenlere Allah'ın yardımı, bu istikametteki yardımı gelmez. Allah sizi yine sever ama az sevilenden daha çok sevilene, daha çok sevilene, daha çok sevilene ulaşmak istiyorsanız yapmanız lazım gelen şey Allah'a ulaşmayı dilemektir. Dilemeyen yardım alamaz, hedeflerine ulaşamaz. Zümer suresinin söylediğimiz ayet-i kerimesi 54. ayet-i kerimesi, yoksa sonra yardım olmazsınız diyor. Allah'a yönelin ve Allah'a teslim olun. Eğer yönelmezseniz yardım olmazsınız, yardım olmazsanız Allah-u Teala'ya ne yönelim, ne ulaşabilirsiniz. Yani ne ruhunuzu teslim edebilirsiniz, ne de fizik vücudunuzu, nefsinizi, iradenizi. Allah'ın yardımını alamayan insanlar hiçbir zaman Allah'ın cennetine ehil olamazlar. Hiçbir zaman dünya mutluluğunu yaşayamazlar. Şeytan onları hep bir takım emellerle oyalar. Zengin olunca mutlu olacaklarını zannederler. Allah-u Teala dünya malını isteyen bu insanlara dünya malını verir. Ama dünya malını elde ettikleri zaman bakarlar ki gene mutlu değiller. Dünya standartlarında ne yaparlarsa yapsınlar, mutlu olamazlar. Mutluluk Allah ile olan ilişkinin meyvesidir, çiçeğidir. Allah ile olan ilişkiniz yoksa, Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız kesinlikle bilin ki mutlu olamazsınız.
Eğer Allah'a ulaşmayı dilerseniz, bilin ki mutlaka mutlu olursunuz. Allah'ın garantisi altına girersiniz. Öyleyse mutluluk, sizin mutluluğunuzu Allah Teala sizin elinize vermiş. Bir dilekle her şey başlıyor. Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilersiniz, dilediğiniz takdirde mutlaka üçüncü kat cennete kadar Allah Teala sizi yükseltir ve dünya saadetinin de yarısından fazlasına mutlaka ulaşırsınız. Yani her gün yaşadığınız hayatın en az yarısında mutlu olursunuz. İkinci yarısında da olamazsınız tabiatıyla. İblis devreye girip başarı kazanacağı için. Nefsinizin afetlerinin %49'u hala durduğu için. Öyleyse görüyorsunuz ki Allah dilediğini kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. Bu dilek aslında insanların %90'ını aşar. Yani insanların %90'ından fazlası Allah Teala tarafından seçilir. Seçilen insanların seçilmesinin arkasında ne var? Allah onları kendisine ulaştırmayı istiyor ki seçiyor. Niçin seçiyor? Kendisine ulaşsınlar diye seçiyor. Ama seçim iradi yapının ortaya çıkması için bir vasıtadır sadece. Kulvara ulaşanlar sadece iki tane alternatifle karşı karşıyadırlar. Allah'a ulaşmayı dilerler ya da dilemezler. Dilemeyenler seçilmelerine rağmen ne cennet saadetine ne dünya saadetine ulaşamazlar. Dileyenlerse sıra sıra 7 kat cennetin ard arda sahibi olurlar. Eğer kendilerine düşen dikkat ve ihtimamı göstermekte devam ederlerse, Allah'a tevekkül ederlerse. Allah'ın yolunda yücelme, Allah-u Teala'nın yardımıyla 21. basamağa kadar, 22. basamağa kadar sürer. Allah oraya Allah'a ulaşmayı dileyen herkesi istisnasız ulaştırır. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutlaka daha evvel Allah Teala tarafından seçilmiştir. Dediğimiz gibi seçilenlerin %10'dan daha azı Allah Teala'ya ulaşmayı diler. Seçilmeyenler de çok bariz vasıfların sahibidir. Hangi konuda? Allah'a ulaşmayı dilememek konusunda. Başka insanları da Allah'a ulaşmaktan men etmek konusunda. Öyleyse sevgili kardeşlerim, yapacağınız şey Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilediniz, Allah bu işlemleri yapar. 10 tane ihsan verir size. 10. ihsanı olan mürşidinizi göstermekle sizi mürşidinize ulaştırır. Şimdi diyelim ki irşat makamını görmediniz. Yeni gidip tabi olun. Belki tabiyetten sonra Allah'a ulaşmayı isterseniz tabi olan kişi zikir sohbetlerine başlar. Dinlemeye başlar. Dinlemesi onu mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemeye ulaştıracaktır diye düşünüyoruz. Evvela şu gerçeği unutmayacaksınız. Şu dünya üzerinde bir insan hangi mürşide ulaşırsa ulaşsın, o mürşit mutlaka devrin imamına bağlıdır. O mürşit mutlaka devrin imamına bağlıdır. Yani ne demek istiyoruz? Yani hangi mürşit olursa olsun, ona tabi olunduğu zaman o mürşidin ruhu kişinin başının üzerine gelmez. Kişinin başının üzerine gelen devrin imamının ruhudur. Öyleyse o mürşit de devrin imamını bilsin bilmesin, tanısın tanımasın, onun o olduğuna inansın veya inanmasın,
inanmaması söz konusu olmaması gerek. Eğer Allah ile konuşabiliyorsa mutlaka doğruları Allah'tan öğrenmiştir. Birçok insan irşat makamını işgal eder ama Allah ile konuşamaz. Çevresi onu irşat makamına getirmiştir. Allah getirmemiştir. Öyle birisine tabi olduğunuzu düşünün. Netice değişmez. Yine devrin imamı başınızın üzerine gelecektir. Neden öyle yapıyor Allah Teala? Çünkü herkesin ulaşabildiği yerde bir mürşit olmalı ki tabiye tahakkuk edip tabiyetin arkasından Nebe suresinin 38. ayet-i kerimesindeki tövbe işlemi tahakkuk etsin. Ve devrin imamının ruhu Mücadele suresinin 22. ayet-i kerimesi gereğince kişinin başının üzerine gelsin. Böyle bir olgu sizi 10 tane insanla mürşidinize ulaştırır. Orada 10 tane nimet alırsınız. Bütün günahlarınız sevaba çevrilir. Nefs tezkiyesine başlarsınız. Fizik vücudunuzun şeytanı kul olmaktan kurtulması, Allah'a kul olması söz konusu olur. Mümin olursunuz. Bu güzellikler yeni bir hamleyi gerçekleştirmenin içindir. Nefs tezkiyesi yapacaksınız. Nefsinizin kalbine Allah'ın fazılları gelecek ve iman kelimesinin etrafında toplanarak dolacak. Böyle bir olayda nefsinizin kalbinde afetlerin yerini ruhunuzun hasletlerine paralel yapıda olan fazıllar alacak. Her %7 fazilet birikiminde ruhunuz Allah'a doğru bir gökbete yükselecek. Böyle bir şey için zikir yapmak durumundasınız. Allah bunun için mutlaka bunun gerçekleşmesi gerektiği için size mutlaka zikri sevdirecek. Siz sevmeyeceksiniz. O sevdirecek. Ve mutluluğunuz her geçen gün biraz daha artacak. Neden artacak? Neden baştan insanlar mutsuzdur? Çünkü İç dünyasında da kavga vardır. Dış dünyasında da kavga vardır. Allah ile olan ilişkilerinde de kavga vardır. Kişi devamlı hatalar işlemektedir. Her hatanın arkasından Allah onları azap etmektedir. Ruhu da nefse huzursuzluk verir. Öyleyse kişi huzursuzdur ve azap içerisindedir. Her yaptığı yanlışlıktan sonra huzursuzluğu yaşar, azabı yaşar. İş dünyasında kavga vardır nefsiyle ruh arasında. Kavga varsa huzur yoktur. Dış dünyasında kavga vardır başka insanlarla kendi arasında. Huzur yoktur. Allah ile olan ilişkilerde Allah'ın görevlerini yapmadığı için azap edilir. Yasakları işlediği için gene azaba muhatap olur. Kişi hep huzursuz olmaya mecburdur, mahkumdur. Huzursuzdur, huzuru yaşayamaz. İşte Allah-u Teala'nın yoluna girdikten sonra, Allah'a ulaşmayı dedikten sonra kişi 14. basamakta nefs tezkiyesine başlar ve dünya mutluluğu burada başlar. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an birinci kat cennetin sahibidir. Mürşidine ulaşıp tabi olduğu an ikinci kat cennetin sahibidir. Her ikisinde de dünya saadeti başkalarından farklı değildir. Oradaki dünya saadetine bakalım. %50 ruhumuzun hasletleri, %50 de nefsimizin afetleri ya da %100 ruhun hasletleri,
%100 nefsin afetleri, birisi güzelliğe çağıran, diğeri çirkinliğe çağıran iki sistem ama ikisi de eşit kuvvette. Kulvara eşit şartlarla oturuyorsunuz ama dengeyi bozan bir faktör var, şeytan. Şeytan nefsinizin afetlerine devamlı tesir eder. Sizin sesinizi taklit ederek sizi devamlı kandırır ve günahları işletir. Her günah işledikten sonra da huzursuzluğunuzu zevkle seyreder. Allah tarafından cezalandırmanız sizin yaptığınız hatalar sebebiyledir. (Gülüyor)

Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz şükrederiz ki mutluluğun formüllerini bize öğretti, biz de sizlere öğretiyoruz. Elbette Kur'an'ın ışığında. Sadece Kur'an'ın ışığında. Öyleyse 14. basamağa ulaştınız. Nefs tezkiresine başladınız. Nefsinizin kalbine fazıllar girip de iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlayınca Allah'ın emirlerini ruhunuzun hasletleri gibi yerine getirmeye çalışan, yasak ettiği fiilleri işlememeye çalışan, işlemek istemeyen yeni bir oluşma vücuda gelecektir. Nefsinizin kalbinde afetler atılacaktır. İman kelimesine yapışan

Fazıllar kalbinizde toparlanmaya, iman kelimesine yapışıp orada kalmaya başlayacaktır. Kalbinizden atılmış olan karanlıkların o kadar kesimi geriye dönemeyecektir, dışarıda kalacaktır. Devamlı kalbinizden negatif faktörler, afetler atılacaktır. Fazıllar yerleştikçe nefsinizin kalbine.

Sevgili öğrenciler, izleyenler, burada her %7 nur birikiminde ruhunuzun bir kat yükseldiğini Allah-u Teala size ihsan edecektir, yükseldiğini idrak ettirecektir ve 7 defa %7 nur birikiminde nefsinizin kalbi %49 faziletlerle, fazıllarla, ki bunlar kişiyi faziletli kılacak olan temel faktörlerdir, %2 de rahmetle dolacaktır. Her %7 fazilette ruhunuz bir gök katı yükselerek 7. defa %7 nur birikiminde 7 tane gök katını aşacak ve ruhunuz Allah'a ulaşacaktır. İşte burası ruhunuzun Allah'a ulaştığı nokta, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Orası 3. kat cennetin sahibi olduğunuz yerdir. Dünya saadetinizin ise %50'yi aştığı yerdir. Ve böylece sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın dizaynı içinde her şeyin en güzele ulaştığını görüyoruz. Burası mutluluğun yarısıdır. Ruhunuzun Allah'a ulaştığı, Allah'ın evliyası olduğunuz, kalbinizin, nefsinizin kalbinde %51 nur birikiminin, fazilet birikiminin, fazilet ve rahmet birikiminin sağlandığı yer, dünya saadetinin %50'ye ulaştığı yerdir. Cennetlerdense 3. kat cennetin sahibisiniz. Bu noktadan itibaren zikrinizi arttırmaya devam ediyorsunuz. Eğer Allah'a tevekkül etmiş biriyseniz mutlaka zikrinizi arttıracaksınız. Zikriniz arttıkça kalbinizdeki nur birikimi de ona paralel olarak artacaktır. Bu dizayn içerisinde nefsinizin kalbindeki nurların artan zikrinizde %51'den 61'e çıktığı yere kadar fena fillah makamındasınız. Sonra daha çok zikredeceksiniz. Beka makamına ulaşacaksınız. Sonra nefsinizin kalbinde %71'e kadar nur bu makamda birikir. Ne zaman rakam %71'e ulaşabilir? Zikriniz günün yarısından öteye geçtiği zaman. Zikrinizin günün yarısından öteye geçtiği noktada artık sizin için söz konusu olan şey zühd makamının sahibi olmaktır. Zahit olursunuz. Her gün Allah'a günün yarısından daha çok zikreden birisisiniz ve Allah'a her gün ispat ediyorsunuz ki sizin gözünüzde kıymetli olan dünya değildir. Allah'tır. Zahiri

artık tamamlanmıştır. Fizik vücudunuz Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmektedir. Yasak ettiği hiçbir fiili işlememektedir. Nefsin kalbinde hala %19 karanlıklar olmasına rağmen onların fizik vücudunuzun davranış biçimi üzerinde bir tesiri olmamaktadır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın dizaynında her şey en güzel standartlarda gerçekleşir. Ve zikrinizi arttıracaksınız. Muhsinler makamını ve fizik vücudunuzun Allah'a teslim edildiği makam olan Muhsinler makamını geçeceksiniz ve daimi zikre ulaşacaksınız. Ulu'l-Elbab makamındasınız. Size zemin katın sırrı gösterilir. Devrin imamının dergahının özellikleri gösterilir. Manevi cephesindeki. Ve bundan sonra ne zaman size birinci gök katı gösterilirse o zaman Ulu'l-Elbab makamını geçtiniz. İhlas makamının sahibisiniz demektir. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katları birer birer gösterilecektir. Ve yedinci katın birinci alem olan zikir hücreleri, ikinci alem olan, affedersiniz, birinci alem olan zikir hücreleri değil, kader hücreleri, ikinci alem olan ümmül kitap, üçüncü alem olan makam-ı mahmud, dördüncü alem olan divan-ı salih. Arada kudret denizi var. Üçüncü alem, makam-ı mahmud dördüncü alem, divan-ı salihin beşinci alem ve zikir hücreleri altıncı alem. İndi ilahi ise yedinci alem. İndi ilahinin en üst noktası Sitretül Müntaha'dır. Nihayetteki ağaç. Onu da gördüğünüz zaman Allah-u Teala sizi tövbe-i nasuha davet edecektir. Bu demektir ki nefsinizi de Allah'a teslim ettiniz. Sonra Zühd makamının Muhsinler makamının Ulu'l-Elbab makamının ve İhlas makamının aşılmasından sonra ulaştığınız yer Salah makamıdır. Salah makamının birinci kademesi Tövbe-i Nasuh'tur. Onu açtınız. Allah günahlarını sevaba çevirir. Günahlarınızı örter. İkinci makamı Salah'ın size Salah nurunu bir nimet olarak verir. Salah nuruyla sizi şereflendirir ve nimetlendirir. Üçüncü kademe ve o örttüğü günahları sevaba çevirir. Dördüncü kademe burada irşada ulaşırsınız. İhlas makamında beşinci kat cennetin sahibisiniz. Dünya saadetiniz %100. Salah makamının bu dördüncü kademesinde irşada ulaşırsınız. Altıncı kat cennetin sahibisiniz. Mutluluğunuz, dünya saadetiniz %100. Ve iradenizi Allah'a teslim etmek için hazırsınız. Allah-u Teala'ya İrade teslim için talepte bulunursunuz. Talebiniz kabul edilir. İradenizi de Allah'a teslim edersiniz. Ulaşabileceğiniz son noktaya ulaştınız.

Teala irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle size irşat makamına tayin eder. Artık bir mürşitsiniz. Buradaki mutluluk acaba nasıl bir mutluluktur? Daimi zikrin bir muhteşem mutluluk tablosu vardır. Cennet saadetinin en üstüne ulaştınız. 7. kat cennet, adın cennetlerinden birincisine giriyorsunuz. Dünya saadetiniz %100. Yani nasıl bir hüviyettesiniz? Neden mutlusunuz? Nefsinizin kalbindeki bütün afetler yok olmuş. Nefsiniz ruh hüviyetine bürünmüş. Nefsiniz de ruhunuz da %100 Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor. İşte burası dünya mutluluğunun bütünüyle oluştuğu yerdir. Şimdi başlangıçtaki kişi neden mutsuzdur iç dünyasında bakalım. Nefsiyle ruh arasında devamlı kavga var. Bu kavga sebebiyle mutsuz ve hep yanlışlıklar yapıyor. Günahlar işliyor nefsinin tesiri altında. Arkadan da azap görüyor. Bu sebeple de mutsuz. Ama daimi zikre ulaştığı zaman bunlar yok olacak. Daimi zikre ulaşan kişinin nefsinin kalbinde afetler tamamlanmıştır, yok olmuştur tamamıyla. Faziletler yerine geçmiştir. Ve nefsle ruh arasındaki kavga bitmiştir. Çünkü nefsle ruh da Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliğe kavuşmuştur. Bu noktada kesintisiz bir dünya saadeti yaşanacaktır. İç alemde. Neden? İç dünyanızdaki kavga bittiği için. Ve davranış biçimlerinizde hep Allah'ın emirlerine itaat ettiğiniz için hep kazanacaksınız. Hiçbir azap veya huzursuzluk size ulaşmayacak. Allah Teala ve nefsiniz tarafından. Affedersiniz, ruhunuz tarafından. Peki dış dünyanızda durum ne olacak? Başlangıçta neydi? Devamlı etrafınızdaki insanlara hatlarını bildiriyordunuz. Onları öfkelendiriyordunuz. Öfkeleniyordunuz. Kalplerini kırıyordunuz. Kötü muamele ediyordunuz. Her seferinde de Allah Teala size azap veriyordu. Ruhunuz nefsinizi huzursuz kılıyordu. Ve huzursuzdunuz, sıkıntılıydınız. Ama şimdi bu olayların hepsi bitti. Bu çevrenizdeki insanlara huzursuzluk vermekle kalmıyordunuz. Onlar sizden intikam almak için fırsat bekliyorlardı. İntikamlarını aldıkları zaman bir defa daha huzursuz oluyordunuz. Ve siz de onlardan intikam almak için harekete geçiyordunuz. İntikam aldığınız takdirde bir defa daha huzursuz oluyordunuz. Yeni bir günah işlediğiniz için. İntikamını alamazsanız intikamınızı, bu sefer de şuur altı birikimi sebebiyle huzursuz oluyordunuz. Stres altında olduğunuz için. Ama hep huzursuzdunuz. Şimdi ise bütün bu olaylar bitmiştir. Hep Allah'ın emirlerini yerine getirdiğiniz için, yasaklarınızı hiç işlemediğiniz için, etrafınızdaki insanlara kötü davranmanız mümkün değil. Onlar sizden memnun, siz de onlardan memnun olarak yaşantınızı devam ettiriyorsunuz. Sizden intikam almayı dileyen hiç kimse yok. Bu sebeple de mutlusunuz. Çünkü intikam almalarını gerektiren bir davranışın sahibi değilsiniz. Bu sebeple nefsinizin kalbindeki bütün afetler yok olduğu için stres sahibi olmanız da mümkün değil. Artık stresler geride kalmış. Bu açıdan da mutlusunuz. Öyleyse dış aleminizde başka insanlarla olan kavganız bitmiştir. Kesintisiz bir sulh ve sükun halini iç aleminizde de yaşıyorsunuz, dış aleminizde de yaşıyorsunuz. Gelelim Allah ile olan ilişkiler cephesine. Ne görüyoruz? Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyorsunuz, zevk alarak. Allah'ın hiçbir yasağını işlemiyorsunuz. Çünkü nefsinizin de ruhunuzun da muhtevası
Allah'ın bütün yasak ettiği şeylere kapalı, hiçbir talep yok içinizde. Allah'ın bütün emirlerini zevkle yerine getiren bir özelliğin sahibi oldunuz. Allah size bütün ibadetleri sevdirdi. Bütün güzellikleri işleyen birisiniz. Allah'a olan ilişkilerinizin hem emirler cephesinde %100 bir uyum halindesiniz. Mutlaka bütün emirleri yerine getiriyorsunuz. Hem de yasaklar cephesinde %100 bir uyum halindesiniz. Allah'ın yasak ettiği şeylere karşı içinizde bir talep de oluşmuyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böylece şunu görüyoruz. Bütün bu güzelliklerin yaşanması, mutluluk reçetesi Allah-u Teala tarafından Kur'an-ı Kerim'de verilmiş. Burası iç dünyanızda kesintisiz bir sulh ve sükun halinin yaşandığı, nefsinizle ruhunuz arasında kavganın bittiği, burası dış dünyanızda kesintisiz bir sulh ve sükun halinin yaşandığı, sizinle başkaları arasındaki kavganın bittiği, burası Allah ile olan ilişkilerinizin emirler cephesinde de, yasaklar cephesinde de bütünüyle güzelliği yaşadığınız, kesintisiz bir sulh ve sükun halini yaşadığınız yer. İşte dünya mutluluğu, işte cennetin 7. en son katı ve irşat makamının sahibi oluşunuz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, dünya mutluluğu da, cennet mutluluğu da sizlerin olsun. Allah Teala'nın hepinizi Zülcelal'in kılmasını, hem cennet sayesinde hem dünya sayesinde ulaştırmasını, en üstün mertebelere ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Mutlu olduğunuz zaman bizi hatırlayın. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Rahmanirrahim.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın huzurunda sizlerle beraberiz. Bir defa daha Allah'tan bahsetmek üzere, Allah'ın Kur'an'ından bahsetmek üzere, ve vahyinden bahsetmek üzere. Bu akşamki konumuz vahiy. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Kur'an bütün ilimlerin sahibidir. Allah Teala diyor ki Kur'an'da biz hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Her şeyi Kur'an'ın içine yerleştirdik. Öyleyse Kur'an'da sayısız şifre vardır. O şifrelerin hangisini açabilirseniz, Allah-u Teala size ne kadar nasip etmişse, o kadarına girebilirsiniz Kur'an-ı Kerim. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, vahiy nedir? İlham nedir? Allah kimlere vahyeder? Bu konuları işlemek üzere bu akşam sizlerle bir aradayız. Alimlerin yazdıkları, çizdikleri, söyledikleri şeyler bizi hiç alakadar etmiyor. İnsanlığın, özellikle İslam aleminin içine düştüğü bu feci durum, onların Kur'an'dan ayrılarak bildiklerini zannettikleri şeyleri insanlara öğretmesiyle oluştu. Bugün de, yarın da, öbür gün de, kıyamete kadar Kur'an'ın ilmi aydınlatacaktır kainatı. Kur'an'ın nuru aydınlatacaktır. İlmin tamamı onun içindedir. Hiçbir eksiği olmadan, ama onu anlayabilecek olan kabiliyet, işte o kabiliyet Allah-u Teala tarafından verilir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Alimler demişler ki Allah peygamberlerden başkasına vahyetmez. Herkes de inanmış ki Allah sadece peygamberlere vahyeder. Peygamberlerden başkasına vahyetmez. Kur'an-ı Kerim de kesinlikle böyle olmadığını söylüyor. Allah-u Teala'nın vahyettiği insanların peygamber olması gerekmiyor. Hatta Allah-u Teala insanların dışında yerlere, göklere, arılara, peygamber olmayan insanlara vahyediyor. İnsanların dışında yerlere, göklere, arılara vahyeden Allah-u Teala insanlardan da peygamber olmayanlara rahatlıkla vahyettiğini söylüyor Kur'an-ı Kerim'de. Ve sevgili kardeşlerim, batıl her zaman yok olmaya mahkumdur. Hak geldiğinde batıl yok olacaktır. Şu anda batıl olan ne? Şu söz: Allah sadece peygamberlere vahyeder. Şimdi hak geldi, Kur'an-ı Kerim geldi ve Allah yalnız peygamberlere değil, başka insanlara da vahyeder sözü Kur'an'dan doğrulandı. Öyleyse ne diyor Allah-u Teala Yunus Suresinin 2. ayet-i kerimesinde? Ekkâne linnâsi aceben
en evhayna ila reculin minhum. Allah'ın onlardan bir adama vahyetmesi onların acayibine mi gitti diyor Allah Teala. Onlar için, insanlar için acayip mi oldu? Ve enzirin nase, nası insanları nezretsin, uyarsın diye. Ve beşirillezine aminu ve amini olanları müjdelesin diye. Enne lehum kademe sıdkın inde Rabbihim. Muhakkak ki onlar için Allah'ın katında bir sıdk makamı olduğunu müjdelemesi için. Kâlel kâfirûne inne hâzâ lesâhirun mübîn. Kâfirler dediler ki bu apaçık bir sihirdir. Öyleyse Allah-u Teala'nın insanların içinden birisine vahyetmesi söz konusu. Dün de böyle olmuştur. Bugün de böyledir. Allah-u Teala dilediğine vahyeder. Yarın da böyle olacaktır. Allah Teala dilediğine gene vahyedecektir. Vahiy Allah'ın insanlarla konuşmasının adıdır. Vahiy Allah'ın yerlerle göklerle konuşmasının adıdır. Vahiy Allah'ın arılarla konuşmasının adıdır. Vahiy Allah'ın peygamberlerle konuşmasının adıdır. Yani nebilerle konuşmasının adıdır. Allah'ın resullerle konuşmasının adıdır. Allah'ın peygamber olmayan, resul de olmayan insanlarla da konuşmasıdır. Hadi gelin beraberce bu konudaki ayetlere bakalım sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah Teala diyor ki Bakara suresinin 118. ayet-i kerimesinde ve kâlellezîne lâ yâlemûne bilmeyenler dediler ki lev lâ yükellimunallâhü Allah bizimle de konuşsa ya evtetina ayetün veya bize de ayet gelse ya kezalike kalellezine min kablihim misle kavlihim bunlar gibi bundan öncekiler de onların dediklerine benzer şeyler söylediler diyor Allah Teala. Teşabehet kulübüyüm. Kalpleri birbirine benzer. Kat beyyenel ayati likamin yukinun. Allah

yakin hasreden kavme ayetleri beyan etmişlerdir, beyan etmiştir. Yakin hasreden kavim, yakinden muradı ne? İlmel yakin, aynel yakin, hakkul yakin. Aynel yakinde vahiy müessesesi mutlaka tahakkuk ediyor. Aynel yakinin özelliği nedir? Aynel yakin kişiyi hikmet sahibi kılan kademedir. Yirmi altıncı basamakta başlar. Neyle başlar? Aynel yakin, daimi zikirle başlar. Kim daimi zikre ulaşmışsa o kişi aynel yakinin sahibidir. O kişi hikmet sahibidir. Dört temel vasfı vardır. Bir, daimi zikrin sahibidir. İki, bu sebeple daimi zikirde olduğu için nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. Daimi zikir onların hepsini yok etmiştir. Üçüncüsü, böyle olduğu için kalbi, kalp gözünü Allah-u Teala açmıştır. Gene aynı sebeple kalp kulağını da açmıştır. Yani bu kişi Allah'ın söylediklerini işitir, Allah'ına vahyeder. Allah'ın gösterdiklerini de bu kişi kalp gözüyle görür. Kalp kulağıyla işitir Allah-u Teala'nın söylediklerini, kalp gözüyle de görür. İşte Allah-u Teala'nın bu kişiye yaptığı konuşmanın adı vahidir. O kişi Allah-u Teala ile her konuyu tezekkür etmek imkanının sahibidir. Bu sebeple ehli tezekkürdür. Allah'ın söylediklerini devamlı işiten ve Allah'a soran, cevap alan birisidir. Bu kişi ehli hayırdır. Daimi zikrin sahibi olduğu için her an derecat kazanmaktadır. Bu kişi ehli hikmettir. Kur'an-ı Kerim'in ayetleri 28 basamaktan hangisine aittir? Onları bir defada derhal tespit edebilecek olan bir yeteneğin, bir ilmin sahibi kılınmıştır Allah Teala tarafından. Öyleyse vahiy müessesesi daimi zikre ulaşan herkes için geçerlidir. Sadece devrin imamına has bir olgu değildir. Devrin imamı Allah'tan vahiy alır. Bütün kavimlerdeki Resuller Allah'tan vahiy alır. İradelerini Allah'a teslim eden, Allah'ın irşat makamına tayin ettiği mürşitler Allah-u Teala'dan vahiy alır. İrşada ulaşanlar Allah'tan vahiy alır. Nefslerini Allah'a teslim edenler Allah-u Teala'dan vahiy alır. Daimi zikre ulaşıp da söylediğimiz yedi vasfın sahibi olan herkes Allah'tan vahiy alır. Öyleyse aynel yakinin sahipleri de hakkül yakinin sahipleri de Allah'tan vahiy alırlar. Hepsinin de adı vahiydir. Demek ki Allah-u Teala sadece peygamberlere vahyetmiyormuş. Allah-u Teala bırakınız insanlara vahyetmeyi, Allah-u Teala'nın yere vahyettiğini görüyoruz. Zilzal 5 Biyenne Rabbeke ehvaleha. Çünkü Rabbin yere vahyetti diyor Allah-u Teala. Allah semaya vahyeder. Fusilet 12'de Allah-u Teala buyuruyor ki فَكَدَاهُنَّ سَبْلَ سَمَاوَةٍ فِي يَوْمَيْنِ وَاَحْوَافِكُ فِي كُلِّ سَمَاءٍ اَمْرَهَا. İki günde gökleri
yedi kat olarak dizayn eden ve her yere emrini dizayn eder ve her yere emrini vahyeder.

iki günde gökleri 7 kat olarak dizayn eder Allah-u Teala. Ve kadahünle ve kaza etmiştir. Sebasavatin 7 kat olarak semaları fi yömeni 2 gün içinde ve evha fi külli semain bütün göklere emreder, bütün göklere vahyeder. Neyi? Emreha, onun emrini. Emrini bütün göklere vahyeder diyor Allah-u Teala. Zanneder ve bütün göklere yani 7 kat semaya da emrini vahyeder. Öyleyse Allah Teala arıya vahyediyor. Nahl suresinin 68. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki ve evha rabbike ilen nahli enittehizi minel cibali buyuten ve mineşşeceri ve mimma yarışu. Senin Rabbin bal arısına vahyetti ki dağlardan, ağaçlardan ve kovanlardan evler edin. Arkasına diyor ki Allah Teala ve insan için bir şifa olan balı üret. Demek ki Allah Teala insanlara vahyetmesini bir tarafa bırakalım. Arılara da vahyediyor. Yerlere de vahyediyor. Göklere de vahyediyor. Ve Maide suresinin 111. ayet-i kerimesinde havarilere de vahyediyor. Hazreti İsa'nın havarilerine. Ve iz evhaytu ilel havariyyine en aminu bi ve bi resulî. Ve o zaman ki Allah havarilere bana ve Resulüme iman edin diye vahyetmişti. Kalu amenna ve şed biyennena müslimun. Dediler ki iman ettik ve şahit olun ki biz Allah'a teslim olanlarız. Maide suresinin 111. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın havarilere vahyettiğini görüyoruz. Kimse havarilerin peygamber olduğunu iddia edemez. Mecim suresinin 10. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki ve tesirül civali seyra Allah-u Teala Necm suresinin 10. ayetlerinde diyor ki o zaman vahyeder kuluna vahyedeceği şeyi. Taha suresinin 38. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki İz efhayna ila ümmike mayuha o zaman senin annene Hazreti Musa'ya söylüyor bunu. Senin annene vahyedilecek şeyi vahyetmiştik.
biz o zamanki evhayna biz vahyettik. İlâ ümmüke senin annene ma şeyi yuha vahyedeceğimiz şeyi vahyetmiştik. Öyleyse görüyoruz ki Allah Teala Hazreti Musa'nın annesine vahyediyor. Taha 38'de. Görüyoruz ki Allah Teala Hazreti Musa'nın Hazreti İsa'nın havarilerine vahyediyor. Maide 111'de. Öyleyse Allah Teala'nın vahiy müessesesinin sadece peygamberleri kapsadığı konusu sadece insanların uydurduğu bir şey. Bir ispatı mümkün olmayan bir zavallı iddia. Alimlere sualler soruyorlar. Muktesebatlarında olmayan şeyi de cevap olarak söylüyorlar. Oysa ki bunu bilmiyorum, incelemem gerekir diyebilseler zaten problem çözülecek. Kur'an-ı Kerim bu konulara açıklık getirecek. Bu söylediğimiz ayetler sevgili kardeşlerim bir kesinlik getiriyor konuya. Allah Teala Hazreti Musa'nın annesine de vahyetmiş. Peygamber olmayan, üstelik de bir kadın. Kadın bir peygamber hiç olmamıştır. Yetmez. Hazreti İsa'nın havarilerine de Allah Teala vahyetmiştir. Ve Şura suresinin 51. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Ve mâ kâne li beşerin en yükellimullâhü illâ vahyen." Allah'ın hiçbir insanla karşılıklı konuşması, kelimelerle konuşması olmamıştır. Sadece vahyen olmuştur bu konuşma. Hangi insanla Allah konuşmuşsa sadece vahyen konuşmuştur, vahiy yoluyla konuşmuştur. Ev min verai hicabin veya bir perdenin arkasından ev yürsile Resulen ve yuhiye biiznihi ma yaşa veya dilediğine izniyle vahyetsin diye Resul göndererek. Yani Hazreti Cebrail'i göndererek. İnnehu aliyyun hakim. Allah bilir ve hikmet sahibidir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, görülüyor ki vahiy müessesesi her devirde geçerlidir, her zaman geçerlidir ve Allah dilediğine vahyeder. Allah'ın Resulleri ise Allah Teala tarafından Risalete nasfedilmiş, seçilmiş olan insanlarsa her zaman Allah Teala ile konuşma halindedirler. Allah Teala Enbiya suresinin 7. ayet kerimesinde senden evvel de kendilerine vahyettiğimiz adamlar gönderdik diyor Allah Teala. Sonra diyor ki feselu ehle zikri in kuntum la ta'lemun. Eğer bilmiyorsanız zikir ehline sorun diyor. Ehle zikir ehli tezekkürdür. Daimi zikrin sahipleri hepsi aynel yakinin sahipleridir. Hepsi Allah Teala ile konuşur, ehli tezekkürdür. Sualler sorarlar, cevaplar alırlar. Ehli tezekkür Allah ile her zaman konuşabilen, tezekkür edebilen, müzakere edebilen
kişileri ihata eder ki bu nokta Allah Teala'nın vahiy müessesesinin kesin olarak başladığı noktadır. Kişinin kalp kulağı açılmıştır. Allah ile konuşur. Allah'ın bütün söylediklerini işitir. Allah'ın bütün gösterdiklerini de görür. Demek ki 28 basamaklık bir skalada 26. basamakta muktesefak olarak vahiy müessesesi Allah-u Teala tarafından mutlaka kullanılıyor. Allah-u Teala o insanlara vahyediyor. Hangi şartlar içinde? O insanlar daimi zikre ulaştıkları zaman hem kalp kulakları açılıyor hem kalp gözleri açılıyor. Sadece Allah'ın vahyini işitmiyorlar. O vahye dayalı olarak gösterdiği her şeyi de görüyorlar. Peki bir de ilham var. İlham da bir konuşma türü müdür? İlham da karşılıklı bir kelimeye dayalı alışveriş söz konusu olmaz. Yani kişi Allah ile tezekkür etmek yetkisinin sahibi değildir. Allah Teala diyor ki ve nefsin ve ma sevvaha. Şems suresi 7, 8 ve 9. ayetler. Ve nefsin ve ma sevvaha. Ve o nefse ki biz onu o nefs ve onu dizayn edene, sevva edene. Fe elhamaha fücuraha ve tekvaha. O nefse şeytanın fücuru ve Allah'ın takvası ilham edilir. Kat eflaha men zekaha. Kim ki onu nefsini tezkiye eder, o kişi felaha ermiştir. Öyleyse bir kişi Allah-u Teala tarafından kendisine ilham verilmeye başladığı bir noktaya ulaşabilir. O noktada o kişi Allah'ın ilhamına muhatap olur. İlham kişinin bir yerlerde ulaşamadığı bir dizaynı, mesela şiir yazan bir insanın bir satırda duraklaması, oraya uygun bir şey yerleştirememesi halinde Allah-u Teala'dan kendine ulaşan bir kelime, bir cümle ilhamdır. Şeytanın ilhamı devamlı o kişiyi rahatsız etmek istikametinde kullanılır. Şeytanın bir tek muradı vardır. Herkesi mutsuz ve huzursuz kılmak. Bunun için vardır iblis. Bütün gayreti buna dayalıdır. Ve Allah başlangıçta insanlara ilham etmez. O zaman sen Allah-u Teala'dan ilham almaya başladığımız bir yer var. Nefs tezkiyesi söz konusu ve Allah-u Teala'nın ilhamı o zaman başlıyor. Evet, söz konusu olan Allah-u Teala'nın vahyi
Vahiy müessesesi Allah'ın bir büyük nimeti olarak değerlendirilmelidir. Öyleyse Allah Teala kişiyle karşılıklı konuşur mu? Konuşur. Suallere cevap verir mi? Verir. Dilerse kişi sormadan da Allah Teala ona dilediklerini, dilediği her şeyi vahyeder. Öyleyse önemli olan Allah'ın vahyine müyesser olmak, Allah'ın vahyine ermek. Hamdolsun ki bizim aramızda çok sayıda kardeşimiz bu istikamette Allah'tan vahiy alabilecek noktaya geldiler. Bu açıdan Allah-u Teala'ya hamd edecek, şükredecek çok şeyimiz var sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Şimdi bu açıdan meselemize bakıyoruz. Allah'ın vahyettiği kişiler kimlerdir? Demek ki vahyin bir muktesep hak olarak başlangıç noktası daimi zikir. Nefsin kalbindeki bütün afetlerin yok olması, kalp kulağının açılması, kalp gözünün açılması. Böylece Allah-u Teala'nın ulaşması için Allah o kişiyle kendi arasına bir köprü kurmuştur. Kalp gözünü ve kalp kulağını açarak. Allah Teala Âl-i İmrân suresinin 7. ayet-i kerimesinde diyor ki sana Kur'an'ı indiren o Allah'tır. Kur'an'ın içinde müteşabih ayetler de vardır. Muhkem ayetler de vardır. Muhkem ayetler Ümmül Kitab'ın esasını teşkil eder. Müteşabih ayetlere gelince onların gerçek anlamını Allah'tan başka kimse bilmez. Kalplerinde zevk olanlar bu ayetleri kullanarak onları diledikleri istikametinde tevil edip başka insanların arasına fitne sokmak isterler. İlimde kökleşmiş olan resurs sahipleri rasyon ise derler ki ya Rabbi biz inandık ki bütün bu ayetler müteşabih ayetlerde, muhkem ayetlerde senin katındandır. Ama onlar da ilimde kökleşmiş olanlar da resurs sahipleri de müteşabih ayetleri tezekkür edemezler. İlla ulul elbab diyor Allah-u Teala. Sadece ulul elbab tezekkür edebilir. Kimdir bu tezekkürün sahibi, vahyin sahibi ulul elbab? Tarif getiriyor Allah-u Teala. Âl-i İmrân 190-191. Li ulul elbab yeskürallâhe kıyâmen ku'ûden ve alâ cunûbihim. Ulul elbab kullarımız için diyor Allah-u Teala ayaktayken de otururken de yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur. Öyleyse Allah-u Teala'nın zikredilmesi daimi zikir. Bir insan üç halde bulunabilir. Ya ayaktadır, ya oturuyor, ya da yanüstü yatıyor. Her üç halde de kişinin zikretmesi asıldır. O zaman o kişi ulul-elbab olur. Ölçüsü nefsindeki bütün afetlerin yok olması. Yerini faziletlerin %100 doldurması. Öyleyse kişinin nefsinin kalbini
Allah'ın nurları tamamen dolduruyor faziletler. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burada bizim için söz konusu olan şey Allah Teala'nın dizaynı. Ne yapıyor Allah Teala? Kalbimizi öyle bir hüviyete sokuyor ki Allah'ın bütün söylediklerini işitebilecek olan bir hüviyete geliyor nefsimizin kalbi. Kalbimizi öyle bir hale sokuyor ki Allah'ın bütün gösterdiklerini görecek hale geliyor. Kalp gözümüz ve kalp kulağımız açılıyor. Hikmet sahibi olan kişi bu sebeple ehli tezekkürdür. Ulu'l-elbab tezekkür edebilir diyor Allah Teala. Bu sebeple kişi tezekkür eder. Kalp kulağı açılmıştır. Allah Teala'ya ister kalbinden geçirerek, ister kelimeye dökerek müracaat eder, sorar sualini. Allah Teala da mutlaka ona cevap verir. Öyleyse Enbiya 7'de Allah Teala'nın söylediği şey neydi? Senden önce de adamlar gönderdik. Kendilerine vahyettiğimiz diyor. Rical. Erkekler. Ve arkasından diyor ki Allah Teala feselu ehle zikre in kuntum la talemun. Eğer bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Burada Allah Teala'nın sorun ifadesini kullandı ehle zikir. Ehli tezekkürdür. Onlara insanlar sorarlar. O da onlar da Allah'a sorar. Ve aldıkları cevabı aynen aktarırlar. Sevgili kardeşlerim, Kur'an'ın hüviyetini hiç bilmeyen zavallı insanlar, derler ki ehl-i zikir, ben de ehl-i zikirim. Peki niçin ehl-i zikirsin? Çünkü ben Kur'an okurum. Kur'an bir zikirdir. Onu okuyan ehl-i zikirdir. Ben de ehl-i zikirim. Oysa ki sevgili kardeşlerim, ehl-i zikir bir, daimi zikrin sahibi olacak. İki, bu sebeple nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuş olacak. Üç, kalp gözü mutlaka açılmış olacak. Dört, kalp kulağı mutlaka açılmış olacak. Başka, ehli tezekkür olacak, ehli hayır olacak, ehli hikmet olacak. Bunların her biri ayrı bir ölçü. Hepsinin birleşki noktası daimi zikir. Daimi zikre ulaşan kişi Allah'tan vahiy almaya başlar. İşte bu açıdan olayları değerlendirirsek, vahiy alanların birçok kategorisinin var olduğunu görüyoruz. Vahiy alanların başlangıç noktası kişinin aynel yakin sahibi olduğu, hikmet sahibi olduğu ulu'l-elbab makamıdır. Daimi zikre ulaşan herkes ehli tezekkürdür. Allah ile her konuyu tezekkür edebilir. Sorar, cevap ister. Allah Teala dilerse verir, dilemezse vermez. Ama sorar, Allah Teala onun her söylediğini zaten işitmektedir. Ama o da Allah'ın söylediklerini işitebilecek olan bir imkanın sahibidir. Burada o kişiye henüz sadece zemin katın sırları gösterilir. Zemin kattaki devrin imamının dergahı gösterilir. O dergahtaki altın kapı, altın paralardan oluşan bir küme.
önlerinde rahleler bulunan, rahlelerin üzerindeki de Kur'an-ı Kerimler bulunan onarlık insan ruhları sıralaması. Sağ ve birinci sıranın sağ ve sol tarafında sağ kanat velisi ve sol kanat velisi. Ve çekmek hatta devrin imamı, insan ruhlarının seyri sülüke çıkmadan evvel duvar önünde nasıl secdeye vardıkları, sonra sağ kanat velisinden başlayarak sağ kanat velisi, sol kanat velisi, Hanım Sultan nasıl altın kapıdan uçarak çıkıyorlar, arkasından üst katlara çıkacak olanlar birer birer çıkıyorlar ve yukarıda tek bir sıra oluşturuyorlar. Ayakta olan insanlardan, insan ruhlarından oluşan, ama hepsi de boşlukta duruyor. Yerde değiller. Ve o tek sıra, aynı sıra halinde yukarıya doğru yükselir. Biliyorsunuz ki mihenk menfezinde bunun zıttı olur. Birer birer insanlar yükselirler, insan ruhları. Birinin ayakları diğerinin başının üzerinde olur. Hiç kimsenin ayağı hiç kimsenin başına değmez. Sürat sonsuz hızdır ve aynı hızdır. Ama burada tek bir sıra yukarıya doğru yükselir. Diğerinde aynı anda çok sayıda insan ruhu Allah'a doğru yükselir. Ama hepsi aynı hizadadır. Soldan sonra sağ aynı hizada. Hepsi ayakta vaziyette ve yukarı doğru grup halinde bir yükselme. Saffat suresinde saf halinde yükselmenin kesinleştiğini göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, vahiy almanın başlangıç noktası Ulu'l-Elbab makamında sadece kalbin bir mertebe müzeyyen olmasını içerir. Ne zaman o kişiye göğün birinci katı gösterilirse, o kişi her gök katında bir mertebe daha Allah'ın indinde yücelecektir. Saflaşacaktır. Ve her katta vahiy daha gelişmiş bir vahiy olacaktır. Her katı Allah-u Teala'ya göstererek onun bilgisini, ilim seviyesini, daha açık bir ifadeyle irfan seviyesini aktaracaktır. Dikkat edin ki vahiy alanlar sadece irfan sahipleridir. İrfana ulaşamayan birisi, kalp gözü ve kalp kulağı açılmayan birisi Allah'tan vahiy alamaz. Vahyin başlangıç noktası mutlak olarak ilmel yakinin bittiği noktadır. Ama aynel yakin başlamadan da kişi Allah'tan vahiy alabilir. Kalp kulağı açılabilir. Kalp gözü açılabilir. Ama daimi zikre varmamıştır. Mümkündür. Öyleyse vahyin alınabilmesi kalp kulağının mutlaka açılmasını ifade eder. Allah'ın yoluna giren bir kişi Allah'a ulaşmayı dediği zaman o kişinin kulaklarındaki vakra alınır. Kalbindeki ekinnet alınır. Ve yerine ihbat konulur. İrşad makamının söylediklerini kişi idrak etsin diye baş gözünün kulaklarındaki vakra alınmıştır. Ama Ulu'l-Elbab makamında kalp gözü açılır kişinin. Kalp kulağı açılır. Kalp gözü de kalp kulağı da Allah-u Teala tarafından açılır. Kişi baş kulakları ve baş gözü, baş gözündeki hicab-ı mestur alınarak, baş kulaklarındaki vakra alınarak
bir yeni hayata başladığı zaman Allah Teala onların ölülerken hayata geçirildiğini söylüyor. Ve burası üçüncü basamak. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz yer. Dördüncü basamakta rahim esması. Beşinci basamakta gözlerinizdeki hicab-ı mestüre. Altıncı basamakta kulaklarınızdaki bakra. Yedinci basamakta kalbinizdeki ekinet alınıyor. Ve yerine ihbat konuluyor. Fizik vücudunuz ölüyken hayata getirildi. Bunlar olmadan evvel siz yaşıyordunuz ama Allah'a göre bir ölüydünüz. Ve bunlar değiştiği için yaşadınız. 5, 6, 7. basamaklar. Ama burada ölüyken hayata gelen fizik vücudunuz 26. basamakta Gullelbab makamında kalp gözünüz açılıyor. Nefsinizin gözleri açılıyor. Kulakları açılıyor. Yani kalbinizdeki kulak ve göz açılıyor. Fiziğin ötesini göstermesi için Allah-u Teala'nın fiziğin ötesini size anlatması için. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu muhtevaya dikkatle bakın. Her açıdan Allah-u Teala'nın dizaynı sizi manevi hayata fiziğin ötesine hazırlamaktır. Fiziğin ötesini görür kalp gözü, fiziğin ötesini işitir kalp kulağı.

ve en son indi ilahiyi görecektir. Huzur namazının imamını görecektir. Arkasındaki iki kişiyi görecektir. Onların arkasındaki bir kişiyi görecektir. Sonra da yedi kişiyi, yedi tane kutbu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki kalp gözü ve kalp kulağı sizlere de Allah Teala tarafından sizleri nimetlendirilerek verildi. Aranızda kalp gözleri, kalp kulakları açılmış olan kardeşlerimiz var, hamdolsun. Sevgili kardeşlerim, bunun ötesi neyi ifade eder? Bunun ötesi ihlas makamını açtığınız zaman salah makamında oluyorsunuz. Salah makamında Allah Teala bu alemin ötesini gösterecektir size. Yedi tane alemin ötesini. İndi ilahi ihlas makamında görülür. Ama salah makamında ademe geçersiniz. Adem'den, yani yokluktan kainata baktırır Allah Teala. Bakarsınız ki kainat bir insan vücudu şeklinde. Burası ullel makamıdır. Burası, affedersiniz, salah makamıdır. Salah makamının birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü kademelerindesiniz. Ve nefsinizin kalbindeki müzeyyen olma miktarı 8'den 12'ye ulaşır. İradenizi Allah'a teslim edersiniz. Böylece Allah'ın zatını da görmeniz söz konusu olur. Öyleyse Hakkul Yakin'in bulunduğu noktadasınız. Ve kalp gözünüzün ulaştığı yer artık Allah'ın zatını da muhtevidir. Gaybi imanınız tahkiki imana dönüşmüştür Rabbinizi gördüğünüz için. Burası irşat makamına tayin olduğunuz yer. İradenizin Allah'a bağlandığı yer. Daha ötesi var mı? Daha ötesi var. Her kavimdeki Resuller. Daha üst seviyede vahiy Resuller içindir. Daha ötesi var mı? Evet, var. Vahyin en üst seviyesi devrin imamı içindir. Devrin imamı her an Allah ile ilişki içerisindedir. Her an ondan bir şeyler alır. Her an bir şeyleri tezekkür eder. Allah onunla her an bir beraberliğin içindedir. Vahyin son noktası orasıdır. Onu konuşturan Allah'tır. Sevgili kardeşlerim, elbette ki

Nebilere Allah-u Teala'nın verdiği vahiyle Resullere verdiği vahiy birbirinden farklıdır. Üstünlüğe göre dizayn edilir. Vahyin bir başka cepheden incelenmesini gördüğümüz zaman ilmi ledüne ait vahiy ile Risalete mütalik olan vahyin birbirinden ayrıldığını görürüz. Allah Teala ilmi ledününü verirken başka açılardan değerlendirir kişiyi. Onun Resul olması veya Nebi olması hayır önemli değildir. Allah'ın başka kriterleri var. O kriterlere dayalı olarak verir ilmi ledününü. İlmi ledününü gizli ilmidir Allah Teala'nın. Bu Rabbani bir ilimdir. Allah Teala'nın gizli Rabbani ilmi ilmi ledün adını alır. Vahyin her an oluştuğu ve fizik ötesinin her an o kişiye ayan olduğu ve farklı özelliklere sahip kılındığı bir safhayı içerir bu. Burada Risalet-i Nübüvvet ikinci planda gelir. Birinci planda gelen Allah-u Teala'nın o kişiye ledününden vahyetmesidir. Hz. Musa Nebi'ydi. Allah-u Teala'dan vahiy alıyordu. Ama bu vahiy leduni vahiy değildi. Ama Hızır Aleyhisselam bir nebi, hatta Resul olmadığı halde Allah-u Teala'dan leduni vahiy alıyordu. İki vahiy birbirinden farklıdır. Ve bu açıdan mütalaa ettiğiniz zaman leduni vahiy normal vahiyden üstündür. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir konumuz daha tamamlanıyor. Vahiy konusu inşallah burada tamamlanıyor. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili öğrenciler, dinleyenler, izleyenler. Hepinizi çok ama çok sevdiğimizi bilmenizi istiyoruz. Sevgilerimiz biliyoruz ki karşılıklıdır. Biliyoruz ki sevgilerimiz Allah'ın sevgisiyle birliktedir. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Efendim Hazretleri Allah Teala bildiğiniz gibi Kur'an-ı Kerim'de Adem Aleyhisselam'a ruhundan üfürüyor ve bütün cinlere ve meleklere önünde secde etmeyi emrediyor. Fakat İblis hariç, cin tarifesinden şeytan hariç hepsi secde ediyorlar Adem Aleyhisselam'a ve İblis gururundan dolayı secdeyi gerçekleştirmiyor. Allah Teala onu sonsuza dek cehennemle cezalandırıyor. Ve o zamandan bu zamana da bize öğrettiğiniz gibi şeytan hep insanlardan intikamını almaya çalışıyor. Ve bu sebeple Peygamber Efendimiz zamanında yaşanan İslam şu anda yaşanmıyor. Ve insanların çoğu mutsuz. O zaman bu iblis ne tür tuzaklar hazırlıyor insanlara ve insanlar bu durumda bu mutsuz hayat yaşıyorlar şu anda. Yani bize kısaca inşallah şeytanın tuzaklarını anlatır mısınız? Allah razı olsun.
2: Allah razı olsun. El-Fatiha ve As-Salamu Aleyküm.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Güzel adımıza sonsuz halka şükredip ki bizleri bir defa daha Allah-u Teala'nın yüce şartıyla yardımcısız. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Neyle başladık? Eûzu billahi, Allah'a sığınırım. Şeytandan, acil, kovulmuş olan şeytandan Allah'a sığınırım. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman, Allah'ın adıyla başladık. Öyleyse hepimiz Allah'a sığınıyoruz. İblisten, şeytandan. İşte kainattaki en büyük düşmanımız İblis. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki o ve kabilesi sizi sizin bilemeyeceğiniz standartlarda çok uzaklardan görürler. El Fatiha ve az salavat ala mesala ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bir defa daha beraberiz. Bir defa daha Allah'ın bütün güzelliklerini yaşamak üzere. Hem sizle beraberiz, hem Allah ile beraberiz. Öyleyse bu güzelliğe dikkatle bakın. O Allah ve hepinizden sadece bir tek şey ister. Hepinizin mutlu olmasını. Allah'ın hepinizden sizin mutluluğunuzun dışında hiçbir talebi mevcut değildir. Özümden ekir attığı İnsan kullarının tam bir uyum içinde hep mutlu olmaları Allah'ın yegane dileğidir. O mutluluğu sizler yaşayacaksınız sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah hepinizi mutlu görmek ister. Allah hepinizin üzerinde nimetini görmek ister. Allah sizden sadece mutlu olmanızı diler, başka bir şey dilemez. Her şeye kadirdir. Siz mutlu olmanın standartlarına ayak uydurdukça mutluluğunuz her geçen gün biraz daha artacaktır. İşte insanların mutluluğuna daha çok mutluluk katan Allah'ın güzel günleri vardır. Hatırlanması icap eden güzel günler, kadir günleri bunların en güzel örnekleridir. İşte bir yeni gün daha beraberiz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bir yeni gün daha bir aradayız. Öyleyse bu yeni günde Allah'ın bizlere neden buyurduğu bütün güzellikleri gerçekleştirmekle vazifeliyiz. Allah'a çok şükretmeliyiz ki mutluluğu Allah'ın emrettiği biçimin boyutta yaşayabilelim. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bugün Muharrem'in onu
orada bu gece demem lazım orası için. Oraya göre, Amerika'ya göre konuşuyorum. Bugün Muharrem'in sonu. Bir yeni oruç gününde gene bir arada Allah-u Teala'nın rızasıyla Allah'ın kabulüne sunduğumuz bir oruç günündeyiz. Muharrem onu size ne hatırlatır? Hatırlatması lazım gelen Hazreti Nuh'tur. Hazreti Nuh'u hepiniz sanırsınız. Onu dünya üzerine tanımayan pek az insan var zannediyorum. Allah Teala'dan devamlı emirler alıyordu. Ve kavmine tebligatta bulunuyordu. Hiç kimse onun söylediklerine değer vermiyordu. Sevgili kardeşlerim, bu yeni bir olay değil. Allah Teala Müminin Suresinin 44. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki biz bütün kavimlere Resul göndeririz. Hangi kavme Resul gönderdiysek hiçbir kavim o Resulü kabul etmedi. Hepsi Resulleri reddettiler buyuruyor Allah Teala. Öyleyse bütün kavimlerde Resuller hep reddedilmiş. Bütün nebiler, ki Hazreti Nuh bir nebiydi, yani peygamberdi, bir peygamber resuldü. Bütün nebiler ve bütün nebi olmayan veli resuller hepsi, ama hepsi reddedilmiş sadece. Hazreti Nuh da bunlardan biriydi. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse dizaynı ait olduğu standartlara oturtursak şunu göreceğiz. Allah Teala'nın indinde her şeyin çok güzel olduğu bir ortamda yaşamak da mümkün. Sonsuz bir huzursuzluğun içinde yaşamak da mümkün. Her ikisi de mümkün ve geçerli. Öyleyse nerede mutluluğunuz? Nerede mutsuzluğunuz? Bunu siz kararlaştıracaksınız. Hazreti Nuh da bütün nebiler gibi, bütün nebi olmayan resuller gibi reddedilmişti. Kavmi tarafından kabul edilmemişti. Allah Teala bunun üzerine Hazreti Nuh'a bir gemi yapmasını emretti. Bu gemi bugünkü transatlantik yerden daha büyük bir gemi olarak Hazreti Nuh'a sipariş edildi. Yetmez. Ve geminin nasıl yapılacağını adım adım Allah-u Teala Hazreti Nuh'a vahyetti. Ve Hazreti Nuh Allah'tan aldığı direktifler çerçevesinde gemiyi yıllarca süren bir uğraşından sonra tamamlamayı başardı. Allah Teala gemide o devrin tekniğiyle düşünülemeyecek olan bir güzelliği dizayn etti. Allah Teala geminin harekete geçmesinde enteresan bir ifade kullanıyor. Tennur kaynadığı zaman. Fizikçileri bunun bir
yükler gibi olduğunu söylüyor. Allah Teala her şeye kadirdir. Hangi devirde ne dilerse onu yapar. Ama böyle bir dizaynda şunu görüyoruz ki asgari standartlarda buharla çalışan bir gemi, tenürün kaynadığı, bu tenürü en basit standartlarda bir buhar kazanı kaynayan bir su olarak düşünmek mümkün. Ama tenür sanki bir atom dizaynını ifade ediyor gibi. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, unutmayın, dünyamızda şimdiye kadar bir defa değil, birçok defa atom savaşları vücut bulmuştur. Bizden evvelki nesillerde bizlerden çok daha ötede tekniğe ulaşmış bir takım kavimlerin varlığı inkar edilemez. Öyleyse kayalardaki ergimeler birçok atom savaşının dünya üzerinde yok edici bir standartta tekrar tekrar yaşadığını ispat ediyor. Yetmez, mağara adamlarının varlığı da atom savaşlarının varlığını ispat ediyor. Sevgili kardeşlerim, Hazreti Adem ilk insan olarak yaratıldı. Hayattayken 1200 yıl yaşadı. Her 25 seneyi bir nesil kabul ederseniz, bu 1200 yıllık hayatında her 100 senede 4 nesil geliyor. 48 nesli kendisiyle beraber yaşamış bir peygamber Hazreti Adem ve onların devrinden bahsediyor Allah-u Teala. Onlar koyun besliyorlardı. Güllerinden iplik ve elbise yapıyorlardı. Kerpiçten evler yapıyorlardı. Buğdayı, unu, ekmek yapmasını, ateşi, daha pek çok şeyi biliyorlar ve bunları yaşıyorlardı. Yani Allah-u Teala'nın ilk yarattığı insanlar, Adem Aleyhisselam ve onun çocukları mağara devrini yaşamamışlardı. İnsanlık mağara devriyle başlamamıştır. İnsanlık maymunlardan gelen bir nesli hiç ve hiç muhtevasına almaz. Tek hücreden başlayan, denizlerde gelişen, sonra karalara sıçrayan hayatın birçok safhasından sonra maymunlar oluşmuştur. Bu bir realitedir. Ama insanın maymundan oluşması sadece bir safsatadan ibarettir. Ve bugüne kadar ilim geliştikçe, genetik kodlar geliştikçe farklılık çok daha açık bir biçimde kendisini göstermiş durumda. Çünkü artık maymun genomundan çok daha fazla insana benzeyen bir fare genomundan bahsediliyor. Eğer bir takım insanlar fareyi dedeleri olarak kabul ediyorlarsa buyursunlar, beraber olsunlar. Hanımlarsa bir hayli tehlikeli gibi görünüyor. Sevgili kardeşlerim, evvela şu büyük gerçeği yerlerine oturtmak mecburiyetindeyiz. Biz insanız. Bizler Allah'ın en çok değer verdiği mahluklarız. Bizler Allah-u Teala'nın mutlaka saadete ulaştırmak istediği
bütün kainatı uğrumuza yarattığı, bütün insanların uğruna yaratmış mahluklarız. Kainatın en üstün mahlukları. Öyleyse ait olduğumuz yerin kıymetini bilelim. Adem Aleyhisselam'dan başlayan nesil bütünüyle yok oldu. Sadece Nuh'un gemisiyle kurtulabilenler hariç. Bütün dünya en yüksek dağların daha ötesinde tamamen su ile dolduruldu Allah-u Teala tarafından. Nuh'un gemisi uzun süre hiçbir karanın bulunmadığı denizlerde dolaştı, durdu. Acaba neden öyle oldu? Allah-u Teala Hazreti Nuh'a neden gemi yapmaya beni verdi? Çünkü Hazreti Nuh'un bütün söylediklerine rağmen insanların çok çok büyük bir kısmı, etrafındaki pek az insan hariç, Hazreti Nuh'a inanmadılar. Sevgili kardeşlerim, Hazreti Adem için de aynı şey söz konusuydu. Çocuklarından bir kısmı onun tarafından oldular. Tekamüllerini, manevi tekamüllerini tamamladılar. Ama büyük kısım Allah'ın yolundan sapanlardan oluşuyordu. Bunların arasında katiller bile vardı. İşte Habil ve Kabil isminde iki kardeşten Kabil Allah'ın emirlerine isyan etti. Hazreti Adem devrinde sadece bir tek anne baba olduğu için hep kardeşler birbirleriyle evlenmek mecburiyetindeydi. Böyle bir dizaynda Allah'ın bir değerlendirmesini ve tatbikatını görüyoruz. Bütün insanlar, doğanlar ikiz olarak doğuyordu. Mutlaka bir kız, bir erkek. Yani bir anne babadan doğan kardeşliğin ötesinde aynı yumurtanın ikizleri asıl onları kardeş olarak Allah-u Teala mütala ediyordu. Öyle lanse ediyordu. Kardeşlik müessesesini bir anne babadan olmak değil, yumurta ikizi olmak oluşturuyordu. İşte bu kardeşlerden Kabil Allah-u Teala'nın emirlerine isyan etti. Allah-u Teala kardeşlik müessesesini yumurta ikizinin oluşturması, aynı batında doğan erkek ve kız ikizin birbirlerinin kesin o devrin usullerine göre kardeşi olduğu Allah-u Teala tarafından ifade edilmişti. O kardeşlerin birbirine evlenmesi kesin şekilde yasaktı. Ve Habil Kabil'in kız kardeşiyle, ikiziyle evlenecekti. Kabil de Habil'in kız kardeşiyle, ikiziyle evlenecekti. İkiz kız kardeşiyle evlenecekti. Allah'ın kanunu buydu. Ama Kabil itiraz etti. Ve kendi öz kardeşiyle, hepsi birbirine kardeştir tezinden hareketle, madem ki bizim bir tane annemiz var, bir tane babamız var ve biz hepimiz onlardan doğduk, öyleyse
ikiz olsun veya olmasın, herkes kardeştir. Herkes kardeş kardeşe evlenmiştir. Ben de kendi ikizimle evlenmek istiyorum diye hayat üretti. Ve sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya hediye sundukları zaman Allah-u Teala takva sahibi olan Kabil'in kardeşi Habil'in kurbanını kabul etti. Ve Kabil kendi hediyesinin kabul edilmediğini gördüğü zaman, kesinleştiği zaman fena halde hiddetlendi. Oysa ki Allah-u Teala emirlere karşı geldiği için onu cezalandırıyordu. İşaret gönderiyordu. Ve sevgili kardeşlerim, Kabil Habil'e dedi ki, seni öldüreceğim. Allah benim kurbanımı senin yüzünden kabul etmedi. Kabil de ona şöyle cevap verdi. Sen istiyorsan beni öldürebilirsin. Ama sakın benim sana karşı koyacağımı veya beni öldüreceksin diye, sen beni öldürmeden evvel benim seni öldüreceğimi düşünüyorsan, bu mümkün değildir. Allah bil ki sadece takva sahiplerinin kurbanını kabul eder. Yani görüyoruz ki daha ilk insanlar zamanında insanlar normal konuşabildikleri gibi takva kavramının ne olduğunun da farkındalardı. Ve Kabil insanlık tarihinin ilk cinayetini işledi. Kardeşi Habil'i o hiç karşı koymadı ama Kabil kardeş Habil'i öldürdü. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Böylece bir dizayn görüyoruz. Kabil insanlık tarihinin ilk katiliydi. Ve kardeşinin cesedini ne yapacağını bilemediği zaman kargalar ona yol gösterdiler. Kargalar ölen bir kargayı gömüyorlardı yerlere eşeleyerek. Kabil de bir karga kadar akıl edemedim diye düşünerek kardeşini toprağın içine gömdü. Sevgili kardeşlerim, insan nesli Hazreti Adem'den türedi, çok sayıda insan yeryüzünü kapladı. Hazreti Nuh'a kadar. Hazreti Nuh devrinde sadece Hazreti Nuh'un gemisine binebilenler kurtuldular. Geri kalanların hepsi Hazreti Nuh'un çocuklarından da birkaçı dahil öldüler. Suda boğularak öldüler. Ve kurtulanlar o gemiyle yola çıktılar. Her hayvandan bir çift gemiye mutlaka alınmıştı. Ve gemi geleceğin bütün analarını, babalarını taşıyordu. Şimdi dünya üzerinde hayat alan bütün nesillerin o devirdeki insanlardan türediklerini söylemek söz konusu. İnsanlık tarihinde normal standartlarda bir mağara devri olmamıştır. Yaşanan mağara devirleri atom harbinden sonra radyasyona uğramış, vücudundaki bütün hücreler zedelenirken radyasyon tesiriyle
beyin hücrelerine zedelenen ve aklın beyni kullanamadığı insanlar, işte bu insanlar ne konuşmasını becerebiliyorlardı ve medeniyetten bir şeylere sahip olabiliyorlardı. Atom harbi her şeyi yok etmişti. Evler, binalar, her şey. Ve o noktadan sonra bir taş devri, yontma taş devri, cilalı taş devri, bilmem ne taş devri diye devirlerden bahsediyor insanlar. Bugün sadece bizim dünyamızda değil, pek çok gezegende hayat var. Biz insanlara çok benzeyen canlı türleri, bizim özelliklerimize sahipler, Allah'ı tanıyorlar, orada da din var. Oralarda da her yerde Allah ve insanlar yakın bir ilişkinin içerisindeler. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Böyle bir dizaynda neyin nasıl yapılacağı konusunda bir fikrin sahibi olmalısınız. Mağara devirlerini yaşayan o insanlar normal standartlarda normal insanlar değiller de bütün hücreleriyle beraber atom bombasına maruz kalan bu insanların beyin hücreleri zedelenmişti. Her devirde bütün insanlara eşit standartlarda hükmeden kuvvet olan akıl o insanlara hükmedemiyordu. Çünkü beyin hücrelerini aklın kullanabilmesi ve onların insan gibi yaşamaları mümkün değildi. Beyin hücreleri çok geniş ölçüde domuru uğramıştı. Sevgili kardeşlerim, dizayna dikkatle bakın. Hazreti Nuh'un gemisi aylarca dünya üzerinde dolaştı, durdu. Sular yavaş yavaş buharlaştı ve bir kısım insanlar ilk karaya çıktılar. Bu çıkıştan evvel

Gemide yiyecek yavaş yavaş tükenmeye başlamıştı. O zamanlarda tatbik edilen takvim kameri takvimdi. Yani ay takvimiydi. Bugün Arap ülkelerinde ay takvimi aynı standartlarda devam ediyor. Kameri takvim güneş takviminden her sene 10 gün eksiktir. Bu sebeple seneler her sene 10 gün kısa olarak devam ettiği için bütün aylarda güneş senesine göre devamlı yer değiştirir. Bu sebeple biz insanlar Ramazan'ı her sene 10 gün daha evvelinde yaşarız. Allah-u Teala niye oluşturmuştur böylece? 365 günlük bir zaman devresinin 4 mevsimden oluşan yelpazesinin her birinde insanların oruç tutmasını temin etmek üzere. Ramazan her sene 10 gün evvel alındığı için 36 yılda 37 yıl arasında ki bir devre içerisinde bütün aylarda insanların oruç tutması söz konusu olur. Her sene 10 gün daha öne alındığı için Ramazan ay takvimine, kameri takvime uygun olarak her sene değişik bir günde başlar Ramazan. 10 gün evvelde başlar ve 10 gün evvelde sona erer. Böyle bir dizaynda 365 günden oluşan bir yıllık takvimin her sene 10 gün kullandığını düşünün. Demek ki 36,5 senede 36 sene ile 37 senenin arasında bir zaman parçası içerisinde insanlar bütün aylarda ve bütün günlerde Ramazan'ı yaşamış olurlar. İşte sevgili kardeşlerim, Hazreti Nuh'un gemisinde erzak azaldı, azaldı, azaldı. Ve Muharrem'in 10. gününde artık normal standartlarda herhangi bir şeyi, herhangi bir yemek türünü yapabilecek olan erzak kalmamıştı. Sadece her erzaktan, pirinçten, buğdaydan, arpadan vesaireden birer parça kalmıştı. Birer avuç. İşte o gün Muharrem'in 10'unda Hazreti Nuh ve yanındakiler onların hepsini bir araya getirdiler ve o gün her elde kalan son gıda parçalarıyla oluşan yeni bir yemek vücuda getirildi. Bu yemek türünün adına aşure diyoruz. İşte İslam adetler arasında ve Osmanlı standartlarının içinde aşure günü büyük bir önem taşır. Aşure günü evlerde aşureler yapılır. O günün hatırasına etrafa dağıtılır. Aşure günü Hazreti Nuh'tan gelen yeni bir nesli merhaba etmek suretiyle karşılamaktır. Onlara selam vermektir. Onları hatırlamaktır. İnsanlığın nereden nereye geldiğini düşünmektir.
Düşünün ki Hazreti Adem'den oluşan bütün bir dünya nüfusu bugün tamamen yok olmuş. Allah Teala bütün degenerasyonu bununla kaldırıyor. Nuh tufanıyla kaldırıyor. Biliyorsunuz sevgili kardeşlerim, insanların tabiatı dejenerasyona dönüktür. Dejenerasyon bütün insanlar için söz konusu olan bir husus. Öyleyse bu dizayna dikkatle bakın. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, insanın nefsi dejenerasyonun, yozlaşmanın temel yapısına sahiptir. Nefsimiz doğumumuzdan itibaren sadece afetlerden oluşur. Böyle bir dizaynda nefsimiz Allah'ın emirlerini yapmak istemez. Yapısı ona göre dizayn edilmiştir. Allah'ın yasaklarını ise mutlaka yapmak ister. Öyleyse Allah neyi yasak etmişse nefsimizin afetleri o yasakları mutlaka bozmak, yasak edilen şey neyse o yasağı işlemek ister. Yine nefsimizin afetleri Allah neyi emretmişse onu asla gerçekleştirmek, yerine getirmek, yapmak istemez. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir dizayn görüyorsunuz. Nefsiniz Allah'ın emirlerine mutlaka karşı geliyor. İşte bu karşı geliş, yasaklara karşı çıkış, emirlere karşı çıkış ve bütün devirlerde yozlaşma. O tarihte de Nuh tufanının olduğu noktada da dejenerasyon öyle bir üst boyuta çıkmış ki başka bütün kavimleri, onlardaki o Lut kavmindeki o derin yozlaşmanın standartları söz konusu olduğu için Allah Teala yok etmiş Nuh tufanıyla. Düşünün ki o kavimlerin her birinde o sırada bir Allah'ın Resulü mutlaka yaşamaktaydı. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala'nın dizaynı dejenerasyona yeşil ışık yakmamak şeklinde tecelli ediyor. İşte insanlık ve Hazreti Nuh. Bugüne kadar gelen hatıra ise aşure. Sevgili kardeşlerim, bugün aşure günümüz. Bir mutlu gün. Bugün oruç günümüz. Allah Teala'ya hamd ederiz, şükrederiz ki bizler bugün hepimiz oruçluyuz. Sizin orada tabii çoktan iftar söz konusu. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'ya bir defa daha hamd etmek için, bir defa daha şükretmek için, Allah'ın bizlere ne kadar bol yiyecek nimeti verdiğini bir defa daha hatırlamak için Aşure günü çok önemli bir gündür.
Biliyor musunuz? Allah Teala Hazreti Musa'yı eskiden ona tabi olup da Hazreti Musa Turdağ'a çıktığı zaman buzağa tapanları Konya Ovası kadar bir saha içinde 40 yıl, tam 40 yıl dolaştırdı. Onların çalışmalarını Allah Teala kabul etmedi. Onlara kudret elması ve bıldırcın gönderiyordu Allah Teala. Ve 40 yıl süreyle geçen oradaki hayatlarında buzağa tapanlardan hiçbirisi karşıya Şeria Nehri'nin öbür tarafına geçemedi. Allah Teala buna müsaade etmedi. 40 yılda buzağa tapanların ses çıkaran altın buzağı heykeline tapanların hepsi öldüler. Allah Teala son gün Hazreti Musa'ya bu akşam seni de alacağız. Yarın oraya Harun hariç sadece yolda doğanlar ulaşacak. Böyle buyurdu Allah Teala. 40 yıl sadece bıldırcın ve kudret elması yiyerek hayatta kalan o Allah'a isyan etmiş insanları düşünün sevgili kardeşlerim. Allah Teala'nın insanlara nasıl imtihanlar verdiğini bir aklınıza getirin. Yer yerine oturtun. O zaman göreceksiniz ki zamanımızdaki Allah'ın verdiği bu her çeşit nimet bizim için çok büyük bir lütuftur, ihsandır. Hazreti Nuh'un gemisini düşünün. Artık yapacak yemeklik malzemeleri kalmayan Hazreti Nuh ve yanındakiler ellerinde kalan son kırıntıları bir araya getirerek son bir yemek yaptılar. Aşure yaptılar. Öyleyse her aşure günü bize Allah'a şükretmeniz için son derece güzel bir nimet oluşturur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Her şeyin çok güzel olduğu bir ortam düşünün. Nimet açısından. İşte dünyanın neresinde olursanız olun şu anda her türlü nimet var elinizin altında. Hepsine ulaşmak imkanının sahibisiniz. Allah Teala kimsenin aç kalmasını, rızıksız kalmasını istemez. Ama insanlar kendi rızıklarını kendileri keserler. Rızkın kesilmesi ölümün kapısıdır. Allah öldürdüğü her kula için onun rızkını tamamlamıştır, kesmiştir. Rızkı diyor Allah Teala göklerde dağıtırız. Allah'ın göklerde dağıttığı o rızıktan dünyanın neresinde olursanız olun size de bir pay mutlaka vardır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler,
Allah'ın verdiği rızık açısından Aşure günü ayrı bir değer taşır. O günden sonraki gün ilk grup karaya çıkmıştı. Nuh'un gemisi ise dolaştığı her tarafa başka insanları yerleştirdi. Ve insanlar dünyanın her köşesinde iklimin, güneşin ve çevre şartlarının tesiriyle ayrı ayrı insan türleri oluşturdular. Ve bugün eğer biz insanlar siyah ırktan, sarı ırktan, kırmızı ırktan, beyaz ırktan bahsediyorsak, bunlar bugünkü aynı insanların değişik numuneleridir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki bugün yine bir aradayız. Aşure günümüzü kutlamak için hepinizin Aşure gününüzü, Muharrem ayının 10. gününüzü, Allah-u Teala'nın bizleri daha nice Aşure günlerine, Muharrem ayının 10'una ulaştırmasını dilerim. Sevgili kardeşlerim, bir düşünün Allah-u Teala'nın insanoğlu ne kadar nimetine muhatap. Sadece çalışan uzuvların sahibi olarak Allah'a ne kadar çok hamd etsek, şükretsek az değil mi sevgili kardeşlerim? Gören gözlerin sahibiysek, duyan kulakların, çalışan midelerin, bağırsakların, böbreklerin, akciğerlerin, karaciğerlerin, ellerimiz, kollarımız hareket ediyorsa, sağlıklıysak, Allah-u Teala'ya ne kadar dua etsek az değil midir? Bu nimetlerin sahibi olduğumuzu hiçbir bedel ödemeden Allah-u Teala'nın bize onları yüz kullarına bedava armağan ettiğini düşünmemiz gerekmez mi? Sözlerinin kıymetini bu söylediklerinden herhangi birinden mahrum olanlar anlayabilir sadece. Herkes anlayamaz. Allah'ın sizlere bedavadan verdiği şeylerin kıymetini genellikle bilmezsiniz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şeye dikkatle bakın. Her şey en güzele ulaşabilecek hüviyette. Mutluluğunuzun mimarı sadece siz olabilirsiniz. Sadece siz. Bu Aşure günü münasebetiyle hepinizin mutluluğunu dilerken diyorum ki siz, sizin mutluluğunuzdan sorumlu olan yegane kişisiniz. Eğer mutsuzsanız Allah'ın emirlerine
kulaklarınızı tıkadığınızı için, arkanızı döndüğünüz için ve sizi mutlu edecek olan şeylerin dizaynından mahrum olduğunuz için mutsuzsunuz. Siz bilmezsiniz, Rabbiniz bilir. Ve O sizi mutlulukların şahikasına ulaşabileceğiniz bir standart içinde yarattı. Ve size sadece bir tek emir verdi. Dedi ki, bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Böyle yaptığınız zaman eğer vazgeçmezseniz ben sizi mutlaka dünya saadetine de ulaştırırım. Neden cennet saadetine de deniyor? Çünkü kim Allah

içinde ona sırf bana ulaşmayı dilediği için 10 tane ihsanda bulunacağım. Kişi hiçbir şey yapmayacak. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyecek. Dilediği an Allah Teala görecek, işitecek ve bilecek kalbindeki Allah'a ulaşma talebini. Ben ise sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, çok zor mu bir şeyden bahsediyorum? Henüz medyaya yeni ulaştığımız bugünlerde düşünüyorum ki bizi pek az kişi izliyor, dinliyor. Hakikatlerden insanlar haberdar değiller. Allah'ın bütün güzellikleri insanlık tarihinde geçen bunca yıl içerisinde bir hatırlanmış her peygamber devresinde ona bağlı olan, o peygamberlere bağlı olan az kişide insan, az sayıda insan Allah'ın bütün mutluluklarına ulaşmışlar. Ama toplumun büyük kitleleri hep aynı standart içinde Allah'tan uzak yaşamışlar. Hep mutsuz olmuşlar, hep sıkıntı içinde yaşamışlar. Sevgili kardeşlerim, zamanların bütün devrelerinde insanlar sizlerin dizaynına sahip. Bu kapı herkese açıktır. Mutlu olma kapısı. Ve her şey bir dilekle başlar. Bütün peygamberler olduğu gibi Hazreti Nuh da etrafındaki bütün insanlara bu hakikati anlatmaya çalışıyordu. Ve herkes onunla alay ediyordu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatı boyunca hiç kimse hakkında Allah-u Teala'dan onun cezalandırılmasını istememiştir. Son nebi, son peygamber böyleydi. Ama Hazreti Nuh öyle değildi. O kendisiyle alay eden ve hayatını onlara vakfetmesine rağmen asla Allah'ın söylediklerini kabul etmeyen, kendisiyle sadece alay etmekle kalmayan, Allah'la da alay eden, onun söylediklerine inanmayan, onu aşağılayan, fırsatlıkça ona hakaret eden insanların arasında yaşadı. Mutluluğu bildiği halde onlara ulaştıramamak, onların devamlı kendi saadetlerini reddetmeleri Hazreti Nuh'u Allah-u Teala'ya, Ya Rabbi benim mukamim hakikatleri öğrenmek istemiyor. Bu yanımdaki birkaç amin olanın dışında bu insanlar sana ulaşmayı dilemiyorlar. Doğrusu ben onların cezalandırılmasını istiyorum, diyor Hazreti Nuh. Ve Allah Teala bütün detayları birer birer ona veriyor. Hangi tarihte geminin tamamlanacağını, hangi tarihte yağmurun yağacağını peşin olarak bildiriyor Allah Teala. Hazreti Nuh kavmine bunu söylediği zaman alaylar biraz daha artıyor. Ve son gün yeni gemi tamamlanmış ve Hazreti Nuh'un dostları, amin olanlar hayvanlarla beraber o gemiye binerlerken gökyüzünde bir tane bulut yok. Ve insanlar alaylarının son gününde giderek artan hırslarıyla, alaylarıyla Hazreti Nuh'u son defa hakaretani sözlerle rencide ediyorlar. O Allah'ın

0: peygamberi Hazreti Nuh. Kendi adına kendisine yaptıkları hakaretler sebebiyle değil, daha çok Allah'a inanma etmeleri sebebiyle onların cezalandırılmasını istiyor. Ne yazık ki kendi ailesinden de onun gerisine dinleyenler var. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, gökyüzünde bir tek bulutun olmadığı o gün bulutlar gökyüzünü kaplıyor. Ansızın ve bardaktan boşanıncasında bir yağmur altında etraf yavaş yavaş su dolmaya başlıyor. Ve Hazreti Nuh ve ona tabi olanlar Allah'a ulaşmayı dileyip de ona ulaşıp tabi olanların hepsi o gün kurtuluşa ulaşıyorlar. Yaşantılarına bütün dünyaya hayat vermek üzere devam ediyorlar. Öyleyse Hazreti Nuh ve beraberindekiler dünyayı ikinci defa hayatla şereflendirenlerdir. Eğer onlar da ölseydi dünyadaki insan nesli tükenmiş olacaktı. Bu açıdan bakıldığı zaman Hazreti Nuh peygamberler tarihinde önemli bir yerin sahibidir. İnsanlığın devamını sağlayan peygamber. Sevgili kardeşlerim, Nuh gemisinin bugünkü bütün transatlantiklerden daha büyük bir gemi olduğu anlaşılıyor. Kurtulabilenler, onunla beraber kurtulabilenler, bütün hayvanlar o geminin ayrı ayrı yerlerinde. Kendi bölümlerinde yerleştirilmişti. Bütün mahlukat için, Allah'ın bütün hayvanları için erzakı da aynı gibi yüklenmişti. Her hayvan türünden bir çift alındığı böyle bir dizaynda geminin büyüklüğü hakkında bir fikrin sahibi olabilirsiniz. İşte insanlığın dejenerasyonunun bütünüyle dünyadan silindiği, sadece Allah'ın dostlarının kaldığı bir gün, Hazreti Nuh'un günü. İnsanlık tarihinde son derece önemli bir gün. Allah Teala her şeyi yıkadığı o tertemiz sularıyla insanları da yıkıyor. İnsanlığın yozlaşmasını şeytana şu veya bu şekilde hizmet edenlerin tamamını devre dışı bırakan bir tufan. Hepsini yok eden bir tufan. Lut kavmini yok ettiği zaman Allah-u Teala ahlaksızlıkları sebebiyle diğer kavimler hayattaydı. Allah-u Teala birçok kavme ceza vermiştir. Ama diğerleri hep hayatta kalmıştır. Nuh tufanı ise dejenerasyonun içinde bulunan, yozlaşmış olan bütün insan kütlelerini devre dışı bırakan, hepsini ölüme götürerek bu dünyadan silen bir dizayn. Allah Teala Firavun ve askerlerini suda boğduğu zaman onların aileleri, çocukları Mısır'da yaşamlarını devam ettirdiler. Sadece o kovalayan askerler için ölüm söz konusuydu. Ama Hazreti Nuh tufanında öyle olmadı. Kötülük, çirkinlik, dejenerasyon toptan Allah-u Teala tarafından tenkil edildi. Yok edildi. Devre dışı kaldı. Ve sadece Allah'ın dostları yaşamlarına devam ettiler. Allah'ın iyilere kapısını açması, kötüleri topyekun imha etmesi o tarihteki insanlığa Allah-u Teala'nın verdiği en büyük hediyedir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hepinizin bu Muharrem'in 10'undaki aşure gününüzü bütün insanlık adına tebrik ederim. Allah-u Teala'nın bizleri eylele gönül gönüle daha nice güzelliklere ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dilerim. Ve böylece sözlerimizi inşallah burada tamamlamayı dilerim. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ın salatı Allah. Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Er-Rahmanirrahim, Maliki Yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn, ihdinâ sırâta'l müstakîm. Sırâta'l lezîne en'amte aleyhim, gayril maddûbi aleyhim veleddâlin. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü.
1: O sabikunel evvelin var ya, onlardan bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Evvelki sabikun, müsabakalarda, hayırlarda yarışan, hayırlarda, yarışma müsabakalarında en üstün seviyede olanlar, sabikun. Onlar, evvelki sabikunlar. Peki, sabikunel ahirin kim? Sevgili kardeşlerim, biliyor musunuz? Sabikunel evvelin kimler? Onlar siz dersiniz. Mihir Vakfı'nın, International Mihir Vakfı'nın değerli mensupları, bize tabi olanlar. İşte o sabikunel evvelin, onlar sahabe, sabikunel ahirin de sizlersiniz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gözleri nemlendiği bir sırada sahabeden bir kısmı soruyor, ey Allah'ın Resulü, ne oldu? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, kardeşlerimi özledim diyor. Sahabe diyor ki, işte biz senin kardeşlerin değil miyiz? Siz de diyor kardeşlerimizsiniz. Ama onlar daha gelmediler diyor. O gelmeyen kardeşleri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sizlersiniz sevgili kardeşlerim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de kardeşlerisiniz. Sizler bu devrin sahabelerisiniz. Öyleyse hiç unutmayın. Allah-u Teala'nın bu devirde de sizleri irşat makamına ulaştırması beklenir. Adım adım bu hüviyete doğru yaklaşacaksınız.
0: El-Fatiha ve as-salavat Allah'a salallahu aleyhi. Selamet aleyhim gayrullah zorri aleyhim ve zalim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki gene beraberiz. Gene bir mutluluk yaşantısı. Gene Allah'tan bahsetmek, bir güzelliği yaşamak. Hamd ederiz, şükrederiz yüce Rabbimize ki bir defa daha bu imkanı bize verdi. Bir defa daha kalp kalbe, gönül gönüle bir beraberliğin içindeyiz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bugün aşure günü. Acaba hiç düşündünüz mü nereden gelmişiz diye? Tabiatıyla Adem Aleyhisselam'dan gelmişiz hepimiz. Ama dünyanın İnsan başlangıcı o noktadan sonra bir yerde kesiliyor. Nuh Aleyhisselam'la onun yanında olanların dışında dünya üzerinde Adem Aleyhisselam'ın soyundan gelen hiç kimse kalmıyor. İnsanlar öylesine azıtmışlar ki Allah'ın söylediklerinin her noktasında öylesine Allah'ın söylediklerinden dışarı çıkmışlar ki Allah Teala bütün dünyayı sulara gark ediyor. Ve insanların hepsini boğuyor, yok ediyor. Kurtulanlar sadece Hazreti İbrahim ve onunla beraber, affedersiniz, Hazreti Nuh ve onunla beraber onun gemisine, Nuh'un gemisine binenler. Her hayvandan çift çift alıyor Hazreti Nuh. Ve insanlar da ailelerine bırakılıyor ve gemi açılıyor. İşte o gemide kimler varsa bugün dünyadaki bu 7 milyar nüfusun annesi babası sadece onlar. Nuh'un gemisi bir transatlantikten daha büyüktü. Nuh'un gemisi Allah'ın ismiyle yola çıkıyordu. Allah'ın ismiyle duruyordu. Nuh'un gemisi Allah-u Teala tennur kaynadığı zaman ifadesi kullandığı cihetle sanki bir atom gemisi gibi görünüyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Hazreti Nuh, nevi şahsına münasır bir peygamberdir. Peygamberler, Kur'an-ı Kerim boyunca hep geçer. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim boyunca hiçbir peygamberin kavmi için azap dilediğini yazmıyor gibi kalmış aklınızda. Ama bir noktada tereddüdümüz oldu şimdi. Sanki Lut kavmi için de Hazreti Lut'un bir talebi olmuştu gibi bir şey geldi kalbimize. Tahkik edilmesi lazım. Aa, önemli bir unsur değil. Bir kişi olabilir, peygamberlerden iki kişi olabilir. Ama peygamberler genel olarak insanları lanet etmeyen insanlar. Hazreti Nuh kavminden çok çekmişti. Kavmi onu aşağıladı, bayıltıncaya kadar defalarca dövdüler. Ve o Allah'tan bahsettikçe, Allah tektir dedikçe, putlara tapan kavmi onu fena halde cezalandırdılar. Her cezadan sonra, yani her dayaktan sonra Hazreti Nuh ayılır ayılmaz yine onlara koşup onlara Allah'ı öğretmeye çalışıyordu. Ve onlar da onu dövmeye devam ediyorlardı. Bütün bu zulme rağmen Hazreti Nuh yılmadan, usanmadan onlara hep Allah'ı anlattı. Tek bir Allah'ın var olduğunu, Allah'ın tek bir şeriatı olduğunu, bir tek din mevcut olduğunu ve Allah'a ruhumuzu da, veçimizi de, nefsimizi de, irademizi de teslim etmenin gerekli olduğunu anlattı Hazreti Nuh kavmine. Hep reddedildi, reddedildi, reddedildi. Hazreti Nuh'u öylesine dövdüler, hırpaladılar ki Hazreti Nuh sonunda hiçbir ümit kalmadığını gördü. Yani kavminin hiçbir şekilde Allah'a ulaşmayı dilemesinin ve bu standart içinde de Allah'ın yoluna girmesinin mümkün olmadığı neticesine vardı. Ve Allah-u Teala'dan ceza diledi. Ve Allah-u Teala cezayı kabul etti. Onları suda bulacağım dedi. Cebrail Aleyhisselam'ın kontrolü altında Allah-u Teala Hazreti Nuh'a bir bizim transatlantiklerden daha büyük bir gemi yapmayı emretti. Cebrail Aleyhisselam'ın dizaynı içerisinde gemi birkaç yıllık bir süreç içerisinde inşa edilmeye başlandı.

Hazreti Nuh bütün peygamberler gibi çok acılara katlandı. Kavminin içinden hiç kimse ona tabi olmadı denilemez. Çünkü bir kısım insanlar, halkının az bir kısmı Hazreti Nuh'a tabi oldular ve teslimlerini birer birer gerçekleştirdiler.

Hazreti Nuh Allah'ın emri üzerine adım adım gemiyi tamamladı. Ve tarih belli oldu. Allah Teala'nın müsaade vermesi üzerine Hazreti Nuh tarihi açıkladı. O gün geldiği zaman halk orada toplandı. Ama bir tane bile bulut yoktu. Zaten halk Hazreti Nuh ile alay etmeyi usul haline getirmişlerdi. Ve o günde Hazreti Nuh'un başının etini yediler. Hiç böyle şey mi olurmuş, bu kadar güneşli bir günde yağmur mu yağmış, yağmur yağacak ha? Gibi sözlerle Hazreti Nuh'u küçültmeye çalıştılar. O da bütün sükunetiyle diyordu ki, evet bugün, Allah Teala bugün dedi, bugün mutlaka yağmur yağacak. Ve o gün ikindi vakti bir yağmurun, şiddetli bir yağmurun düştüğünü görüyoruz. Hazreti Nuh'a tabi olanlar eşleriyle ve çocuklarıyla beraber gemiye doldular. Hazreti Nuh oğluna da dedi ki, yavrum benimle beraber gemiye gel. Oğlu dedi ki, baba ben şu karşıdaki dağa ulaşacağım. Oraya sığınırım. Hazreti Nuh dedi ki, o dağ da dahil bütün dağlar suyun altında kalacaklar. Sadece bu gemi kurtulacak. Benimle beraber gemiye bin evladım. Hazreti Nuh'un oğlu gemiye binmemekte direndi ve dalgalar oluşunca gemi yüzmeye başladı. Hazreti Nuh'un oğlu da dalgaların arasında boğuldu. Hazreti Nuh Allah Teala'dan oğlu için af diledi. Çok üzülmüştü. Oğlumu kurtar dileğinde bulundu. Allah Teala'nın cevabı, o senin oğlun değil şeklinde geldi. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Hazreti Nuh İşkencelere, acılara, dayaklara çok dayanıklı bir peygamberdi. Ve peygamberler içinde böyle bir geminin Allah-u Teala tarafından yaptırıldığı tek kişidir. Bir başka açıdan da son derece önemlidir. Onunla birlikte yeni bir çağ başlamıştır. O noktaya kadar yaşayan bütün dünyada ne kadar insan, ne kadar kabile varsa hepsi öldüler. Bugünkü 7 milyar nüfusun hepsi o Hazreti Nuh'un gemisine binen çiftlerden türedi. Hepimiz için aynı şey söz konusu. Öyleyse Hazreti Adem'le beraber insanoğlunun hayat misyonu başladı. Ne zamana kadar devam etti? Genişleme, yayılma, dünyanın insanlar tarafından işgali Hazreti Nuh'a kadar devam etti. Hazreti Nuh zamanında hepsi öldüler. Sadece Hazreti Nuh ve ona tabi olanlar kurtuldular. Şimdi bakalım Allah Teala Resulleri hakkında ne söylüyor? Müminin suresinin 44. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki, biz bütün kavimlere resul göndeririz. Arda arda göndeririz. Hangi kavme resul gönderdikse bütün kavimler resullerini inkar ettiler diyor Allah Teala.
bütün kavimlere ard arda Resul gönderdiğini, Allah-u Teala Bakara Suresinin 87. ayet-i kerimesinde de söylüyor. Biz bütün kavimlere Resul gönderdik, göndeririz. Ard arda. Hangi kavme Resul gönderdiysek, diyor Allah-u Teala ve İsrail kavmine işaret ediyor. Ey İsrail kavmi, size gelen Resullerin bir kısmını inkar ettiniz, bir kısmını da öldürdünüz diyor Allah-u Teala. Nefsinizin hoşuna gitmeyen emirleri size bildirdikleri için. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, Hazreti Nuh da bütün Nevi Resuller gibi reddedilmişti kavmi tarafından, inkar edilmişti. Alay konusu olmuştu o. Ve çok işkence edildiği, dövüldüğü günler yaşadı. Hiç yılmadı. Ve mükafatı beraberinde olan insanlardı. Hazreti İbrahim ve yanındakiler, Hazreti Nuh ve yanındakiler denize açıldılar.

ve sadece insanlar binmemişti gemiye. Her hayvandan iki çift erkekli dişili ikişer çift gemiye mutlaka binmişti. Hayvanlar da, yırtıcı hayvanlar da insanlar gibi sakindi. Görevlerinin geleceğin anne babaları olmak olduğunu biliyorlardı. Ve Allah'ın verdiği gıda maddeleri gemi denizler boyunca ulaştığı sürece onlara yetti. Hayvanlara da yetti, insanlara da yetti. Ama yağmurun bitip de geminin karaya oturacağı son gün ellerindeki bütün yiyeceklerden az bir şey kalmıştı. Onların hepsini bir araya getirdiler. Her türlü yiyecekten oluşan bir yemeği hepsini bir araya getirip pişirerek vücuda getirdiler. İşte o yemeğin adına aşure deniyor. Bugün o günün kutlamasıdır. Son gün, yolculuğun son günü pişen gemideki son yemek, bütün artıkların değerlendirildiği bir yemek çeşidi. Dikkat edin. Kalıntılar bunlar. Buğday varmış, arpa varmış, çeşitli gıda maddeleri, mısır ve yedikleri şeylerin dibinde kalanlar bunlar. Onları birleştirip son defa yemek pişiriyorlar. Hiçbir yemek değil, hepsinin toplamı. Bir kısmından biraz az kalmış, bir kısmından biraz çok kalmış. Ama hepsini kullanmışlar. Bu yemek onların gemideki son yemeği olmuş. Geminin Cudi Dağı'nın üzerine oturduğunu söylüyor Allah Teala. Kur'an-ı Kerim'de bir açıklama getirilmemiş. Ama düşünüyoruz ki gemi o noktada karaya oturmadan evvel sular çekilmeye başladıktan sonra başka başka yerlerde gemiden çıkanlar olmalı. Böyle bir şeyin mutlaka oluşması lazım ki çeşitli ırkların bulundukları yerlerde oralara uyum sağlayarak farklılaşmaları oluşabilsin. Birbirinden ayrı insanlar olmaları lazım ki bunlar oluşabilsin. Kara ırk, sarı ırk, kırmızı ırk, beyaz ırk. Öyleyse bu farklı ırklar geminin ayrı ayrı yerlerde konaklamalarıyla mümkün olabilir. Çünkü bütün dünya dalgalarla, denizlerle tamamen kaplandı. En yüksek dağlar da denizlerin içinde kaldı. Yer gök su oldu. Ama dünyanın her tarafında insanlar yaşıyor. Ve sadece Hazreti Nuh'un gemisindeki insanlar yeni dünyanın temelini teşkil edeceğine göre Kur'an-ı Kerim öyle yazıyor.
O zaman geminin ayrı ayrı yerlerde durmuş olması ve yolcuların bir kısmının oralarda karaya çıkmış olması gerekiyor ki bulundukları yerle uyum sağlayan bu insanlar ayrı ayrı ırkları vücuda getirebilsinler. Kendilerine has, zaman içerisinde değişen dilleri olsun. İşte bir aşure günü oluşması o yemeğin o standartlarda gerçekleştirilmesiyledir. Hazreti Nuh kavmine Allah'a teslim olmayı önerdi. Hud suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki Hazreti Nuh kavmine dedi ki ey kavmim ben bu yanımda bulunan ameni olanları ki onlar gemiye binenlerdi yanımdan kovacak değilim. Çünkü onların hepsi mutlaka hidayete ereceklerdir. Mutlaka Allah'a milaki olacaklardır. Ruhlarını mutlaka Allah'a ulaşacaklardır. Ulaştıracaklardır diyor Allah-u Teala. Allah-u Teala'nın söylediğini onlara ulaştıran Hazreti Nuh böyle söylüyor. Allah onları mutlaka kendisine mülaki kılacaktır. Onları mutlaka Allah'a mülaki olacaklardır. Yani ruhlarını mutlaka ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklardır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, ne olmuş? O insanlar hidayete ermişler, amel olanlar, kurtulanlar zaten onlar. Böyle bir toplum oluşmuş ki başlangıçta herkes Hazreti Nuh'a tabi. Ama Hazreti Nuh sadece bir kafileyle beraber Cüzi Dağı'nın üzerine oturan geminin üzerinde. Onlarla beraber. Ama ötekiler ayrı ayrı yerlerde gemiden ayrılmış olmalılar. Böyle bir dizaynda sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler neyle karşı karşıyayız? İnsanlar ayrı ayrı hüviyetler oluşturdular. Ayrı ırkları vücuda getirdiler. Birbirinden ayrı dünyanın beş kıtasına, dağlara. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Hazreti Nuh ve ona tabi olanlar, onlar ruhlarında, beçlerinde, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim ettiler. Sonra insanlar çoğaldı. Çoğaldıkça dünyanın başka yerlerini de insanlar kullanmaya başladılar. Böylece bütün dünyaya hayat yayıldı. Hazreti Nuh'tan itibaren yeni bir hayat. Allah Teala Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde diyor ki Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Yakub'a vasiyet ettiğimizi Hazreti Musa'ya ve İsa'ya emrettiğimizi
sana da vahyederek sana da şeriat kıldık. Ve Hazreti Nuh'tan başlatıyor Allah Teala olayı. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi Hazreti Nuh'tan başlıyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a Allah Teala sen Hanif dininin sahibisin diyor. Hanif olarak kendini dine doğrultuyor. Hanif dini ki diyor Allah bütün insanları Hanif sıfatıyla yani bu dini yaşayacak olan özellikle yaratmıştır. Rum suresi 31, 32 ayetler. Allah'ın ne dininde ne de fıtratında değişiklik göremezsin diyor Allah Teala. Kainatta sadece bir tek din oluşmuş. Hazreti Adem'den ilk peygamber ve ilk insan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kadar son peygamber hep aynı dizayn oluşmuş sevgili öğrenciler, izleyenlerle dinleyenler. Hep aynı dizayn, aynı özellikler. Ruhun ve cin, nefsin ve iradenin Allah'a teslim edilmesi.

İşte Hazreti Nuh ve ona bağlı olanların hepsi aynı dinin mensuplarıydı. Hazreti Musa ve ona tabi olanlar, Hazreti İsa ve ona tabi olanlar, Hazreti İbrahim ve ona tabi olanlar, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve ona tabi olanlar, hepsi o kainatın yegane dininin, tek dininin sahipleriydi. Hazreti İbrahim Allah-u Teala tarafından Hanif dininin sahibi olarak vasıflandırılır. Ve Allah-u Teala onun için babanız İbrahim'in dini der. Ama o din Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde görülüyor ki Hazreti Nuh'un dini. Aynı zamanda başa gidersek eğer Hazreti Adem'in dini. Hazreti Adem'in dininde de ki Hazreti Adem'in oğlu Habil, kardeşi Kabil tarafından öldürülürken diyor ki Allah sadece takva sahiplerinin kurbanını kabul eder. Sen beni öldürmek istiyorsun. Tamam diyor, öldürebilirsin. Ama sen beni öldüreceksin diye ben sana elimi kaldırmam. Benim sana senin benim için düşündüğün bir kötülüğü yapmam mümkün değildir. Anlaşılıyor ki teslim standartları en üstün noktada kişi, irşat makamının sahibi. Allah'a teslim hükümlüğüyle teslim olmuş. Ne demek teslim hükümlüğüyle teslim olmak? Kül hepsi demek. Topluca hepsi bütünü demek. Öyleyse böyle bir dizaynda nedir teslimlerin bütünü? Ruhun teslimi bir, fizik vücudun teslimi iki, nefsin teslimi üç, iradenin teslimi dört. Bir bütün oluşturuyor. Bu bütün neyi ifade eder Kur'an'da? Allah'ın ahdini ifade eder. Bu bütün neyi ifade eder Kur'an'da? Allah'ın vasiyetini ifade ve ihata eder. Allah'ın vasiyeti ve Allah'ın ahdi ruhumuzu da, veçimizi de, nefsimizi de, irademizi de Allah'a teslim etmek. Ama tatbikatta görüyoruz ki teslim olayı Allah-u Teala tarafından dördüncüsünde bizden bir yemin istenme noktasına gelmeden bitmiş. Biz hepimiz ezelde Allah-u Teala'nın huzurundayız. Araf 179. Araf 172. O gün Allah-u Teala Adem Aleyhisselam'ın zahrından, sırtından onun çocuklarını, onların her birinden onların çocuklarını, onların her birinden onların çocuklarını ve böylece sonrakilerin her birinden daha sonrakilerin çocuklarını çıkartarak Adem Aleyhisselam'dan kıyamet gününe kadar yaşayacak olan bütün nesillerdeki bütün insanları huzurunda topluyor. Ve nefslerini onlara şahit tutuyor. Kıyamet günü biz bundan haberdar değildik demesinler diye. Öyleyse bir olay var. O gün hepimizden alınan sözler var. Öyleyse Araf 172'de söylüyor mu Allah-u Teala bunu? Aslında söylemiyor. Diyor ki Allah-u Teala bütün insanların sırtlarından onların çocuklarını çıkardı. Zürriyetini çıkardı.
Ve onların her birine dedi ki, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Hepsine birden dedi ki, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Galo dediler ki, bela evet. Hepimiz kalbimizin gözüyle Allah-u Teala'yı görüyorduk. Kalbimizin kulağıyla Allah'ı işitiyorduk. Ve biz de gene kalbimizden Allah'a cevap verdik. Bela. Galo dediler ki, bela evet. Negatif suallerin pozitif cevabıyla Allah-u Teala'ya cevap verdik. O zaman bela dedik. Evet. Peki ne ifade etti bu? Allah-u Teala Araf 172'de diyor ki nefslerini onları daha doğrusu nefslerinin üzerine şahit tuttuk diyor. Onları nefslerinin üzerine şahit tuttuk. Ne demek istiyor Allah-u Teala? Çünkü itiraz edebilecek olan muhtevasında sadece afetler olması dolayısıyla nefstir. Biz bundan haberdar değildik demesinler diye diyor Allah-u Teala. Neyden? Allah'a verdiğimiz yeminden, misaktan, ahden. İşte sevgili izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile bir ahdleşmenin içine girmişiz. Bu ahdleşmeye dikkat edin. Burada bir bütün var. Allah-u Teala bütünü ifade ediyor Maide 2'de. O gün dediniz ki diyor Allah-u Teala, işittik ve itaat ettik. O da vasiyet etti size diyor. Üzerinize bunu farz kıldı misakinizi. Öyleyse ne oluyor? Allah Teala sözünü bitirmiş. Elesi bir Rabbiküm demiş. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Biz de demişiz ki galo. Dediler ki demişiz ki bela. Evet. Niçin? Niçin Allah Teala nefsimizin üzerine bizi şahit tutuyor? Nefsimiz Allah'ın verdiği görevlerden kaçacaktır. Çünkü muhtevasında sadece afetler var. Afetler olduğu için hiçbir zaman Allah'a ulaşmayı dilemeyecektir. Hiçbir zaman mürşide ulaşmak istemeyecektir. Tabi olmayacaktır. Hiçbir zaman ruhunu ve içini, nefsini, iradesini Allah'a teslim etmeyecektir. Nefs. Neden? Çünkü nefs yaratıldığı zaman afetleriyle birlikte yaratıldı. Kalbinde 19 tane afet olarak yaratıldı. Öfke, kin, kıskançlık, haset, iftiralar, isyan, düşmanlık, hepsi insanoğlunun nefsinin kalbindeki afetler. Bunlarla yola çıkan kişi, bunlar duruma hakim olduğu sürece şeytanı duruma hakimdir demektir. Hiçbir zaman Allah'ın yoluna giremez. Öyleyse Allah-u Teala ilk insan olan Adem Aleyhisselam'ı irşada ulaştırdı. Ona Allah'ın sırlarını öğretti ve Esma-i Hüsna'yı öğretti. Onu her bakımdan yetkili kıldı. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Biz insanlar Allah-u Teala'nın bize hedef gösterdiği hususları
gerçekleştirmekle vazifeli kılınmışız. İşte o gün Maide Suresinin 7. ayet-i kerimesi diyor ki işittik ve itaat ettik dediniz. Nasıl olmuş olay? Allah Teala buyurmuş ki ben sizin Rabbiniz olduğuma göre o zaman sizden isteklerim var. Ey nefsler, bana yemin verin. Teskiye ve tasfiye olacağınıza dair, bana teslim olacağınıza dair. Ey fizik vücutlar, bana ahd verin. Bana teslim olacağınıza dair. Ey ruh, ey ruhlar, bana misak verin. Bana geri dönerek, hepiniz fizik vücutlarda birer emanet olacaksınız. Hepiniz bana geri dönerek, benim zatımda yok olmak üzere misak verin. Ve Allah Teala soruyor, sözlerimi işittiniz mi? Bela cevabını alınca evet cevabını alınca burada bela denmez. Allah Teala pozitif bir sual soruyor, negatif sormuyor. Negatif sorsaydı eğer negatif sorsaydı o zaman bela olacaktı cevabı. Allah'ın buradaki suali pozitif. Sözlerimi işittiniz mi? Cevap geliyor. Semina, işittik. Allah Teala buyuruyor. Öyleyse itaat edin. Ve nefsler yemin veriyor Allah Teala'ya teslim olacaklarına dair. Ruhlar misak veriyor Allah-u Teala'ya teslim olacaklarına dair. Fizik vücutlar ahd veriyor Allah-u Teala'ya teslim olacaklarına dair. Ve bunun üzerine Allah-u Teala diyor ki bunları sizin üzerinize yükledim diyor Allah-u Teala. İse burada bir muhteva görüyoruz. Bir teslim olgusu söz konusu. İşte Allah-u Teala'nın bizden istediği bu teslimi Enam 152'de de Allah'ın ahdi olarak görüyoruz. Ve bir ahdullahi ve efva diyor Allah-u Teala. Allah'ın ahdini ifa edin. Yerine getirin diyor Allah-u Teala. Sonra da diyor ki işte Allah-u Teala'nın size vasiyeti budur. Allah'ın ahdini yerine getirmek. Allah'ın ahdi dediğimiz zaman yeminimizi, misakimizi ahdimizi yerine getirmek yetmiyor. Bunun ötesinde İrademizin de Allah'a teslimi söz konusu. Teslimlerin en zoru muhakkak ki iradenin teslimidir. En sonunda gerçekleşeni. Böyle bir teslim kişiyi irşat makamına mutlaka sahibi yapar. Allah Teala'nın kişiye güven duyması lazım. Böyle bir hedefe ulaşması için. Kişinin de güvenin sağlam kalesi olması lazım. Nasıl olacak? Kişinin nefsinde afetler var. Afetler varsa güven duymaz Allah-u Teala ona. O kişi nefsinin afetleri sebebiyle şeytanın söylediğini her zaman yapabilir. Yani Allah'ın yasak ettiği fiilleri işleyebilir. Emrettiklerini de yapmayabilir. İşte onun için hedefe ulaştırır Allah-u Teala. Nefsin bütün afetlerini o kişinin daimi zikirle yok etmesini temin eder. Ondan sonra da bu yok oluşun arkasından Allah-u Teala'nın dizaynında
kişinin nefsini de Allah'a teslim etmesi gelir. Ama onun ötesinde Allah iradenin de teslimini ister. İradenin teslimini de Allah'ın ahdi ihtiva eder. Allah'ın vasiyeti de iradenin teslimini ihtiva eder. Öyleyse bir bütünü yaşamak üzere Allah-u Teala tarafından hepimiz vazifelendirildik. Hepimiz ruhumuzu, beçimizi, nefsimizi, irademizi Allah'a teslim etmekle mükellef kılındık. Ve aynı basamakları bütün insanların yaşamasını ister Allah-u Teala. 28 basamağın hepsini. 28 basamağın başlangıçtan itibaren 5. mertebesine kadar herkesin yaşamasını ister Allah-u Teala.

اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدُّ الْاَمَانَاتِ اِلٰى اَهْلِهَا. Allah emanetleri ehline, o emanetlerin yegane sahibine tevdi etmenizi, yani teslim etmenizi emreder diyor Allah-u Teala. Allah'ın emri. Emanetleri, o emanetlerin sahibi olan yaratıcıya, Allah'a teslim etmek. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şey, bütün semavi kitaplar bu düzen içerisinde oluşturulmuştur. Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an-ı Kerim'de indiriliş sırasına göre. Ve Allah Teala herkesin dört günü de kendisine teslim etmesini farz kılıyor, istiyor. Ama üç gün için insanoğlundan yemin alan Allah Teala dördüncüsü için bir şey almıyor. İnsanlar şu dünyada verilen gezegende yaşarlar. Genel olarak mutsuzdurlar, huzursuzdurlar. Arkasında ne var dersiniz? Arkasında Allah'ın emirlerini bilmemek var. Bir takım kibirli insanlar da Allah'ın emirlerini bilip itaat etmemek var. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın merdiveni 28 basamaklı. Yelpaze 28 tane basamaktan oluşuyor. Ve bütün insanların 28. basamağa ulaşmaları Allah'ın hem vasiyetinin içinde var, hem de Allah'ın ahdinin içinde var. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bunu gerçekleştirmekle mükellefiz. İşte böyle bir dizaynı yerlerine oturttuğumuz zaman bakıyoruz ki insanlar yaşarlar. Herkes yaşar. Birinci basamak herkesindir. Ama insanlar sadece yaşamazlar, imtihan olurlar. Yaşantılarında başlarına gelen bütün olaylar birer imtihandır. Neyle imtihandır? O musibetlere karşı nasıl davranacakları konusunda imtihandadırlar. Davranışları kalplerinde hayır olup olmadığını verir, kesinleştirir. İşte insanların her sene 2-3 defa başlarına gelen musibetlere nasıl cevap vermesi lazım geldiğini Bakara 156'da ifade ettiğini görüyoruz Allah Teala'nın. Onlar kendilerine bir musibet isabet ettiği zaman وَاِذَا اِسَابَتُمْ مُسْلِبَتُمْ diyor Allah-u Teala. Derler ki اِنَّا لِلّٰهِ muhakkak ki biz Allah içiniz. Ve اِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ ve muhakkak ki biz ona rücu edeceğiz. Ruhumuzu ölmeden evvel ona mutlaka ulaştıracağız. Bu konuda böyle diyen insanlar Allah-u Teala tarafından seçilmişlerdir. Sözlerimizin başında Şura Suresinin 13. ayet-i kerimesi.

bahsetmiştik ve Allah Teala'nın Hazreti Nuh'tan başlayan bir dizi içerisinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kadar geldiğini, Hazreti Nuh, Hazreti İbrahim, Hazreti Yakup, Hazreti Musa, Hazreti İsa ve Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hepsinin şeriatlarının birbirinden farklı olmadığını, hepsinin şeriatının aynı şeriat olduğunu, onların şeriatını sana da aynen şeriat kıldık demesini anlıyoruz Allah Teala'nın. Orada bu şeriatın temeli de verilmiş beraberinde. Allah Teala diyor ki orada Allah'ı yectebi ileyhi men yeşâ'ı. Allah dilediği kişiyi ona kendisine seçer.

yehdi ileyhi men yunib. Kim Allah'a dönecek hüviyete, Allah'a yönelirse Allah onları kendisine ulaştırır diyor. İşte bu noktada bir seçim işlemi var Allah-u Teala'nın. Musibetler karşısında ben mutlaka Allah'a ulaşacağım diyen kişiler mutlak olarak seçilirler. Ve Allah-u Teala söylüyor, hidayete erecek olanlar onlardır diyor. Ama Allah-u Teala'nın seçmesi için mutlaka bu kadar köklü bir isteğin sahibi olmak gerekmiyor. Allah'ın seçtiklerine baktığımız zaman bunların bir kısmının adına ulaşmayı bilemediğini görüyoruz. Şura 13'ten o netice çıkıyor. Yani Allah'ın seçtiklerinden Allah'a yönelenler, yani Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah onları kendisine ulaştıracağını söylüyor. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bu aşure gününde, bu kutsal günde sizlerin temel hedefinizin Allah'a teslim olduğunu bir defa daha hatırlatmak istedim sizlere. Allah emanetlerin onların sahibine, sahibi olan tek varlığa, Allah'a teslim edilmesini üzerinize farz kılıyor. Kaç defa ruhun teslimini tam 12 defa farz kılıyor. Bir tanesi de bu. Ruhun teslimi de burada mevcut. Öyleyse bu teslim keyfiyetine dikkatli bakın. Bütün insanların Allah'a ruhlarını teslim 12 defa üzerimize farz kılınmış. Hadi gelin beraberce bakalım hangi ayetlerde, nerelerde Allah Teala teslim emrediyor. Zümer 54, 1. ayet 1. وَاَنِيْهُ اِلَى رَبِّكُمْ وَاَسْلِمُ لَهُ مِنْ قَبْلَنْ يَتَيْكُمْ الْعَذَابِ. Üzerinize azap gelmeden önce ister kabir azabı deyin, ister cehennem azabı deyin, hepsi de bu hayattan sonra gelecekler. Bu azap üzerinize gelmeden önce Allah'a yönelin, Allah'a ruhunuzu ulaştırın ve Allah'a teslim olun buyuruyor Allah-u Teala. Açıkça kesindirilmiş Allah'a yönelmek ve teslim olmak. İkinci ayet-i kerime Rum 31 Münibine ileyhi ve yettekun. Ona yönel ruhunu, ona döndür, ona ulaştır ve böylece takva sahibi ol diyor Allah-u Teala. Üçüncü ayet-i kerime İrci'i ila rabbiki. Rabbine rücu et. Geri dönerek Rabbine ulaş. Ruha sesleniyor Allah-u Teala. Dördüncü ayet-i kerime Zariyat 50. Fefirru ilallahi. Öyleyse Allah'a kaç, Allah'a firar et, Allah'a sığın. Beşinci ayet-i kerime Lokman 15. Ve tebi sebiyle men enabe ileyye. Kim bana yönelmişse, bana ulaşmışsa sen de onun yoluna tabi ol. Altıncı ayet-i kerime Yunus 125. Allah'ı yedi darüsselam yehdi men yeşâ'yı ilâ sırat-ı müstakim. Allah selam yurduna, yani teslim yurduna kendi zatına davet eder.
kimi oraya ulaştırmayı dilerse onları sırat-ı müstakime ulaştırır. Sırat-ı müstakim de Allah'a ulaştıran yol. Öyle mi diyor Allah Teala? Öyle diyor. 7. ayet 128'de Esmül ismi Rabbike ve tevettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a dön. 8. ayet-i kerime Rad 21 vellezine yesulüne ma emerallahu bihi en yusule. Ve onlar Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Demek ki Allah Teala emretmiş. Ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı emretmiş. Emirse mutlak farz. 9. ayet-i kerime Şura 47. Üzerinize o değiştirilmesi mümkün olmayan gün ölüm günü gelmeden önce Allah'ın davetine icabet edin. Davetin ne olduğunu gördük. Allah kendi zatına davet ediyor. 10. ayet-i kerime Maide 7. Demin bahsetmiştik. Allah Teala üzerimize farz kılıyor. Misakimizi, yani ruhumuzu Allah'a teslim etmemizi. On birinci ayet-i kerimede Enam 152 Allah-u Teala buyuruyor ki Veli ahdullahi efu, Allah'ın ahdini yerine getirin. Ruhunuzda, veçinizde, nefsinizde, iradenizi de Allah'a teslim edin diyor Allah-u Teala. Ve 12. ayet-i kerime Nisa 58 İnna Allahi murukum an tuadil emanati ila ehliha. Allah emanetleri ehline teslim etmenizi, tevdi etmenizi emreder. Öyleyse böyle bir emirler dizisiyle hepimiz ruhumuzu Allah'a teslim etmekle mükellef kılınmışız. 12 defa farz. İşte konunun başlangıcında Allah-u Teala tarafından seçilmeniz var. Eğer Allah ile olan ilişkilerinizde seçilmişlerdenseniz ki kalbinizde Allah-u Teala birazcık hayır görmüşse, yani kalbinizin hayır tarafı Allah'a bir şeyler ifade etmişse, bir başka ifadeyle özellikle Allah'a ulaşmaya, ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmaya karşı olmayan biriyseniz mutlaka seçilirsiniz. Seçilenlerden de her kim Allah'a ulaşmayı dilerse işte onlar Allah'ın cennetinin sahibi kılınmışlardır. Dilemeyen kişinin kurtuluşu mümkün değildir. Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde Allah Teala diyor ki اَلَّذ۪ينَ لَا يَعْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاطْمَئِنَّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ. Onlar diyor Allah Teala bize mülaki olmayı, yani ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla doyuma ulaşırlar, mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır, diyor Allah-u Teala. Onların gidecekleri yer diyor, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. Yani kaybettikleri dereceler, kazandıkları derecelerden mutlaka onların fazladır, diyor Allah-u Teala. Öyleyse işaretler ard arda geliyor. Ya Allah'a ulaşmayı dilemek, dileyen kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Veya dilememek, o zaman da kurtuluş yok. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah
o kişinin kalbindeki bu talebi işitir, bilir ve görür. Gördüğü anda da rahim esasıyla tecelliye başlar. Bu dördüncü basamaktır. Allah-u Teala'nın tecellisi. Öyleyse burada Allah'a ulaşmayı dilediğimiz yerde duralım. Gözlerimizi 14 asır evvele çevirelim. 14 asır evvel bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilediler mi? Hepsi dilediler. Nereden biliyoruz? Çünkü onlar Allah'a ruhlarını ulaştırdılar. Ulaştırdılar mı? Bakınız ne diyor Allah-u Teala. Ruhlarını Allah'a ulaştırmaları konusunda وَالَّذ۪ينَ اِشْتَنَوُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ اَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِي. Onlar şeytana kul olmaktan iştinav ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar ve Allah'a kul oldular. Kullarımı müjdele diyor Allah-u Teala. Ve Allah'a yöneldiler diyor Allah-u Teala. Zümer 17. Zümer 18'de diyor ki onlar diyor sahabe sözü dinlerler. Ve sözün ahsen olanına tabi olurlar. Ahsen olan Kur'an-ı Kerim. Ahsen olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından söylenen kalbindeki Kur'an-ı Kerim'in açıklanması. Öyleyse böyle bir dizayn var. Kur'an-ı Kerim'in açıklanması söz konusu. Ve bu ahsen onların hepsi hidayete erdiler diyor. Allah'a yönelenler Allah'a ulaşmışlar. Bütün sahabe hem Allah'a yönelmiş hem de Allah'a ulaşmış. Şimdi bir defa daha bakalım ne diyordu Allah Teala Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde. Allah kullarından kimi dilerse onları kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse onları da kendisine ulaştırır diyordu Allah Teala. İşte Zümer 17'de yöneldiklerini görüyoruz. Hangi ifadede görüyoruz? Mellezîne iştenemut tâgûte en yâbuduhâ. Şeytana kul olmaktan onlar kendilerini kurtardılar. Ve enâbu ilallâhi. Allah'a yöneldiler. Ve hümül büşra diyor Allah-u Teala ibadî kullarımı müjdele. Bütün sahabe böylece Allah'a yönelmişler, Allah'a kul olmuşlar ve bir sonraki ayet-i kerimede hidayet erdikleri kesinleşiyor. Ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Hatta daimi zikrin de sahip olmuşlar. Onlar ulul elbab oldular diyor Allah-u Teala. Öyleyse bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırdılarsa kimler ruhlarını Allah'a ulaştıranlardır? Beraberce bakalım. Rad 20, 21 ve 22. Allah-u Teala şöyle söylüyor. اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِيَحْضُلَهِ. Onlar Allah ile olan ahdlerini yerine getirdiler. وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيْسَاكِ misaklarını bozmadılar. وَالَّذ۪ينَ يَسْلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَهِ. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi
ruhlarını Allah'a ulaştırdılar. Ve yuafune su'el hesap, ay akşam da Rabbinin kötü hesaptan korkarlar ve Allah'a karşı huşu duyarlar. Vellezine sabirip tigae ve çerebi Rabbinin, onlar sabırla Allah'ın zatını dileyenlerdir. Kimmiş ruhlarını Allah'a ulaştıranlar? Sabırla Allah'ın zatını dileyenlerdir. Allah'ın zatına ulaşmayı ve Allah'ın zatını görmeyi dileyenler. Ama bunlar Allah'ın zatına ulaşmayı dilemişler ve ulaşmışlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir, bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemiş. Bugün mü? Bugün dünyada 7 milyar insan yaşıyor. Her türlü din var. Ve bütün bu dinlerin içindeki insanların her bir dinde %10'undan çok daha azı Allah'a ulaşmayı biliyorlar. Ama bundan 14 asır evvel bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Hazreti Nuh da böyle söylüyor. Hazreti Nuh zamanında da bütün insanlar, yani Hazreti Nuh'a tabi olanlar, hepsi Allah'a ulaşmayı dilemişler. Yetmez, hepsi de Allah'a ruhlarını ulaştırmışlar. Şimdi Allah'a ulaşmayı dileme kademesi tamamlandı. Dilemiş kişi. Ne olur? Allah Teala rahim esmasıyla tecelliye başlar. Bu Allah'ın birinci ihsanıdır. Sonra ne yapar Allah Teala? Baş gezlerimizdeki hicab-ı mestureyi kaldırır. Yani bir nevi gezlerimizi örten perde kaldırır. Ve ne yapar? Kişi irşat makamına baktığı zaman artık irşat makamını herhangi bir insandan ayırdı der, onun mürşid olduğunu kesinlikle yerine oturtur. Allah onun kulaklarındaki vakayı alır, kişi irşat makamının söylediklerini, irşada mütalet söylediklerini işitmeye başlar. Yani manasına varmaya başlar anlattıklarını. Ve o zaman kendisinin ne kadar boş şeylerle uğraştığını kesin olarak tespit eder. Sonra ne yapar Allah Teala? O kişinin kalbindeki ikindeti alır. İdraki önleyen ilahi bilgisayarı alır kişinin kalbinden. İdraki sağlayan başka bir bilgisayar koyar oraya. İhbat. İkindeti alır, ihbatı koyar. Böylece kişi 7. basamağa gelir. 3. basamakta Allah'a ulaşmayı diledi. 4. basamakta ilk ihsanı aldı Allah Teala'nın. Allah rahim esmasıyla tecelliye başladı. 5. basamakta o kişinin Allah gözlerindeki hicab-ı mestureyi aldı. 6. basamakta kulaklarındaki vakayı aldı. 7. basamakta kalbindeki ekinleti alarak yerine ihbatı koydu. Eğer Allah-u Teala'nın gayb-ı esması ve tecellisini ihsanlardan birisi olarak değerlendirmezsek gene 7 tane ihsan oluşuyor. Hicab-ı mestürenin alınması, kulaklardan vakanın alınması, 2, kalpteki hikmetin alınması, 3 ve yerine ihbatın konulması, 4. Üçüncü basamaktan sonra, üçüncü basamakta kişi Allah'a ulaşmayı dilediyse İşte 7. basamağa ulaştı ve 7. basamakta Allah Teala'dan 4 tane ihsan aldı. Sonra mı ne olur? Sonra Allah Teala o kişinin kalbine ulaşır. Sonra o kişinin kalbinin nur kapısını kendisine çevirir. Sonra o kişinin göğsünden kalbine bir nur yolu açar.
Sonra kişi zikir yapınca Allah'ın rahmeti ve fazla o kişinin kalbine ulaşan yolu takip ederek kalbine ulaşırlar. Ama kalp mühürlüdür. Nefsin kalbi mühürlüdür. Allah'ın kapısı mühürlüdür. Şeytanın kapısı açıktır. Karanlıklar nefsimizin kalbini doldurur ve küfür kelimesi de onları kalpte tutar. Ve şeytan nefsimizin kalbindeki bütün karanlıklara açık bir şekilde tesir eder. İşte bu 12. basamakta kalbimize rahmet nurları sızmaya başlar. Mühürün kenarlarından sızmaya başlar. Bu sızma 11. basamakta başlar ve 12. basamakta %2 nur birikimiyle hoşça sahibi oluruz. O zaman evvel bütün sahabe hoşça sahibi oldular. Sonra Allah Teala bize mürşidimizi gösterir. 13. basamaktayız ve Allah'ın gösterdiği irşat makamına ulaşırız. Önünde de çöküp tövbe ederiz. La ilahe illallah Muhammedin Resulullah diyerek el öperiz. Bu tabiiyetimizdir. 10 tane ihsanla tabiiyet. Allah Teala 10 tane ihsanla tabiiyetimizi tamamlar. Ne olur tabi olursak, 10 tane ihsanla tabi olursak? Şu olur. Biz bir adım atmışızdır, Allah'a ulaşmayı dilemişizdir. Allah şanına yaraşır bir şekilde ve verdiği sözü tutarak bire 10 verir bize. Bir gayretin sahibi olmuşuz, Allah'a ulaşmayı dilemişiz. Allah'a 10 tane ihsan verir bunun karşılığında. Böylece Allah'ın bütün kapalı kapıları açılır. Gözlerimiz, kulaklarımız, kalbimiz açılır. Kalbimizin nur kapısı Allah'a döndürülür. Göğsümüzden kalbimizin nur yolu açılır. Ve irşat makamına ulaşıp tabi oluruz. Ne olur? 10 tane de nimet alırız. Ne yapar Allah Teala? Devrin imamının ruhunu başımızın üzerine getirip yerleştirir. Ne olur? Bu sebeple mümin olmamız söz konusudur. Başımızın üzerine o geldiği takdirde mutlaka kalbimizin içine Allah imanı yazacaktır. Nitekim kalbimizin mührünü açar, ikinci nimeti. Kalbimizin içindeki küfür kelimesini dışarı atar, üçüncü nimeti. Kalbimizin içine imanı yazar ve kalbinde iman yazan bir insan oluruz. Kur'an-ı Kerim böyle olanlara mümin diyor. Kalbinde yazan iman kelimesinin sahibi olan kişi. İmanın sahibi yani mümin. İmanın sahibi olan. Allah'ın 5. nimeti ise o güne kadar kişinin yaptığı bütün günahların, seyyiatin hasenata, sevaba çevrilmesidir. Bütün negatif derecelerin pozitif derecelere çevrilmesidir. 6., 7. ve 8. nimetleri 3 tane hidayet. Ruhumuzun bizden ayrılarak Allah'a doğru yola çıkması, fizik vücudumuzun şeytana kul olmaktan kurtulmaya ve Allah'a kul olmaya başlaması, nefsimizin teskiye olmaya başlaması, afetlerin yerini nefsimizin kalbinde Allah'ın faziletinin almaya başlaması. Üç hidayet birden başlıyor. Ruhun hidayeti, fizik vücudun hidayeti, nefsin hidayeti. Üç tane hidayet. Nasıl başlıyor? Nefs tezkiyesi yapıyoruz. Yani Allah'ı zikrediyoruz. Allah-u Teala'yı zikrettiğimiz zaman ne olur? Allah'ın katından gelen rahmet, fazl ve salavat nurları göğsümüze gelir. Göğsümüzde yolu
görürler. Kalbinize ulaşan yolu Allah kalbinizin Allah göğsünüzü şerh etmiş, yarmış ve göğsünüzden kalbinize nur yolunu açmıştır. O yolu takip eden rahmetle farz ve rahmetle salavat nurları gelirler kalbinizin mühürüne. Mühür hareketli hale gelmiştir. Ve onun üzerine baskı yapan dört grup enerji rahmetle farz, rahmetle salavat. Rahmet farz, rahmet salavat. Mühürün üzerine baskı yapınca mühürü kalbin alt kapısına kadar sürerler. Alt kapıyı mühürler. Zikir boyunca kalp mühürlüdür. Şeytanın karanlıkları kalbimize giremez. Kalbimizde ne olur? Allah kalbimize bir çekim gücü olan imanı yazmıştır. İman kelimesi faziletlere karşı bir çekim gücünün sahibidir ve faziletleri etrafında toplamaya başlar. İşte bu toplama %1, %2 derken yavaş yavaş artar. Biz her gün zikrettikçe nefsimizin kalbindeki nurlar artar. Artan nur %7'ye ulaştığı zaman bizden ayrılan ruhumuzun birinci kata ulaşabilmesi için nefsimiz ki fizik vücudumuzun içinde bir rehinedir, uzaktan kumandayla birinci gök katının kapısını açar. Ve ruhumuz birinci gök katına ulaşır. Burası nefsi emmaredir. Yusuf suresi 53. ayet-i kerimede Hazreti Yusuf diyor ki ben nefsimi ibra edemem, temize çıkartamam. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. Onlar mutlaka bu badirelerden geçecek, sonuçlara ulaşacaktır. Sonra daha çok zikir yapıyoruz. İrşat makamı arttırıyor zikir miktarını. Daha çok zikir yapıyoruz. Ve daha çok zikirle daha çok nur geliyor. Kalbimize yerleşiyor. İman kelimesinin etrafına yapışıyor. Ve ikinci bir %7 nur birikimi ikinci gök katına açılıyor ruhumuza. Ruhumuz ikinci gök katına ulaşıyor. Nefsi levvame. Kıyamet suresi 2. ayet-i kerime فَلَا اُقْسُمُ بِنْ نَفْسِ لَوَامَةِ O levvame nefse kasem ederim. Levvame demek, kınanan demek. Nefsimizi kınamaya başlıyoruz. Nefsimiz bizi yerden yere vuruyor. Sonra daha çok zikrediyoruz. Ve üçüncü defa %7 mülkime, nefsi mülkime Allah'tan ilham almaya başlıyoruz. Şems suresinin 7. ayet-i kerimesi gereğince فَاَلْحَمَهَا فُجُرَهَا وَتَقْوَهَا O nefsi diyor Allah Teala fücuru da takvası da ilham edilir. Fücur şeytanın ilhamları, takva Allah'ın ilhamları. Sonra ne olur? Daha çok zikrederiz. Zikrimiz arttıkça yeni bir %7'nin birikimi gerçekleşir. Nefsi mutmainne. Rahat suresi 28. ayet-i kerimede Allah Teala diyor ki

Ellezine amenu. Onlar amen olmuşlardır. Arkasından diyor ki ve

bu amin olan kişiler mutmain olmuşlardır. Ve kânû yettekûn. Ellezîne âmenû ve kânû yettekûn. Elâ bir zikrullâhi tatmenül kulûbî. Ellezîne âmenû ve tatmenül kulûbî diyor Allah-u Teala. Onlar âmen olmuşlardır ve kalpleri mutmain olmuşlardır. Ela bi zikrullahi tatmainnul kulubu. Bilin ki kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Öyleyse kişinin kalbi mutmain oluyor, doyuma oluşuyor. Kişi Allah'ın verdiklerini mutlak olarak değerli buluyor. Bu Allah'ın verdikleriyle kişi mutmain oluyor. Doyuma ulaşıyor. Ruhu dördüncü katta. Sonra ruh beşinci kata ulaşıyor yeni bir yüzyılma birikimiyle. Kişi Allah'tan razı oluyor. Yeniden bir yüzyılma birikimi Allah da kişiden razı oluyor. Birinciye radi ediyor Allah Teala, ikinciye de mardi ediyor. Radiyeten mardiyah. Fecr suresinin 28. ayet-i kerimesi. Radiyeden mardiyah diyor nefsin. Radiye ve mardiyah kademesi. Mutmainede daha evvel geçiyor zaten. Ya eyyetühen nefsin mutmainnetü. Ey mutmain olan nefs. İrci ila rabbiki radiyeten mardiyah. Allah'tan razı olarak ve Allah'ın rızasını kazanarak diyor. Ve ruhun Rabbine dönmesi farz kılınmış oluyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler ve mardiyeden sonra ruhun Allah'a ulaşması 7. defa 7. birikimiyle uslat gerçekleşiyor ruh. Allah'ın zatına ulaşıyor. Allah ruhu kendisine ulaştırıyor.

Allah'ı yeşteriyim en yeşayı. Allah dilediğini kendisine seçer.

Kim Allah'a yönelirse onu da kendisine ulaştırır diyor. Yehdi ileyhi men yunib. Allah'a kim yönelirse onu kendisine ulaştırır. İşte böylece bu Allah'a, Allah'ın istediği standartlarda ulaşıyor. Önce ne gördük? Kişi 10 tane insanla mürşidine ulaştı. Ne oldu? Kişi kalbinin içine iman yazıldığı için mümin oldu. Mümin olmak şerefine erdi. Bundan 14 sene evvel bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ulaştılar ve ona biat ettiler. Fetih Suresi 10. ayet-i kerime. Sana biat eden Allah'a biat etmiştir. Sana biat ettikleri zaman o ağacın altında onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardır diyor Allah-u Teala. Öyleyse bütün sahabe ikinci safha olan tabiyeti gerçekleştirmişler. Sonra ruhun Allah'a ulaşmasını anlattı. Bütün sahabe ruhlarını da Allah'a ulaştırmışlar. Demi söyledik. Zümer suresi 17 ve 18. ayetler. Sonra ne olur? Sonra kişi daha çok zikir yapacaktır. Ve nefsinin kalbindeki nurlar burada %51'e ulaşmıştır. Nasıl olmuştur bu konu? 7 defa %7 fazilet birikimi %49 eder. Kişinin kalbinde %2 de huşu sırasında rahmet birikimi olmuştu. %49 artı 2 %51 eder. Böylece kişi %51 nur olan kalbinde %50'den daha fazla nur olan kişidir. Burada duralım. Ne demek bu? Evvela ana kanın kaidesini koyalım Allah-u Teala'nın. Şeytan sadece nefsinizin afetlerine, yani nefsinizin hevasına tesir edilir. Ve başlangıçta bütün insanların kalpleri %100 afetle donanmış olduğu için ruh %100 hasletlerle doludur. Allah'ın bütün emirlerini mutlak olarak yerine getirir. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemez. Nefs afetlerle doludur. Tamamen full doludur. Ruh da full doludur. Nefs de full doludur. %100 afetlerle, ruh da hasletlerle. Ruh Allah'ın bütün emirlerini yerine getirir. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemez. Nefs afetlerin sebebiyle Allah'ın bütün emirlerine isyan eder. Hiçbirini yerine getirmek istemez. Yasak ettiği fiillerin ise hepsini işlemek ister. İşte böyle iki tane zıt kardeş içinizdedir. Devamlı kavga halindedirler. Neden? Çünkü nefs Allah'ın emirlerine isyan eder, yerine getirmek istemez. Ruhsa yerine getirmek ister. Nefs Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemek ister. Ruhsa işlemek istemez. İkisinin de talepleri birbirine terstir. İkisi de akla müracaat ederler. Akıl hangisini kabul ederse onu gerçekleştirir taleplerden. Ama çoğunlukla nefsin taleplerini gerçekleştirecektir. Çünkü öyle bir ortamda şuur kazanmıştır. Öyleyse ruhumuzun Allah'a ulaştığı noktada nefsimizin kalbindeki afetlere bakalım. %51 karanlık yok olmuş nefsimizin kalbinden. Şeytan nefsimizin afetlerine tesir edebildiği için başlangıçta nefsimizin afetlerinin %100'üne tesir edebilen iblis
şeytan şimdi nefsimizin %49'una tesir edebiliyor. Çünkü nefsimizin afetleri %100'den %49'a, yani yarının altına düştü. Yarının altına düştüğü andan itibaren o kişi artık Allah'ın kulu olmuştur. %51 Allah'ın kulu olmuştur. Yani Allah'ın kulu olma süreci %50'yi aşmıştır. Allah Teala artık onu kulları arasında mütalaa eder. Ve böylece şeytanın hakimiyeti %100'den %49'a düşmüştür. Nurlar evvelce sıfırken o kalpte, şimdi %51 ile hakimiyeti ele geçirmiştir. Burası velayet makamıdır. Fena makamı. Ve kişi zikrini daha arttıracaktır. Fena makamı, fena fillah makamı. Allah'ta fani olmak demek. Allah'ta yok olmak demek. Ruh Allah'a ulaştıktan sonra Allah'a sarılır. Veya bir başka ifadeyle evvap olur. Meaba sığınır. Allah meaptır. Sığınaktır. Ve burası ruhumuzun Allah'a ulaştığı ve sığındığı, Allah'a sarıldığı noktadır. Allah'ın zatında ruhumuz yok olur. Velayetin, evliyalığın birinci makamı, fena makamı. Nefsimizin kalbindeki nurlar %51'den 61'e kadar burada artan zikrimize paralel olarak artar. Ruhumuz ne oldu? 7 tane gök katını aştı. 7. gök katın 7 tane alemini geçti soldan sağa ve setirdin müntahadan Allah'ın zatına ulaştı. Allah'ın zatında yok oldu. İfna oldu. Vuslat olayı oldu. Kişi Allah'ın evliyası oldu. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe Allah'a ruhlarını teslim ettiler. Sonra mı? Sonra daha çok zikrettiler. Ve daha çok zikrimiz emrediliyor, daimi zikir emrediliyor Allah Teala tarafından. Ve daha çok zikirde ne olur? Allah Teala bize bir taht ihsan eder indi ilahide, huzur namazının kılındığı o sonsuz meydanda Allah bize bir nur, Allah bize bir taht ihsan eder. Bu tahtla beka makamının sahibi oluruz. Allah'ın katında, Allah'ın huzurunda bir taht Allah Teala tarafından bize ihsan edilir. Nimet olarak verilir. Ve böylece nefsimizin kalbindeki nurlar %71'i aşar ve artmaya devam eder. Ne zaman ki zikrimiz günün yarısını aşar, her gün günün yarısından daha çok, 12 saatten daha çok zikrettiğimiz gün fizik vücudumuzu Allah'a teslim etmek noktasına ulaşırız. İşte fizik vücudumuzun Allah'a teslim edildiği nokta.

Ne zaman? Ne zaman günün yarısından daha fazla zikredersek o zaman zahit oluruz. Zühd makamının sahibi oluruz. Ve bunu sürdürürsek daimi zikre doğru yaklaşmaya başlarız. Nefsinizin kalbindeki nurlar %71'i zahit olduğumuz zaman aşar. Ve %81'e kadar bu günün yarısından daha fazla zikir bizi ulaştırır. Zikrimiz zaten her gün biraz daha adım adım artar. Sonra ne olur? %81'den sonra fizik vücut Allah'a teslim olur. Nefsin kalbinde hala afetler var. Evet var. Ama fizik vücut artık o afetleri hiç dikkate almıyor. Allah'a teslim olmuş. İşte Allah Teala bu teslimiyeti Nisa suresinin 125. ayet-i kerimesinde anlatıyor. Buyuruyor ki Allah Teala Nisa 125'te Femen ahsenu dinen mimmen eslemu ve cehulillahi ehve muhsinun. O kişi ki veçhini Allah'a teslim etmiş, fizik gücünü Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Ondan daha sen kim vardır diyor fizik güçlü olarak Allah Teala. İşte bunlar 14 asır evvel bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişlerdi. Ali İmran suresinin 20. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki Habibim o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki ümmilere ve kitap sahiplerine ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz veçhimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Yani muhsinler makamının hepsi sahibi olmuşlar. Orada mı kalmışlar? Hayır, kalmamışlar. Daimi zikrin de sahibi olmuşlar. Bir gün kişi bir de bakacak ki zikrini devam ettiriyor ama artık kesintisiz bir zikrin sahibi olmuş. Aylarca kontrol edecek kendisini. Bakacak ki uyurken de artık zikri devam ediyor. Büyük gayretlerin sonunda oraya ulaşmış. İşte bu daimi zikir. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe daimi zikre ulaştılar. Daimi zikrin sahiplerine Allah Teala ulul elbab diyor. Allah Teala Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde sahabenin ulul elbab olduğunu söylüyor. Ali İmran suresinin 190 ve 191. ayetlerinde Allah Teala diyor ki ni ulul elbab yeskurunallâhe kıyamen kuğudan ve alâ cunûbihim. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı onlar zikrederler benim ulul elbab kullarım diyor Allah Teala. Öyleyse sahabe daimi zikrin sahibi oldular. Hepsi ulul elbab oldular. Ulul elbab olmak hikmet sahibi olmaktır. Kişi daimi zikre ulaşmıştır. Bir, bu sebeple nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. Neden? Çünkü bu kişinin iç dünyasında daimi zikir sebebiyle hiç afet kalmamıştır. Kişi daimi zikre daha gelmedi diye düşünelim. Ulaşamadı. Fizik gücünü Allah'a teslim etti. Çok zikir yapıyor. Ama zikre başladı. Ve
başladıktan sonra ne oldu? Kalbindeki bütün afetler kapı dışarı edildi. Nefsinin kalbi baştan aşağı Allah'ın nurlarıyla doldu. Ve kişi baktı ki zikri kesilmemiş. Devam ediyor. O zikre devam ediyor. Ne oldu? Zaten o kişinin kalbinde bütün afetler yok olmuştu. Tekrar o kişinin kalbine afetlerin geri dönmesi mümkün değildir artık. Neden mümkün değildir? Kişi daimi zikrin sahibi olmuşsa nefsinin kalbindeki afetlerin hepsi kapı dışarı edilmiş durumda ve mühür zülmani kapıyı tamamen örtmüş durumda. Böyle bir durumda sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir durumda o kişinin kalbinde nurlar var. Tamamen nur kalbi ve bu yalnız nurlardan oluşan dünyada artık nurların kalpten kaçması diye bir şey mümkün değil. Kişi daimi zikre ulaştığı için rahmetin, fazlın ve salavatın onun üzerindeki baskısı o kişi hayatta bulunduğu sürece devam edecektir. Devam ederse ne olur? Devam ederse sonu çok kesin gelir. Devam ederse hiçbir zaman zülmani kapı açılmayacaktır. Hiçbir zaman nefsin kalbine karanlıkların geri dönmesi mümkün olmayacaktır. Kişi daimi zikre ulaşmıştır. İşte böyle bir insan hangi standartların sahibidir? Böyle bir insan daimi zikrin sahibidir. Bir, daimi zikrin sahibi olduğu için nefsinin bütün afetleri kapı dışarı edilmiştir. Yoktur, sıfırlanmıştır. Öyleyse hiçbir afet yoktur artık nefsinde. Ruhun hasretleri gelip bütün nefsin kalbini %100 kaplamıştır. Ruhun hasretleri hüviyetindeki faziletler. Üçüncüsü kişinin kalp gözü açılmıştır. Dördüncüsü kalp kulağı açılmıştır. Dört tane vasıf şartı kazanır. Kişi ulul elbab makamında daimi zikre ulaştığı zaman bütün sahabe daimi zikre ulaşmışlardı. Söyledik. Zümer 18. Hepsi ulul elbab oldular diyor Allah-u Teala. Sonra ulul elbab makamında Allah-u Teala bize sadece zemin katı gösterir. Zemin kattaki devrin imamının dergahının sırlarını gösterir. Sonra ne yapar Allah Teala? Sonra bir başka noktaya yönelir. Allah Teala bize birinci gök katını göstermeye başlar. Sonra sırasıyla ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katları, yedinci gök katının yedi tane alemi, en son indi ilahideki sıfetli müntaha. Bu süreç içerisinde artık biz ulul-elbab değiliz. Muhlisiz. Beyne suresinin beşinci ayeti girmesinde Allah-u Teala diyor ki وَمَا اُمِرُوا اِلَّا لَيَابُدُ اللّٰهِ مُحْلِسِينَ لِهُ dine minefaya. Onlar emrolunmadılar. Onlar muhlisler olarak nefslerinin kalbini muhlis kılanlar olarak dinde muhlisler olarak Allah'a teslim olmakla emrolundular. Ve bunu hanifler olarak yapmakla emrolundular diyor Allah-u Teala. Burası muhlisler kademesi. Nefsin Allah'a teslim edildiği yer. Bütün sahabinin Allah'a nefsini teslim ettiğini görüyoruz. Allah-u Teala sahabenin ahsen takvaya ulaştığını söylüyor bütün sahabe.
bu akademiye ulaşmışlar. İşte Beyne Suresinin 5. ayet-i kerimesi onu gösteriyor. Peki sonra kim bu noktaya ulaşırsa, bu noktaya ulaştıktan sonra nefsini Allah'a teslim ettikten sonra kimi Allah-u Teala sitesini müntahiye gösterirse takdirini o kişi ihlas makamında bitirmiştir. Salih makamına davet edilmiştir. Tövbe-i Nasuh daveti ihlas makamından salih makamına bir geçiştir. Kim Tövbe-i Nasuh'unu gerçekleştirirse, yani Allah'ın söylediklerini tek tek tekrar ederek Tövbe-i Nasuh yaparsa o kişi artık salih makamının sahibi olur. Salih makamı 28. basamağı ifade eder. Salih makamında

O süreç içerisinde kişi gene hatalar yapacaktır. Gene günah işleyecektir. O günahlarının örtülmesi söz konusudur. Salaha ulaşan birisi için. Daha sonra da günahlarının sevaba çevrilmesi söz konusudur. Bu salah makamının üçüncü kademesi. Kalbi de bir basamak, bir mertebe Hullelbak makamında müzeyyen olmuştu. Yedi mertebe, göğün yedi katı boyunca yedi mertebe İhlas makamında müzeyyen olmuştu. Ve üç mertebe de burada müzeyyen oldu salah makamında. Ve nihayet Allah-u Teala o kişiyi irşada ulaştırır. Bundan 14 yıl evvel bütün sahabe irşada ulaşmıştı. İşte Beyne Suresi, işte Hücurat Suresi 7. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor: "Ey sahabe, biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o size tabi olsaydı bundan çok zarar görürdünüz. Hatta Allah'ın lanetine bile uğrayabilirdiniz. Ama Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi. İşte onlar irşada ulaşanlardır," diyor Allah-u Teala. Bütün sahabe için Allah'ın söylediği bu. İşte onlar irşada ulaşanlardır. Bütün sahabe irşada da ulaşmışlar. Yani Allah yolundaki yedi safhanın altıncısını da hepsi gerçekleştirmiş. Peki yedinciye de ulaştılar mı? Allah Teala onu da kesinleştiriyor. Allah Teala irademizin Allah'a teslimini içeren takvaya hatta tukatihi takva diyor. Yani öyle bir takvadan bahsediyor ki Allah Teala bu takva, takvaların en üstündeki takva, irademizin Allah'a bağlandığı noktadaki takva. Kim irşada ulaşırsa iradesini Allah'a teslim etmek için hazırdır ve Allah'a iradesini teslim etmeye müracaat eder. Allah-u Teala müracaatı mutlak kabul eder ve kişinin iradesini kendi iradesine bağlar. Artık kişinin iradesi Allah'ın iradesine bağlanmıştır. Allah hayatı boyunca o kişiye devamlı emirler verecektir. O da hep o emirleri yerine getirecektir. İradesi Allah'a bağlandığı için irşat makamına tayin edilir. Çünkü artık başkaları için bir yanlış hüküm vermesi mümkün değildir. Mutlaka Allah'tan alıp bildirecektir. Öyleyse ne diyor Allah Teala Bakara Suresi'nin 102. ayet-i kerimesinde? Ya eyyühellezine aminettekullâhe hakka tukatih. Ey amin olanlar, ya eyyühellezine aminettekullâhe, takva sahibi olun. Nasıl bir takva? Hakka tukatihi, bir hakkın takvanın sahibi olun. Ve la temutunne illa ve entüm müslimun. Ve siz ölmeyin, sadece Allah'a teslim olanlar olarak ölün. İşte bir hakkın takvada Allah Teala bunu söylüyor. Ve Bakara Suresi'nin 136. ayet-i kerimesinde Allah Teala bütün sahabenin Müslüman olduğunu ve ölmeden evvel Allah'a teslim olduklarını açık bir şekilde ifade ediyor. Öyleyse bütün sahabe bir hakkın takvanında sahibi olmuşlar. Zaten
Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde

Allah Teala bütün sahabinin irşat makamına tayin olduğunu, hepsinin mürşit safında yer aldığını söylüyor. Diyor ki, o sahabe kunel evliliğin var ya, onlardan bir kısmı ensardandı, bir kısmı macirindendi, bir de onlara ihsanla tabi olanlardandı. Ensar ve macirine tabi olmuşlar, hem de ihsanla tabi olmuşlar. Öyleyse ensar olsun, macirin olsun, hepsi kendilerine tabi olanlardı. İrşat makamının gerçek temsilcileri. Bu sebeple Peygamber Efendimiz Aleyhisselam, benim sahabem yıldızlar gibidir. Kim onlara tabi olursa mutlaka hidayete erer buyuruyor. Öyleyse Allah'ın sahabesi, Allah'ın hidayet makamının sahibi olmuşlar. Hakka tukati takvanın sahibi olmuşlar. Ve 28. basamağın 5. kademesine gelmişler. İradelerini de Allah'a teslim etmişler. İşte Hazreti Nuh ve ona tabi olanlar da aynı standartların sahibi oldular. Her biri ait oldukları yerlerde insanları irşada ulaştırdılar. Nerelerde gemi bir yerlere uğramışsa oraya inenler Allah'ın irşat makamının sahipleriydi. Ve bir bütün oluştu. Dünya üzerinde birçok yerlerde birden irşat müessesesi meyvelerini vermeye başladı. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Böylece beraber geçirdiğimiz bu müddet zarfında Allah Teala bizleri hep Allah'tan bahsetmek güzelliğine ulaştırdığı için ona sonsuz hamd ve şükrederiz bu aşure günümüzde. Bu kutlu günün hepinize mutluluklar getirmesini, Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını bir defa daha dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salat ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. وإياك نستعين على الصراط المستقيم المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediniz ki bir defa daha Yüce Rabbimiz bizleri bir Allah sohbeti yapmak üzere bir araya getirdi. Sevgili kardeşlerim, bugün biliyorsunuz ki Muharrem'in 10'u. Yani bir başka ifadeyle Aşure günü. Allah'ın birçok fizik ötesi olayı peygamberleriyle vücuda getirdiği için bunlara mucize diyoruz. Birçok mucizeyi vücuda getirdiği özel bir gün Muharrem'in 10'u. Öyleyse Allah-u Teala bizleri bir defa daha bu mübarek güne, Aşure gününe, Muharrem'in önüne ulaştırması sebebiyle Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizin Aşure gününü tebrik ediyoruz Allah-u Teala'nın huzurunda. Ve Allah-u Teala'nın bizleri daha nice Aşure günlerine, Mukaddes günlere, Kandil günlerine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden niyaz ederiz. Allah-u Teala'ya ulaştırdığı için de sonsuz hamd ve şükrederiz. Sevgili kardeşlerim, her zaman el ele gönül gönüle Allah yolunda devrimizin en önemli yolculuğunu yapmaktayız. Neden en önemli yolculuk? Çünkü çağımız hidayet çağıdır. Ve bu çağa Allah-u Teala'nın emriyle açılmıştır. İnsanlara hidayeti anlatmak, bu bizim omuzlarımıza vazifedir. Hidayet çağı, asrı hidayet hamdolsun ki gelmiştir. İnsanların önünde yeni bir ufuk açılacaktır. İnsanlar hidayet asrında, asrı hidayette bir tek din olduğunu, başka bir din mevcut olmadığını, sadece Allah'a teslim olma dininin mevcut olduğunu, Hazreti Adem'den Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kadar birisi ilk insan ve ilk peygamber, diğeri son peygamber. Arada geçen bütün peygamberlerin aynı dini yaşadıklarını Allah-u Teala ifade ediyor. O insanlık devresi boyunca, insanların var olduğu devre boyunca başka bir din hiç mevcut olmadı sevgili kardeşlerim. Sadece tek bir din. Allah'a ruhu ve içi, nefsi ve iradeyi teslim etmemizi emreden 7 safa 4 teslimden oluşan bir tek din. Hiçbir peygamber başka bir din yaşamadı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem neleri yaşamışsa ondan evvelki Nebi Hazreti İsa ve ona tabi olanlar aynı şeyleri yaşadılar. Ondan evvelki Nebi Hazreti Musa ve ona tabi olanlar, onlar da aynı şeyleri yaşadılar. Tek Allah'a tabi oldular. Tek Allah'a teslim oldular.
Allah-u Teala her mukaddes kitabın kendisinden evvel geleni tasdik ettiğini, kendisinden sonra geleceği de haber verdiğini ifade ediyor. Tevrat, Hazreti İsa'nın geleceğini belirtiyor. İncil, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in geleceğini belirtiyor. Ve Kur'an-ı Kerim kendisinden evvelki İncil'i de, kendisinden evvelki Tevrat'ı da kesinlikle aynı değerde görüyor. Bir hidayet nuru, bir hidayet rehberi ve Allah'ın mukaddes kitapları. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın penceresinden olay böyle görünüyor. Şimdi sizinle beraber Hazreti İbrahim'in yaşadığı devre ulaşıyoruz. Hazreti İbrahim'in devrinde Allah-u Teala tarafından vazifelendirilen Hazreti İbrahim, bütün kabilesinde bulunan, şehrinde bulunan insanların puta taptıklarını görüyor ve bu işe bir çözüm arıyordu. Ve bir gün, bir gece o putların bulunduğu, çok sayıda putun bulunduğu kocaman binaya girdi ve bütün putları kırdı ama bir tanesi hariç, en büyük putu orada bıraktı. Ve zaten daha evvel o putlara bir şeyler yapacağını, onlar için bir şeyler planladığını herkese söylemekten de çekinmemişti. Tabii putlar parça parça olunca kasaba halkı fena halde içerlediler bu işe. Ve Hazreti İbrahim'i getirdiler. Ve oraya, o salona, ve dediler ki bu putlarımızı kıran sen misin? Böyle söylüyorlar. Hazreti İbrahim de dedi ki onlara, hayır, ben sizin putlarınızı falan kırmadım. Ama o duran var ya, o kırılmamış olan, mutlaka o kırmıştır. O büyük put kırmıştır. Bu küçük putların hepsini o büyük put kırmıştır. Hepsi birden Hazreti İbrahim'e diyorlar ki, hiç o put öteki putları kırabilir mi? Hazreti İbrahim diyor ki, kendisine sorun. O zaman da diyorlar ki, hiç put konuşabilir mi? Hazreti İbrahim'e de gün doğuyor. Diyor ki, konuşması mümkün olmayan, kendisi gibi taş parçası olan başka putları da kırma gücü olmayan, size bir fayda veya zarar getirmeyecek olan bu taş parçalarına taptığınızı, Allah yerine onları koyduğunuzu hala anlamıyor musunuz? Ne kadar büyük bir yanlışta olduğunuzu anlamadınız mı? O salonda toplananların hepsi başlarını önlerine yiyorlar. Biz kendimize zulmedenleriz diyorlar. Ama büyük kalabalık hiç de öyle düşünmüyor. Başta Firavun olmak üzere herkes toplanıp Hazreti İbrahim için bir ateş hazırlıyorlar. Herkesin önünde Hazreti İbrahim'in putları kırdığı ilan edildikten sonra Hazreti İbrahim'in ateşe atılması için her şey hazır.
Ve o sırada Cebrail aleyhisselam geliyor. Diyor ki, ya İbrahim, ne söylersen yaparım. Ateşi dağıt da dağıtayım. Seni buradan alıp başka bir yere götüreyim. Ne istersen yaparım. Hazreti İbrahim gülümseyerek bakıyor Cebrail aleyhisselama. Ya Cebrail diyor, Allah Teala benim kalbimden geçenleri de, burada olanları da muhakkak ki biliyor. Benim ona güvenim sonsuzdur. Cebrail aleyhisselam üzerine Allah Teala'nın bir şeyler yapacağını kesin olarak bildiği cihette devreden çıkıyor ve Hazreti İbrahim'i macuna koyuyorlar ve ateşe atılıyor. Mancınıkta havada uçarken Allah Teala için ateşe, ey ateş serin ol diyor ve ateş su haline geliyor. Sonra da odunların balıklar olduğunu görüyoruz. Hazreti İbrahim böylece bir mucizeyle hayata geri dönüyor. Eğer bir gün Urfa'daki o camiye giderseniz, caminin önündeki o suya dikkatle bakın ki o su vaktiyle bir ateşti. O balıklara, oradaki halkın mukaddes olarak değerlendirdiği balıklara bakın ki o balıkların ataları vaktiyle orada birer odundular. Ateşin odunları. Sonra da mukaddes suyun mukaddes balıkları oldular. İşte sevgili kardeşlerim, bu olaya dikkatle bakın ki bu olay 10 Muharrem'de vücuda gelmiştir. Hazreti İbrahim ateşten kurtulmuştur, ateşli olmuştur. Allah Teala İbrahim'i korumuştur, sevgili peygamberini. O İbrahim ki Hanif dininin sahibiydi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam mi? O da Hanif dininin sahibiydi. Hazreti Musa mı? O da Hanif dininin sahibiydi. Hazreti İsa mı? O da Hanif dininin sahibiydi. Hepsi İbrahim'i dinlerdir. Ve hepsinin de temeli Hanif fıtratına dayalıdır. Allah Teala diyor ki Rum suresinin 29 ve 30. ayetlerinde, Habibim, kendini dine ikame et. O dine ki Allah bütün insanları o din için, Hanif dini için, Hanif fıtratıyla yarattı. O din kayyum olan dindir. Ezelden ebede kadar devam edecek dindir. Allah'ın fıtratında değişme göremezsin. Ondan sonra diyor ki menibine ileyhi ve yettekun, ona yönel, ona ulaşmayı dile ve takva sahibi ol. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir tek din, Hanif dini ve bütün peygamberler o dinin sahibi.
Hanif dini, kainatın tek dini, madde bir, teslim dinidir. Ruhun da, veçin de, nefsin de, iradenin de Allah'a teslimini emreder. Hanif dini, vahdet dinidir, tevhid dinidir. Allah'ın tekliği kesindir. Tek Allah'a inanmak Hanif dininin temelini oluşturur. Böyle olan insanlara Kur'an-ı Kerim muvahhid diyor. Tek Allah'a inananlar, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam bir muvahhiddi. Bizler de muvahhidiz. Hepimiz, sevgili kardeşlerim, sizler, biz, tek Allah'a inanan herkes muvahhiddir. Ama aynı zamanda Allah-u Teala tek bir toplum oluşmasını istiyor. Sırat-ı müstakimin üzerinde olan, yani Allah'a ulaşmayı dileyenlerden oluşan tek bir toplum. Tek Allah'a inanmak, tek bir toplum oluşturmak, Allah'a ulaşmayı dileyenlerden oluşan bir toplum oluşturmak ve Allah'a teslim olmak, işte bu kainatın tek dininin, Hanif dininin, İslam dininin, bütün dinlerin, din zannedilen şeylerin aslıdır. Başka bir din hiç olmamıştır. Öyleyse Hazreti İbrahim devresini geçiyoruz. Bu tarafa doğru geliyoruz. Hazreti Musa devrindeyiz. Hazreti Musa ve arkadaşları Firavun'dan kaçıyorlar. Allah Teala Kızıldeniz'e git emrini veriyor. Hazreti Musa ve arkadaşları denize ulaştıkları zaman arkalarında ordularıyla Firavun var. Hepsini öldürmekte kararlı. Allah Teala buyuruyor, ordunla beraber, arkadaşlarınla beraber denize doğru yürü, biz denizi açacağız. Ve Kızıldeniz yarılıyor. Hazreti Musa ve arkadaşları denizin içinden bir kara yolunda gider gibi yürüyorlar. Ve Hazreti Musa'nın endişesini Allah Teala diyor ki, korkma, arkadaşlarınla beraber karşıya ulaş. Ve Firavun onlara yetişemeden Hazreti Musa ve arkadaşları karşı sahile ulaşıyor. Onların hemen arkasından Firavun da ordusuyla beraber onların arkasından suya dalıyor. Bütün ordusu da arkasından takip ediyor. Ve Hazreti Musa'nın arkadaşları hepsi selamete erince Allah Teala Kızıldeniz'i Firavun ordusunun üzerine kapatıyor. Ve Firavun ve ordusu orada Kızıldeniz'de boğularak ölüyor. Bu mucize de yine 10 Muharrem'de oluşmuştur sevgili öğrenciler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse konunun en başına gelelim. Hazreti Adem zamanındayız. Hazreti Adem yaratıldığı zaman
biliyorsunuz ki Adem Aleyhisselam

Allah-u Teala tarafından yaratılınca iblis bu işe fena halde içerliyor. Çünkü Allah-u Teala Hazreti Adem'e secde emrini veriyor. Ve iblis secde etmiyor. Bunun üzerine Allah-u Teala buyuruyor. Neden emrime karşı geldin? Neden secde etmedin? Bu benim emrim olduğu halde, bütün melekler secde ettiği halde, ey iblis, seni secde etmekten men eden nedir? Firavun, affedersiniz, şeytan, iblis diyor ki, beni enerjiden, ateşten, dumansız ateşten yarattın. Onu topraktan yarattın. Ben ondan üstünüm. Onun için onun önünde secde etmem. Allah-u Teala da buyuruyor ki, bu emri sana veren benim. Seni yaratan ben. Ve seni huzurumdan kovuyorum. Bu andan itibaren artık benimle beraber olmayacaksın. Buradan kovuldum. İblis Allah-u Teala'nın talepte bulunuyor. Bana diyor, senin kıyamet gününe kadar mühlet var. Müsaade ver. Eğer bana bir müsaadeyi verirsen, ben onların sırat-ı müstakimlerinin üzerine oturacağım. Önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından onlara yaklaşarak onların sırat-ı müstakime ve sana ulaşmalarına mani olacağım. Eğer bana bu müsaadeyi verirsen, onların çoğunu sana şükreder bulmayacaksın.

Allah Teala buyuruyor ki sen müsaade verilmişlerdensin. Madem ki diyor böyle bir müsaade istiyorsun benden, sana müsaade ediyorum.

Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İblis diyor ki, onlardan pek azı hariç hepsini kendime tabi kılacağım. İblis bu sözünü yerine getirebildiği mi sualinin cevabı kesin olarak evettir. Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki şeytan insanlara olan vaadini yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç hepsi, bütün fırkalar şeytana kul oldular. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Böylece Allah'tan müsaade alan şeytan Adem Aleyhisselam'ın bir numaralı düşmanı oluyor. Bütün gücüyle Adem Aleyhisselam'ı kandırıp onu Allah'a asi kılmak istiyor. Allah-u Teala da bunu çok iyi öğrenmesi için Hazreti Adem'le tembihatta bulunuyor. Diyor ki bu iblis senin düşmanındır. Seni benim gözümden düşürmek için bir sürü yalan söyleyecektir. Sakın onun sözlerine inanma. Ve diyor bu ağaçtan sakın bir şey yeme. Havaya da söyle, o da yemesin. İblis, olay böyle olmasına rağmen Hazreti Adem'le özel şekilde defaatle konuşuyor onu kandırabilmek için. Diyor ki Allah senin benim gibi sonsuz hayata sahip olmanı istemiyor. Bunun için senin o ağaçtan yemene mani oluyor. Ben o ağaçtan yediğim için sonsuz hayatın sahibiyim. Sen de istiyorsan sonsuz hayatın sahibi olmak, o zaman bu ağaçtan ye. Hazreti Adem de Hazreti Havva da ne yazık ki şeytanın bu yalanına inanıyorlar ve o ağaçtan yiyorlar. Ve böylece onlara ayıp yerleri görünüyor ve Allah'ın emrine itaat etmedikleri için kovuluyorlar. Hazreti Adem ve Hazreti Havva bu işe çok üzülüyorlar. Nefslerine zulmettiklerini, zalimlerden olduklarını ve Allah'a kendilerini affetmesini söylüyorlar. Nefslerine zulmettiklerini söylüyorlar. Allah'a asi olduklarını söylüyorlar. Hatalarını kabul ediyorlar. İşte sevgili kardeşlerim, bütün insanların da arasında bir takım insanlar yaşarlar. Bunlar nefsleriyle davranırlar. Sonra da hatalarını kendilerine bildirdiğiniz zaman müdafaaya çekilirler ve hep kendilerini müdafaa ederler. Ne kadar yanlış bir şey yaptıklarını hiç idrak etmeksizin. Sevgili kardeşlerim, yanlış yapan bir insan
Eğer bu yanlışını müdafaa ediyorsa, sizlere karşı müdafaa ediyorsa, bize karşı müdafaa ediyorsa, o zaman kapıyı içeriden kilitliyor. Hatalarını düzeltmemiz istikametinde ona ulaşmamızı engelliyor. Kapıları içeriden kilitleyerek. Ne yazık ki bu tarz insanlar bütün toplumlarda olduğu gibi bizim de aramızda var. Eğer konu böyleyse, o zaman biz onlara Allah'ın emrettiği hüviyette ulaşamayız. Aramızdaki kardeşlerimiz onlar olmalıdır ki hatalarını samimiyetle ortaya koymalı ve Allah'ın onlara önerdiği çözümleri kendilerine mal etmeye çalışmalıdırlar. Bir insanın hatasız olması mümkün değildir. Herkes hata yapar. Öyleyse bir insan yaptığı hataları kabul etmiyorsa şeytanın korkunç bir tuzağına düşmüştür. İblis ona hatalarını hata değilmiş gibi göstererek başkalarının müdahalesiyle o kişinin doğruya yönelmesini engellemiş oluyor. Onu inandırmışsa yaptığı işlevlerin hep doğru olduğuna, o zaman o kişi yalnızlığa mahkumdur. Kendi iradesi tahtında kendisini geleceğe hazırlıyor. Ama negatif istikamette bir dizayn içerisinde düzelme ihtimali mevcut olmadan kendini mahkum ediyor. Oysa ki hayat tekamüldür. Tekamül ise güzele yönelmekle gerçekleşir. Eğer bir insan ona hatalarını hatırlattığınız zaman bunun teviline gidiyorsa, hatası olmadığını ispat etmeye çalışıyorsa, burada muhteva negatif bir istikamette gerçekleşiyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, İşte Hazreti Adem de Hazreti Havva da böyle yapmadılar. Allah'a yöneldiler. Dediler ki biz suçluyuz. Biz kabahatliyiz. Biz senin emrine itaat etmemekle büyük günahlar işlemiş olduk. Nefsimize zulmettik. Eğer sen bizi affetmezsen, güzele yöneltmezsen biz kurtulanlardan olmayız. Bu davet üzere Allah Teala Hazreti Adem'i de Hazreti Havva'yı da affetti. Ne oldu sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım? Böylece affedilen Adem ilk insan ve ilk peygamber olarak görevine başladı. İşte Hazreti Adem'in affedildiği gün gene 10 Muharrem'di. Allah-u Teala'nın ay takvimi statüsünde aydaki 12 burç esas alınır. Ay normal olarak 28 günlük bir devrede, bazen 29 oluyor.
29 günlük bir devrede bazen 28 oluyor. Bir burçtan öbür burca kadar ulaşır. İşte şu balık burcu, koç burcu, akrep burcu, yay burcu falan dedikleri burçlar, o burçlar ayın her seferinde birinden diğerine ulaştığı burçlar, bunların her biri bir aydır. Ve bu değişiklik sebebiyle 30 gün, 31 gün yerine sadece 29 günden olması her ayın, her sene bu ay takvimine göre olan takvimle güneş takvimine göre olan, güneşe göre ayarlanmış takvim arasında 10 günlük bir farklılık oluşturur. Hazreti Adem'le Hazreti Havva'nın affedilme olayı gene 10 Muharrem'dedir. Allah Teala Hazreti Cebrail'i Hazreti Meryem'e gönderiyor. Cebrail Aleyhisselam diyor ki, Allah Teala sana bir erkek çocuk müjdeledi. Hazreti Meryem de diyor ki, bana hiçbir erkek eli değmemişken ben nasıl çocuk sahibi olurum? Cebrail Aleyhisselam diyor ki, öyledir, sen haklısın. Ama diyor, bu konu tamamlandı. Sen bir çocuk sahibi olmak üzere Allah Teala sana ruhundan üfürdü. Ve Hazreti İsa böylece Allah'ın Hazreti Meryem'e ruh üfürmesiyle vücuda geldi ve doğumu 10 Muharrem'dir. Hazreti İsa'nın doğumu 10 Muharrem'dir. Öyleyse doğarken konuşmaya başladı. Allah Teala Hazreti Meryem'e buyurdu ki, sen 10 gün konuşmayacaksın. O konuşacak. Halk gelip de, ey Meryem, sen bize hiç haber vermeden, evlenmeden bu çocuğu peyda ettin, büyük günah işledin dedikleri zaman, Meryem hiç konuşmadan çocuğunu gösterdi. Yeni doğan Hazreti İsa'yı ve Hazreti İsa, ne yani, bu çocuk mu konuşacak, yeni doğmuş olan bu bebek mi konuşacak diyenlere konuşmaya başladı. Allah'ın elçisi olduğunu, Resulü olduğunu ve onlara dinlerini anlatmakla, kainatın tek dinini anlatmakla vazifeli olduğunu söyledi. O zaman Hazreti Meryem'in hangi standartlarda bu çocuğu dünyaya getirdiğini etrafındaki herkes anladılar. İşte o tarih gene 10 Muharrem'di sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Sonra aradan yıllar geçti. Hazreti İsa da netice itibariyle bir insandı. Babası mevcut olmayan, ruh üfürmesiyle Allah-u Teala'nın vücuda gelen ama bir insan anneden doğan normal bir erkek çocuktu. Ve büyüdü. Allah'ın emirlerini tebliğ etmeye başladı. Birçok mucizeler gösterdi Allah-u Teala'nın müsaadesiyle, emriyle, Allah'ın vücuda getirmesiyle.
Sonra mı ne oldu? Sonra bir gün havarilerinden 13. havari Romalılara onun yakalanması istikametinde bir işaret verdi. Ve Romalılar geldikleri zaman salona Hazreti İsa ile 13. havari konuşuyorlardı. Hazreti İsa onunla konuşmasında ona yaptığı yanlışı anlattı. Allah da Hazreti Musa'nın yüzüne çevirdi 13. havarinin yüzünü. Hazreti Musa'yı da onun hüviyetine getirdi. Ve Hazreti İsa'yı tanıyan Romalı askerler Hazreti İsa diye 13. havariyi aldılar, götürdüler, çarmıha gerdiler ve o kişi çarmıhta öldü. Hristiyanlar ölenin Hazreti İsa olduğunu zannediyorlar. Ve onlara peki Hazreti İsa diyorsunuz. O zaman Hazreti İsa'nın öldüğünü kabul etmek mecburiyetindesiniz. Öldü mü? Evet diyorlar, öldü. Peki o zaman diyorsunuz ki Allah ölür mü? Bunun cevabı yok. Veremiyorlar cevap. Allah Teala da doğrusunu söylüyor ki hayır, ölen Hazreti İsa değildi. Biz Hazreti İsa'yı göğe kaldırdık diyor. Ölen 13. havariydi. Yaygın bir Hristiyan inancı Hazreti İsa'nın ölmesi, kanının dökülmesi, bu dökülen kanla bütün Hristiyanların günahlarının temizleneceği bir büyük hüsran sevgili kardeşlerim. Böyle bir inanç, bir batıl inanç ve Hristiyanları gerçekten bu yanlış inancın içine itmiş bir takım din adamları. Ama sevgili kardeşlerim, bu bizi alakadar etmez. Bu onların problemi. İnsanlar da inançlarında hürdür. Nasıl inanırlarsa inansınlar. Ama bizim konumuzla alakalı olan kısma geliyoruz. Hazreti İsa'nın doğduğu gün nasıl 10 Muharrem'se göğe kaldırıldığı gün de gene Muharrem'in 10'u. Öyleyse görüyorsunuz ki fizik ötesi olayların ard arda vücut bulduğu bir 10 Muharrem günleri dizisi söz konusu. Ve Hazreti Eyüp Allah-u Teala'nın en sabırlı peygamberidir. Her şeye muhteşem bir sabırla sabrederdi. Allah-u Teala ona bir hastalık verdi. Hem iç organların hepsi hastaydı, hem de derileri hastaydı. Her şeyiyle bu hastalığı devam ettiriyordu. Eşi ona dedi ki, sen Allah'a yalvarsan, Allah-u Teala sana şifayı hemen verir. O da hanımına sordu, kaç senedir yaşıyoruz? Senin yaşın 80 dedi eşi. Peki, kaç senedir ben bu hastalığı çekiyorum? 30 senedir. Öyleyse ben
ömrümün güzel geçen 50 senesini hastalıkla geçen 50 seneyle doldurmadıkça Allah'tan hastalığımı gidermesini istemekten utanırım. Haya ederim. Ayrıca Allah Teala benim hangi durumda olduğumu en iyi bilendir.

Allah Teala Hazreti Eyüp'e o bulunduğu hücrede dedi ki ayağını yere vur. Eyüp Aleyhisselam ayağını yere vurduğu zaman yerden su fışkırdı. Allah Teala dedi ki o suyla yıkan. Yıkanan yerlerindeki bütün yaralar geçti. Allah Teala buyurdu ki o suyu iç. Hazreti Eyüp suyu içtiği zaman iç organlarındaki bütün hastalıklar da geçti. Eğer tarihi soruyorsanız sevgili kardeşlerim gene 10 Muharrem. Muharrem ayının 10'u. Ve Allah-u Teala'nın dizaynı 10 Muharremler üst üste hep Allah-u Teala tarafından mucizelerle doldurulmuş. Hadi biraz da Hazreti Yunus'tan bahsedelim. İlginç bir olay ki Hazreti Yunus Allah'tan kaçmaya karar verdi. Ve de bir gemiye atladığı gibi gemi denize açıldı. Hazreti Yunus bir gün baktı ki gemi durmuş. Rüzgar yeterli seviyede mevcut. Yelkenler rüzgarda şişmiş durumda. Ama gemi yerinden hiç kımıldamıyor. Geminin kaptanı dedi ki aramızda Allah'ın lanetine uğramış birisinin olması lazım ki gemimiz yürümüyor. Kim suçluysa onu denize atalım. Hazreti Yunus dedi ki boşuna aramayın. O benim dedi. Ben Allah'tan kaçabileceğini zanneden bir zavallıyım. Şimdi de sizi bundan kurtarmak üzere ben denize atlıyorum. Atmanıza gerek yok, ben kendim atlıyorum. Ve Yunus Aleyhisselam denize atladı. Ama denizde onu bir sürpriz bekliyordu. Bir Yunus balığı, çok büyük bir Yunus balığı ağzını açmış, orada bekliyordu. Hazreti Yunus balığın ağzına ulaştığında balık onu yuttu. Balığın midesinde geçirdiği bir devre var Hazreti Yunus'un.

Balık onu karaya kadar götürdü. Ve balığın karnındaki asitler sebebiyle Hazreti Yunus'un her tarafı beyazımsı bir renk almıştı. Solmuştu. Ve Hazreti Yunus balığın karnından karaya çıktı selametle. Tarih mi? Gene Muharrem'in onu. Bunlar rivayetler olarak asırlardan beri hep anlatılır, durur. Sevgili kardeşlerim, her yer Allah'ın mucizeleriyle dolu. Gelelim Hazreti Yusuf'a. Biliyorsunuz ki Hazreti Yusuf kardeşleri tarafından kaçırıldı. Babası Hazreti Yusuf'a karşı özel bir sevginin sahibiydi. Çünkü o bütün kardeşlerinden farklıydı. Bir Allah sevgilisinin sahip olması lazım gelen bütün meziyetlerin sahibiydi. Ve bir nebi olan Hazreti Yakup oğlu Yusuf'u bu sebeple en çok seviyordu. Kardeşleri de bunu çekemiyorlardı. Ve bir gün Hazreti Yusuf'u kaçırdılar. Yani sürüleriyle otlatmaya götürdükleri sürüleriyle gittiler.

Hazreti Yusuf bir kafile tarafından düştüğü kuyudan çıkarıldı ve Mısır'a götürüldü. Mısır'da esir tüccarlarına satıldı. Yusuf'u alan Firavun'un hazineci başısıydı. Yani Maliye Bakanı. Ve Yusuf'u muhafazası altına aldı. Sonra onun eşi Yusuf'a karşı ilgi duydu. Yusuf ona cevap vermedi. Aynı şekilde mukabele etmedi. Kesin olarak belli olmasına rağmen olay, yani hanımın Yusuf'a karşı bir saldırıda bulunduğu kesinleşmesine rağmen söz konusu olan Maliye Bakanı'nın eşiydi. Bu sebeple Yusuf'u hapse attılar. Hapiste Yusuf, Firavun'un bir rüyasını yorumladı. Yedi zayıf inek, yedi tane semiz ineği yiyordu. Hazreti Yusuf'a Allah Teala rüya tabirlerini öğretmişti. Hazreti Yusuf da yedi kıtlık senesini, yedi verimli seneyi, yedi tane kıtlık senesi takip edeceğini, yedi verimli senede büyük ölçüde gıda stoku yapılması gerektiğini ifade etti. Ve gereğini yerine getirdiler. Gerçekten 7 yıl sonra her taraf kurudu. Mahsul anlamaz oldu. Firavun'un depolarının hepsi ağzına kadar doluydu. Kardeşleri de Yusuf'tan Firavun Yusuf'u oradan almış, ölen hazineci başısının yerine aynı görevi ona vermişti. Kardeşleri gelince Yusuf kardeşlerini tanıdı. Onlar Yusuf'u tanıyamadılar. Kardeşlerinden birini alıkoydu. Ötekileri gönderdi. Sonra bütün ailesini oraya getirtti. Ve babası böylece Hazreti Yusuf'la karşılaştı. O gün mü? O gün de 10 Muharrem'di sevgili kardeşlerim. İşte on Muharrem'lerin adını Aşure günü koyduran son olayı Hazreti Nuh ile alakalı. Biliyorsunuz ki Hazreti Nuh kavmine o kadar çok teklif ettiği halde çok büyük bir kısmı Hazreti Nuh'a karşı çok kötü davranıyorlardı. Onu sık sık dövüyorlardı. Ona kötü sözler söylüyorlardı. Ama aralarından birkaç kişi Allah'a firar etmişti. Yani ruhlarını Allah'a ulaştırmıştı. Birkaç kişinin Allah'a firar etmesi hariç benim gayretlerim ötekilerin üzerinde hiçbir tesir icra etmedi diyor Hazreti Nuh. Ve sonra Allah Teala o kavmi cezalandırdı Nuh tufanıyla. Hazreti Nuh ve yanındakiler o gemiyle ayrıldılar oradan. Ve bütün dünya, en büyük dağlar da dahil olmak üzere her tarafı sular kapladı. Sadece o geminin içindeki hayvanlar ve insanlar

Nuh tufanından kurtuldular. Ve gemi Cudi Dağı'nın üzerine oturdu. Oturduğu zaman ellerindeki erzak tamamen tükenmiş. Her birinden çok az kalıntılar vardı. Ve o gün o kırıntıları bir araya getirerek gemi içindeki son yemeklerini yediler. Ondan sonra bu yemeğin adı her biri ayrı ayrı parçalardan, kalan kırıntılardan oluştuğu için bütün tek bir fasulye yemeği, tek bir nohut yemeği gibi değildi. Her birinden, pirinçten, nohuttan, fasulyeden, her bir şeyden birer parça kalmıştı. Hepsini bir araya getirerek pişirdiler. Ve adı Aşure oldu. İşte bizim Aşure günümüz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bütün mucizelerin, bu saydığımız 10 mucizenin vücuda geldiği 10. mucize, 10. güzellik. Burada bir mucizedi, belki son defa yemek yenmesi, bugüne Aşura adı verilmesi, gene 10 Muharrem'e rastlar. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, hepinizin 10 Muharrem'ini kutlarız. Allah-u Teala'nın huzurunda tebrik ederiz. Allah-u Teala'nın bizleri el ele gönül gönüle daha nice aşure günlerine, 10 Muharrem'lere ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlarız. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu vesileyle sizleri çok ama çok sevdiğimizi bir defa daha söylemek isteriz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha bir zikir sohbetinde bir kutlama için Allah Teala bir araya getirdi. Aşure günü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her sene Muharrem'in 10'u Aşure günüdür. Biliyorsunuz ki ay takvimi güneş takviminden farklıdır. Her gün 10 gün daha evvel gelir. Daha evvel biter. Ay 12 tane burcu 12 ayda dolaşır. Ama 365 gün